0: biliyor. Gecenin kör bir saatinde işten yorgun argın dönerken 10-15 tane köpekten oluşan bir çeteyle, sokak köpekleri çetesiyle karşılaşma riski de var. Tıpkı Van'daki işte 5 yaşındaki Hamza'nın karşılaştığı gibi. Şimdi elbette ki biz, onlar da Allah'ın yarattığı canlar, onları toptan bir şekilde katledelim, itlaf edelim, kimse bunu önermiyor. Kimse bunu istemiyor. Ama ortada bir sorun var. Bu sorunla yüzleşmek zorundasın. Bir çözüm bulmak zorundasın. Çünkü eğer bir tedbir almazsan, bak çok uzak bir gelecek değil. Birkaç yıl içerisinde birkaç yıl içerisinde 20-25 milyon köpekle, belki daha fazla köpekle baş başa kalacaksın. Ya bana göster, dünyada Afrika kıtası, Asya kıtası, hadi Avrupa bu işi temelden çözmüş yok. Dünyanın başka bir yerinde. İkinci bir örnek göster. Ha bak şu söyleniyor, ben bunu somutlaştıramadım açıkçası. Ya deniliyor ki bir mama lobisi var. Hatta bazı siyasetçilerin de mama fabrikası var. Bu yüzden bu iş olmuyor, sonuçlandırılamıyor deniliyor. Ben bunda biraz abartı olabileceği kanaatindeyim. Ama aslında kanun çıktı. Kanun belediyelere düzenlemeleri yapması için 5 yıl bir süre tanıdı. Biz şimdi daha ilk yılın içerisindeyiz. Ama bu demek değil ki belediyeler de 5 yıl bekleyip öyle harekete geçecek. Hayır kardeşim, bir an önce harekete geçin. Sahipsiz köpekleri toplayın. Onları daha uygun koşullarda yaşayacakları barınaklara alın. Şimdi ben sana soruyorum, belediye eleştirisine girmeden. Ya böyle bir sorun var. Yıllardır konuşuluyor. Pandemiyle beraber tavan yapmış. Hangi belediye ne kadar barınak yapmış? Bir sormak lazım. Yapmışlar mı ya da? Yapmamışlar.
1: Yapmamışlar.
0: Yapmamışlar. Ama ne zaman sorun önlerine geliyor? Hemen şu oluyor. Sorunlu hükümet. İşte benim sorunum değil. Ya değil aslında. Bak bizim kanunumuz da Esra, aslında yine iyi niyetli bir kanun. Yanlış hatırlamıyorsam ilk bu konudaki kanun 2004 ya da 2005'te çıkmıştı.
1: Evet.
0: Kanun diyor ki burada birinci derecede sorumlu belediyeler diyor. Yerel yönetimler diyor. Sen hayvan sever misin diyor. Gel diyor, benden yer iste, ben sana yer vereyim. Ama ne şartla yer veriyor devlet ona, hazine arazisini? Köpeklere bakacaksan, köpek bakım merkezi haline getireceksen. Şimdi bunların hiçbiri olmuyor. Köpekler sokaklarda. Sözde hayvanseverler geliyor biliyorsun. Yok şimdi şöyle dernekler çıktı. Yok patiler derneği. Yok işte can bilmem ne derneği falan. Ya tutuklananlar oldu. Burada topladıkları paraları iç edenler. Biliyorsun bunu.
1: Tabii.
0: Ya hele bir tane bir kadın vardı. Urfa'da karantina bölgesinden topladığı köpeklerle Ankara'ya kadar gelmişti. Bir de bunları yaptılar. Sonra bir ortaya çıktı ki bunlar meğer hayvanseverlerin o safiyane duygularını sömürerek elde ettikleri paraları iç ediyorlarmış. Bir de işin bu boyutu var. Mama lobisi boyutu var. Bu boyut var. Belediyelerin bu konuya aşırı Fransız kalması durumu var. Ama ortada özellikle dar gelirli insanların karşı karşıya kaldığı ciddi bir sokak köpekleri meselesi var. Şimdi o zaman ne yapalım kardeşim? Hayvanlar olduğu yerde dursun. Bak bir de o var, biliyorsun değil mi? Belediye hayvanı daha önce eğer aldıysa, bir hayvansever şikayet ediyordu. Kanun gereği belediye o hayvanı aldığı yere kısa bir süre içerisinde getirip bırakmak zorundaydı. Şimdi ondan kurtulduk ama hala sorun devam ediyor işte. Hamza'nın olayı maalesef bu. 5 yaşında çocuk hayvanlar tarafından parçalanmış durumda. Yani şuna bir karar vereceğiz. Ya insan hayatı mı, sokak köpeklerinin hayatı mı? Elbette ki önceliğimiz insan hayatı olacak. Sokak köpeklerini de kanunun öngördüğü şekilde 5 yılı beklemeden asli sorumlu olan yerel yönetimlerin bir şekilde bizim gündelik hayatımızın sınırları içerisinden taşıması lazım.
1: Peki mesela Zafer abi, bir öz eleştiri yapmanız gerekirse mesela, gerçekten bu mesele, özellikle bu Hamza'nın vefatıyla ilgili, yani köpekler bu çocuğu parçaladı.
0: Evet.
1: Yani burada biz sen niye konuşmayalım? Ya da bir mama lobisinin gibi dolacak
0: haberler
1: diye.
0: Haberler silindi. Ben bilmiyorum. Haberler kim silmiş,
1: şöyle
0: Zafer
1: abi,
0: silmiş,
1: şöyle,
0: ben
1: mesela
0: onu da bilmiyorum.
1: Bu lobilerin...
0: Bu işte, ilk defa olmadı bu arada. Sokak köpekleri tarafından ısırılan, yenilen, öldürülen ilk vakada değil bu. Daha
1: ben
0: önce
1: hemen
0: oldu?
1: Söyleyeceğim. Bu rakamları da ben de yazmıştım zaten. Hesabımda da paylaştım. Onları okuyacağım Zafer abi. Ben şunu merak ediyorum. Peki o zaman şöyle mi olsun? Bu lobilerin cebi dolacak diye mezarlarda bu çocuklarla dolsun. Bu kıyaslamayı yapmayacak kadar vicdan fukarasıysanız, kimseye vicdanlı olmasını öğretmeyeceğiz pek tabii ki. Ama buradaki alacağımız konum ya insanlık. Yani nasıl ki ben şahsen
2: Bugün

0: Gazze'deki çocuklar için ne kadar parçalanıyoruz Zafer abi? Ya bunlar da parçalanan çocuklar. Yani nasıl bir kıyaslama, nasıl bir mantık seviyeyi buraya çekti? Ben hala hayretler içerisindeyim.
1: Esra,
0: ben
1: bak,
0: bu arada yeterince sesimizi de çıkardığımızı düşünmüyorum.
1: Ya çıkartılmıyor.
0: Ya
1: çünkü şöyle, biz vicdanlı bir toplumuz.
0: Evet.
1: Bak bugün Türkiye'de topluma sor. Hiç kimse köpekler katledilsin diyenlerin oranı çok azdır. Hiç kimse demeyeyim de.
0: Hı hı.
1: Bak Ankara Keçiören'de okula giden çocukcağız, şimdi hatırlamıyorum, Umut'tu galiba ismi. 2 sene önce Esra.
0: Hı hı.
1: Çocuk ölümden döndü bak. Çocuk ölümden döndü. O çocuğun babası meclise geldi. Mecliste bir komisyon kurulmuştu bu kanun çıkmadan önce. Ya adamı dövmekten beter ettiler biliyor musun? Hayvanseverler ve bazı milletvekilleri.
0: Tuna Hanı'ndan bahsediyoruz.
1: Galiba Tuna Hanı'ndı.
0: Tuna Hanı'nın babasından
1: galiba
0: bahsediyoruz. Ben onu takip ettim zaten.
1: Adamı dövmekten beter ettiler. Ya çocuğun kafasında bilmem kaç tane dikiş var. Hı. Okul yolunda çocuk öldürülüyordu.
0: Son durumuyla ilgili bilgi vereyim. Çocuğun kafa dokusu uyuşmadığı için birçok doku... Çok acı gerçekten. Doku uyuşmuyor ve sürekli çocuğun başı şişiyor ve çığlık çığlığa tunağın
1: buyur
0: devam
1: işte
0: ediyor. Yani şimdi bu tunağın çığlıklarının sağrı mı olalım? İşte 2 yaşında kafası parçalanan Rana'nın körü mü olalım? Ne yapalım yani Zafer abi, ben gerçekten pek tabii ki bu hayvanlara eziyet hususunda kimse bize vicdanlı olmayı öğretmesin. Ama bunu da düşünecek insanlar biz değiliz değil mi?
1: Ya elbette
0: yetkililer
1: ki.
0: Yetkililer kim
1: bak,
0: mesela?
1: Aslında olayın teknik boyutu da var. Ben geçmiş dönemlerde yine mecburen siyasete gireceğiz. Bak İstanbul'da görev yapan bir bürokratla konuşmuştum. Dedi ki bana, biz dedi 2019 yılına kadar düzenli olarak bu hayvanları kısırlaştırıyorduk. Ve hatırlarsam pandemi öncesinde bu kadar büyük bir sorun yoktu. Hı-hı. Bu iş pandemide patladı. Çünkü pandemide bir boşluk oldu. Ve
0: evet,
1: hayvan doğası gereği üredi.
0: Tamam.
1: O boşluk neticesinde biz bu sorunla daha çabuk ve daha yüksek şiddette yüzleşmek zorunda kaldık. Şimdi o süreçte hayvanlar geçmişte olduğu gibi kısırlaştırılsaydı bugün böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacaktık. Bu bir. İkincisi, özellikle sahil kesiminde gittiğinde şunu görüyorsun.
0: Evet.
1: Cins köpek diye tabir edilen, dışarıda parayla alınıp satılan o köpekler var ya, onları da görüyorsun. Ha, toplum olarak da burada bilinçsiziz. Şimdi karne hediyesi çocuğa, sen köpek alıyorsun Esra.
0: Hı hı.
1: Çocuk tabii, köpek bakmak çok zor bir şey. Bahçende baksan da zor, evde baksan da çok zor.
0: Evet.
1: Ne oluyor? 2 ay bakıyor, hevesini alıyor, sonra orada bırakıyor. Ya bu her türlü dünyanın hiçbir yerinde olan bir şey değil. Şimdi her fırsatta sana batı örnek gösteriyorlar değil mi? İngiltere'deki örneğe bak. Acaba sahipsiz köpek diye bir şey var mı? Sokakta buldukları sahipsiz köpeği ne yapıyorlar? Vallahi 2 hafta süre tanımıyorlar biliyor musun? 2 haftada biri sahiplendi, sahiplenmedi. Ondan sonrasını anlatmayayım. Niye? Çünkü insan hayatı için bir risk teşkil ediyor. Böyle bir durum söz konusu. O zaman kardeşim bak, yerel yönetimler artık bu işi bir iktidarla kör dövüşüne çevirmeden kanunun kendilerine verdikleri sorumlulukları yerine getirecek adımları atmak zorundalar.
0: Ben
1: çünkü kanun burada birinci
0: Zafer
1: sorumluluğu
0: abi
1: belediyelere veriyor.
0: Başıboş köpek meselesiyle ilgilenmemek, bunun sağır ve körü olmak demek, bu çocuklar ölsün demektir.
1: Öyle.
0: Net. Bence hiç burada böyle kenardan net.
1: Ya sen,
0: ben bunu böyle olduğunu
1: köpeklerin hayatını çocukların hayatının önüne koyuyorsun demektir.
0: İnsan
1: şimdi o zaman Esra,
0: hayvansever olamazsınız.
1: Araya gerçekten ben o zaman kaçak gündem sokayım. Madem hı-hı, köpekler mevzusuna girdik. Bak bugün marka adı verebiliyor muyuz bilmiyorum.
0: Hı-hı.
1: Bir tuhaf bir reklam döndü, gördün mü onu? Tepkiler üzerine kaldırdılar.
0: Hı-hı.
1: Bir buzdolabı firmasının bir reklamı.
0: Şu anda evet, o konuşuluyor.
1: Evet. İstersen sen marka adı veriyor musun ya da verecek misin bilmiyorum.
0: Vermeyelim.
1: Verme. Peki şöyle, bir yabancı firmanın Türkiye'de Anneler Günü için hazırlamış olduğu reklam filminde reklam başlıyor. Ben de bugün şaşkınlık içerisinde izledim.
0: Hı hı.
1: Ya çok ilginçtir. İki anne konuşuyorlar. Çocuklarından bahsediyor. Benimki şu yaşta, seninki hangi yaşta, şöyle mi böyle mi? Aa, günün sonunda bakıyorsun ki annelerin çocukları köpek. Esra, düşünebiliyor hı-hı musun? Şimdi sen bana bak, kimse bunu iyi niyetli bir reklam çalışması tırnak içerisinde sadece reklam
0: evet
1: olarak gösteremez kardeşim. Şimdi aynı firmanın Avrupa'daki reklam filmlerinde benzer içerikli, Anneler Günü içerikli reklam filmlerinde annelerin çocukları gerçek çocuk. Ama niyeyse Türkiye'de köpek.
0: Hı-hı.
1: Şimdi ben bunu ülke olarak nüfus artış hızındaki azalmayı, düşüşü varoluşsal bir tehdit olarak görmüşüm. MGK'da konuş,

0: konuşuldu bu mesele. Ülkenin Cumhurbaşkanı daha dün bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğuna işaret etti. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın toplantısında. Ya biz diyoruz ki yaşlanıyoruz ya. Eğer böyle giderse 2100 yılında 55 milyon olacak Türkiye.
1: Ya buradan o zaman şu mesaj çıkıyor. Bebeklerimize köpek gibi, köpeklerimize bebek gibi
0: bakın. Hayır. Bak alt metinde şunu aşılıyor. Ya illa çocuk sahibi olmana gerek yok. Çocuk sahibi olmak o kadar da iyi bir şey değil. Gerekirse bir köpek sana o duyguyu yaşatabilir. E kardeşim bu firma Avrupa'da çektiği reklam filmlerinde annelere normal çocuk oyuncu, normal bir aile profili çiziyor. Türkiye'de çektiği reklam filminde anneye çocuk olarak köpeği uygun görüyor. O zaman ben ta 80'li yıllardaki o doğum kontrol kampanyalarını hatırlıyorum. Bak belki sen hatırlamazsın. Şimdi bak Türkiye'de büyük holdinglerin 1980'li yıllarda bu doğum kontrol kampanyalarında üstlendikleri roller hiç öyle konuşulmaz. Aslında bir eğilmek lazım. Niye bu ülkede nüfus artış hızı 80'lerden itibaren bilinçli bir şekilde düşürülmüş? Hı hı. Bunu bir konuşmak gerekiyor. Ya bak çok çocuk sahibi olmak dünyanın şöyle söyleyeyim sana en kötü şeylerinden biri olarak gösterildi bir topluma.
1: Hatta bu insanlar, bu anneler aşağılandı.
0: Mizahta, böyle işte tiyatrolarda falan aşağılandı insanlar. Öyle söyleyeyim sana. Ama bugün gelinen noktada bakıyorsun herkes diyor ki nüfus çok önemliymiş. E Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır 3 çocuk dediğinde etmedikleri hakaret kalmadı. Getirmedikleri eleştiri kalmadı. Bugün bütün dünya diyor ki ne yapacağız? Ne yapacağız? E adam görmüş bunu. Daha önceden görmüş ama buna rağmen Türkiye'de 2.1'in altına düştü. Yani nüfusun kendini yenileme hızı maalesef bizde şu anda iyi bir seviyede değil. Yeniden 2.1'i yakalamamız lazım. E bir de üstüne böyle reklam filmleri geldiğinde Esra, ister istemez benim aklım birdenbire 80'lere gidiyor. Diyorum ki o zaman nasıl bu ülkeye bazı badireler, tuzaklar kurulmuşsa bu da alt metinde benzer bir çalışma.
1: Yani bir nüfus mühendisliği mi yapılıyor?
0: Elbette ki. Yani senin yaşlı bir ülke haline gelmen isteniyor. Bizim en büyük avantajımız bu coğrafyada genç bir nüfusa sahip olmamız. Ama bizde de ortalama yaş 35'e geldi. Biz Avrupa'nın en genç ülkesiydik. Sanıyorum hala öyleyiz. Avrupa'da ortalama yaş 45. Ama giderek yaşlı bir ülke haline geliyoruz. Dün Cumhurbaşkanı açıkladı. İlk defa Türkiye'de kırsaldaki yaşlıların sayısı çocukları geçmiş durumda. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu sessiz bir yok oluş demek Esra. Hı hı. İşin özü bu. Sessiz bir yok oluş demek. Hı hı.
1: Evet. Sokak köpekleriyle ilgili bayağı bir...
0: Ya insanlar dertli. İnsanlar dertli. Yani bu sorunu daha ne kadar görmezden gelecekler ben bilmiyorum ama hakikaten çok ciddi bir sorun. Sokak köpekleri meselesi çok ciddi bir sorun.
1: Şimdi sevgili Zafer abi aslında buradan da hobi bahçelerine mi girelim? Bahçelere girelim.
0: Bahçelere girip bakalım.
1: Bahçe dağından, duvarından bir aşalım, bir inelim. Şimdi ben bu meseleyle şöyle, evet ben de yazdım. Şunu anlayabiliyorum. İnsanlar gerçekten böyle bir mutluluk alanı oluşturmuşlar. Değil mi? Bir sınıf, bir orta sınıf diyelim hatta buna. Tamam, bunu da şey yaptık. Bu niye mesela bu kadar çok tartışma konusu oldu?
0: Esra şöyle söyleyeyim sana. Bu bizim milletimizin yaptığı bence en güzel kanunsuzluktur. Bu hobi bahçeleri meselesi. Bak en güzel kanunsuzluktur. Niye diyeceksin? Ha şunu söyleyeyim. Sen tarım arazisini, birinci sınıf tarım arazisini kooperatif adı altında kurup atıyorum 40 dönümlük arsayı 500'er metrekare bölüp 80 kişiye hobi bahçesi diye satıyorsan buraya bir tane elektrik su aboneliği alıp oradan herkese su elektrik veriyorsan ve burada bir rant oluşturuyorsan bunu yık kardeşim. Ya da tarım arazisine sen villa konduruyorsan, havuzlu bilmem neyli villa yapıyorsan bunu da yık. Ama ortada en az kusursuz olan bu işte vatandaş. Niye diyeceksin? Yine pandemiye gideceğim. Bu da pandemide aslında patlayan bir sorun oldu. Ya biliyorsun pandemide işte dışarı çıkma. Evden çıkma. Evde ol, hayatta kal. E ne yaptı insanlar? İster istemez insanlar hani o büyük şehirlerde sokağa çıkamayacakları için özellikle yaşlılar böyle kırsalda, şehrin çeperlerinde, uzaklarda hani böyle dağ başına diyebileceğimiz yerlerde bu sektör birdenbire kendiliğinden patladı. İnsanlar çok sınırlı bütçelerle, küçük bütçelerle işte 500 metrekare, bir dönüm, 700 metrekare, 300 metrekare yerleri çevirdiler. E sen de devlet olarak bunlara elektrik götürdün, su vermişsin, doğalgaz bağlanan var, kapı numarası verilen var. Belediyelerden bahsediyorum. Bu hizmetleri götürdün. Vatandaş da burada dedi ki ha demek ki bizim devletimiz buna çok da esaslı bir itirazda bulunmuyor. Şimdi gelinen noktada birdenbire biz ya bunları biz toptan yıkalım dediğimizde haliyle insanlar tepki gösterdiler Esra. Şimdi bizdeki en büyük beddualardan biri nedir? Evin başına yıkılsındır değil mi? Evin başına yıkılsın. Bu en büyük bedduadır. En büyük bedduadır. Hoş bir şey de değildir. Şimdi evini başına yıkacağım dediğinde o insan haklı olarak tepki gösterir Esra. Şimdi ha buna karşı çıkanlar da şu argümanı dile getiriyor. Onlar da haklılar. Kardeşim ben yapmadım o niye yapıyor? Ama burada şöyle bir durum var. Bunu 80'lerde 70'lerdeki gecekondu olayıyla eşleştiriyorlar. Oradaki durum farklı. Orada hiçbir bedel ödemeden gelip hazine arazisinin üzerine gecekondu konduran sonra da oraya imar alınca rant elde eden bir durum söz konusuydu. Burada öyle bir şey yok ki. Burada adam kendi parasıyla almış tamam etrafını çevirmiş oraya ağaç ekmiş domates ekmiş şunu ekmiş bunu ekmiş çiçek ekmiş güzelleştirmiş. Aslında orada o hobi bahçesi diye tabir edilen yerler bizzat oradaki insanlar tarafından güzelleştirilen yerler.
1: Peki bu yani yeni mevzuat var değil mi?
0: Var, var.
1: Geriye dönük işlemesi mesela ne olur?
0: Vallahi işte o konu böyle bir sürüncemede kaldı. Ne olacak bilmiyorum. Ha burada bak şunu da hakkında teslim edeyim. Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı.
1: Selam
0: gerçekten
1: olsun.
0: Herkes tanıyanlar bilir. Çok,
1: çok
0: iyi bir insandır.
1: Çok.
0: Burada da bence devleti adına, ülkesi adına bir şey
1: gerçekten
0: yapmak
1: öyle
0: istiyor. Benim ondan en ufak bir şüphem yok. Bu sorun da onun döneminde ortaya çıkmış bir sorun da değil bu arada.
1: Değil.
0: Ama bir taraftan da tarım topraklarımızı korumak zorundayız. Bence naçizane yani bu havuzlu villa konduranlar, burada kooperatif adı altında rant elde edenler. Ne diyorum sana bak ya şimdi o kadar bir boşluk var ki yasada Esra. Senle biz bir kooperatif kuruyoruz gidiyoruz diyoruz ki işte Ankara Kanarya Sevenler Derneği olarak biz şurada bir tarla alacağız. Gidiyoruz alıyoruz bak hiçbir sıkıntı yok. Tapuda biz orayı alıyoruz. Sonra gidiyoruz burayı 40 dönümü 80 parsele bölüyoruz kendimizce. Gidiyoruz buraya belediye su veriyor. Elektrik idaresi elektrik veriyor. Doğalgaz geliyor. Belediyede bir adamını buluyor kapıdan yol geçiriyor asfalt attırıyor. Adam buradan rant elde ediyor. Bunu yık kardeşim. Bunu yık. Havuzlu villa konduranı da yık. Ama ya gariban adam 300 metrekare 500 metrekare. Ya zaten bu adam zengin olsa gider Bodrum'dan villa alır. Ne bileyim işte Datça'dan alır, Marmaris'ten alır, Fethiye'den alır. Adam zaten belli bir sosyoekonomik seviyenin altında olan insanların başvurduğu bir yöntem bu. O zaman ne yapacaksın? Evet buna bir yasal zemin içerisinde tabii ki tarımı, tarım topraklarımızı koruyan bir çözüm getireceğiz. Ama toptan Esra ya ben bunu yıkacağım dediğinde insanlar bunu farklı algılıyorlar. Bir de bak burada şunu söylemek lazım. Bizim şehirlerimiz maalesef güzel şehirler değil Esra. Dünyanın en güzel ülke üzerinde oturuyoruz. Dünyanın en güzel ülkesi burası.
1: Evet.
0: Ama şehirlerimiz maalesef iç açıcı değil. Bu hani o birbirine yapışık nizam binalar, adım atacak yer kalmamış, insanlar nefes alamıyor. Ne yapsın insanlar? Kendilerince bir çözüm ortaya koymuşlar. O çözümün adı da geçmişte gecekondu olmuş. Barınma konut sorunu çözülmediği için. Bugün de hobi bahçesi olmuş. O zaman böyle bir yaklaşım da getirilebilir Esra. Yani bu hobi bahçelerine bir hukuki statü verilir. Vergisi alınır, ne bileyim işte şurada yapma, burada yap denir. Benim kontrolümde yap denir. Ama toptan ben senin evini yıkacağım dediğinde geçmişte oluşmasına izin verdiğin bir sorunun bütün faturasını sen vatandaşa kesmiş olursun. Bu da çok toplum tarafından bence kabul görmüyor.
1: Yani aslında şu da var Zafer abi. Bence burada uzlaşılacağını düşünüyorum ben.
0: İnşallah.
1: Yani şu an son durumu takip edemedim. Mutlaka Zafer abi sen takip etmişsindir ama yani herhalde bu geriye dönük işlemese güzel olur. Yani çünkü şey olarak da hoş değil. Yani bir şeyi yıkmak meselesi ya.
0: Tabii tabii.
1: Yani bu güzel değil. Bunun inşallah bir şekilde anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi asıl ilk mevzuya sıralamayı aldığın sevgili Zafer abicim ekonomi demiştik.
0: Ekonomi konusu hakikaten
1: ya
0: sıkıntılı.
1: Ya ekonomi konusu şöyle. Yani şöyle söyleyeyim Zafer abi. Sen halkla çok temas içindesin. Mutlaka sana çok soru geliyordur. İnsanlar eleştirilerini de sana iletiyorlar.
0: Tabii ki.
1: Hani ne kadar
0: ki,
1: sen buradan diyorsun ya ben o kadar güçlü değilim ama bir aktarıcı da olmak aslında iyi bir anlatıcı olmanın sonucu. Aslında güzel bir şey. Fakat burada da temel orada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de ekonomi. Mesela ne konuda daha çok

0: çok insanlar şikayetleri var.
1: Esra zaten. Şöyle, emekli maaşları meselesi ciddi bir sorun. Bak, dünyanın hiçbir yerinde bize kadar bir emekli yok. 17 milyona yaklaşan bir emekli sayımız var. Dolayısıyla bu kadar çok emekli olunca sen bunlara onları kısmen rahat yaşatacak bir maaşla bağlayamıyorsun. Bir de dünya büyük bir türbülanstan geçiyor. Biz enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için ve pandemiden beri enerji fiyatları maalesef serbest uçuşa geçtiği için doğalgaz ve petrole ayırdığım para, satın almak için ayırdığım para her yıl katlanarak arttı. Yani yüksek enerji fiyatları sana yüksek enflasyon olarak döndü. Burada da haliyle dar gelirli insanlar bu işten çok daha fazla etkilendi. Sadece emekli maaşları da değil. Bak yani bu özellikle büyük şehirlerdeki kira meselesi. Yani normal şartlarda Esra bir çalışanın kazandığı ücretin hani en fazla üçte birinin kiraya gitmesi lazım. Fakat bu barınma meselesi öyle bir hal aldı ki özellikle büyük şehirlerde burada artık çalışanın kazandığı maaşın, aldığı maaşın neredeyse tamamı kiraya gider gibi bir durum oldu. Şimdi karı koca çalışsın, tamam karı koca çalışsın ama bu sefer de biz diyoruz ki ya nüfusun artması lazım. Tamam. Şimdi çocuk yapacak, çocuğa kim bakacak, ne olacak? Yani bu birbirini tetikleyen sorunlar. Bir de şöyle bir boyutu var bu işin. Niye çözülmesi lazım? Şimdi sen emekli maaşı düşük olduğunda bu sefer emeklinin çalışan çocukları anne babalarını desteklemek zorunda kalıyor. Bu sefer oraya da bir ek maliyet oluşmuş oluyor. Yani bu ekonomi bahsinde emekli maaşları ve kira meselesi acilen çözülmesi gereken meseleler. Vatandaş da bu konuda dertli.
0: İnşallah çözüm bulunur diye düşünüyorum Zafer abi. Konuşacak gerçekten çok şey var. Ben bazen şöyle düşünüyorum. Hani evet çok ciddi meseleler var. Dünyada çok önemli şeyleri aslında Türkiye çok önemli bir konuda ama bir taraftan da hani böyle şu küçük gibi görünen aslında gerçekten çok hani içinde gerçekten büyük dramlar olan değil mi Zafer abi? Buradan o şeyden çok çıkmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan da şöyle bir şey var. Onu da konuşmak istiyorum Zafer abi. Yani bu toplumun meselelerini konuştuğun zaman sen bir partinin savunucusu ilan ediliyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Mesela bunu konuşalım Zafer abi. Yani mutlaka sen de bundan muzdaripsin diye düşünüyorum.
1: Abi canım bizim adımız mesela, yandaş zaten.
0: Niye bu kadar yandaşsın Zafer
1: abi? Niye bu kadar yandaşsın? Çok büyük menfaatler elde ediyorsun. Ha, öyle diyor adam.
0: Yani. Bir de öyle bir mesela çok büyük şeyler yükleniyor ya hani yani çok güçlüsün. İşte inanılmaz gösterişli bir hayat yaşıyorsun. Öyle zannedilen hani zanlı yayınlar yapan böyle bir kitle de var Zafer abi ama bir tarafıyla da gerçekten bunun konuşulması lazım. Yani ne taraftasın Zafer abi?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim sana. Ben Allah'a şükür Allah bize bir akıl vermiş değil mi? Bir mantık vermiş. Şimdi ben düşünülenin aksine siyaseti iyi takip ederim ama siyaseti de çok seven bir insan değilim. Sana o kadar söyleyeyim. Ben neyin ne olduğunu görüyorum. Dünyanın halini görüyorum. Türkiye'nin merkezinde olduğu coğrafyada nasıl bir alt üst oluş şekline geldiğinin farkındayım. Ve dolayısıyla burada diyorum ki ya biz bizden sonrakilere tek parça bir ülke bırakabilecek miyiz? Bizim çocuklarımıza, bizim torunlarımıza bir vatan bırakabilecek miyiz? Şu an dünya o aşamada, o noktada. Yani şu bir tesadüf değil Esra. Son 20-25 yılda senin 3 tane komşunun ikisi Suriye ve Irak bölünmüş, parçalanmış bir hal aldı. Diğer komşun İran ağır bir saldırı altında. Bakıyorsun Kafkasya'da durum ortada. Yani ne oluyorsa senin etrafında oluyor ve sana diyorlar ki ya sen burada niye kendi devletinin çıkarlarını savunuyorsun? İnan bak böyle. İşin özü bu. Yani bunun adı siyaset değil kardeşim. Sen de bu ülkenin çıkarlarını savun. Ben seni de savunayım. Benim bir gücüm varsa. Ama sen kusura bakma. Yani Libya tezkeresi geldiğinde sen ona hayır dersen, Suriye, Irak tezkeresine sen hayır oyu verirsen, yıllarca ne işimiz var Suriye'de? Esad'ın Suriye'sinde de her şey ne kadar güllük gülistanlık. Bak insanlar diskolarda eğleniyor yalanlarını söylersen. Türkiye'nin karşılaştığı her sorunda sen Brüksel, Washington hattından meseleye bakıp Ankara'yı görmezden gelirsen kusura bakma ben buna kendi ölçeğimde itiraz ederim. Ve ben bu itirazı yaptığımda sen beni yandaş olarak etiketliyorsun. Hayır sen yandaşsın. Sen yandaşsın. Bak girmeyeyim diyorum. Şimdi bu belediye operasyonları meselesi. Biz ikide bir de geçenlerde işte bir tane gazeteci sardı işte bize. Efendim şöyle böyle işte siz yandaşsınız, işte ben sizi tanımıyorum, ben Ankara'dayken siz yoktunuz, şöyleydiniz böyleydiniz, beni bilen bilir. Ben adama diyorum ki kardeşim sen bırak kendini de, sen bu ortaya çıkan yolsuzluk, hırsızlık, işte Uşak'taki skandallar falan, bunlarla ilgili niye iki çift laf etmiyorsun? Niye iki çift laf etmiyorsun?

0: Parti'den. Hı-hı. Nasıl ihraç ettiler Esra? 37 gün olmuş bak. 37 gündür seslerini çıkartmadılar. Tek bir cümle kurmadılar. Ya adam müzikol adı altında işlettiği...
1: Sana bırakayım. Tabii,
0: şimdi bu söylemleri dile getirenler var ya, hı, bu kendilerine tırnak içerisinde muhalif diyen tipler. Hı. Bak bunlar AK Parti öncesinde de medyada köşe başlarında bu adamlar vardı, bu kadınlar vardı. AK Parti geldi, ta 2018-19'lara kadar bunlar yine medyanın en iyi koltuklarında bunlar vardı, biliyor musun? Şimdi herkesi yandaş ilan ediyorlar ya, kardeşim sen 15 sene, 16 sene AK Parti döneminde medyada köşe başlarını tuttun. O zaman sen de yandaş mıydın? Nasıl durdun orada? Ne zaman ki koltuk gitti, bunlar muhalif olduklarını hatırladılar Esra. Bak tabii, bu iş böyle. Hı-hı. İnan bak bu iş böyle. Bak ben iddia ediyorum, bugün de ben zaten bazen mecliste görüyorum. Böyle kendilerini Sayın Cumhurbaşkanı'na göstermek için arıza endam ediyorlar. Böyle önüne falan geçmeye çalışıyorlar. Bugün bak bir çağırsın. Bugün hani şöyle yapsın. Birdenbire muhalif kimliklerinden sıyrılırlar. En sıkı yandaş olurlar. Sana o kadar söyleyeyim. Onların geldiği seviyeye biz ulaşamayız. Ya bak şu enteresandır. İnsanlar şuna dikkat etsinler. Nasıl oluyor da bu adamlar AK Parti öncesinde de AK Parti iktidarında da hep medyanın en iyi koltuklarında oturdular? Bunu nasıl başardılar? Bu muhalif diye kendini gösterenlere
1: nasıl
0: söylüyorum.
1: Oldu
0: nasıl oldu? İşte
1: nasıl
0: ben
1: oldu
0: de bilmiyorum.
1: İşte burada
0: nasıl
1: bir,
0: oldu?
1: Burada şunu sormak lazım. Yani niye bu seviyor muyuz biz bu tarzı? Yani
0: Tabii canım.
1: Bu yani ılık derede balık avlamayı seviyor muyuz Seferat?
0: Onlar tabii daha makbuller Esra. Onlar
1: nasıl oluyor mesela? Ben bunu mesela merak ediyorum. Bunu neyle açıklanabilir? Bir kompleks?
0: Ya biraz kompleks denilebilir. Biraz tabii ki merkez parti AK Parti. Yani Türkiye'de, hı, toplumun tamamına hitap eden, bu iddiada olan bir parti olduğu için illaki o cenahtaki insanlara da hitap edecek isimleri yanında tutmak isteyebilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama tabii bunun bir dozu var. O dozu kaçırdığında çok olmuyor işte. O iyi sonuç vermiyor.
1: Ben mesela şunu çok merak ediyorum Zafer abi. Diyelim ki bu atıyorum toplantı ya da şu bu ya da bu şeylerin hepsini içine alırsak. Hadi nezaket gösterilmiş gelmişsin. Bir o kadar da çok tahkir edici cümleler sarf ediyorsun ama geliyorsun mesela. Kim burada ruh sahibi o zaman?
0: Vallahi bilmiyorum. Yani şöyle ama ben sana şunu söyleyeyim. Çok özele girecek ama mesela ben hani yandaşım ya çok böyle şey. Benim hiçbir yakınım torpille devlette şurada burada işe girmedi. Ama benim tanıdığım birçok muhalif gazetecinin eşi, hı, bu iktidar döneminde devlette kadro aldı. Sana o kadar söyleyeyim yani.
1: Tamam.
0: İsim girmeyelim. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun neyin ne olduğunu biliyorsun. Mesela benim hiçbir zaman kimseden böyle bir talebim olmadı. Sağ ol, sen bir kere benim adıma bir şey yapmaya çalıştın, o da olmadı biliyorsun. Yani ben o da senin iyi niyetinden oldu. Hani şimdi yandaş şu bu falan filan böyle konuşuluyor ya. Bu işi nasıl beceriyorsunuz kardeşim? Hem bu iktidara her istediğinizi yaptırıyorsunuz, böyle bir gücünüz var.
1: Evet.
0: Hem de bu iktidarın en azılı düşmanı oluyorsunuz. Bunu nasıl beceriyorlar ben de şaşırıyorum. Bu da bir yetenek. Ben sana o kadar söyleyeyim.
1: Belki de şu var Zafer abi. Yani ben burada şeyi bu siyasi nezaketi tartışmıyorum Zafer abi. Yani bu başka bir şey. Bize duruş, gazetecilik, tabiri caizse işte ahlak, yine tabiri caizse satmaya çalışan insanların bu duruşun tam tersine tavır sergiliyor olmaları, yani bir takım modifikasyonlarla gazeteciliğin altına sığınarak bir takım kurnazlıklarını gazetecilik olarak pazarlamaya çalışmaları da duruşun neresine tekabül ediyor? Bunu soruyorum.
0: Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Şu İBB soruşturmasında ortaya dökülen iddialar var ya, hadi girmeyelim, çok kızıyorlar. Herkes neyin ne olduğunu biliyor Esra. Herkes kimin, nasıl, nerelerden ne verildiğini çok iyi biliyor. Ama ben bakıyorum, onlar şu an yine ahkam kesiyorlar. Yine insanları etiketlemeye devam ediyorlar.
1: Muhteber.
0: Ona ben takdirini buna izin verenlere bırakıyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Aslında
0: yani.
1: Zafer abi şuradan konuyu da çok tartışıldığı için sormak istiyorum. Sormadan olmaz. Mesela bazı konuların işte o konuyla ilgili işte siyasilerin, işte o siyasi icracıların tartışma programlarında olması istendi biliyorsun.
0: Evet,
1: o zaman.
0: Evet.
1: Çünkü çok tartışıldı. Gereksiz bir tartışmaydı. Çok kesin. Niye böyle bir tartışma oldu mesela bu camianın gazetecileri üzerinden? Mesela haksızca bir tartışma ya, değil miydi?
0: Aslında şöyle, bence doğru bir

0: şeydi. Evet, bence de siyasetçilerin toplumu ilgilendiren konularda çıkıp kendi partilerinin adına konuşmaları önemli. Yani çıkış noktası aslında doğruydu. Ama bu işte az önce bahsettiğimiz o muhalif tırnak içerisinde gazeteciler var ya, onlar bugün merkez medyada eski konumlarında olmadıkları için merkez medyada onların ellerindekini almış gibi gördükleri insanların tasfiye edilmesini istiyorlar. Ve bunu, o hamleyi, yani ekranlarda işte AK Parti'yi AK Partililer milletvekilleri savunsun hamlesini, aa gördünüz mü bakın işte bunlar tasfiye edilecek, aman ne kadar güzel oldu, işte bir dönemin sonu falan, neler söylediler ya, neler anlattılar falan ya, o kadar enteresan ki, ne kadar önemliymiş ya televizyona çıkmak. Ya bunlarda nasıl bir ekran budalalığı varmış, ben hayretler içerisinde izledim. Ya kardeşim, olay senin anladığın gibi değil. Orada AK Parti yönetimi, hani bazı milletvekillerinin de partiyi temsil noktasında televizyonda görünmesini istedi. Ama bunlar aldılar Esra işi. Tabii orada biraz benim de herhalde şeyim oldu. Biz o ara sağ olsun bizim değerli arkadaşımız Hande Fırat'la bir tartışma yaşamıştık. O tartışma üzerinden bunu iktidar medyasında taşlar yerinden oynuyor falan gibi böyle koca koca adamlar günlerce bu konuyu konuştular. O iş öyle değildi. Ama keşke şöyle bir şey olsa. Bak keşke. Mesela beni Halk TV'ye çağırsalar. Ben koşa koşa giderim. Sana öyle söyleyeyim bak. Koşa koşa giderim. Keşke oradaki arkadaşlar da iktidar medyası diye etiketlenen medya kuruluşlarına gelse. Ya çıkalım konuşalım. Ben bunda herhangi bir sakınca görmüyorum. Niye bir sakınca olsun ki? Neden bir sakınca olsun? Ha bir de şu var Esra. Madem bu konuyu açtım. Artık yeni bir medya var. Yeni bir toplum var. Ve burada toplum haberleri eskiden olduğu gibi almak istemiyor. Bir de böyle bir durum söz konusu. Toplumun takip ettiği medyada bazı figürler var. Ve toplum yeri geldiğinde bu figürleri bazı şeylerin daha önünde görüyor. Ya bu konuda o ne diyormuşu duymak istiyor.
1: Aslında tepki reytinginden bahsediyoruz.
0: Ha, biraz ondan bahsediyorum. Biraz bu işte sosyal medya etkisinden bahsediyorum. Medyamızın da kendisini bence buna göre bir konumlandırması gerekiyor. Yani artık bu sanal medyanın da bu kadar öne çıkmasıyla geleneksel medyanın bunu harmanlayacak bir şekilde bence yeniden bir dizayn edilmesi gerekiyor. Çok teknik bir konu, daha fazla detayla girmeyeyim ama burada şu var. Hani bu muhalif arkadaşlar tek kale maç oynamışlar, tamam mı, yıllarca. Tek kale maç oynamışlar. Hiç bunların sözünün aksine kimse bir söz söylememiş. Ya sen böyle diyorsun ama meselenin şu boyutu da var dememiş. Bugün bunu söyleyen insanlara bu kadar tepki göstermelerinin sebebi o. Az önce bir örnek verdim ya, adam anlatıyor, bana yazmış. Ben şöyle gazetecilik yaptım, ben buydum, işte siz yoktunuz falan. Ya sen AK Parti öncesinde de 28 Şubat döneminde insanların başörtüsüyle uğraşanların gazetecisiydin. Sen gidip Çevik Bir'den briefing alan bir adamdın. Senin yaptığın gazetecilik buydu. AK Parti geldi, koltuğunu korumak için ilk dönemde en sıkı AK Partili sizler oldunuz. En sıkı AK Partili sizler oldunuz. Öyle olmak
1: istemiyorum ama sene 2005'ti. Mesela orada AK Parti'ye oy veren seçmeni piknik yapanları, evet, hatırladın mı sevgili Zafer abi?
0: Evet, evet.
1: İşte kendisi böyle söylüyor. Ben ahlaka uygun olmadığı için söylemeyeceğim.
0: Senin bu bir yakıştırma yaptığın esprili şekilde o kişi mi?
1: Evet, kendisi işte, evet hatırladım sevgili Zafer abi.
0: Ama izleyici de bilsin canım onu.
1: Hangisi? Mine tavuk kanat dediğin.
0: Ha, senin Mine tavuk kanat dediğin, evet evet.
1: Niye tavuk kanat dedim? Çünkü şöyle, hani soyadından mülhem insanları vuruyor ya. Evet. Kendileri. Bence böyle bir yakıştırmayı da hak ediyor ama şu açıdan şu yazı gerçekten işte bilmem ne paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken siyah çarşaflı ya da türbanlı istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yerlemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. Kara halkımız döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Aralarında mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler, kirli beyaz atletleri ve kaşınmazlar demiş. Ben bunları söylemeyeceğim. Bu 2005.
0: 2005. İşte 2005'te kendisine tırnak içerisinde gerektiği şekilde haddi bildirilmediği için 2026'da döndü o bozuk

0: ağzıyla aslında sempatizanı olduğu
1: İşte buna
0: partinin
1: şöyle karakteri kaldırıma bile oturmamış
0: bravo,
1: insan
0: bravo.
1: oluşum diyecektin ki o zaman burada
0: Bak,
1: da bizde çok fazla bir korku ağzı. Ben anlamıyorum yani Zafer abi.
0: 2005'te yazdığı yazı da bir insanlık suçu.
1: Evet, bu buradan bir ceza almamış mesela.
0: 2026'da CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği sözler de bir insanlık suçu. Ama bunlar bir şekilde toplumun, mevcut toplumun üzerinde görüyorlar kendilerini Esra. Yani ne diyor? Kara halkımız. Zannedersin ki kendisi İskandinavya kökenli. İşte Buckingham Sarayı dolaylarından gelmiş. Çok farklı bir yapıda bir insan. Kendisi de kara bir insan, öyle değil mi? Esmer bir insan değil mi? Ne bileyim, ben öyle görüyorum. Ya şimdi bu nasıl bir aşağılık kompleksidir? Bu nasıl bir aşağılık kompleksinin yansımasıdır? İşte görüyoruz ama bunlara bak yıllardır gazetelerde yazı yazdırıyorlar. Televizyon programlarının baş köşelerine oturtuyorlar.
1: Mesela bunlar
0: O
1: yandaş.
0: silah dönüyor, sonra kendilerini vuruyor Esra.
1: İşte diyorum ki Zafer abi, bunlar nasıl yandaş olmuyor mesela? Bunlar ne
0: O
1: yandaş değilse mesela
0: ya
1: ne?
0: sen hatırlamıyor musun burada bir siyasi partinin kongresinde rahmetli oldu şimdi bir gazeteci, o dönemin önemli gazetecilerinden biri çıkıp kürsünün üstüne alkış tutuyordu. Ya bunlar hep oldu Esra şöyle düşündüğünde. Ya şu var tabii, yani belli bir görüşü savunuyorsan, o görüşün temsilcisi oluyorsan sen objektif oluyorsun. Karşısında bir şey söylediğin zaman yandaş
1: Şimdi
0: oluyorsun.
1: bir aşık atışması tarzında bir şey yazmıştım. Onu okumak istiyorum bu hanımefendiye. Ne oldu aynada kikirdek gölge, nefesli paçavra, belleği batık? Ne oldu gıdıdan süzülen kibre, astarsız yüzünde kaş neden çatık? Hazne dolmuyorsa değiştir leğeni, hayalleri murdar düşü palavra, sinekten alınmaz kartal örneği, puslu anılarda süslü kadavra. Aşık yoga
0: Ya gülüyoruz da bak, dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu tip şeyler söyleyen, yazan, çizen insanlara ikinci bir fırsat verilmez. Ama işte o 2005 örneğini hatırlatman iyi
1: Zafer
0: oldu.
1: abicim, ben açıkçası çok şöyle biraz da kendimize kızıyorum bu konuda ya. Çok korkağız. Korkak derken çok çekiniyoruz. Yani bu aslında korkaklık dediğimiz şey şahsiyetli bir sorgulamadır ya. Bunları yapalım. Yani şöyle, kimseye hakaret etmiyoruz. Herkesin kendi sözlüğü vardır. Bir sürü tarih sanatımız var bizim. Bir sürü istisnai sanatımız var bizim. Ya bunları yapabiliriz. Yapamıyorsak da ya şu değildir. Kimseye ben küfür etmem. Etmiyorum. Ama ne manaya geldiğini ben biliyorum. Ne manaya geldiği anlaşılıyor ki bir gargara ortamı oluşabiliyor bazen. Ama bazen de gerçekten üstüne gitmek lazım. Bu üstüne gitmek kavgadan da bahsetmiyorum. Çünkü bizi bizden başka, bir duruştan başka, şahsiyetli bir sorgulamadan başka koruyacak hiçbir şey yok.
0: Yok.
1: Bunu söyleyeyim.
0: Ama şöyle bak, mesela yakın dönemde Esra, Sözcü Gazetesi'nin bir yazarı, biz Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir televizyon programı yapmıştık. İşte Abdülkadir abi, Abdülkadir Selvi, ben, işte sanıyorum Ahmet Hakan hakkında da. Adam öyle bir yazı kalem aldı ki, hani sen dedin ya küfretmedim ben falan diye. Ya küfretse bundan iyi, sana öyle söyleyeyim. İşte
1: Kimseye
0: Abdülkadir
1: küfretmedim.
0: abi dava açtı o kişi hakkında. Ben açmadım. Adam bunu kendine hak görüyor ya. Ya enteresan bir şekilde kendilerine böyle davranmayı, kendileri gibi düşünmeyen, yazmayan, çizmeyen insanlara hakaret etmeyi bir temel hak olarak
1: Şöyle
0: görüyorlar.
1: söyleyeyim Zafer abi,
0: Ama
1: benim
0: yani basın
1: cihetimden.
0: konseyiydi, gazetecilik dernekleriydi, cemiyetlerde hiçbiri de bunları kınamıyor mesela.
1: Tamam.
0: İlginç bir şekilde
1: Şundan
0: kınamıyor.
1: bahsediyorum. Yani benim cihetimden olayın daha iyi anlaşılması için naçizane kardeşin olarak ben şöyle, benim inandıklarımı hor göreni hoş görmüyorum.
0: En
1: Net.
0: iyisini yapıyorsun.
1: Buradaki duruşum bu. Ama bir o kadar da ben bakıyorum mesela hani bu karakterler niyeyse seviliyor yani.
0: Valla
1: Seviliyor derken parantez içerisinde ünlem koyuyorum.
0: ilginç.
1: Yani
0: Bak aslında ne konuşuyoruz biz 15 dakikadır? Yandaş gazeteci olmanın ne kadar zor olduğunu konuşuyoruz. Aslında farkında mısın bilmiyorum. Bak ben sana bir olay anlatayım. Programın da galiba sonlarına
1: Evet,
0: geliyoruz.
1: geliyoruz efendim.
0: Şimdi olayı anlatayım. Bunu da anlatmak istiyorum. Aslında bu konuya özellikle girmemeye çalıştım ama. Şimdi biliyorsun CHP geçen hafta bir tane işte bu Arif Kocabıyık diye bir tip var biliyorsun. Bunu aldı biliyorsun değil mi? Sonra baskılar üzerine de bu arkadaşı üyelik işlemlerini durdurdular. Ya şimdi bu çocukcağız yıllardır benim üzerimden PR yapmaya çalışıyor. Şimdi bu konuya niye girdiğimi anlatacağım sana. Ya biz işte kendisinin sebep olduğu bir olay yaşadık bununla ilgili. O CHP'ye katıldığı gün Ankara'da bir YouTube yayını galiba. Bir tane bir gazeteci var. Ben onunla da bir tartışma yaşamıştım. Onunla beraber bir yayın yapmışlar. Ya ben bir arkadaş attı bana. Ben görmemiştim. Ya bir insana yani bu kadar aleni nasıl yalanla iftira atılır? Nasıl itibar suikasti yapılır? Böyle okullarda gösterilecek bir ders. Ama ben önce hani senin programın olduğu için bunu anlatıyorum. O olay ne oldu? Hani havaalanında işte bu arkadaş benim önüme geçti. Şu oldu bu oldu ya. Şimdi olayın vehameti bak. Türkiye yani biz nerelerde neler yaşadık anlaşılsın diye bunu ilk defa anlatıyorum. Esra galiba 2021 yılıydı. Ben Batman'da bir kitap fuarına davet edilmiştim. Oradan dönüyorum. Diyarbakır'dan döneceğim. Hani bu arada biz korunaklı hayatlar yaşıyoruz ya. Bak tek başıma Batman'a gidiyorum. Tek başıma Diyarbakır'a geliyorum. Diyarbakır'dan geleceğim Ankara'ya. Sabah 5'te kalktım Batman'a gittim. Akşam dönüyorum. O kadar yorgunum. İyi Parti de o gün Bingöl'de miting yaptılar. Lütfü Türkkan'ın meşhur şehit yakınına küfrettiği gün. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Şimdi ben Diyarbakır Havalimanı'nda yorgun argın bir şekilde oturuyorum. Bu arkadaş, bu tipler beni görüyorlar Esra. Bu bizzat kendi anlatımları ha. Ben bunu sonra İyi Partili bir kaynağımdan öğreniyorum. Biliyorsun Türkiye'de bir infial oldu şehit yakınına küfredilince. Bu olayı gölgede bırakacak bir olay planlamaları gerektiği kararını alıyorlar. Ve karar Diyarbakır'da veriliyor. Ben uçakta 20. sırada falan oturuyorum. Bu çocuk... O da normalde arkalarda oturuyor. Ben kendisini tanımıyorum, etmiyorum. Bak koca uçak bütün böyle İyi Parti heyeti. Ben içlerinde tekim orada. 2021 yılından o meşhur olay var ya hani.
1: Anladım.
0: Şimdi yine bu olayla gündeme geldi.
1: Tamam.
0: Uçakta yerler değiştiriliyor Esra. Çünkü uçakta önden çıkacaklar. Pozisyon alacaklar. Kamerayla beni çekecekler. Beni tahrik edecekler. Ben küfredeceğim. Düşünebiliyor musun? Ya da ben... Fiziki bir müdahalede bulunacağım ve bana diyecekler ki ya Bingöl'de bizim milletvekilimiz küfretti, şehit yakınına vurdu falan bir şeyler oldu ama bak görüyor musun ya işte bunlar böyle, bunlar küfrediyor. Esra bir şekilde bu mizanseni sağlıyorlar, onu ön koltuğa alıyorlar. Bak parti kararıyla yapılıyor. Düşünebiliyor musun? Parti kararıyla. Ben tek başıma Zafer Şahin olarak çıkıyorum. Bir tane tip karşıma çıkıyor. Beni provoke etmeye çalışıyor. Ve yıllardır bak bu olay işte karşısına çıktım. Şöyle yaptım. Ben orada diyorum ki kamerayı kapat aşağı gel. Bak böyle bir şey
1: İzledim
0: yok.
1: İzledim bunu evet ben.
0: Kamerayı kapatıp aşağı gelme gibi bir durum yok. Ben sonra bekliyorum aşağıda. Diyorum ki nasıl olsa burada kamera çekim yapamaz. Devlet Hava Meydanları'ndan ben o görüntüyü istedim biliyor musun Esra? Dedim ki ya şu görüntüyü bana verin. Bana vermediler biliyor musun? Bu davalık oldu bu konu vermeyiz diye. Ben kapıda bekliyorum bu tipi. Aşağıda kamerasız ortamda bekliyorum. Tek başıma. Tek başıma bekliyorum. O olayı şöyle anlatıyor. Bir dolu polisle gelmiş orada bekliyor. Ben bir dolu polisle oradan geldiysen sen o kapıdan nasıl çıktın? Bir dolu polisle ben oradaysam. Sonradan ben görüntüyü mahkeme aşamasında izliyorum Esra. İki kişi yandan sıvışarak ben bir an böyle dönüyorum. İki kişi yandan kaçarak gidiyorlar. Kırmızı bir Mercedes'e biniyorlar. Hani bunlar fakir ya. Hani ben yandaşım çok zenginim ya. Kırmızı bir Mercedes'le havaalanından kaçarak uzaklaşıyorlar. Ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi bana bu görüntüyü vermedi biliyor musun? Ben yıllarca itibar suikastine maruz kaldım.
1: Niye?
0: Yıllarca efendim mahkemeye intikal etmiş bu konu. Bana bu görüntü verilmedi. Bak yıllarca bana... İşte korkaklıkla mı itham edilmedim, bilmem neyle mi itham edilmedim, tehdit mi edilmedim. Biz bu itibar suikastlarına maruz kaldık ya. Koskoca parti uçakta mizansen yapıyor. Bir tane tipi beni provoke etmek için çıkartıyor önüme. Ve ben Devlet Hava Meydanları işletmesinden o görüntüyü alamadım biliyor musun? Hani yandaşız ya, sen bu yandaşlık bahsini falan konuştun ya. Yani bunları yaşıyoruz Esra. Ve sonra adam CHP'ye üye yapılıyor. Böyle bir CHP'ye üye yapıyorlar. Adamı yayına çıkartıyorlar. Diyor ki Zafer Şahin işte diyor böyle diyor. Ben diyor işte şöyle yaptım böyle yaptım. Öbürü de diyor ki beni de tehdit etti diyor. Seni diyor hapse attırırım diye. 60 küsür yaşında adam ya. Yaşından başından da utanmıyor. Diyor ki geldi diyor beni tehdit etti.

0: seni hapse attıracağım dedi diyor. Kardeşim biz bunlarla nasıl baş edeceğiz ya? Nasıl mücadele edeceğiz? Ben sana soruyorum yani. Hani çok güzel hayatlarımız var ya. Hmm. Acayip korunaklı. Böyle şeylerle geziyoruz. Bizi her yerde el üstünde tutuyorlar falan. Bak ne diyorum sana? Ben tek başıma Batman'dan Diyarbakır'a geliyorum. Diyarbakır'dan Ankara'ya geliyorum. Adam koskoca bir partiyle bana kumpas kuruyor. Havaalanından ben kafamı çevirdiğim anda kapıdan kaçarak gidiyor. Kırmızı Mercedes'le gidiyor. Kırmızı Mercedes'le gidiyor. Hikaye bu kadar.
1: Görüntülü hala alamıyor musunuz
0: efendim? Mahkeme aşamasında gördük. Alsak ne olacak ki? Alsak ne olacak yani? Ben o süreçte 2 sene lince maruz kalmışım. Ve o görüntüler bana verilmedi biliyor musun? Bu yani.
1: Zafer abicim gerçekten biz yola devam edelim ya.
0: Ya yok tabii canım. Yani bunları bu programı kesin... sanki böyle seninle bir yerde oturup sohbet ediyormuş havasında öyle oldu, yaptık. Değil mi? Aslında bunu da anlatmazdım. Sadece o yayını görünce en azından dedim hani Esra'nın programında bunu anlatayım da. Yok, neyin ne olduğu anlaşılsın. Tarihe bir not düşmüş olalım.
1: Sevgili Zafer abicim programımızın sonuna geldik. Çok isterim seninle sabah ezanına kadar bu programı yapmak ama... biliyorum ki sana bir sürü soru var Zafer abi. Hangisini söyleyeyim ya? Bak burada diyorlar çok güzel bir yorum var. Zafer Şahin bu programda başkaydı.
0: Tabii. Niye? Çünkü bir samimi bir ortam
1: çok
0: var.
1: Çok iyi. Aslında programlara bayağı bir haftan doluyor değil mi Zafer abi? Yani bir hafta.
0: Ya öyle oluyor. Ben buradan böyle bir TRT repliğiyle söyleyeyim. Heh. Ya bu televizyon programları arkadaşlar tabii ki önemli. Televizyona çıkmak önemli. Ya biz biraz hevesimizi aldığımız için ben özellikle akademik camiada bazı gazeteci arkadaşlarda bu televizyona çıkma, ekranda görünür olma işinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Her televizyona çıkan kendisini potansiyel bir milletvekili olarak görüyor. Böyle olmuyor arkadaşlar. Bak onu söyleyeyim. Yani çok televizyona çıktığınızda sizi siyasi partiler kapınızda işte girip de şey yapmıyor. Gel seni milletvekili yapalım falan demiyor. Çok büyük bir...
1: Öyle bir niyetin de yok zaten.
0: Yok öyle bir şeyimiz yok. Şey. Çok büyük bir maddi imkanlara falan kavuşmuyorsunuz. Televizyona elbette ki çıkın. En doğal hakkınız. Ama yani... O düşündüğünüz kadar da iyi olmayabilir. Öyle söyleyeyim ya. Çok abartıyorlar bu televizyon işini Esra. Yani ekranda görülür olma meselesi Türkiye'de bazı akademisyenler, genç akademisyenler ve bazı gazeteciler tarafından çok farklı bir yerde konumlandırılıyor. O da sonra bir hayal kırıklığını beraberinde getiriyor.
1: Getiriyor değil mi?
0: Hayal kırıklığını beraberinde getiriyor.
1: Sefer abicim şöyle yapalım. Biz seninle böyle yakınlarda tekrar bir program yapalım. Ne dersin?
0: Vallahi bilemiyoruz.
1: Zaten Zafer Sayın zor ikna ediyoruz. Zor ikna ediyoruz derken biliyorum ki şartlar İstanbul Ankara meselesi yüzünden. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
0: Valla ben teşekkür ederim. Ben biraz bugün geçtim. Böyle çok dağınık konuştum sanki. Hayır, daldan dala atladım.
1: Çok güzel konuştuk. Şimdi konuşacağız Zafer. Bir şey içeceğiz seninle konuşacağız. Çok da güzel yorumlar var. Onların hepsini sana okuyacağım
0: Zafer.
1: Sağ ol.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Allah razı olsun.
0: Sağ ol. Bilmukabele.
1: Duruşun için çok teşekkürler. Kim vardı programımızda? Değerli 24 TV izleyicileri çıkmamız lazım programdan. Sevgili Zafer Şahin, gazeteci yazar Zafer Şahin'le muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi oldu. Çok da güzel oldu. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum ve gidiyorum. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 20'de.

0: ısınmadan ulaşıma, üretimden iletişime kadar hayatın her anına sızan bir güç. Ama aynı zamanda devletlerin kaderini belirleyen, savaşların ve ittifakların arkasındaki en sessiz aktör. Enerjinin yokluğuysa sadece karanlık değil, küresel ölçekte bir kaos demek.
1: Enerjiyi aslında yeni dünya düzeninin ruhu ve kanı olarak görüyorum.
2: Bir ülkenin gelişmişliği kişi başına tükettiği enerjiyle orantılıdır.
3: Biz enerjiye muhtacız. Bizim nükleer enerji santrallerinin tasarımını yapan ülke olmamız zorunluluktur.
4: Enerjini yönetmek demek bugünkü yeni dünyada lider olmak demektir.
5: Uzun yıllar boyunca güç toprağa, nüfusa ve orduya sahip olmak demekti. Sonra petrol geldi. Petrol sadece motorları değil devletleri de çalıştırdı. Bugün ise başka bir eşikteyiz. Bugün dünya artık silahların gölgesinde değil, enerji teknolojilerinin yön verdiği bir düzende ilerliyor. Peki enerji nasıl oldu da değerli bir kaynak olmaktan çıkıp bir güç diline dönüştü?

0: sanayi devrimiyle aslında başlıyor. Buhar makinalarının keşfiyle sanayi devrimi, teknoloji devrimi ve dijital devrim. Bu üçünün baktığımız zaman sanayi devriminden teknoloji devrimine geçişte de enerjiye ihtiyaç çok fazla arttı. Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini de enerji değiştirmiştir. Gemilerin manevra kabiliyetini arttırmasıyla Churchill'in dikkatini çekmiş ve Osmanlı topraklarındaki petrol kaynaklarına inanılmaz bir ilgi oluşmuştur ki Osmanlı'nın parçalanmasının sebebi de enerjidir zaten.
1: Osmanlı'ya karşı yapılan savaşın altında Batılıların hepsini hücum etmesi sebebi Osmanlı'nın Orta Doğu'daki en büyük doğal kaynak olan petrole hakim olması.
2: Evveler tank, top vesaire vardı. Onlar başka toprakları zapt ederek onların resurslarını alıp getirirdiler. Ama artık indiki dünya o değil. Çünkü bütün inkişaf enerjinin üzerindedir. Ve ona göre de enerjinin inkişafı sanayinin inkişafıdır. Artık bilirsiniz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sanayi inkılapları oldu. Buhar maşının olmasıyla ve sonunda da elektrikin ve bugün yapay zekanın artık inkişafı onu bize söylüyor ki bizim enerji talebatımız artacak. Ve o yüzden bugünler artık o eski o hamleler geride kaldı, yeni hamleler artık enerji üzerinde.
0: Enerjinin ihtiyaç olarak artışı sanayi devriminden teknoloji devrimine geçerken net görülürken dijital devrime geçişte ise kat be kat daha fazla görülmektedir. Bu da bize şunu gösteriyor. İnsanlık dijital dönüşümle geçerken, konforu gittikçe artarken, dünyada elektrifikasyon denilen her şeyin elektrikle yapıldığı bir düzen bize kişi başı ve devlet olarak da çok daha fazla enerji ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor.

0: Savaşların haritasına baktığımızda cephelerin değil, enerji hatlarının hedef alındığını görürsünüz. Çünkü enerji artık sadece ekonomik bir araç değil. Enerji bugün pazarlık gücü, diplomatik koz, hatta sessiz bir yaptırım.
1: Siz enerjiyi kullanan değil, enerjiyi yöneten grupta olmanız lazım. Eğer enerjiyi yöneten gruptaysanız da işte enerjiyi güç olarak da kullanırsınız. Bugün ne yaptılar? Venezuela'da gittiler, elektriği kestiler. Elektriği kestikten sonra gittiler, adamcağızı yatağından aldılar ve götürdüler. Ne yapmamız gerekiyor? O enerjiyi onu nasıl kesti, nasıl üretti? Adam düğmeyle yaptı bunu ama onun arkasındaki o bilgi birikimi, o yapay zeka, efendim, o teknoloji kendilerinde kalmış.
2: Neden bu ülkeler bu kaynaklara sahip oldukları halde yönetemiyorlar? Çünkü efendim bu ülkelerin teknolojileri yok. Sadece kaynaklarınızın olması bunları yönetmek için bir size zemin sağlamıyor. Dolayısıyla teknoloji kimin elinde? Batılı şirketlerin elinde ve batılı şirketler de burada aktif oluyor ve bunların yönetimini gerek açık gerekse örtülü yollardan yapıyor.
3: Bugün Amerika'nın Venezuela'ya yapmış olduğu saldırı ve Venezuela petrolün el koyma girişimleri, dünya petrolünün birinci sırada ülke Venezuela. Yani yaklaşık %20'sini dünya petrollerinin Venezuela'da. İşte bunların hepsi aslında savaşı tetikleyen ve ülkeleri bu kaynağa hakim olmak için iten en önemli güç enerji.
4: Devletler açısından baktığımızda adına ikiz dönüşüm dediğimiz bir paradigmayı görüyorum. İkiz dönüşümün birincisi savunma sanayi. Öncelikle güçlü olmanız, savunma sanayinizi güçlendirmeniz, yeni teknolojileri inşa etmeniz gerekiyor. Ama o savunma sanayindeki tankın, uçağın hareket etmesi ya da dijital sistem içinde mutlaka enerjiye ihtiyacınız var. O zaman sizin savunma sanayinizin büyümesi, gelişmesi ve hareket edebilmesi için İşte o zaman enerjiye ihtiyacınız olması sebebiyle enerjiye de sizin hükmetmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hem savunma sanayi hem de enerji sanayisine ve dönüşümüne aynı anda sahip olmanız gerekiyor. Ben buna ikiz dönüşüm diyorum. Bu ikiz dönüşümü kontrol etmeyen devletler sadece başka devletlerin ya aparatı olurlar ya vekili olurlar. Kendi başlarına karar alamazlar. Şu anda dünyada bunun birçok örneğini görüyoruz. Ukrayna örneğini verebiliriz en basitinden. Döneriz, başka devletler açısından da yine örneğini verebiliriz. Baktığımızda aslında Amerika'nın da yapmaya çalıştığı şey sadece savunma sanayinin artık kendisine yetmediğini görünce Venezuela'da yaptığı gibi, Grönland'da yaptığı gibi yeni yeni enerji ve maden kaynaklarını yani gelecek dünyanın ihtiyaçlarının ham maddesini ele geçirmek için gerekli çalışmaları yapıyor. Ben Türkiye açısından da böyle bakıyorum. Dünyanın en büyük ikinci nadir elementler kaynağına sahip olması sebebiyle, yenilenebilir enerjideki potansiyeli sebebiyle, şu anda ulaşmaya başladığı doğal gaz ve petrol rezervindeki bulduğu artış sebebiyle de baktığımda ve savunma sanayisindeki gelişme açısından da baktığımda bu ikiz dönüşüm gerçeğini, paradigmasını yakalayan bir ülke olarak görüyorum Türkiye'yi.
5: Ez cümle günümüzde enerji teknolojileri savaşların biçimini kökten değiştiriyor. Artık cepheler tanklarla değil, santraller, boru hatları, depolama tesisleri ve veri merkezleri üzerinden kuruluyor. Enerji hatları bu yüzden askeri hedef haline geliyor. Çünkü bir hattı kesmek, bir ülkenin sadece elektriğini değil, ekonomisini, iletişimini ve toplumsal düzenini de durdurmak anlamına geliyor. Enerjiye bağımlı ülkeler için bu durum, savaş başlamadan kaybedilen bir denge demek. Çünkü enerji bağımlılığı, dış baskıya açık olmak, pazarlık gücünü yitirmek ve kriz anlarında savunmasız kalmak anlamına geliyor. Yeni savaş çağında en zayıf halka, ordudan önce enerji sistemi.
0: Bir zamanlar örneğin petrol kuyularına sahip olmak yani enerjiye sahip olmak ya da enerjiyi üretmek güçlü

0: olmanın tarifi içinde yer alıyordu. Ama bugün güçlü olmanın tarifi enerjiyi yönetmekten geçiyor. Peki siz ne dersiniz? Enerji silah mı, sigorta mı?
1: Ben enerjiyi aslında yeni dünya düzeninin ruhu ve kanı olarak görüyorum. İnsan bedeninde nasıl ruh olmayınca bir işe yaramıyor ve ölüyorsa artık, enerji olmayınca da artık günümüzdeki teknoloji, sanayi ve dijital devrimin hiçbir anlamı kalmayacağını, elektriğin kesilmesiyle ne internete, ne yapay zekaya, ne şu andaki iletişim altyapısına, ne savunma sanayinin ihtiyacına, çünkü enerji olmadığında tankınız da hareket edemeyecek, uçağınız da uçamayacak, füzenizi de istediğiniz yere atamayacaksınız ya da kendi çelik kubbenizi kurduğunuzda o dijital sistemin de ayakta kalması, yani savunma sisteminiz için de ayakta kalması için de mutlaka ve mutlaka enerji ihtiyacınız olacak. Onun için ben yeni dünya düzeninin ruhu, kanı enerjidir diyorum. Dolayısıyla enerjinin aslında yeni dünya düzeninin bir hayatı olduğunu söyleyebiliriz.
2: Enerjini yöneltmek demek bugünkü yeni dünyada lider olmak demektir. Yeni dünyada senin diğer devletler tarafından kabul olunman demektir. Senin insanına beynəlxalq alemde hürmet demektir. Senin projelerinin karşısını alınmaması demektir. Yani bunlar çok. Enerjini kullanmak ne demektir? Enerjini kullanmak artık bu dediklerimizin çerçevesinde öz tehlikesizliğini korumak demektir. Artık devlet olarak sen tehlikesizsin. Ve ama bu da mütlak değil. Her zaman tetişte duracaksın.
3: Bizim enerjiyi yöneten kısımda olmamız gerekiyor. Enerjiyi yöneten kısımda olursanız da güç de sizin elinizde olur.
1: Sadece enerji üreten ülke olmanız sizin dünyada çok güçlü olduğunuz manasına gelmiyor. Zaten Venezuela'nın 1956'daki petrol bakanının enerji ile ilgili yaptığı tanım çok önemlidir. Şeytanın pisliğidir diyor enerji için. Ve ne hikmetse hep bunu görürsünüz. Enerjiye sahip olan ülkelerin hep başına bir şey gelmiş. Muazzam bir kaynağın üstünde oturup aslında bunu bir türlü zenginlik olarak kullanamıyorsunuz. Demek ki enerji aynı zamanda başa bela bir kaynak. Ama enerjiyi sadece üretiyor olmanız da işinizi çözmüyor. Bunu son noktada tüketiciye de ulaştırmanız lazım. İşte bunu nasıl ulaştıracağınız konusunda dünyanın jeopolitik durumu çok önem kazanıyor. Türkiye'nin burada ciddi avantajı var. Üç kıtanın ortasında aslında tüketimin çok olduğu Avrupa kıtası ve diğer ülkelere müthiş bir köprü görevi görüyor. O açıdan da önemli. Ama sadece anlık olarak o sırada elektriği, ondan sonra doğalgazı ya da petrolü, boru hatları, elektrik nakil hatlarıyla iletmeniz de işi çözmüyor. Artık esneklik diye bir kavram var. Dünyadaki tüketimde bir grafik çıkarttığınız zaman hangi saatlerde, hangi dönemde daha fazla tükettiğinizi net olarak görebiliyorsunuz ve bu size şunu gösteriyor. Bizim aynı zamanda enerjiyi yönetmemiz lazım. Bu da neyi çıkartır? Bu esneklikle birlikte bunu depolayabiliyor musunuz? Sizin ihtiyacınız olduğu zaman da elde edebiliyor musunuz? Ve nihayetinde siz bunu yönetebiliyor musunuz? Onun için yeni dünya sisteminde bu dijital devrimle birlikte enerjiyi ürettiğiniz anda, diyelim ki güneş var ürettiniz ama tüketiminiz gece, bunu depolama gerçeğinizi karşınıza çıkartıyor ve bu da bataryaların önemini ortaya çıkartıyor. Hatta gelecekte her elektrikli arabanın bir batarya olacağını unutmayalım. Bunun bir savunma mekanizması olarak kullanılabileceğini de unutmayalım. Tabii burada hidrojen gibi farklı kaynaklar ortaya çıkıyor. Onları amonyak vasfında tutup depolayıp ileride kullanma şansınız çıkıyor. Bir de bu da bize şunu gösteriyor. Teknolojimizi bu konuda geliştirmeliyiz. Arge yapmalıyız. Enerjiyi nasıl depolayacağımızı, nasıl ne zaman kullanacağımıza dair yazılımlar geliştirmeliyiz. O sebeple depolamanın bir zorunluluk olduğunu görüyorum. Buna yönelik yatırım yapmanın zorunluluk olduğunu görüyorum. Bunu yapmayan ülkelerin de enerji kaynaklarının üzerinde otursalar ya da üzerlerinden enerji birçok nakil hattı geçse bile tam başarıya ulaşamayacakları kanaatindeyim.
0: Sanırım rahmetli Özal'dı. Suyumuz var, bunlar başımıza geliyor.

0: Bir de petrolümüz olsa kim bilir neler olur demişti. Artık petrolümüz de var. Bunu bir cebe koyalım, sonra sokaklara inelim. Bakalım sokaklar ne diyor? Enerji deyince aklına ne geliyor?
1: Yani elektrik geliyor, güneş enerjileri geliyor. Yani ışıklar, evde kullandığımız telefonlar, teknoloji.
2: Bireysel olarak düşününce elektrik faturaları ama ülke çapında düşününce bağımsızlık diyebilirim.
0: Peki sence enerji bir silah mı bir ülke için yoksa bir sigorta mı?
3: Hem sigorta hem silah.
4: Silah mı, sigorta mı? Hem silah hem sigorta.
2: Bence enerji silaha karşı sigorta. Çünkü bugün enerjiyle alakalı yapacağımız bütün aksiyonlar ülke çapında da ileriye dönük gelecekteki bütün politikalarınızı etkileyip ileri dönem bütün problemlerden ya da potansiyel tehlikelerden sizi bertaraf edecek bir argüman.
1: Bence silah. Çünkü çoğu insan bu kadar fazla enerjiye sahip değil.
0: Enerji neden artık günümüzde hedefte?
4: Çünkü savaşların şekli değişti. Artık o dediğimiz enerji hatlarının vurulduğu şeyler, harpler normal 1. Dünya, 2. Dünya savaşları gibi savaşlar değil. Daha çok zor duruma sokma, erken pes ettirme yöntemleri. Bunun için de halkın işte can damarı olan enerji hatları, şehir şebeke hatları ve daha böyle şey kritik yerler.
5: Eğer bir ülkenin sigortası enerji hatları ise devamlı hedef haline gelir ve o ülkenin çökertilmesine neden olacaktır.
2: Yani bir ülke olarak enerjinizi ne kadar bağımsız tutuyorsanız aslında uluslararası arenada da o kadar bağımsızsınız demektir. Ama bunun tam tersi durumunda bütün politik kararlar olmak üzere ülke adına her şeyi etkiliyor.
6: Yani ne kadar istekli olursak da eskisi gibi değil savaşlarda. Hepimizi Türk milleti olarak bizler güçlüyüz ama bu böyle yürümüyor artık. Önce inanç olacak ama enerjimizi de bununla ilgili çalışmaları da birinci sırada destek vermek gerektiğini düşünüyorum.
0: Enerji bağımlılığı bir ülkeyi sizce ne kadar zayıflatabilir?
5: Ülkeden önce kişisel olarak düşündüğüm zaman bir kişiyi ne kadar bağımlı hale getiriyorsa ülkeyi de büyük yapı olarak öyle şekilde düşünebilirsiniz. Beni ne kadar bağlıyor enerji? Evimde enerji, elektrik, ısı olmadığı takdirde hayatımı idame ettiremem, devam ettiremem. Ülkeyi de öyle düşünün. Bir enerjiniz olmadığı takdirde kaynaklara yönelmeniz gerekiyor. Bu da sizin için bir ekonomik sorun teşkil eder.
2: Aslında enerji dediğimiz kavram bugün birçok şeye kaynak oluşturan bir alan. Öyle ki evinize aldığınız ekmekten tutun da bugün ülkelerin savaşa girip girmeyeceği ile alakalı bile bütün konuların altında en temelde aslında enerji yatıyor. O nedenle enerjide alınabilecek kararlar ya da bağımsızlaşma noktasındaki teknoloji gelişimleri bunu pozitif anlamda çok destekleyici bir argüman. O yüzden enerji teknolojileri ülke çapında da global ölçekte de bugün konuştuğumuz birçok konunun alt tabanı sebebi diyebilirim.
0: Nükleer enerji için ne düşünüyorsunuz?
6: Bu bir çeşitliliktir. Yani yarın bir gün bir savaşa gireceğiz mecburen. Savaşlar iyi değil ama bu konuda da bizim aynı diğer şeylerde olduğu gibi ileriye gitmemiz gerekiyor. Ve bununla ilgili de bağımsızlığımızı sağlamamız gerekiyor.
5: Yani nükleer enerji konusunda ise yapılması doğru bir yatırım.
4: Nükleer enerji için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilinen bir teknoloji, üzerinden istatistikler ve tecrübe yapılacak kadar da üzerinden geçilmiş bir teknoloji, daha güvenli şekilde işletilebileceği durumlar var.
2: Öyle ya da böyle fosil kaynaklardan vazgeçeceğimiz bir döneme giriyoruz. Böyle bir geleceği planlıyoruz. O nedenle bu gelecek için bence en iyi alternatif nükleer enerji. O yüzden ben gayet olumlu buluyorum. Umarım bu konudaki yatırımlarımız da artar.
7: Enerji bağımlılığı artık yalnızca faturalarla, cari açıkla ya da ekonomik maliyetlerle ölçülen bir mesele değil. Bir ülkenin enerjide dışa bağımlı olması, kriz anlarında karar alma kapasitesini daraltıyor, dış politikada manevra alanını kısıtlıyor ve pazarlık gücünü zayıflatıyor. Enerji akışının kesintiye uğrama ihtimali, diplomasiyi kırılgan hale getirirken, güvenlikten savunmaya kadar pek çok alanda baskı unsuru yaratıyor. İşte bu yüzden enerji teknolojileri sadece enerji üretmenin değil, bağımsız hareket edebilmenin, stratejik dayanıklılık kurabilmenin ve yeni dünyanın

0: dünya düzeninde söz sahibi olmanın anahtarı haline geliyor. Enerjiyi yöneten ülkeler artık yalnızca kendi ışıklarını değil, küresel dengeleri de aydınlatıyor.
1: Günümüzde enerji altyapısını güçlendiren, kendi kaynaklarını devreye alan bir ülke aynı zamanda küresel rekabetin odağına da yerleşiyor. Dolayısıyla Türkiye'de enerji ve teknolojik yatırımları ile jeopolitik denklemde çok daha görünür, çok daha güçlü konumda. Peki bu aynı zamanda riskleri de içerir mi? Yani enerji yatırımları Türkiye'yi hedef haline getirir mi?
2: Bir kere güçlü olmak herkesi hedef haline getirir. Tabii ki bizim de hem enerji yatırımlarımızın artması, bağımlılığımızın azalması, başkalarının bize bağımlılığının artması ki enerji merkezi olduğu zaman Türkiye böyle olacaktır. Evet, tabii ki bir hedef haline gelebilirsiniz. Fakat Türkiye'nin özellikle son 10-15 yılda yürütmüş olduğu dış politikayla burayı da aslında entegre ettiğimizde ben akıllı, bir dış politika yürütüldüğünü görüyorum. Yani aslında herkesin tepkisini çekecek, dikkatini çekecek, aşırı uçlarda politika üreten bir devlet olmak yerine sulh, yurtta sulh, belki cihanda sulh mottosuyla birçok savaş halinde olan ülkelerin kendi aralarındaki problemleri çözen, hatta onların önerdiği, örnek verelim Rusya-Ukrayna savaşında Rusya lideri Putin'in Türkiye Enerji Merkezi olsun diye dünyaya önerdiği, Ukrayna'nın da sıcak baktığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcak baktığı, Avrupa'nın kendi enerji ihtiyacı ile ilgili Türkiye'ye muhtaç olduğunu ve işbirliği yaptığı bu ülkeyle bu işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini anladığı, dönelim enerjinin üretildiği ülkelerde Irak gibi ki son dönemde biliyorsunuz o petrol boru hattımızda da sorunlarımızı çözdük, artacak oradaki akış. Türkmen gazının Türkiye Cumhuriyetler'deki enerji ikmalinin yine Azerbaycan da dahil ve hatta yine ilişkilerimizin iyileştiği Mısır gibi ve hatta belki gelecekte ütopik olabilir şu an bu söyleyeceğim ama Doğu Akdeniz'de İsrail'de dahil olmak üzere birçok enerji çıkarımının ancak ve ancak Türkiye üzerinden enerjinin tüketildiği noktalara gideceği gerçeğiyle karşımıza çıkıyor. Burada da şu anda yürüttüğümüz, herkesin aslında güvendiği, güvenilir bulduğu, liderliğinden mutmain olduğu Türkiye profilinin tam da olarak bu enerji yeni dünya düzenindeki enerji profiline uyduğunu düşünüyorum.
3: Sizin bu hamleleri yaparken savunma sanayinizi, silah sanayinizi, ileri uç teknolojinizi ve bilgi birikiminizi de geliştirmeniz gerekiyor. Yani bunu koruyacak bir sistemi de bunun paralelinde yönetmeniz gerekiyor ve ortaya koymanız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız her zaman birilerinin hedefi olursunuz.
4: Şimdi Türkiye her halükarda son 20-30 yıl içerisinde ciddi Türkiye'de gelişmeler oldu. Bizim öğrencilik yıllarımızda halen ülkemizde yeteri kadar enerjimiz yoktu. Yani şu anda ürettiğimiz enerjinin 1/5'ini belki ancak tüketiyor idik veya üretebiliyor idik. Sanayimiz yoktu, nüfusumuz azdı, enerjiye bağımlıydık. Hatta o günlerde biz Bulgaristan'dan veya Gürcistan'dan enerji ithal eden bir ülkeydik. Ama şu anda ülkemizde bizim artık elektrik enerjimizi veya diğer enerji kaynaklarımızın birçoğunu kendimiz üretir hale geldik.

0: toparlarsak enerji ulusal güvenliğin, bağımsızlığın temel unsurlarından biri. Dahası devletlerin ayakta kalma meselesi. Yani enerjisini üreten, depolayan ve yöneten ülkeler sadece ışıklarını değil, kaderlerini de kendileri belirler. Peki sizce günümüzde enerji ve çevreci söylemlerin sık sık aynı başlık altında yan yana yer alması sadece bir tesadüf ya da duyarlılık mı?
1: Türkiye şunu görüyor, dünyadaki değişimin farkındayım, ben bu değişime ayak uyduruyorum, bununla ilgili hem teknolojik altyapımı geliştiriyorum, insan kaynağımı geliştiriyorum, üretimimi geliştiriyorum, aynı zamanda da coğrafi olarak kendi ülkemin, topraklarımın, bu cennet vatanın bulundurduğu potansiyelin de farkındayım yenilenebilir enerji olarak. Bundan istifade edeceğim ve bunu da belki de bir ihracat kalemi olarak hem elektrik hem teknoloji hem insan kaynağı ve mühendislik ihracatı olarak da fırsat olarak görüyorum diyor. Onun için Türkiye Avrupa Birliği'nin yaptığı yanlışı yapmayacak. Yani enerjisinin tamamını sadece ve sadece yenilenebilir enerjiden üretmeyecek. Çünkü böyle bir gerçeklik yok. Şu an dünyanın yenilenebilir enerjiden en hızlı büyüyen ve en çok istifade eden 11. ülkesiyiz. İlk 10 içine hedefimizi koymuş durumdayız. Belirttiğim gibi bu yepyeni bir ihracat kalemi olacak.
0: Peki son yıllarda adını sıkça duyduğumuz yeşil dönüşüm gerçekten dünyayı kurtarmaya mı geliyor yoksa yeni bir güç ilişkisi mi kuruyor? Neden böyle soruyorum? Çünkü karbon salımı gerekçesiyle kurallar koyanlar bu kurallara uymak için gerekli teknolojiyi de elinde tutuyorsa bu yeni bir bağımlılık düzeni mi sorusunu doğal olarak akıllara getirir. O halde siz ne dersiniz? Yeşil dönüşüm eşit bir gelecek mi vaat ediyor yoksa gelişmekte olan ülkeler sadece bu sistemin müşterisi haline mi geliyor?
2: Daha önce fosil yakıtlardan üretmiş olduğumuz elektriği, özellikle rüzgar ve güneş sektöründeki teknolojinin ucuzlamasıyla beraber bunun yaygınlaştığını görüyoruz. Bu sömürü düzeni midir, değil midir? Bu bir başka konu. Ama burada özellikle yenilenebilir enerji yatırımları sektörlerine, alanlarına yatırım yapan ülkelerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi, sadece bu yatırımları ülkelerinde yapmak değil, bunun yapılmasını teşvik etmek değil, bunlarla sınırlı değil. En önemli göstergelerden bir tanesi yenilenebilir enerji teknolojilerinin de o ülkede üretilmesi, bunun know-how'unun transfer edilmesi ve sadece ülkede kullanılması değil, bunun bir de ihracata açılması söz konusu. Ama burada başka faktörler de devreye giriyor. Yani özellikle ham madde tedariki, tedarik zincirindeki kırılmalar. Burada tek başına bir bağımsızlık olduğunu söyleyemeyiz. Ama enerjide en ucuz, en uygun maliyetli üretim tekniği neyse devletlerin buna öncelik verdiğini görüyoruz. Bu aslında kaynaklara sahip olup olmamayla da alakalı bir konu. Eğer sizin çok zengin petrol yataklarınız, çok zengin gaz yataklarınız varsa yenilenebilir enerjiye duyduğunuz ihtiyaç oranda daha az olabilir. Ama bir gerçeklik de var. Biliyorsunuz Paris Anlaşması ile beraber dünyanın sıcaklığını 1,5 derecede tutabilme hedefi konusunda devletlerin ortaya koyduğu bir irade var Paris Anlaşması'nı imzalayan devletlerin. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli argümanlardan bir tanesidir yenilenebilir enerji. Dolayısıyla buna bir sömürü düzeni olarak değil, dünyamızı korumaya dönük bir sistem olarak bakabilirsek bence daha uygun olur.
3: Şu anda dünya halen enerjisinin %80'inden fazlasını üzerinde enerjisinin fosil kaynaklardan yani karbon salımı yapan kaynaklardan üretiyor. Bu dünyanın bir gerçeği. Sürdürülebilirliğin gerçekleşmesi için ise maalesef bunun olmaması gerekiyor. Bizim yenilenebilir enerji kaynaklarından bu enerjiyi üretmemiz gerekiyor veya nükleer santrallardan üretmemiz gerekiyor ve yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sürdürülebilirlik ne? Doğayla uyumlu çalışmak. Pekala karbon salımı yapan enerji kaynaklarından biz bu enerjimizi üretir isek sürdürülebilir olacak mı? Sürdürülebilirlik sağlanacak mı? Maalesef gerçekler ortada, çıktılar ortada. Dünyada afetler, orman yangınları, kuraklık, göçler ciddi bir tehlike ve tehdit ve gerçekten de büyük bir risk oluşturuyor sürdürülebilirlik için.
1: Eskiden büyük emperyal güçler petrolün olduğu noktada oraya gelip direkt olarak hükümranlık sürüp üstüne oturup oradaki petrolü tamamen sömürüyorlardı. Petrol vardı çünkü. Şimdi enerji de çeşitlenmeye başladı. Artık dünyada sadece petrol değil, doğal gaz diye bir gerçeğimiz var. İkincisi, nükleer diye artık bir gerçeğimiz var. Çok daha fazla kullanılan. Hatta enerjinin başka çeşitleri, hidrojeni konuşuyoruz şu anda temiz enerji kaynağı olarak. Ve belki bundan 30-40 yıl önce hiç konuşulmayan yenilenebilir enerji dediğimiz kaynakları konuşuyoruz. Onun için

0: çeşitlilik bir kere çok fazla arttı. Şimdi bu çeşitliliğin tamamına da hakim olmanız gerekiyor sizin.
1: Dünyada şu anda yapılan yatırımların %70'i şu anda yenilenebilir enerji yatırımları. Nükleer santral, düşük karbon emisyonlu santraller dahil olmak üzere. Ve bu yatırımların da en zayıf noktası kesintili enerji kaynağı. Yani güneş, şu anda güneş üretim yapamaz örneğin yani. Rüzgar kez aynı şekilde. Ama bu enerjinin eskiden işte bildiğimiz klasik hani aküler varken teknoloji çok gelişti. Lityum demir fosfat dediğimiz teknoloji gelişti. Flow battery dediğimiz, vanadyum dediğimiz çok depolama teknolojileri gelişti ve artık bunlar ticari bir hale geldi. Aslında bu teknolojiler geçmişe baktığımızda çalışılıyordu uzun zamandır ama çok fazlaydı, çok pahalıydı. Haliyle bunlar ticarileşmedi ve inanın çok 4-5 ile kalmadan hepimizin hayatında enerji depolama kelimesini, enerji depolama sistemlerini çok duyacağız. Nasıl ki jeneratör gibi sistemler evsel sistemde çok kullanılıyorsa, ticarede de hemen hemen her fabrikamızın içinde bir tane enerji depolama sistemi olmuş olacak yani.

0: Bir yanda kesintisiz güçlü bir enerji kaynağı, diğer yanda kazalar, atıklar ve toplumsal endişeler. Nükleer enerjiden söz ediyorum. Nükleer enerji çevreci bir çözüm mü yoksa enerji güvenliği uğruna alınan stratejik bir tercih mi? Ve asıl soru şu, bugünün dünyasında nükleer enerji bir çevre meselesi mi yoksa devletlerin geleceğini ilgilendiren jeopolitik bir karar mı?
1: Dünya üzerinde üretilen tüm enerji kaynakları içinde karbon emisyonu en düşük olan enerji nükleer enerjidir. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü güneş panelleri üretiminde de petrol türevi ihtiyacımız var. Rüzgar sisteminde de var. Hatta bu sistemlerin çalışması esnasında kuşların göç yollarından tutun bazı zararlar da verebiliyor. Onun için zararsız hiçbir enerji kaynağı yok. Bir kere bunu birincisi kabul etmemiz lazım. Ama karbon emisyonu açısından baktığımızda en yeşil enerji kaynağı hangisidir derseniz bunun karşılığı nükleer enerjidir. Tehlike boyutu bambaşka bir boyuttur. Başka bir çerçevede, ISG çerçevesinde yani iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde aslında bunun değerlendirilmesi lazımdır. Onun için nükleeri en temiz enerji kaynağı olarak bir yere koymamız lazım. 2. Nükleerin bir avantajı daha vardır. Emre amadedir. Yani süreklidir. Enerji arz güvenliğinizi sağlar. 24 saat 365 gün size enerji sağlar.

0: ile her halükarda yeşil dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü nükleer santrallarda karbon salımı çok az olan bir enerji üretim tesisleridir. Bilenle bilmeyen bir değildir. Bilen her zaman güç sahibidir ve daha üstündür. Bu enerjiyi de ancak siz nükleer reaktörlerden, nükleer santrallardan sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu işin ne kadar önemli olduğu apaçık ortada. Siz oradaki nükleer enerjiyi veya nükleer gücü veri işleyerek, bilgiye dönüştürerek daha katma değeri yüksek bir güce dönüştürmüş oluyorsunuz. Onun için de olmazsa olmazımız. Bizim nükleer enerji santrallarının tasarımını, üretimini ve işletmesini yapan ülke olmamız zorunluluktur.
1: Türkiye'nin nükleer enerji ile ilgili hikayesi 1954'te başlamıştır. Adnan Menderes siyasi hayatını Allah rahmet eylesin bir idamla sonuçlanmıştır ve ben bu nükleer kararının önemli olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. 70'li yıllarda yine rahmetli Demirel ve rahmetli Ecevit ve rahmetli Erbakan'ın da aldığı bir nükleer enerji kararı vardır. 74 yılında da bu alınmıştır. Yine 78-79 yılında da alınmıştır. Ve ne hikmetse 80 darbesiyle sonuçlanmıştır o zamanki sistematik düzen. Sonra yeni Türkiye'de lider olan rahmetli Turgut Özal'ın da 1989 yılında bir nükleer enerji kararı vardır. Ama 93 yılında Özal öldürülmüştür. Sırf ben bu kararda bile çok önemli olduğunu düşünüyorum bu gelişimin. Günümüze geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılında Rusya'yla ve çok net bir biçimde bir irade koyarak, bir irade beyanı koyarak nükleer enerjinin Türkiye'de üretilmesi konusunda bir karar almıştır. Gezi Parkı süreciyle başlayıp 2016'daki 15 Temmuz darbe sürecine kadar gittiğimiz süreçte de nükleer enerjiyle ilgili aldığı kararın son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Ama saydığım tüm bu tarihi adımların içinde artık Türkiye bir noktaya gelmiştir. Türkiye 2000 artık nükleer yakıta sahiptir. Bir nükleer tesise sahiptir. Ve 2026 yılında nükleer enerji tesisinden ilk elektriğini üretecektir. Böylece Türkiye nükleer lige girmiştir. Artık o geçmişteki kararsızlıkların veya olayların hepsini bir tarafa ayırmamız lazım. Şimdi ikinci, üçüncü nükleer santrali ve buradaki yerlileşmeyi konuşuyoruz. Şu anki nükleer santralde hedefimiz %20-25 yerlileşmeydi. %60'lara ulaştık. Bu ikinci, üçüncü santralde daha da fazla artacak. Ben bu kararın, bu iradenin önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin nükleer tesislerin imalatında bir ihracatçı, mühendislik, altyapı, yedek parça açısından bir ihracatçı ülke olacağı kanaatindeyim. Gelecekte de belki de kendi nükleer santralini yapabilecek bir ülke konumuna gelecek.
2: Günümüzde veri merkezleri, yapay zeka ve dijital ağlar büyürken asıl stratejik güç bu sistemi besleyen enerjiyi kimin kontrol ettiği. Çünkü enerji artık veriyi de ayakta tutan görünmez bir altyapı.
1: Beynimiz muhteşem bir varlık, muhteşem bir organ. Hayatımızı idare ettiriyor, bütün organlarımızı yönetiyor. Akletmemizi sağlıyor ve yaşamımızı sürdürmemizi sağlıyor ama onun ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan kan ve kalbin olması vasıtasıyla. Eğer bu olmadığı takdirde beyin de fonksiyonunu yürütemez. Onun için yeni dünya düzenindeki bu veriye, gittikçe artan veriye bağımlılık enerji olmadığı takdirde mümkün değil. Bu da yeni veri merkezleri demek. Veri merkezleri şu anda dünya elektriğinin %1,5 ila 2,5'unu tüketiyor. Ama bu gelecekte yapay zekaya bağımlılıkla, veriye bağımlılıkla çok daha fazla artacak. O zaman da şu konu çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri neden Grönland'a ilgi gösteriyor? Neden Ukrayna konusundaki çözümde nadir toprak elementlerini özellikle ortaya koyuyor? Aslında bu da bize şunu gösteriyor. Evet, veriyi yönetmek istiyorum ama benim enerjiye ihtiyacım var. O zaman ben Venezuela'daki enerjiye de hakim olmalıyım, Grönland'daki nadir toprak elementlerine de hakim olmalıyım diyerek yeni bir politika geliştiriyor. Bu da veri ile enerji arasında aynen beyin ve kalp arasındaki bize ilişkiyi gösteriyor. O sebeple de bir ülke ben dünyadaki veri, dünyadaki datanın depolanması ve yönetilmesinde etkin olmak istiyorum diyorsa öncelikle enerjiye sahip olması gerekiyor.

cümle. Bugün enerji yalnızca şehirleri aydınlatan ya da ısıtan bir kaynak değil. Geleceği de şekillendiren bir güç. Dolayısıyla kendi enerjisini çeşitlendiren, üreten, yönetebilen ve koruyabilen ülkeler geleceği yazar. Diğerleri ise yalnızca izler. Ve yeni dünya düzeninde asıl soru şu: kim yazan olacak, kim seyreder?

0: bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

çok yaramaz bir çocuk değildim ben. Üstüne üstlük uslu, tam bir ablaydım. Kardeşini koruyan falan, hani böyle etrafındaki herkese sahip çıkan, küçük anne falan derlerdi bana. Hani böyle oturaklı bir çocuktum ben. Fakat demek ki küçükken, kendimce öyle düşünüyorum, küçükken yapamadıklarımı şimdi yaptığım ve istediğimi Gülücük'e yaptırabildiğim bir pozisyon aslında. Evet, kod adım Gülücük sanırım. Hikaye böyle başladı ve devam ediyor.

0: Okuryazar'da neredeyse gelenekleşti. Kitabınızın konusu nedir diye başlıyoruz. Ama hangi kitap tabii burada önemli. O zaman ben soruyu Şebnem Güler Karacan için revize ederek sormak istiyorum. Kaç kitabınız var?
1: Kaç kitabım var? Son sayıyı bilmiyorum ama 250'yi geçtiğimi biliyorum. Hedefim 500. Ölmeden önce inşallah 500 kitabım olur diye bir ümit içindeyim.
0: Peki kitabınızın da diyeceğim her şeye rağmen. Çünkü biz bir ikisinin üzerinde biraz daha duralım. Onları yakından tanıyalım da istiyoruz. Kitabınızın konusu ne sorusunun spesifik cevabı Alikopter için mesela ne olur?
1: Evet, Alikopter en çok sevdiğim kitap setlerimden biri. Genellikle set olarak yazıyorum ben. Beşli oluyor benim kitaplarım. Alikopter aslında bizim hayatımız içinde bir ailede bir çocuğun başına gelebilen şeyleri anlatan bir kitap. İşte sosyal hayatta karşılaşabilecekleri, işte misafirlik, komşuluk, işte ona iyi davranmak, buna merhamet etmek falan gibi şeylerin aslında komik hikayeler zincirinde böyle içine yedirilerek ama çocukları güldürmek şartıyla, en önemli hedefim güldürmek, yazılmış bir kitap serisi aslında Alikopter.

0: daha çok sosyal hayat. Ama olayı daha farklı bir boyuta taşıdığım zamanla. Çünkü hep aynı şeyleri yazmak, işte misafirliği yaz yaz yaz, nereye kadar yazacaksın? Şöyle bir kalıp oluşturdum kendimce. Mesela bir seride ilginç meslekleri çocuklara anlatıyorum. İşte bir seride ne bileyim matematikle ilgili bir şeyi anlatıyorum. Böyle serilere böldüm kitapları. Bundan sonra sonraki hedefim bu. Daha çok seri haline getirip, yine seriler haline getirip her seride farklı konulara değinmek. İşte bir seri matematik, bir seri meslekler, bir seri voleybol, futbol, basketbol, mesela onu bile yazdım. Futbolun kitabını yazdım. Yani çok garip olabilir. Yani penaltının ne olduğunu bilmeyen biri şu anda futbolun kitabını yazmış durumda. Ama çocukların bunları öğrenmeleri lazım. Ben de onlarla birlikte öğreniyorum. Araştırıyorum, çabalıyorum. Öğrenmenin yaşı yok. O yüzden hem ben öğreniyorum hem onları öğretmiş oluyorum aslında. Kitaplarımın genel konuları da bu.
1: Bu kitapları yazmak neden gerekliydi?
0: Bu kitapları yazmak neden gerekliydi? Güzel bir soru. Şimdi çocukların öğrenmeleri lazım. Ben yıllarca radyo çocuk programları yaptım radyolarda. Yani 17-18 sene civarında. Fakat onlar uçtu gitti. Radyo böyle bir şey. Uçuyor ve gidiyor. Kitaplar kalıyor. Ben de dedim ki hani bir yerden başlayayım ve kitap yazmaya başlayayım çocuklarla ilgili. Madem onlarla ilgili işler yapıyorum. Ve hani bunların bir konusu olmalıydı. Çocukları içine çekebileceğim bir şeyler bulmalıydım. Radyoda uyguladığım şeyleri aslında kitaplara uyguladım. Biraz da öyle oldu. Yani eğlenceyi kitaplara taşıdım diyebilirim. Çünkü ben hayata mutlu bakmayı seven biriyim. Yani eğlenceli tarafından görmeyi, yani kötü bir şey olduğunda bile eğlenceli tarafını bulmaya çalışırım ve onunla ilgili komik tarafları yakalamaya çalışırım. Yani hayatta yeterince sıkıntı var zaten. Herkesin bir sürü derdi var. Yani çocukları derde boğmanın bir anlamı yok. Ben böyle bakıyorum. Yani herkesin bakış açısı farklıdır. Biri daha acıklı şeyler yazarak Kemalettin Tuğcu gibi yakalamaya çalışabilir. Ben böyle yapıyorum. Ve gittiğim söyleşilerde, okul ziyaretlerinde de aslında doğru yolda olduğumu düşünmeye başladım. Yani düşünüyorum. Çünkü çocuklar çok mutlu oluyorlar, eğleniyorlar ve gülüyorlar. Bu da benim yapmak istediğim şeydi zaten. Demek ki yakalamışım diye düşünüyorum.
1: Yazar olarak becerinizi ortaya döktünüz, kitaplaştı, iki kapak arasına girdi. Ama bir de artık çok daha etkileşimi yüksek zamanlardan geçiyoruz. Hı-hı. Okul ziyaretlerinizden söz ettiniz. Hı-hı. Yazdıklarınızın okunduğunu görmek, hı-hı, bir yazar olarak iyi bir geri dönüşüm olsa gerek ama nasıl bir şey diye sorayım.
0: Çok eğlenceli bir şey. Çocuklar çok garip. Yani her gittiğim okulda en az 4-5 tane konu yakalatıyorlar bana. Mesela son gittiğim okullardan birinde geçtiğimiz sene çocuğun biri geldi, çok sevimli böyle elma yanak bir erkek çocuğu geldi yanıma, şurada durdu. Sonra elini şuradan uzattı, yanağımdan bir makas aldı. Ne tatlı şeysin sen dedi. Öğretmen de bu arada bağırıyor, oğlum yazarın yanağı sıkılmaz diye. Mesela bu çok güzel bir şeydi. Yani çocuk benimle öyle güzel bir bağ kurmuş ki hani ne tatlı şeysini oradan aslında kitabı okuduğu için beni tatlı addediyor kendince. Yoksa hani bir tatlılığım yok orada, işte konuştum bir yazar olarak, sohbet ettik. Ha, Gülücük diye bir kuklamız var, onunla küçük bir sohbet yaptık ama onları yakalıyor olmak benim çok hoşuma gidiyor. Her gittiğim okulda 3-5 tane bir şey yakalıyorum ve bunları sonra kitaplarımda kullanıyorum. Çok tatlılar çünkü.
1: O zaman soru şu, zaten niyetim vardı ama bu gelenler ışığında daha da yerine oturacak. Kurgu yazanlara genellikle sorulur bu. Bunların ne kadarı gerçek, ne kadarını kafanızdan bulduğunuz fikirlerle yazdınız, hayata geçirdiniz. Şimdi bütün bu yazılanlar içinde gördüğümü alıyorum diyorsunuz ama ne kadarı çocukluk, ne kadarı bugünün çocuğu, ne kadarı gözlem, orada neler dönüyor?
0: Vallahi fır dönüyor diyebilirim aslında çünkü... Evet, çocukluğumuzdan gelen kendi hikayelerimiz var. Özellikle kardeşimle benim yaşadığımız şeyleri, ilk zamanlar onları çok yazıyordum ben. Sonra oğlumun hikayelerini de eklemeye başladım içine. Sonrasında fark ettim ki gittiğim yerlerde aslında ben fark etmeden gözlemliyormuşum çocukları. Bir şey yazmaya kalktığımda yazıyorum ve sonra diyorum ki buradaki çocuk bunu söylemişti. Ve demek ki hepsi bir aslında. Ve mesela çevremde oturduğum yerdeki çocuklar, akrabaların çocukları, onların hayata nasıl bak-

0: rahatlıyor. Çünkü hayat çok çabuk akıyor. Bizim zamanımızdaki gibi değil hiçbir şey. Yani her gün yeni bir bakış açısı, her gün yeni bir kahraman, her gün yeni bir karakter. Çevrenizdeki çocuklarla ilişkiyi keserseniz son kahramanı öğrenemezsiniz. Siz hala Voltran'da kalmış olursunuz. Benim işimin Voltran'da kalmak gibi bir şansı yok. Ben son kahraman ne onu bilmek zorundayım. Yazabilmek ve çocuklarla bağ kurabilmek için. Demek ki aslında bakıldığında her yerden toplanan bir şey var. Oradan buradan sağdan soldan geliyorlar. Ben de hepsini toplayıp bir kitap haline getiriyorum.
1: Bütün bunlar aşama aşama, kademe kademe, katman katman şeyler. Bir yazar önce demek ki gözlemliyor, biriktiriyor onları, sonra kendi süzgecinden geçiriyor ve kendi edebiyatıyla bir eser ortaya koyuyor. Ama çok sıkı fıkı, çok yakın, çok kendinden bir parça. Merak ettiğim, samimiyetle merak ettiğim şeylerden biridir bu. Ben bir yazarın kitabını alır, açar, okurum ve bundan zevk alırım. Çünkü şaşırtıcı, yeni, farklı bir şeyle karşılaşabilirim. Bir yazar kendi yazdığını okuyabilir mi? Yani metne yabancılaşabilir mi?
0: Yabancılaşır. Ben onu bir konuyla direkt öğrendim. Eşim bir gün onun odasında, çalışma odasındaydım. Sana bir şey okuyacağım dedi. Bu arada ben çocuk kitaplarından önce 4-5 tane büyükler için denemeler yaptım. Mesela bir tanesi Kaynanamın Hakları. İlk çıkan kitabımdır. Herkes benden çocuk kitabı beklerken öyle bir kitap çıkmıştır. Sonra işte Ortağımdan Niçin Ayrıldım? Ortaklık hikayeleri vardır içinde. Bunun gibi kitaplarım vardı. 5 tane kadar sanırım. Tam sayıyı da bilmiyorum. Evlilik hikayeleri yazmıştık. Mesela öyle bir şey var. Bir gün eşim işte odasında şey dedi bana. Sana bir şey okuyacağım dedi. Bir dinler misin dedi. Tabii dedim. Bir paragraf okudu. Sence dedi bunu yazan kişi doğru mu yazmış? İşte diye böyle hoşlandığım, sevdiğim çok kitap var böyle. Onları bulup okuduğum da oluyor kendi kitaplarımı. Ne yapmışım bakayım diye bir bakıyorum.

0: Genellikle seri olarak yazıyorum dediniz. Evet. Helikopterden bahsettik ama adı geçti. Kendinden de bahsetmek lazım herhalde. Gülücük diye bir karakter var.
1: Evet.
0: O bir hikaye kahramanı mı? O bir sunucu mu? O bir hayal kahramanı mı? O kim?
1: Gülücük aslında radyoda çıkan, TGRT'de ilk başladığımda çıkan bir karakter. Bir yaramaz bir çocuk. Şebnem ablasıyla işte karşılıklı konuştukları. Ama Gülücük'ün her zaman yaramazlık yaptığı bir şeyde başlayıp, çizgide başlayıp Şebnem ablasının onu susturduğu bir dönüme denk gelen bir şey aslında. Tamamen çaresizlikten oldu. Onu da anlatayım hazır vaktimizde varsa. Oya Seymen'le, rahmetli Oya Seymen'le başlamıştık. Gülücük'ü ben konuşuyordum.
2: Oya ablacığım canım seni çok seviyorum.
1: Gibi böyle bir çocuk. Oya abla ona işte yaramazlık yapma Gülücük, şunu yapma Gülücük, bunu yapma Gülücük diye konuşuyordu. Sonra olaylar karıştı radyoda. Oya ablaya daha fazla program verdikleri için ben tek başıma kaldım. Şimdi tek başına Gülücük olarak bir programı sunmak çok zor. Çünkü Gülücük hep yaramazlık yapıyor. Birinin onu durdurması lazım. Radyoda da başka biri yok. Hani herkesin görevi zaten başından aşmış. Kimse kimseyle uğraşacak durumda değil. En son radyo müdürümüz dedi ki sen çözersin. Dedim nasıl çözeceğim Ahmet Bey? Dedi ki kendi problemin yani yapmak zorundasın. Ve ben baktım ki olmayacak, kimseden çağrı yok. İkisini aynı anda konuşmaya başladım. Denedim bunu. Girdim bir gün stüdyoya. Dedim deneyeyim ya, ölmem ya, ne bileyim, bir şekilde çıkar. Ben sonra bunu hızlandırdım. Radyonun bir cilvesi midir, o uydudan giden yayından mıdır bilmemdir. Bazı yerlerde Gülücük'le Şebnem üst üste konuşuyor. Hiç öyle oturup montaj falan yapmıyoruz. Yani canlı yayın bu.
2: Nasılsın?
1: İyiyim canım.
2: Sen nasılsın desene.
1: Tamam ben sana söylüyorum zaten gibi böyle tıkır tıkır tıkır tıkır işlemeye başladı. Ben de şaşırdım bu olaya ama sonuçta Gülücük benim elimde kaldı. Yani yapacak başka bir şeyim yoktu. 16-17 sene kadar ulusal radyolarda Gülücük programını devam ettirdim. Sonrasında kitaplarını yazdım. Kitabı da çıktı. Sonra bir YouTube kanalı, Gülücük TV diye bir YouTube kanalı açtım. Onda da devam ediyor. Şimdi de gülücükyayınları.com diye bir internet sitesi açtım. Onda da e-kitap olarak işte Gülücük'ün ve bir sürü başka kitabın işte şeylerini, satışlarını yapıyorum işin açıkçası. Sadece e-kitap olarak. Ama diğer yayın evleriyle ben çalışmaya devam ediyorum. Orada sadece kendi istediğim şeyleri yapıyorum. Benim hedefim şeydi biraz, çocuklara dersleri komik şekilde anlatmak.

0: mesela matematiği bir maceranın içine, bir çizgi romanın içine yerleştirip anlatmak. Dil bilgisini bir çizgi romanla anlatmak. Yayın evleri buna çok sıcak bakmadılar. Dedim ki ya onlar ben belki öyle düşünüyorlardır, ben de böyle düşünüyorum. Ben de en son baktım olmayacak, kendime bir site kurdum ve e-kitap olarak bunları yayınlamaya başladım. Şu anda 40 kadar kitap var. Bazı tiyatro oyunları var sitede. Onları da oraya yerleştirdim. Çünkü tiyatro oyunu bulmak, senaryo bulmak çok zor ülkemizde. Yazdığım bütün senaryoları oraya yerleştiriyorum. İsteyen alıp okuyabilir. Buraya geldim artık ben. Evet.
1: Söyleşinin içinde birkaç çatal, birkaç yol ayrımına geldik aslında. Hı hı. Onları aklımda tutmaya çalışarak öncelikle o merak edilen şeyi soracağım. Gülücük Şebnem Güler'in kod adı mı?
0: Evet, kod adı. Kod adım
1: şunun
0: Gülücük.
1: İçin gerçekten Gülücük hikayeleri radyodayken de yazılı hale geldikten sonra da çok eğlendiren ama evet günün sonunda dersini alan, hayattan öğrenmesi gereken şeyi öğrenen bir çocuk. Fakat bunu yaramazlıkla o yolları açan,
0: evet,
1: komik, eğlenceli, neşeli, sanki çok komik olmak için de yapmıyor bunu.
0: Aynen.
1: Bir yol, bir kapı bu.
0: Tarzı o onun.
1: Onun için ne kadarı bunun Şebnem'in kendisi bence merak ediliyor.
0: Ya aslında ben şöyle düşündüğümde, küçükken çok yaramaz bir çocuk değildim ben. Üstüne üstlük uslu, tam bir ablaydım. Kardeşini koruyan falan, hani böyle etrafındaki herkese sahip çıkan, küçük anne falan derlerdi bana. Hani böyle oturaklı bir çocuktum ben. Fakat demek ki küçükken, kendimce öyle düşünüyorum, küçükken yapamadığım bazı şeyler vardı. Herhalde Gülücük'le yaptım bunları. Yani son bulduğum, geldiğim son nokta bu. Küçükken yapamadıklarımı şimdi yaptığım ve istediğimi Gülücük'e yaptırabildiğim bir pozisyon aslında. Evet, kod adım Gülücük sanırım. Hikaye böyle başladı ve devam ediyor.
2: Zeynep, Gülen, Yiğit, Osman, Ferdi, Perihan, Orhan, Begüm, Bengü, geldiniz mi? Bilgisayar başına geldiniz mi? Hoş geldiniz. Bir şey soracağım.
3: Sor.
2: Bağlaç, bağcık gibi bir şey mi?
3: Yani öyle ayakkabı bağlamak gibi değil de bazı sözcükleri birbirine bağlıyor. O doğru.
2: He, şimdi elimde bir cümle var. Onu bağlamam lazım. İp var mı sende canım benim bir tane?
1: Çocuklar için yazdınız. Yetişkinlere yönelik geçmiş dönemde de olmuş. Ama sadece kitap değil yazılanlar. Site içinde yer verdiğiniz parçalardan söz edince yine anımsadım ki evet sizin senaryolarınız vardı.
0: Evet.
1: Senaryo yazımında neler oldu, neler bitti?
0: Senaryo daha çok aslında tiyatro oyunları yazmaya çalıştım. İlk yazdığım tiyatro oyunu da aslında rahmetli Tevfik Gelen Bey'in öğrencisiydim ben. Zorda kalmışlardı. Bana işte bir tane tiyatro oyunu yaz çocuklar için demişti ve ben de kafa göz yara yara, çünkü bizim zamanımızda böyle Google'a yazıp tiyatro oyunu nasıldır diye yazıp çıkarabilen bir şey değildi bu. Bayağı bir çabalayarak sağdan soldan, ya bir tekst bulabilir misiniz bana ne oldu diye yalvararak falan alabildiğimiz şeylerdi. Onlara bakarak bir oyun yazdım. Sonrasında Şeker Portakalı'nı oyunlaştırdım ben. Aslında ilk böyle profesyonel anlamda yaptığım iş odur. Şeker Portakalı'nın bir oyununu yaptım ve Tiyatro MİE, o zaman hala devam ediyorlar sanırım. Onlar bu oyunu oynadılar ve çok güzel oldu oyun. Çok da güzel yönettiler. Sonrasında birçok oyun yazdım. Herhalde bir 100-150 kadar olmuştur. Özel tiyatrolara özellikle talep ettiklerine verdim. Fakat benim aklımda kalan ve hep yapmak istediğim şey bir dizi veya da film çekmekti. Gerçi aslında bir ufak bir şey yapmıştım bununla ilgili. 21 yaşımdayken bir senaryo yazdım. Nasıl yazıldığını bilmediğim bir halde. Çünkü yine dediğim gibi bakabileceğim hiçbir şey yok, örnek yok. Sadece deneye. Sonra sırtıma bir çanta aldım. Sırt çantama koydum senaryoları ve özel televizyonlar o zaman yeni kuruluyordu. Tek tek hepsine dağıttım. En son beni TGRT'den aradılar. Dediler ki böyle böyle bir senaryo vermişsiniz, biz bunu çekmek istiyoruz. Senaryonun ismi Evde Kalmış Ferhunde. Dedim ki tamam, çok sevinirim yani, benim de istediğim buydu. 21 yaşımdayım ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ve bunlar benim senaryomu satın aldılar. Rahmetli Ömer Lütfü Mete senaryolaştırmak üzere. İşte yani çünkü benimki tam senaryo değildi muhtemelen, yazdım ama daha düzenli hale getirmek üzere bunu aldı. İşte benden de haklarını satın aldılar. Hayattaki en büyük keşkelerimden biri de budur. Şunu yapmadım o zaman. Ya evet bu benim senaryom. Evet Ömer Lütfü Mete sağ olsun hani aldı şey yapıyor ama. Ya beni de asistan gibi alın yanınıza da öğretin şunu demedim. Çünkü o ara radyo işlerine çok dalmıştım. Çok da iyi gidiyordu gülücük programları falan. O daha cazip geldi bana. Keşke öyle yapsaymışım. Çünkü yıllarca hep içimde kaldı bu benim. Böyle bir stres şey olarak yaşadım onu. Hep ya niye yapmadım, niye yapmadım. O dizi yayınlandı. Evlere Şenlik adıyla yayınlandı. İsmini değiştirdiler. Evde kalmış kızlar rencide olur dediler. Yani cümle olarak da. Ve ben işte pandemi döneminde dedim ki ya benim bu hayalim ve yapmak istediğim bir şey. Öğrenmenin de yaşı yok diyoruz ya. Ben bir kursa yazıldım. Şey üzerinden işte Zoom üzerinden ders veren senaryo yazımını öğreten bir kursa yazıldım. Sonra ikinci kursa yazıldım. Hızımı alamadım. Ve sonra büyük bir hızla bir senaryomu, bir film senaryomu bir ajansa verdim. Beğendiler ve şu anda işte yapımcıyla işte imza aşamasındayız. O da benim en büyük hayallerimden biriydi. İşin açıkçası hep bir yerde durmak çok sevdiğim bir şey değil. Hep yeni bir şey öğrenmeyi seviyorum ben. Yeni bir dala atlamayı seviyorum. Ve alttan gelen arkadaşların, çocukların, genç neslin de hani öğretelim onlara. Onlar da bizim yerimize yetişsin ki boş bırakmayalım oraları diye. İşin açıkçası onlara devamlı takviye yapmaya çalışıyorum. Benim öyle hiç şeylerim yoktur. Çok severim yardım edeyim gençler bir şey öğrensinler. Hani bildiğim, tecrübe ettiğim şeyleri öğrensinler. Geçen gün bir tanesiyle konuştuk. Dedi ki ya dedi herkes çok kıskanıyor dedi. Siz dedi nasıl bana yardım ediyorsunuz? Bir yayın eviyle görüştürdüm. Dedim ya niye kıskanayım? Ölüm diye bir şey var. Öleceğiz gideceğiz. Siz ne zaman öğreneceksiniz biz size bunları öğretmezsek? Çok şaşırdı ama ben hiç şaşırmıyorum. Çünkü normali bu olmalı diye düşünüyorum. Hep birilerine bir şey bırakıp gitmeliyiz. Birileri de öğrensin ki dünyayı kimlere bırakacağız? Çocuklara, gençlere. Onlar nereden öğrenecekler? Yani ben buradan bakıyorum. Bilmiyorum. Değişik bir bakış açısı olabilir ama böyleyim yani.

0: Yazarlıktan sonra biraz da okurluğunuzdan bahsetmek istiyorum.
1: Hı-hı.
0: Onunla ilgili bir şeyler sormak
1: Hı-hı.
0: istiyorum. Çok yazabilmiş olmak için arka planında da epey bir şeylerle tanışmış olmak lazım gibi
1: Evet.
0: görünüyor.
1: Hı-hı.
0: Hangi yazarlarla tanışmış oldunuz? Zihin dünyanızda
1: Hı-hı.
0: hangi kitaplarla tanış oldunuz?
1: Ben şöyle, aslında ilk Gülten Dayıoğlu ve Kemalettin Tuğcu ile tanıştım. Bir de Cin Ali serisi var biliyorsunuz. Onunla tanışmayan zaten tanışmayanı dövüyorlar. O pozisyondaydık. Gülten Dayıoğlu'nun kitapları yani Türkçe yazan anlamında söylüyorum. Türk yazar çok azdı bizim zamanımızda. Hep çeviriler vardı. Kemalettin Tuğcu evet çok acıklı şeyler yazıyordu ama Gülten Dayıoğlu'nun biraz daha neşeliydi kitapları. Kemalettin Tuğcu yani ömrümüzden ömür alıyordu. Hani arabeske bağlıyorduk onu okurken. Fakat o arada ben şeyleri keşfettim, Jules Verne'i. Jules Verne'in herhalde bütün kitaplarını okudum o dönemde. Ve bir sonrasında Jules Verne tabii çok daha macera şeyi ve çeviri olduğu için de aslında biraz da Türkçe'ye tabii uyarlanmış falan hani bizi çok rahatsız etmiyordu. Bir de çok da bilmiyorduk hangi kitap var ne yok. Yani bildiğimiz bulduğumuzu okuyorduk. Sonrasında beni böyle yakalayan ve heh işte aradığım budur diyen dediğim yer Reşat Nuri Güntekin'dir benim. Çalıkuşu ve Anadolu Notları. Anadolu Notları benim hayatımın kitabıdır. İlk ortaokul birinci sınıfta okudum. Her sene yine okurum o kitabı ben. Başucumda Anadolu Notları vardır. Fakat tek üzüldüğüm şey eski ciltlerini kaybettim bir taşınma esnasında. Yenilerde de içinden epeyce bir şey alınmış. İncecik bir hale getirilmiş. O eski hikayelerin hepsi yok içinde. Ona çok üzülürüm. İşte sahaflardan buluyorum ama çok da böyle kötü durumdalar, okunacak gibi değiller. Mesela bu kitaplar benim gerçekten tamam işte ya hani harika okumayı hani sevdiren ve harika dedirten şeyler bunlardı. Benim ilk hayat şeylerim, tecrübelerim, ilk kitap tecrübelerim.
0: Allah hayırlı, sağlıklı, sıhhatli ömürler versin size
1: Amin.
0: de,
1: İnşallah.
0: izleyene, dinleyene de, hepimize
1: İnşallah.
0: de. İnsanın hayatı ile ilgili hayalleri oluyor. Bazıları çok büyük büyük, bazıları mütevazı. Ama bir şey oluyor, şu hayatımda hep olsun diye. Hep olsun diyeceğiniz, okumaktan bıkıp usanmayacağınız o kitap hangisi? Ve ölmeden ben yazayım şunu dediğiniz o kitap hangisi?
1: Evet, okumaktan biraz önce de söylediğim hiç bıkmayacağım kitap Reşat Nuri Güntekin ve Anadolu Notları. Yani her okuduğumda yeni bir şey yakalıyorum o kitapta. Çok garip, beni çok çekiyor. Ama bunun dışında mesela yeni yazarlar var. İstiklal Akarsu var. Çok garip kitapları var o çocuğun. Hikayeler, bir komik hikayeler, mizah hikayeler yazıyor. Mesela Olur Öyle, Bir Alex Değilim falan gibi başlıkları var ama içindeki şeyler birbirinden farklı. Mesela onları da çok seviyorum ben. Gençlerin yazdığı şeyleri okumayı da çok seviyorum. Özellikle kısa hikayeleri ve komik yazanları çok seviyorum. Çünkü biraz önce de söyledim, hayat çok yorucu, herkes çok üzgün zaten, her türlü üzüntü mevcut. Bir de yani kendimizi kitap okuyarak hani bu üzüntülü kitaplarla üzmeyelim deyim ben. O yüzden her şeye mutlu bakalım. O yüzden de mizah kitaplarını daha çok da tercih ediyorum aslında.
0: Yazma konusunda.
1: Yazma konusunda mizah. Ben başka bir şey yazmayı çok düşünmüyorum artık. Çünkü mesela büyüklere yazdım. Çok tad alamadım sanki büyüklere yazdığım kitaplardan. Kitap anlamında söylüyorum. Belki senaryoda tabii farklılaşıyor duygularım ama yazma konusunda da çocuklara komik kitaplar. Beni yarın bir gün öldüğümde şöyle anmalarını istiyorum. Çocukları hep güldürdü. Yani akıllarında insanların böyle komik kitaplar yazan bir kadın olarak kalmak hoşuma giderdi. İstediğim şey bu.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman 3 başlığımız olurdu ama bu kez sizin için 4 başlık belirledik. Zira gündem gerçekten çok yoğun ve Masada Ne Var izleyicileri de çok seçici olduğu için hiçbirini ıskalamak istemedik. Bu yüzden tempolu bir yayın bizi bekliyor. İlk başlığımız aileyle yükselen Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki 10 yılın aileyle ilgili strateji belgelerini açıkladı ve bu süreçte hafta sonunda dolaşıma giren bir reklam filmi Türkiye'nin gündemine oturdu. Zira bir köpek anneliğiyle anneliğe eşitleyen bir metafor gönderen bu reklam filmi tartışmaları beraberinde getirdi. Köpeğin annesi olur mu? Ve aynı zamanda köpek hediye alamazken bu metaforlar kullanılarak ne mesaj verilmeye çalışılıyor sorusu gündeme geldi. Birazdan bu konuyu konuşacağız. İkinci başlığımızda tabii dünyanın yakından takip ettiği mesele, biz de ıskalayamıyoruz. Savaştan önceki son çıkışta mıyız? ABD Başkanı Trump İran'ı yok ederiz mesajı paylaştı. İran bugün bir ABD gemisine 2 füze attık dedi. Sonrasında karşılıklı olarak suçlamalar gelişirken İsrail'den bir nükleer tehdit geldi. Kime? İran'a değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne. İsrail ipleri çekmeye mi çalışıyor sorusu gündemde. Bir de bunların böyle kafayı tırlatmış bir bakanı var. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir. Eşi de kendisi gibi olmalı ki doğum günü pastası yapmış, getirdi. Pasta idam ipinden. Bir idam sehpası, idam ipiyle 50. yaşını kutladı Ben Gvir. Aynı zamanda Hristiyanlara yönelik saldırılar arttı ve baktığımızda karşımızda artık hastalıklı bir toplum mu var sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Savaştan önceki son çıkışma sorusu altında savaşa dair tüm gelişmeleri bu kapsamda konuşacağız. Üçüncü başlığımız ise iç siyasetten diyebiliriz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sonunda düğmeye bastı. CHP pavyoncu başkanı ihraç etti, partiden attı. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı seçim 2027 Ekim'inde olacak diye bir açıklamada bulundu. CHP'den yansıyan birçok gelişme var. Bugün İmamoğlu örgütü davası sadece 22 dakika sürdü. Yine kışkırtma provokasyon vardı. Hatta sanıkların yakınları oradakilere tepki gösterdi. Ya bırakın da savunmamızı yapalım, biz konuşamıyoruz sizin yüzünüzden diye tepki gösterdiler. 22 dakika süren bir mesele, bir yargılama süreci, ne yapmaya çalışıyorlar sorusu gündemimizde. Son başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasından. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuya değindi ama Avrupa Birliği'ne genişçe bir sayfa ayırdı diyebiliriz. Avrupa Birliği'ne yaptığı uyarı stratejik şaşalık uyarısı. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye'yi anlamaya çalışın ve bu artık bakış açınızı değiştirin dedi. Yani bir anlamda ideolojik körlükle yaklaşmayı bırakın mesajı verdi. Bu süreçte Avrupa siyasi topluluğu Erivan'da, Ermenistan'da toplandı. Türkiye'yi temsilen 18 yıl sonra üst düzey bir ziyaretçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan temsilen Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı oradaydı. Birçok mesaj paylaşıldı, dikkat çekici olansa içinde Rus üssü bulunan bir ülkeye, yani Ermenistan'a NATO Genel Sekreterinin de gitmiş olmasıydı. Bir meydan okuma mı var? Hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım.
1: Bu topraklar yaşıyor. Dönüştürüyor. Üretiyor. Düşünüyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Sokaklar tenha. Evler eskisi kadar kalabalık değil. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nesilden nesile büyür. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.
0: Aile neden hedefte efendim? Bugün manşetimiz bu ve Aile Bakanlığı'nın klibiyle de bu yüzden başlamak istedik. Çünkü toplumun yapı taşı aile ve gerçekten aile korunması, ailenin korunması en kıymetli başlıklardan bir tanesi. Birçok elbette dünyayı ilgilendiren başlık var ama bu meseleyi ıskalamak istemedik. Masada Ne Var ailesi olarak. Şimdi konuklarımızla tanıştırayım, ardından hemen sohbetimize geçelim. Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Falavar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İbrahim.
0: Akşam Gazetesi yazarı Profesör Doktor Yaşar Acısalioğlu. Üstad hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayyip Üstad, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi Sayın Alabar da hemen geçeceğim başlığa ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda yaptığı konuşmayı bir hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Çünkü Erdoğan da ailenin korunmasına dair kritik mesajlar ve uyarılarda bulundu. Ardından da size sorularım olacak.
4: Bilhassa yaşı 50'nin üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Ülkemizde yıllarca şöyle bir propaganda yağmuruna tutulduk. Bize nüfusla kalkınma arasında birbirine zıt bir ilişkinin olduğu söylendi. Yani nüfus ve doğurganlık arttıkça yoksulluğun artacağı, refahın azalacağı ifade edildi. Nüfus kontrol politikalarını bir tabu haline getirerek en küçük bir aykırı sese, fikre müsaade etmediler. Ayrıca aileyi değersizleştirirken çok çocuklu aileleri cehaletle, taşralıkla, yobazlıkla suçladılar. İstanbul'un göbeğindeki hastanelerde sırf ücret ödenmediği için cenazeler rehin alınırken sağlık sisteminin iyileştirilmesi için kullanılması gereken kaynaklar dışarıdan reçete edilen nüfus kontrol politikalarıyla çarçur edildi. Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.
0: Şimdi Sayın Alabar'da hem Erdoğan'ın bu 10 yıllık aile vizyonu strateji belgesine dair değerlendirmenizi alayım. Hem de aileyi korumak neden bu kadar önemli? Neden bu kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya hassasiyet gösteriyor? Devlet katında bunu bir politika haline getirmeye ihtiyacı hissediyor. Düşen nüfus oranları son dönemde Erdoğan'ın gündemindeydi. Ancak hani başbakan döneminde yeni evlenen çiftlere nikah şahidi olduğunda hep 3 çocuk tavsiyesinde bulunurdu. Ve bunu da işte özellikle muhalefet çok eleştirirdi. İnsanların özel hayatına karışmayın, dayatmayın, işte özgürlükleri kısıtlamayın gibisinden eleştirileri vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada anlıyoruz ki Erdoğan bugünleri görmüş sanki birazdan. Nasıl okursunuz efendim bu açıklamaları?
5: Bu konuyu Anneler Günü'nün reklamıyla sonra mı bağlayacağız? Yoksa
0: bağlarız.
5: Konuşurken bağlayayım.
0: İsterseniz vereyim onu da.
5: Onu da ver de
0: tamam,
5: hepsini
0: peki.
5: Bir bağlayayım.
0: Ayşegül bir de şu çok tartışılan reklam filmini versene. Hani köpeğin annesi olan kadın reklamı. Çünkü Avrupa'daki reklamlarına baktığımızda aynı beyaz eşya markasının orada aileyi bayağı öne çıkaran mesela İngiltere'de, ABD'de, Hırvatistan'da, Almanya'da anne, çocuk, büyük anne, büyük baba, aile, büyük aile profili çizen reklam filmleri var ama Türkiye'ye geldiğinde böyle. Biraz da dinleyelim azıcık arkadaşlar.
6: Galiba tahmin edeyim. 5 yaşında.
7: 4. Ama pek ailesi.
6: Öyle oluyorlar. Bende de var 2 tane. Bakın.
7: Çok tatlılarmış.
6: Okul dönüşü birbirine giriyor ortalık.
7: Bizim de park dönüşlerimiz efsane.
6: Onu tavsiye ederim bir anne olarak.
7: Aa, sessiz modu da varmış. Çok iyi. Bizimki biraz korkuyor da.
6: Çocuk işte.
7: Öyle. Annelik. Oğluşum.
6: Bir ömür kalbinde taşıdığında da anne olursun. Tüm annelerin Anneler Günü
0: kutlu olsun. Yeterli arkadaşlar. Şimdi
5: köpek mi hanımefendiye alacak söz konusu hediyeyi?
0: Hayır, kadın kendini alıyor.
5: Ha, kadın kendini, Anneler Günü'nde kendini alacak. Şimdi tabii acayip insanın nevrini döndüren bir reklam bu.
0: Mesela, belki de ses getirsin diye yapmışlar
5: mı
0: bilmiyorum yani.
5: Ya ses getirdi o zaman o markayı inadına almasın kimse. Tamam mı? Çünkü şunun için söylüyorum. Şunu söylüyorlar bugün. Nevşin Mengiler falan çıkmışlar. Diyorlar ki ya işte akıl tutulması mı yaşıyoruz? Köpek tüylerini iyi temizleyen bir markanın reklamı yapılıyor ve köpeğiyle yaşayan bir... Hayır, konu o değil. Bugüne kadar köpek tüylerini çok iyi temizlediği, evdeki dostların tüylerini çok iyi aldığına dair sayısız reklam yapıldı. İki tane kadın konuşuyor. Biri insan evladı doğurmuş.
0: Evet.
5: Diğeri köpeğiyle yaşıyor. Köpeğiyle yaşamak kişisel tercih. Asla eleştirmem. Dolu insan var öyle, tamam mı? Yani çoluğu çocuğu olmayıp kendisine bir evcil hayvan almış. Onunla son derece saygı duyuyorum. Bu tarafa koyduk. Ama Anneler Günü'nde insansız analar fikriyatını siz bu reklamla getirip Türk milletine dayatırsanız sevgili İbrahim, o zaman biz konuşuruz. Yani sen bunu anneler günü temalı değil de evdeki tüyleri iyi alan temalı bir reklam filmi yapmış olsaydın.
0: Kimse bir şey demezdi.
5: Almanya versiyonuna döndüğümüzde.
0: Onlar da yani arkadaşlar.
5: Almanya versiyonunu yapmış.
0: Almanya ekranlarda
5: söz konusu, görüyoruz. Söz konusu marka Alman markası. Evet. Alman versiyonunda çocuklarıyla yaşayan aileler.
0: Mutlu büyük aileler.
5: Tabii Türkiye'ye geldin mi köpeğiyle yaşayan tek kişiler. Kusura bakmayın konuşuruz. Yoksa yani evde köpeğin var mı?
0: Var.
5: Var. Bahçede köpeğin var mı?
0: Var.
5: Var. Gittim barınaktan aldım.
0: Evet.
5: 10 senedir.
0: Biz de sahiplendik.
5: Çok fazla istemesem de bakımını üstleniyorum falan seviyorum. Hatta bazen ben de aslan oğlum falan diye de seviyorum. Bunda da bir beis yok. Ama analar gününde Türk analarına köpek sevdirme derdine düşmüşler. Biz evlat seven Türk anaları görmek istiyoruz. Ha insanların tercihi böyle olabilir. Ama bu özendirilemez. Tıpkı ne gibi? LGBT gibi. Kimsenin yatak odasına kamera tutup da tercihini sorguluyor muyuz? Sorgulamıyoruz. Ama bunun reklamını yaparsan o zaman sorgularız. Tam mantık budur. O kadar iyi beşinci kol yapıyorlar ki. Aa evet ya tüyleri çok iyi toplayan bir makine bulmuş. Adam da onun reklamını vermiş. Bunun neyisine karşıymış falan. Bütün analara selam olsun. Evladının başını okşayan, onunla dersini yapan, onunla hemhal olan bütün analara buradan selam olsun. Ben buradan bir örnek getireceğim. Rakamlar getirdim sevgili İbrahim. 2025 ve 2026 yılında Türkiye'de 27 milyon hane var sayın hocam. Bu 27 milyon hanenin %20'si tek başına yaşıyor. 27 milyon hanenin %20'si demek 5.4 milyon. 5.5 milyon insan yalnız yaşıyor. İstanbul'da 1 milyon takip ediyor Ankara, İzmir. E ne var ki işte eşi ölmüş anneler var, anneanneler var, babaanneler var. O ayrı bir ayıp da. Hani onları yalnız başına bıraktıysa el ayağı tutuyor, tek başına yaşıyor. Onunla bir sorun yok. Ama ben bu noktada etrafımızdaki arkadaşlarımıza baktığımızda, kendi ailelerimize baktığımızda, akrabalarımıza baktığımızda yalnız yaşayan insanlar toplumu olduk biz. Aile bu yüzden çok önemli. Ailenin tutkalı çözülürse istediğin kadar siha üret. Ailenin tutkalı çözülürse 1.6 küsür trilyon dolara ulaşmış İslam aleminin en büyük ekonomisi ol. Tamam ne kadar olursun? İşte bir 5 sene daha olursun. Ondan sonra gidersin geriye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktım ben. Bu oran %29. Avrupa Birliği'nde %37 yalnız yaşayan insan sayısı hane başına. Bizde %20. İskandinav ülkelerinde %45. Lakin İskandinav ülkelerinin kültürü başından bu yana bu şekilde örüldüğü ve devlet sosyal demokrat desteklerle ailelerle alakalı birçok etkinlik yaptığı için alışılmış o ortamında gidiyor. Hafta sonu Danimarka'dan gelen bir arkadaşımla yolculuk yaptım. İnsanların yalnızlıktan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı intihar oranlarının en yüksek olduğu yer de İskandinav ülkeleri. Dolayısıyla maddi gelirimiz, refah düzeyimiz arttığı için yarın bir gün İbrahim Güneş'in oğlu büyüyüp mühendis olduğunda baba ben burada bir eve çıkayım diyebilir. Böyleleri var. Ama orada da aile bağı kopmamalı. Film bize ne diyor? Boş ver diyor. İbrahim Güneş'i neyi ziyaret edeceksin? Al bir köpek evine. Tamam mı? Baban ne yapıyorsa yapsın. Var mı ya böyle bir dünya? Yayın arasında Güllüce köyünden arayan babam var bize. Ama böyle işte irtibat kopmayacak. Öyle olacak. Öyle olmalı. Şimdi dolayısıyla köpek ve sen güzel bir aile olduğunuza konu getiriliyor. Bak şimdi burada çarpıcı birkaç bir şey söyleyeceğim size. Şuraya getirdim. Kardeşim. Bak bizim yaşımız yarım asrı çoktan geçti. Saygıdeğer hocam bizden biraz daha büyük. Ondan sonra biz geriye dönüp baktığımızda 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, 2000'lerin başında doğum kontrolüyle alakalı kampanyalar yürütüldü bu ülkede. Doğurmayın da doğurmayın. Doğurmayın da doğurmayın. Çok mu doğurdun? Ya ne taşralı adamsın.
0: Evet.
5: Zenginlikle
0: Erdoğan'la
5: doğurmamak arasında ilişki kuruldu. Oysa baby boom dedikleri çocuk doğurganlığının ispatlanmıştır ki Amerika'da da Türkiye'de de dünyanın birçok noktasında savaşlarda ve fakirlik zamanlarında en yoğun olduğu şey. Amerika'da 1929'daki ekonomik buhran dedikleri Great Depression, hatta bununla ilgili çok güzel kitaplar, romanlar falan var. En doğurganlığın arttığı zamanlar. Dolayısıyla alakası yok. Peki Avrupa Birliği'nde İskandinav ülkeleri doğurganlığı en düşük ülkeler. Fakirlikten mi? Afganistan doğum oranı en yüksek. Zenginlikten mi? Alakası yok. Böyle kurulamaz ilişki. Ama daha acı bir şey söyleyeceğim. İnşallah biri yanılır da beni yalanlama gayreti içerisinde olur. Kardeşim, bu ülkede her şey konuşuldu. Darbeler konuşuldu, o konuşuldu, bu konuşuldu. Silahlı kuvvetlerin içine sızdı bu adamlar 80'li 90'lı yıllarda. Tamam mı İbrahim? Doğum kontrol dershaneleri kuruldu. Üreme sağlığı dershanesi adı. Ne var ki canım, işte hijyene dikkat edin, şöyle öyle olmadı işte. Nasıl doğum kontrol edilir onu anlattılar. Bugün geldiğimiz yerde sana gönderdim. Markete gidiyorsunuz. Çok enteresan hocam. Bugün bir arkadaşım
0: çektirdim. Ayşegül, varsa o videoyu versene, o videoyu. Marketteki
5: hocam,
0: videoyu.
5: Evde besledikleri evcil hayvanla ilgili mamaların satıldığı reyon. Bakın görün hocam. Bir baştan öbür başa. Bebek mamasının satıldığı, bebek bezinin satıldığı reyon ise onun yaklaşık üçte biri kadar. Demek ki insanlar bebek bezi almak, bebek maması almak, bebeğine işte bilmem ne giydirmek yerine köpeğine işte bilmem yem alıyor, kedisine kum oluyor, bu hale geldik. Ya evcil hayvan sevin, çocuklarımızla beraber olsun. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Amişler dedikleri adamların bir yaşantıları var. Türkiye'de olsa adamları irtica gelmiş diye şimdiye 50 kere astılardı. Şimdi dolayısıyla bu kabul edilemez. Silahlı kuvvetlerin içinde bile zamanında üreme sağlığı adı altında doğum kontrolü anlatıldı. Şimdi geldiğimiz yerde çakıldık. Avrupa'nın çakılması çok önemli değil. Niye diye sor bana.
2: Göçmen alıyor.
5: Göçmen alır çünkü parası var.
2: Hem de seçici
5: Sen
2: olarak.
5: Sen zenginleşmeden üreme hızın düştüyse senin için büyük felaket var. İmparatorluklar, devletler sevgili İbrahim sadece kılıçla ortadan kaldırılmadılar. Aynı zamanda bu nüfusla alakalı da ortadan kaldırıldılar. Yunanistan 9 milyon nüfuslu bir ülke olarak yıllardan bu yana söylüyorum. 150 yıl sonrası olmayan bir ülke. Ama aynı noktaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de getirdiler. Ben tabii ki programların yapılmış, programın girişinde yapmış olduğumuz reklam gibi şeylerin önemli olduğunu düşünüyorum ama çok daha net bu konuya neşter atılıp çocuk doğuran her ananın Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çok daha fazla sahipleneceği, haklar verileceği bir düzene...
0: Birazdan her şekilde onları
5: bir şey daha söyleyeyim. Şimdi burada kaç kişiyiz? İnsanlar evlenince eşin ne iş yapıyor sorusu. Anneler diyor ki çalışmıyor, çocuklarına bakıyor, eşim çalışmıyor. En büyük hakaret bu kardeşim ya. Çocuğuna bakan anadan daha çok çalışan, çocuğunla yatan, çocuğunla kalkan anadan daha mübarek, daha kutsal, daha çalışan kim olabilir ya? Öyle bir hale getirdiler ki. Eşi ev çalışmıyorsa kadını, adam evet, ev kadın biraz. Olduğu için küçümsendi, söylerken utanır hale geldi. Ya hani cennet anaların ayağının altındaydı. Ne oldu kardeşim bize? İşte hani geçtik biz anneanneyle babaanneyle yaşayan torunları. Anasıyla yaşayacak evlat kalmayacak şunun şurası 20 yıl sonra. Dolayısıyla bu türden...
0: Bu reklam filminin manşetinde benim dikkatimi çeken de şey, annelik kalp bağıyla olur.
5: Ha, ne güzel veriyorlar mamayı.
0: Yani sen diyor kalp ne güzel veriyor tabii ki. Senin evladın
5: ya kardeşim yani. Birçok arkadaşımız var. Gerçekten köpekleriyle beraber Instagram'da paylaşımlar yapıyorlar. Çok hoşumuza gidiyor. Ama kusura bakmayın, anneler gününde siz de köpekle bir anne baba olun, anne evlat olun. İşte köpeğiniz de size o zaman gitsin bir tane halı süpürge şeyi alsın. Ya Allah aşkına kendimize gelelim ya. Peki. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
0: Peki.
5: Ya.
0: Aile Bakanı Aynur Özdemir Göktaş'tan da bir bu konuyla ilgili bir mesaj var. Üstad size soracağım ama.
5: Bir cümle kalmış ya. Sonradan gördüm. Buyurun. Hocamı kesmeyeyim sonra.
3: Evet,
5: Ursula von der Leyen kaç çocuğu var biliyor musun? Avrupa'nın en zengin ipek tüccarı bir ailesinin gelini. Kendi babası da başbakanlık falan yapmış eyalet var. 7 çocuklu Eddie Murphy, 10 çocuklu Mel Gibson, 9 çocuklu Angelina Jolie, 6 çocuklu Clint Eastwood, 8 çocuklu Elon Musk, 11 çocuklu. Size bunları zokalayanların hepsinin 10'ar 15'er tane çocuğu var.
0: Peki, Aile Bakanı'nın uyarılarını da bir izleyelim, buradan devam edelim.
2: İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre çocuk sahibi olmak mutluluk getirmiyor. Bu iddiayı dayandırdıkları araştırma ise tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre evli ve çocuklu kişiler hayattan daha fazla keyif alıyor. Bekar bireyler ise kendilerini daha mutsuz ve daha yalnız tanımlıyor. Sadece Daily Mail de değil. BBC 42 dilde yayın yapmasına rağmen sadece Türkiye'de anneliği bir tuzak olarak gösteriyor. Ne hikmetse medyada çocuk sahibi olmanın zorlukları çok daha fazla konuşuluyor. İkinci çocuğun zorlukları, erkek annesi olmak, çocukla gezememek gibi gibi gibi. Sürekli bir yalnızlık propagandası yapılıyor. Oysa veriler tam tersini söylüyor. Çocuk sahibi olan bireyler hayatlarında daha fazla bir anlam ve amaç duygusu hissediyor. Yani mutluluk sadece anlık duygularla değil, hayatın anlamlı hissettirmesiyle de ilgilidir. Aile olmak, birlikte paylaşmak, bir çocuğun büyümesine eşlik etmek, bunlar insanın hayatına derinlik katar. Evet, ebeveynlik zaman zaman zorlayıcıdır. Ama yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Halbuki aile olmak, birlikte olmak, beraber olmak çok kıymetli. En önemli psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var. Aksi halde bazı ülkelerde olduğu gibi yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz.
0: Evet, Sayın Özdemir Göktaş'ın da uyarıları bu şekilde. Özellikle dikkat çeken mesele, yani işte Türkiye'deki bu işte yayın yapan yabancı menşeli medyanın sürekli olarak bu meselelerde Türkiye aleyhine ya da Türkiye'nin aile yapısını hedef alan yayınlar yapması. 42 dilde yayın yapıyor, bir tek Türkiye'dekinde işte annelik zordur, ev kadın.

0: işte itibarsızdır.
1: Çok
0: i̇şte,
1: çarpıcı evet.
0: Yani neden mesela Türkiye'de bu aile yapısı bu kadar hedef haline getiriliyor sizce? Hem Erdoğan hem Bakan Hanım'ın uyarıları üzerinden bir yorum alsam neler söylersiniz?
1: Valla yıllardır Türkiye'ye yönelen tehditleri, Türkiye'nin bunları püskürtme inancı, direncini konuşuruz. Türkiye'nin koyduğu hedeflerle, gücüyle parmak istediği yer arasındaki o mesafede yapması gerekenleri hep konuşuruz. Yani benim zihnim tekrar onu bana hatırlatıyor. Her defasında her nedense ben hep şöyle derim. En güçlü yanlarımız çoktur ama bunlardan belki de en önemlisi en güçlü yanımız aile kurumumuzdur. Hedefe konmuş bir ülkenin en güçlü yanı önce tespit edilir. En çok da orası tırtıklanır. Hı hı. O çekirdeğidir işin, nüvesidir. Bir anlamda tohumlandığı yerdir. Orayı zayıflatırsanız, çok önemli ölçüde aslında, toplumsal açıdan yapmak istedikleriniz için bir iklimi üretmiş olursunuz. Henüz tam başarmış olmazsınız belki ama müsait şartlar oluşur.
0: Mesela hep denir ki ekonomik sıkıntılar yaşandığında Türkiye'de tabii. Böyle krizler çıkmamasının sebeplerinden bir tanesi aile dayanışmasıdır. Yani babam mesela oğlum ne lazımsa söyle köyden gönderirler, çuvalı yükler gönderir gerektiğinde.
1: Şimdi siz o kültürü, o anlayışı zayıflatırsanız, yalnızlaşmayı, bireyselleşmeyi, birbiriyle yani o entegrasyon ağını kopartırsanız çok kolay olur o zaman toplumsal olarak bir bütünle mücadele etmek yerine. O yüzden aile dediğiniz şey bir dayanışma zeminidir, kültürüdür. Öyle onun içerisine neşet etmiştir. Değerleri aile çatısı altında yaşatırsınız. Aile olduğu halde bunlara yeterli özeni gösteremeyen ya da bu hakim rüzgara kapılıp gidip de o tehdidin içerisinde savrulan yok mu var? Ama onun o çatısı, onun varlığı esas itibariyle bir korunaklılık ortaya koyar. O açıdan son derece önemli. Karakter, davranışlar aile içerisinde gelişir. Sevgi bağları öyle gelişir. Bütün bunlar son derece önemli. İç cephe deriz hep. İç cepheyi sadece farklılıkların bir zenginliğe dönüşsün. Birbirimizle bu konuda alışveriş içinde olalım ama ortak sentezi yapılandıralım deriz. Onun da yine nüvesi en bir anlamda çekirdeğini aile oluşturur o iç cephe dediğim şey. Orayı zayıflatırsanız dağınıklılık başlar, savrulursunuz. O birey denilen şeyi öne çıkartırsınız. Toplumsal olmaktan uzaklaştırırsınız. Birey yalnızlaşır, ele geçirilmesi de kolay olur. Zihni de, yüreği de kolay çoraklaşır. Ben hani bu çarpıcı dedim reklam filmiyle bunu. Yıllardır hep şöyle gördüm ve hep öyle cümleler kurdum. Gittim yerinde yaşadım 3 yıl onu da gördüm. Yani o da şu. Mesela Hollywood'un anlattığı Amerika başka bir şey. Öyle bir Amerika yok aslında toplumsal yaşam içerisinde. Pompaladığı o bir propaganda makinesi.
0: Ya mesela bir küçük örnek vereyim mi? Bir tane çok popüler bir dizi vardı. Dizide genç evde kız arkadaşı var. Babası da ziyarete gelmiş. Kapıyı açıyor. Babasını görüyor. Suratına kapıyı kapatıyor. Çocukluğundan yüzünde kalan bir şey. Ve orada bir kahkaha efekti geliyor. Ben şöyle düşünmüştüm. Bir dakika ya baban eve gelecek. Sen evde kız arkadaşın vardı. Babanın suratına kapıyı kapatacaksın. Bu da komik bir şey olarak sana lanse ettirilecek. Komik değil ki bu. Yani hani bir insan babasının suratına kapıyı nasıl kapatabilir? Yani hani ev...
1: Yani bu tabii kültür hegemonyasının çok önemli araçları. Sonuç itibariyle bir endüstrileşmiş ve tüketime dayalı bir şey. O yüzden Hollywood'u açtım. Yani o pompalanan şey bir anlamda bir de propaganda. Bir takım çekicilikleriyle değerlerin nasıl yıkıldığını anlatır size. Evet.

0: Doğru.
1: Son derece örgütlü.
0: LGBT fonları.
1: Tabii. Örgüt, üniversiteleri, onun altında lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde özendirici, akran zorbalığı zeminini kullanan, özentiyi daha da yaygınlaştıran, olağanlaştıran, bir de tabii özellikle büyüklere karşı olan o saygı ve bağlılık. Bilmiyorum bizim nesil...
0: O dijital erozyon çok etkili oluyor hocam. Yani tabii, artık görüyorsunuz, yani bayramlaşmaya giren çocuk kulağında bir tane kulaklık, 25 dakika yarım saat oturuyor, bir kelime kullanmadan o kulaklıktan geri tabii gidiyor falan böyle. Ve çocukluğundan beri tanıdığınız, hani artık 14-15 yaşına gelmiş, yabancı da değilsiniz. Ama size bir irtibat kurma ihtiyacı hissetmiyor. Böyle saksı gibi geliyor gidiyor ailesiyle mesela.
1: Yani geçmiş diyeyim ya da bizim kuşak diyeyim. Huzur evi cümlesi çok itici gelirdi bize, değil mi bize?
0: Gelirdi.
1: Hatta böyle şeydi yani, falancası bakamamış da.
0: Hayırsız evlat.
1: Evet, hayırsız evlat ve huzur evine teslim etmiş denirdi. Bunu, bu kıymetli bir şeydi biliyor musun? Yani tek tek kimin ne durumda olduğunu, onu daha iyi yaşam koşullarıyla buluşturmak adına hiç imkanı yokken bunu yapıyor olmasını ayrı tutuyorum. Ama bu bir kitlesel hale gelirse, olağanlaştırılırsa, bir süre sonra herkes bir empati yapsın. Kendisinin o çağa geldiğinde ya da o yaşa geldiğinde ne görmesini istiyorsa... Kendisi de öyle davransın. O sadece o bireysel düzeyde ya da o şahsi düzeyde test edeceği şey budur.
0: Vallahi benim babam hep şey derdi. Anne babana nasıl davrandıysan evladından da onu görürsün derdi.
1: Bir evet, de çocuk görerek evet, yani yetişir. Hani öğütlerle anlamda... değil. Yani senin davranışlarını çok iyi takip eder. Onu örnekler. Söylediğinden çok yaptığını kendisiyle içselleştirir.
0: Biraz, hocam o rol model kimlikleri de erozyona uğratıyorlar. Yani hani
1: tabii,
0: şimdi artık hani böyle Ece Sular dönemindeyiz ve böyle hani acayip çocuklar var. Parmağında anne babasını döndüren, anne babasının da hani artık bunu kabul ettiği bir duruma geldik
1: oraya doğru gidiyor.
0: İşin kötü tarafı iki taraf da mutsuz.
1: Yani ataerkil, yani, baba erkil falan laflar denir. Aslında çocuk hakim artık evet, eve.
0: Çocuk erkil aileler.
1: Evet. Yani bu işin bir başka boyutu. Bir de tabii işin rakamları.
0: Orada da çok enteresan rakamlar.
1: Orada da verdi, daha ötesi var. Yani 1.48'e düşmüş durumda evet, Türkiye'nin doğurganlık hızı.
0: Yani ilk kez 1 milyonun altına düşmüş tabii, doğan bebek sayısı.
1: Bu bir kendini yenileyememek anlamına gelir. İşte bunun dünya ortalaması 2.1. Onun çok altında ve daha da düşme eğilimi gösteriyor. Daha da düşecek gibi. Yani giderek nüfusun eksilmesi, azalması anlamına geliyor bu. Bağımlılık nüfusun artması
0: bir
1: anlamına geliyor.
0: Bir de mesela çalışan nüfus sayısı. Kemal Memişoğlu'nun bir açıklamasını hı-hı, okuyayım ben. Sezaryen ihtiyaç duyulduğunda hayat kurtaran bir ameliyattır ancak bir doğum tercihi değildir. Dünyada sezaryen gerekli %15'i geçmezken Türkiye'de bu oran %59 seviyesinde. Bu da
1: çok yüksek bir rakam.
0: Yani doğum içinde de bir böyle bir değişik bir tezgah evet, var. Yani niye dünyada %15? Hani hep örnek aldığımız Batı cephesinde böyle değil de.
1: Değil tabii.
0: Bizde niye %60'a yakın
1: çocuk
0: bu sezaryen?
1: Çocuk sayısını sınırlayan bir teknik bu.
0: Tabii.
1: Yani aynen, belli istesen yani işte, de yapamıyorsun
0: artık. İkiden sonra olmuyor, olmuyor yani artık. Ondan yani sonra sıkıntı büyüyor.
1: Yani oradan kestirme bir yol bulunmuş ve oradan da ket vuruluyor, sınırlandırılıyor.
0: Anneler de sürekli şey pompalanıyor. Normal doğum ama nacir falan hani böyle zordur vesaire.
1: Tabii.
0: Hani bu yani, da pompalanıyor ciddi anlamda.
1: Yani bütün bu söylediklerimiz...
0: Ama adı üstüne normal doğum.
1: Yani bireysel tercihlerden, şahsi tercihlerden öte kitleselleştirilmiş, yaygınlaştırılmış ve bir anlamda giderek alttan, hissetmeden, bazen çok açık, bazen biraz örtülü bir şekilde pompalanan bir propaganda tekniğine dönüşmüş. İşte o noktadan sonra korumak, o değerlerini ayakta tutmak, aile kurumunu yüceltmek işin esaslı bir yanı oluyor. Bu tabii bir nesil 30 yılda yetişir İbrahim Bey. Bir nesil 30 yılda yetişiyorsa sizin için o bir beşeri sermayenin o 30 yıllık süre içerisinde size sunduğu imkandan en iyi şekilde de yararlanmanız gerekir. Bu aynı zamanda bir sorumluluk da yüklüyor. Yani genç nüfuslu bir ülke, müthiş bir zenginlik.
0: Şimdi toplumsal... Şimdi zaten son bölümde konuşacaklar ama evet, Sayın Alabarda'nın işte genel yayın yönetmen olduğuyuz işte...
1: Savtek.
0: Savtek dergisinin manşeti bu ay tevafuk da olmuş tabii, aslında. Tabii. Bir gösterebilir miyiz Cezsem? Yani
1: insan
0: geleceğim size ama işte insan kaynağı, savunma sanayinde insan kaynağı. Az şöyle yukarı kaldırırsak bandın altında kalacaktım düzeltti arkadaşlar. Neden bu mesele çok kritik meselesi? Hani birçok alanda karşımıza çıkıyor tabii, ama
1: işte bir nesil

0: 30 yılda yetişir. 30 yılda size sunduğu o beşeri sermayeyi, o zenginliği iyi işlemek. Savunma sanayinde olduğu gibi. Yani genç nesli en üretken çağında onun zihninden, onun üretme becerisinden yararlanma politikasını da stratejisini de çok iyi belirlemek gerekiyor. Türkiye tam böyle bir eşikte. O eşikten şimdi bir hedef koydu. O hedefe doğru ilerliyor. Bir de tabii şunu da söyleyip bitireyim. Üzerimizden bir başka şey geçti. O da 15 Temmuz bu işin şer nirvanasıydı ama şu gerçekte çok açık. Bir nesli de öyle kaybettik.
1: Doğru. FETÖ'cülerin kurduğu tuzaklarda.
0: Evet. Dershaneleriyle, okullarıyla, eğitimleriyle.
1: Zihinsel işgalle aldılar.
0: Tabii. Yani bir nesli de öyle kaybettik. Bilinçli, bilinçsiz neyse Anadolu'nun birçok safiyane genci o furyanın içerisinde yok olup gitti. Bunu peki da unutmamak gerekir.
1: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu doğurganlık hızıyla ilgili bir uyarısı var. Sayın Tayyip onu bir dinlettireceğim. İki sorum olacak. Bir tanesi sorun sizce sadece ekonomik mi? İkincisi de bu meseleyle ilgili olarak Erdoğan işte boşanma oranlarından bahsediyor. Evlilik yaşının yükselmesinden bahsediyor. Muhalefet sürekli tüm bu meseleleri işte Türkiye'nin ekonomik durumuna bağlıyor. Siz nasıl okuyorsunuz? Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyoruz. Ülkemizde 2014'te yılda 1,351,000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
1: Evet Üstad, siz nasıl okuyorsunuz? Muhalefet bu konuda da biraz sanki çuvallı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 çocuk dediğinde hep dalga geçen işte böyle ya da eleştiren evet mesajlar paylaşılıyordu ama bugün geldiğimiz noktada 3 çocuk meselesinin ne kadar kritik olduğunu tartışıyoruz ülkece. Siz hani nasıl okuyorsunuz tüm bu tartışmaları? Genel bir değerlendirme de almak isterim. İşte köpek annesi olunur mudan başlayıp evet işte yabancı medyadan Türkiye'de aile kurumunu hedef alan yayınlara kadar bir değerlendirme rica etsem neler söylersiniz?
3: 3 Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başbakanlığı döneminde 3 çocuktan bahsettiğinde oluşan hava, yapılan değerlendirmeler şöyleydi. Ciddi bir şaşkınlık. Aslında ezber bozan bir yaklaşımdı. Bu ezber aslında şu inanca dayanıyordu. Yani çok çocukluluk, bir doğululuk
1: ibaresi. Halen de yüksek yani doğum oranı Şanlıurfa'da bu arada onu da
3: söyleyeyim. Bir batıllaşmaya karşı bir ifade olduğu için bir ezber de bozdu, bir şaşkınlık da yarattı. Çünkü çok kısa sürede Türkiye'de özellikle bu yani benim anlayabildiğim kadarıyla bu 70'ler 80'lerden sonra hızla yerleşen bir inanca dönüştü. Yani çok çocuk sahibi olmak aslında bir cehalet örneğidir. Bu ekonomik de değildir. İnsanların yaşam kalitesini de düşürür. Ve bir doğum kontrol uygulamaları. Çocukluğumda ben de Van'da yaşıyordum. Bahsettiğim 6-7 yaşlarındaki, 8 yaşlarındaki, en fazla 10 yaşlarındaki hallerimiz şuydu. Mahalle mahalle böyle hani sağlık ekipleri dolaşır ya. Doğum kontrol bilgilendirmesi yapılıyordu mahallelerde. Ama ya o mahallelerde çok kalabalık mahallelerdi. Ve bize çok tuhaf geldi o zamanki insanların telaşı, toplanmaları. Çok tuhaf. Ya bize, kültürümüze yabancı bir şey öğretiyorlardı aslında orada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği işte o şu. Ya bu doğum kontrol politikaları dışarıdan ihraç edilen, bizim dokumuzla da çok uşmayan ama dışarıdan reçete edilen bir yaklaşım. Merak ediyoruz, kim Türkiye'yi düşündü de, Türk toplumunu düşündü de bunlar yazık çok çoğalıyorlar. Doğum kontrol politikalarını onlara öğretelim, aynı zamanda bir medeniyet gitmiş olur. Ya kim mesela bizim ülkemizi böyle düşünmüş olabilir ki?
1: Hangi ne kadar merkez... da severler değil mi?
3: Evet yani, yani ne kadar şey. Ya bir
1: Türkiye'yi
3: de
1: çok severler.
3: Hani bu, bunun yanı sıra canla başla misyoner gibi, bakın misyoner gibi doğum kontrol uygulamalarını gezip dolaşıp anlatan ekipler vardı. Sağlık ekipleri vardı. Sağlık misyonerleri vardı. Bunu ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Ve çok tuhaf gelmişti. Biz böyle doktorun, medeniyetin geldiği mahalleler değildik çünkü. Bize ama ilk gelen medeniyet, batılılaşma, bu doğum kontrol misyonerlerinin anlattıkları, çok çocuk nasıl yapılmayacak, doğum kontrolü nasıl yapılacak hikayelerdi. Bunların dışarıdan reçete edilen politikalar olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyor. Bu dışarıdan gelen bir politika bizim ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel ihtiyaçlarıyla uzaktan yakından bağlantılı bu dinamikler içerisinden üreyen bir politika değil. Bunun misyonerliğini yapanlar gerçekten çok hayret verici bir bağnazlık içindeydiler aynı zamanda. Yani bugün o profili nasıl şey yaparız bilmiyorum ama mesela bugünkü o işte anneler gününde bir anneyi bir çocuğu köpekle özdeşleştiren reklam filmindeki gibi bir misyonerlikten, yani kendisine adamış bir misyonerlik, bunu böyle inanılmaz bir kesin mutlak bir doğruya sahipmiş gibi savunup anlatıyorlar. Bu misyonerliğe bence dikkat çekmemiz gerekiyor. Ülkemizde bu misyonerler niye türedi? Hangi etkiyle? Bu dış etki diyoruz da bu hangi etki? Bunun şu an iki boyutundan bahsedeceğim. Bugün çokça aslında sadece Türkiye'ye de özgü olmayan mevcut küresel sistemin taşıdığı değerlerin aslında ortak kimlikleri çözmesi neticesinde hedeflerden biri de aile. Yani ortak kimlikler, yani bir millete ait olmak, bu kimliğin yavaş yavaş bireysellikle, daha çağdaş, medeni bir insan, dünya vatandaşlığı tarifiyle, cinsel kimliklerin, ya anne baba, anne çocuk ya da çocuk baba, bu kimliklerin çözülmesi, bu mevcut küresel ekonomik kültürel düzenin belirli bir ritmi içerisinde çözülüyor zaten. Bir defa bunu kabul edelim. Yani biz de küreselleşeceğiz deyip aileyi koruyacağız dememiz bence tezat. Yani tamamen neredeyse küreselleşen değerlerle sistemin içinde yaşıyoruz. Ama biz buna karşıyız demek, yani mikro politikaya, makro politikayı benimseyip mikro politikaya karşı çıkmak gibi bir şey. Bence bu bir tezat, bu çözülmeyi engelleyebilecek bir yaklaşım değil. Ama bizim burada bahsettiğimiz aslında bu dışarıdan reçete edilen dediğimiz toplumları ve milletleri de demografik bir savaş anlamında hedef alan politikalardan bahsediyoruz. Bu sağlık misyonerlerinin dünyada aslında hiçbir yerde yokken Türkiye'de türeyi vermesi çok şaşkınlık vericiydi. Ve ısrarla 3 çocuğun ülkemizin ekonomik kalkınmasına, gelişmesine, refahına katkı sunacağını düşüncesini çok ilkel bulunması mesela. Çok gerici bulunması, çok cahil bulunması. Bunların dışarıdan Türkiye'ye de falan bir demografik savaşın bir parçası olduğunu düşünüyorum. İnsanlar zaten bir toplumun, bir milletin en güçlü yanı neresidir? Ortak kimliğidir. Yani sahip olduğu ortak inancı, düşünce biçimi, sahip olduğu değerleri ve buna bunlarla iniltili yaşam tarzı, hayat biçimi. Siz yani bir toplum gelip askerle, tankla, topla değil ama bu ortak inanışları, yaşam tarzını, düşünme biçimini değiştirdiğinizde zaten o toplumu çözebiliyorsunuz.
1: Mesela şimdi Şubat 1966'daki Milliyet Gazetesi'nin başlığı şuymuş: Rockefeller Türkiye'ye doğum kontrolünde önderlik edebilir.

0: Evet.
1: Etti zaten. Bunu anlatıyor. Evet, Türkiye'deki büyük holdinglerin birisiyle etti.
2: Evet. Yani.
1: Onun eliyle kampanyalar düzenledi.
2: Çok acayip işler ya. Ya. Gerçekten valla.
1: Her yerde taşın altından
2: sürekli bunların, kuşatılıyoruz. Yeminlerim var ya.
1: Sürekli her taşı kaldırdığınızda bunların çıkması
2: tesadüf.
1: Hayra ilamet değil tabii ki.
2: Peki.
0: Burada biz yani daha somut, spesifik bilmemiz gerekiyor. Türkiye'yi de hedef alan bir yaklaşım söz konusu. Ama bununla mücadelede birçok tedbir alabilirsiniz. Ne yazık ki eğer bu küresel değerlerle bu kadar içli dışlıysanız bunu çok da engelleyemezsiniz.
2: Peki.
0: Şundan dolayı engelleyemezsiniz. Şöyle bir noktaya da vurgu yapayım. Kimsenin bu aile konusu tartışılırken çok da değinmediği, bu konuda çok güçlü yapısal misyonerlik
2: faaliyetleri var.
0: Faaliyetleri var. Ya bunu kim yapıyor? Markalar yapıyor. Bakın Türkiye'de markalardan bahsediyoruz. Türkiye'de markalar sadece ticari markalar değildir. Eğer siz bu yani bu ülkenin bütün verileri yabancı markaların elinde. Sonra diyoruz ki efendim bizim nasıl millet olarak özel kişisel verilerimiz. Ya bu ülkenin kişisel verileri zaten bütün markalar üzerinden dışarıya vermişsiniz. Ben gidip yabancı bir markaya gittiğimde bütün kişisel verilerimi vermeden ben hiçbir işlem yapamıyorum. Yani hiçbir işlem yapamazsınız. Bu ülkede hiçbir şey yapamazsınız. Alışverişte yapamazsınız. Hiçbir yere de girip çıkamazsınız. Hiçbir şey de yapamazsınız. Ya bunlar yaşam tarzını kim taşıyor buraya? Yaşam tarzını taşıyan bu markalardır. Şimdi siz bu yaşam tarzına ya bu ekonomik ticari modeli esas alıyorsanız ama biz bu değerlere karşı bunun dışında duracağız diyorsanız bence duramazsınız.
2: Peki. Pek zor bir mesele. Topyekun bir mücadele gerekiyor aslına bakarsanız. Son dönemde özellikle şey çok pompalanıyor çünkü. Evlat, anne babaya yük algısı çok pompalanıyor. Ama ben kendi adıma da hani yakın çevrem için de şunu söyleyebilirim. Evlat aileye bir servet. Yani hiçbir şekilde
1: İsrail'e gittiğimizde yüklü seninle oradaki Yahudi annelerin elinde Yahudi anneye göre dizayn edilmiş cep telefonları vardı. Neden biliyor musun? Akşama kadar Instagram'da kaydır kaydır yapıp da çocuğuna karşı ilgisi azalmasın diye o uygulamaların yüklenemediği sadece iletişim ve mesajlaşma maksadıyla kullanılan cep telefonları. Şimdi siz kendiniz kendi annelerinizi bu kadar korurken bizim çocuklarımızın eline, bizim annelerimizin eline bir telefon verin. Sabaha kadar, gün ağarana kadar Instagram'da şey kaydırsın, sayfa kaydırsın. İşte sosyal medya.
2: TikTok videosu yani izlesin. Şey valla tuzağa biz de düşüyoruz. İtiraf edin. Yani
1: düşmeyeceğiz işte.
2: Yani zor bir mücadele. İkinci başlığa geçeceğim. Savaştan önceki son çıkış mı diye süremiz hızlı akıyor. Bugün dört başlığımız var demiştim. Trump enteresan bir adam. İran'ın bu İran'a ait gemilere Amerikan askerlerinin çıkması, el koymasıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Korsan gibi izliyor. Onu bir izlettireceğim. Bir toparlama rica edeceğim Sayın Alabarda'dan. Taraflar nasıl masaya hangi kozları sürüyor, ne istiyorlar diye. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: They're 5 miles away.
4: Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz. Ama oyun oynamıyoruz.
2: Şimdi Sayın Alabarda, gün içerisinde Trump bir paylaşım yaptı. İşte İran'ın askeri kapasitesini yok ettik filan diye meydan okuyor. İran iki tane füze gönderdik, ABD gemisini vurduk, Hürmüz'e girmeye çalıştı diye söyledi. Sonra
1: CENTCOM
2: dedi ki, CENTCOM dedi ki biz dedi gemi falan vurulmadı, bir şey yok dedi.
1: Yani CENTCOM'un dediği doğru.
2: Ha, bilmiyorum, CENTCOM gerçi uçak gemisi için de çamaşırhanede yangın çıktı falan demişti.
1: Sonra askerlerinin isyan ettiği falan artık biliniyor dedi. İşte lavabosu tıkanır mı ya şeyin, yani bizim tesisatçı Muammer Usta'yı göndeririz, gider halleder yani. Yani tamam,
2: enteresan
1: mı?
2: Şu mesajı
1: tabii
2: paylaştı.
1: Tabii ki oraya gönderirsin bir Yusuf Usta, gider her şeyi halleder gelir. Ne olacak yani?
2: Ne oluyor şu anda?
1: Tabii. Şimdi şöyle. Şimdi Trump'ın yapmış olduğu işte oh ne güzel korsanlık yapıyoruz. İki tane İran gemisine el koyduk. Bol bol petrolümüz oluyor falan. Bunlar komik. Trump'ın zaten bu konuyla alakalı toplum nezdinde bir itibarı kalmadı. Uluslararası toplum nezdinde. Neden? 4 tane petrol yüklü tankere el koysan bu Amerika bütçesi için nedir yani? Hiçbir şey değildir.
2: Yani savaşın dolaylı maliyeti 1 trilyon dolar diyorlar.
1: Ama bu blokajı iyi uyguluyorlar.

0: Yani İran'a yönelik uygulanan blokaj çalışıyor ve İran bu gemileri çıkartmaya çalıştığında da Amerika Birleşik Devletleri gerçekten bunu alıyor. Aldığı zaman Amerika açısından bir kazanç değil. Fakat İran'ın buradan gemilerini istediği gibi geçirememesi İran açısından büyük bir kayıp. Bak çok enteresan bir şey bu. İran'ın kaybı ama Amerika'nın kazancı değil. Ne olacak? İki tane petrol Venezuela'dan istediği kadar alıyor artık.
1: İran ekonomisi daha küçük ölçekli sonuçta.
0: Ha, öyle değil. İran daha sonra o gemilerden yüzer tane geçirmek isteyebilir. O zaman İran açısından önemli bir kazanım olur. Yani çünkü günde 4 milyon varil petrol çıkartan bir ülke. Ve İran'ın ana gelir kaynağı petrol ve doğalgaz. Bu bilinen bir şey. Sattırmamaya kararlı Amerika Birleşik Devletleri. İran'da bu konuyla ilgili ne kadar dayanabilecek onu test ediyorlar aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde de savaş dışındaki operasyonların 60 gün sürebilmesiyle ilgili bir şey vardı. Trump yaptığı bir açıklamayla cuma akşamı ne yaptı? Sayacı sıfırladı. İran'la olan dedi, husumetimiz bitmiştir dedi.
1: Savaş bitti dedi.
0: Savaş bitti dedi. Kongre'ye de bir yazı yazdı, gönderdi. Ne oldu o zaman?
1: Sıfırladı.
0: Sıfırladı.
1: Bundan şimdi 60 günü daha mı var?
0: Şimdi bundan sonra çıkacak tehdit başka bir tehdit. Kafa onun adı Operation ya. Epic Fury 2 olur. Fury 2 olur. Tamam mı? Epic Fury 2.0.
2: Ayrıca 60 günü hesaplarken ben ateşkes ilan sayılmaz ettim diyor.
0: Sayılmaz tabii, diyor. Gibi bir sürü şey. Tamam, al. Yani Nasrettin Hoca'ya demişler dünyanın merkezi neresi? Ne demiş hoca?
1: Ayağımın
0: altı. Hoca saçmalama. İnanmıyorsan ölç demiş. Haklı. Trump da kongreye inanmıyorsanız ölçün diyor. 60'ı diyor. Bulmuşum bu mu? Buldu derseniz de diyor Epic Fury 2.0'ı başlatırım. Yani dolanıyor etrafında. Ama şu. İran'ın elindeki nükleer zenginleştirilmiş uranyum her şeydir. Geri kalan her şey teferruattır sevgili İbrahim. Bu nükleerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi gerçekleşmediği sürece Siyonist lobi ve İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni o körfezde her türlü eylemin içerisine ittirecekler. Dolayısıyla İran nükleer bende kalsın konusunda son derece ısrarlı, bunu terk etmiyor. Çünkü onu kendi rejimi için bir teminat olarak görüyor. Bende kalırsa hürmüz açılabilir diyor. ABD ise İsrail'in aklıyla hareket ettiği için mutlaka o nükleer oradan çıkartılmalı. O oradan çıkartıldıktan sonra hürmüz açılmalı diyor. Peki nükleer nerede? Nükleer İran'da B-2 stratejik bombardıman uçaklarının vurmuş olduğu Natanz'da. Ben daha öncesinden
1: dağın bunun altında
0: dağıtılmış olabileceğini İran coğrafyasına düşünüyordum. Çok önemli bir isme sordum bunu. Hayır, hepsi de Natanz'da. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'e ait uçaklar da şu an savaş devam etmemesine rağmen 24 saat boyunca Natanz'ın olduğu bölgede bir İranlı aktivitesi var mı? Burayı kontrol ediyorlar.
1: Hareket edeni vururlar.
0: Yani hareket edeni vururlar. Zaten yok kimse şu an. Dağın altında. Şimdi buna bir özel operasyonla dağın altından çıkartmak çok maliyetli. Yani dağa gideceksin, tamam mı? Ferhat gibi deleceksin, içinden çıkartacaksın. İran'ın elinde armut toplamıyor orada.
1: Bir denediler zaten bir ara. Onların bir kısmı
0: uçakların falan gömüldü. Düşme hikayesi orada oldu. Malum. Güzel hatırlattım.
1: Çamura saplandık
0: falan filan. Ama İsrail'de İran'ın kendi rejimi için garanti olarak gördüğü nükleer silahı İsrail'de kendi varlığı için varoluşsal tehdit görüyor. Böyle gördüğü için mesela İsrail'in eski başbakanlarından Naftali Bennett diyor ki radikal İslamcılar Manhattan'a, Kaliforniya'ya nükleer başlık atabilir.
1: Var o var.
0: Tamam oraya geleceğiz. Niye bunu söylüyor? Verme bir sen. Niye bunu söylüyor? Sürekli kardeşim korkuyla yönetiyorlar işlerini. 11 Eylül sonrasında Global War on Terror, teröre karşı küresel savaş diyerek dünyada bombardıman etmedikleri yer kalmadı. Sonra İngiliz Başbakanı Tony Blair dedi ki ya Saddam'da dedi biz dedi kitle imha silahlarının olmadığını sonradan öğrendik ama iş işten geçmişti. Peki öğrenmenize rağmen yaptığınız Irak'taki işgal kaç kişinin hayatına mal oldu? 1 milyon. Bak 72 bin tane çocuğu katlettiler Gazze'de. Soykırım yaptılar. Biz devrilmiş İsa heykelinden medet umup batıya diyoruz ki bak gördünüz mü? İsa peygamberin heykelini de devirmişler falan. Yani 72 bin çocuğun ahı tutmadı. Bundan dolayı bir araya gelip bir şey yapamadın da. Hazreti İsa'nın heykelinden mi medet umar hale geldik Allah aşkına İbrahim, tamam mı? Şimdi dolayısıyla bu çözülmeden ben burada sorunun çözülmeyeceğini düşünüyorum. Nokta.
1: Peki Naftali Bennett'in açıklamasını verelim arkadaşlar. Bu mesele dikkat çekici çünkü.

0: Süremiz de az kaldı. Burayı da es geçmeyelim.
1: Nuclear ballistic.
2: Gerçek şu ki İsrail bir demokrasi. İsrail ABD'nin sahip olabileceği en iyi müttefik. Var olmadığımızı düşünün. Orta Doğu cihatçılarla dolu. El-Kaide, DH ve Hizbullah gibi. Ne olacağını biliyoruz. İkiz kuleleri vuracaklar. 11 Eylül yaşandığında Manhattan'daydım. O binaların yandığını gördüm. Orta Doğu bizim sorunumuz değil, umursamıyoruz dediğinizde bu olur. Radikal İslamcılar Manhattan'a, Kaliforniya'ya nükleer balistik füzelerle gelir.
3: Ezop'tan masallar.
4: Tamam mı?
3: Ya kardeşim, DH'ı da siz kurdunuz. El-Kaide ile de siz oynaştınız. Suriye sahasında DH'la birlikte fabrika belgesinde TRT çok güzel bir belgeselle bütün pisliklerini ortaya çıkarttı. Ve Fransa'da mahkemeden cezalar aldılar adamlar.
0: Lafarge firması. Evet.
3: Yani Lafarge firmasıyla Fransız istihbaratının şemsiyesi altında Ekonomi Bakanlığı'nın birimleri oynaşmışlar. Tamam mı? Çıktı. Fransa'da bu konu mahkemeye taşındı. Yani bu konular o kadar açık ve ayan beyan ki, bak şunu söyleyen adamın ülkesi İki tane radikal terör örgütü üzerine kuruldu. Bir tanesi bu konuyla ilgili biraz fazla ön plana çıkmaya başlayınca Haganah ve diğeri İrgun. Bunlar tuttular, İbrani Direniş Hareketi olarak birleştiler. İbrani Direniş Hareketi de IDF'i oluşturdu. Bunların esas en nüvesi, anne karnına sperm olarak verilen hangisi? Çanakkale Savaşları'ndaki Katır Birliği, Siyon Katır Birliği. Biz Çanakkale'de düşmana karşı yan yanaydık. Nerede yan yanaydık? Siyon Katır Birliği'ni kurdular. Başına bir tane general getirdiler. Bir tane de yarbay getirdiler. Yarbayı da bu işin fikir babası kabul ettiler. Yarbayın mezarı öldükten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gömüldü. Netanyahu onu 2010'lu yıllarda oradan kabrini söktürdü. Getirdi İsrail'e gömdü. Dedi ki İsrail ordusunun dedi kurucusudur dedi. Dölleyicisi yani. O fikir anlamında onu ortaya çıkarttı ve ilk savaştıkları yer Mehmetçiğin karşısında Gelibolu'da Siyon Katır Birliği'ni getirdiler, kurdular. Şimdi bunlar biliniyor. Terör örgütleri üzerine kurulmuş bir IDF var. Bir Allah kulu, bilimsel anlamda söylüyorum bunu. Tarihçi kim varsa çıksın karşısına desin ki İsrail Defense Force dedikleri IDF'in ortaya çıkış hikayesinde İrgun, Haganah ve İbrani Direniş Örgütü yoktur desin de alnını karıştıralım. Sevgili İbrahim.
0: Peki niye ikiz kuleleri hatırlatıyor? Bir travmayı bir tetiklemeye çalışıyor yoksa ya, ikiz kulelerle ilgili de komplo teorileri çok konuşuldu.
3: Öteki olmadan yaşayamama kültürüyle hemhal olmuş Batı kültürü. Roland'ın şarkısı isimli bir konuya dayanır. Bizde nasıl Manas destanı varsa Batı'nın ötekisi tarih boyunca mutlaka olmuştur. Bu öteki zaman zaman İtalyanların dediği gibi mamali Türkiye, anne eyvah Türkler geliyor şeklinde izah edilmiş. Zaman zaman Rusen fobia dedikleri Rus fobisi olmuş. Zaman zaman Yahudi nefreti üzerine konu şekillenmiştir. Şimdi öteki olmadan bir şekilde ayakta kalamayan Batı kültürüne ötekilerini gösteriyor. DH'ı gösteriyor, bilmem kimi gösteriyor. Daha bu çapsız herif şunun şurası 10-15 gün önce de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gösteriyordu bu konuyla ilgili.
0: Doğru. Şimdi, bu arada Bennett'i hafife almayalım. Eski başbakan ve şu an kurdukları ittifakla Ekim ayındaki seçimde Netanyahu'nun devirip başbakan olabilir tamam diyorlar. Yani hani İsrail'i yöneten o olabilir bu saatten sonra.
3: Şimdi biz hiçbir şey almayacağız ama Tolstoy'un Hacı Murat'ın da dediği gibi de biz bu coğrafyanın deve dikeniyiz kardeşim. Tutmaya çalışanın elini yakarız. Şimdi bizim içimizde bir sürü sıkıntılı hususlar. Peştemalli belediye başkanları gündemimizi falan meşgul ediyor. Pavyonlardan belediye bütçesine giden yollar konuşuluyor, bilmem neler falan ama en nihayetinde de bu ülkede yaşayıp hubbül vatan minel iman diyen milyonlarca insan bu ülkenin müdafası açısından gecesini gündüzüne katıyor. İkinci bölümde konuşuruz saha expo ile ilgili olan hususları. Tamam. Dolayısıyla sevgili İbrahim, Naftali Bennett'i elbette hafife almıyoruz ama her kuşun eti yenmez.
0: Peki. Şimdi Sena Salihoğlu, birkaç video izlettireceğim size müsaadenizle. Bir tanesi FIFA Başkanı Infantino bir imaj düzeltme çalışması yapmaya çalıştı. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajop'tan İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Sheikh Süleyman'la tokalaşmasını ve kameraların önünde poz vermesini istedi ama Filistin Federasyon Başkanı dedi ki ya biz büyük acı çekiyoruz. Yani ben dedi hani bunu zul addederim. Mealen anlatıyorum ve bu fotoğraf karesine girmeyi reddetti. Infantino'nun eli de boş kaldı. Şimdi ikinci video, Ben Gvir diye bir İsrail aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı var. 50. yaş gününü kutlarken idam videosu, işte idam

0: pastasıyla böyle karısı da bir kafa değişik demek ki. Böyle bir pasta yaptırmış. Üzerinde işte yağlı urgan var, dar ağacı vesaire. Bu pastayı keserek kutladılar. Filistinleri nasıl asacağız kutlaması gibi bir şey. Bir video daha izlettireceğim. Burada da arka planda yok edilmiş Gazze var. Bir İsrail asker. Sesi de verin arkadaşlar. Yani resmen alır gibi sesler çıkaran bir... Ya bu nasıl asker sorusu aklıma geldi. Bu insanların imajını Infantino düzeltebilir mi gerçekten? Hani mesela şimdi baktım listeye, kiliseye yönelik saldırılara baktım. Yani 2023'ten bugüne kadar onun üzerinde saldırı var. Yok etmişler, yıkmışlar, kırmışlar. Yani işte hafta içinde bir görüntü vardı. Bir rahibeye arkasında hep saldırıyor. İşte bu işte spesifik bir olay falan diye atlatmayız ama bildiğiniz Hristiyanlardan da nefret eden bir kitle var
1: ama
0: aslında.
1: Ama dua etsin, onlara yine bir izahat getiriyorlar. 72 bin Müslümanı katletti, ona izahat da vermiyor.
0: Doğru. Şimdi bu imaj düzeltilir mi sizce? Bir 4 dakikam kaldı ama.
2: Yani biz soykırımcıdan ne bekliyoruz?
0: İnsanlık. Mümkün mü?
2: Yani 50 bin insanı yok ettiler. Çoğu çocuk diyor. Binlerce gözlerini kırpmadan. Onları terörist gibi gördüklerini açıkça söylüyor. Onlar ayrıca insansı hayvanlar falan gibi laflar ettiler.
3: Tabii.
2: Bunu söyleyen adama ip getirmiş, eşiymiş falan. Bunlar insan kılığında görünen, tamamen yani vahşileşmiş. Bunu yani hayvanlar aleminde bile ihtiyaçtan fazlası saldırıya uğramaz, biliyor musunuz? Mesela geldiğimiz noktada buradan bir rasyonellik, bir insani değer bir şey mi çıkaracağız? Asıl buradan biz nasıl çıkacağımızı konuşmalıyız.
0: Yani, ama bir yandan da mesela imaj çalışmalarını sürdürmeye çalışıyorlar. Belli ki orada da bir sıkışmışlık hali var.
2: Var ama yani sonuç itibariyle şimdi biz İran'a odaklandık falan. Gazze'de her şey düzeldi mi?
0: Yok.
2: Ölümler sonlandı mı?
0: Yok.
2: Yani o günden bugüne
0: birazdan bağlanacak.
2: Bu 60 gün boyunca Gazze'de kaç kişi katledildi? Neler oldu? Batı Şeria'da neler oluyor?
0: Her gün
2: Lübnan'da neler yapıyorlar? Yani sonuç itibariyle yani buradan bir bizim insani bakışımızdan sorgulayıp da buradan bir anlam çıkartmamızı zorluğu ortada. Sonuçta bunlar soykırımcı. 21. yüzyılda hiç gözlerini kırpmadan insanları, çoluğu, çocuğu, bebeği ortadan kaldıran, hiçbir acıma duygusu olmayan, vicdanları tamamen ortadan kalkmış bir garip çetenin tahakkümü altında bir dünya sürükleniyor belki.
0: Peki ama bizim bu gördüğümüzü mesela yani, FIFA Başkanı Infantino görmüyor mu? Neden bu adamların böyle haklı işler, PR işleri yapmaya çalışıyor?
2: Bu kadarını
0: çalışıyor
2: bile yapması bence oldukça şey yani.
3: Aşağılama.
2: Evet. Bu kadar.
0: Birisinin rahmetli
1: anneannem derdi ki kimi kazan kaynatır, kimi vücudunu oynatır, tamam mı? Yani insanların derdi başından aşmış, evladını kaybetmiş. Infantino da vücudunu oynatma derdi.
4: Yani orada şöyle bir şey de ekleyeyim ben. İsrail'le bütün takımlar selam vermiyor hiçbir turnuvada. Şimdi bunu yalanlanan centilmenlik adına engellemeye çalışıyorlar. Kurnazlık yapıyorlar yani orada.
2: Aslında tabii bu da örtülü bir şey.
0: Tabii canım, burada bize bir fotoğraf verseydi, bir imaj çalışması.
4: Tabii.
0: Bunu aslında ben şunun için de biraz ekrana taşımak istedim. Yani Siyonizm hiçbir alanda boşluk bırakmamaya çalışıyor aslında.
2: Mesela özellikle bu
0: geçen
2: alanda.
0: Geçen hafta konuştuk, dijital medyada 60 bin kişi bize çalışıyor
2: tabii
0: diye itiraf ediyorlar.
2: Yani iletişim
0: bunlara
2: alanı,
0: para veriyoruz. Bu
2: sanat dünyası,
0: dünyada
2: film dünyası, bu konuda özellikle modası, her alan. Yani toplumsal açıdan bütün bu diğer siyaset dışı kabul edilen alanlarda da oldukça titiz, derinden çalışılan, peki, çok önemli etki ajanlarıyla yürütüldüğü çok açık.
0: Soykırımı unutturmaya çalışıyorlar efendim ama insanlık vicdanını da unutmamak ve bunu işte diri tutmak için mücadele ediyor. Birazdan Sumut filosundan Deniz Zeybek 24 muhabir bizimle birlikte olacak ve işte aslında o mücadelenin nasıl verildiğini anlatacak. Lütfen bizimle kalın, daha konuşacak çok meselemiz var.

0: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Masada ne var? Devam ediyor efendim. Bölgemizdeki sıcak gelişmeleri, hani savaştan önceki son çıkışta mıyız diye konuşuyorduk. Trump'ın tehditleri, İran'ın karşı tehditleri, İsrail'in pozisyon alması derken bir de meselenin insanlık vicdanı tarafı vardı. FIFA Başkanı'nın işte Filistin ve İsrail'li federasyon yetkililerini el ele tutuşturup bir fotoğraf verme çabası, imaj çalışması nasıl akamete uğradığını konuşmuştuk. Şimdi bir yandan da Sumud'u konuşalım istiyoruz. Çünkü gerçekten tam anlamıyla bir korsanca saldırıya uğradı. Buna rağmen de Sumud filosu yola devam etme kararlılığını sürdürüyor. Biz de 24 ailesi olarak 24 ekibinden Deniz Zeybek'i bu konuyla ilgili görevlendirdik. Kendisi de hani bu anlamda gönüllü oldu gitmek için ve şu an eğitim hazırlıklarını Marmaris'te sürdürüyorlar. Bizimle hem izlenimlerini hem de işte bu konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak. Ardından da Sayın Ali Salihoğlu'na soracağım bu Sumud mücadelesi dünya için ne ifade ediyor diye.
2: Marmaris'teyiz. Artık birkaç gün içinde burada bulunan 15 teknede Gazze'ye doğru yola çıkacak. Elbette ki aslında burada perdenin arkasında çok önemli çalışmaların, toplantıların olduğunu söylemek mümkün ki yine bu yolculuğun en başından beri içinde olan bir isim var. Aslında merak ettiklerimizi ona soracağız. Kim o isim? Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu bizimle birlikte. Birkaç gündür birlikteyiz Sümeyra Hanım. Geçen seneden beri aslında kulağımızda, kalbimizde sizinle ama şimdi eşinizle artık döndü. Geçen sene de yine filodaydı. Önce eşiniz şu ay Ordu ile ilgili son gelişmeleri alalım. Birlikte tekrar Marmaris'ten çıkacak olan teknelerde olacak mısınız? Bunu sorayım size.
3: İnşallah evet, ikimiz de hazırlanmaya devam ediyoruz. Eşimin şu an İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından 3. kaçırılışı aslında baktığımızda. Ve şu an sağ salim döndüler elhamdülillah. Ama Seyf ve Tiago arkadaşlarımız hala içerideler. Ağır işkencelere ve tehditlere maruz kalıyorlar. Toplam 180 kişi olarak yani 2 gün boyunca bir hapishane gemisinde alıkonuldular. Sadece iki arkadaşımızı Aşrut'a geri götürdüler. Geri kalan arkadaşlarımızı bir kısmını Girit'te, bir kısmını İstanbul'da karşıladık ve çalışmalara ve hazırlıklara devam ediyoruz.
2: Eğitimler de vardı. Ben de o eğitimlerle birlikte sizinleydim. Eğitimlerin önemini de birazcık sizden alalım. Özellikle bugünkü o simülasyon eğitimi bambaşkaydı gerçekten. Evet.
3: Ya şöyle, biz bu misyona farklı motivasyonlarla giriyoruz. Uluslararası ve küresel bir misyon olduğu için kimisi antifaşist, antikolonyalist, anti-emperyalist bir altyapıyla, kimisi klima aktivisti olarak, kimisi İslami bir perspektiften bakarak aslında bu misyona dahil oluyor ve biz burada din, dil, ırk ayırt etmeksizin bir ortamda buluştuğumuz için bu eğitimde aynı vizyonda buluşabilmek adına bir aslında birbirimize söz vermiş oluyoruz. Şiddetsizlik eğitimi, hangi taktikleri uygulayacağımız, bir saldırı esnasında bir kolektif bilinçlerine nasıl tepki vereceğimiz, aynı zamanda en stratejik şekilde riskleri de analiz ederek nasıl davranacağımıza kadar 2 gün, 3 gün boyunca sabahtan akşama kadar eğitimler veriyoruz. Elimizden geldiğince başarılı bir misyon gerçekleştirip propagandaları da aslında önlemek adına.
2: Peki son olarak bu tekneler buradan ne zaman Gazze'ye doğru yol alacak?
3: En yakın zamanda inşallah. Hala hazırlıklar devam ediyor. Yani tam net bir zaman veremiyoruz.
2: Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Bu arada Sümeyra Hanım burada gün içinde ayrı eğitimler oluyor. Tabii ki akşam saatlerinde de bir dizi yine açıkçası toplantılar yapılıyor. Hem kaptanlarla birlikte hem teknik ekiple birlikte. Yani perdenin arkasında gerçekten hummalı bir çalışma sürüyor. Bu sadece hadi biz Gazze için yol alalım, çıkalım gibi bir durum değil. Burada çünkü elbette ki tüm aktivistlerin, buraya katılanların canları da önemli ama onlar zaten buraya eşini, annesini, babasını, çocuğunu bırakıp mazlum Gazze halkı için yola çıkıyor ve başlarına gelebilecek her türlü olumsuz olaya, işkenceye de zaten hazırlıklılar. Ve biz de 24 olarak elbette ki bu yolculuğu an be an ekranlara taşımaya çalışacağız diyelim. Söz yeniden size bırakalım. İbrahim Güneş.
1: Deniz Zeybek, Allah yar ve yardımcınız olsun canım. İnşallah sağ salim, sıkıntı yaşamadan bu mücadeleye bir ses olmayı başaracaksınız. Aktivist Sümeyra Ordu'da, ona sabırlar dileyelim. İsrail eşini yine rehin aldı ve işkence de yaptığına dair endişeleri var diyebiliriz. Üstad, şimdi bu saldırı içinden bir değerlendirme rica edeyim. Atina yönetimi, Yunan buna niye aparat oluyor, alet oluyor diye. Hem de bu artık uluslararası sularda neredeyse İsrail'den 1000 kilometre, 970 kilometre uzakta buna saldırıyor olması İsrail'deki paniğin bir yansıması mı? Sumut niye bu kadar korkutuyor İsrail'i?
4: Şimdi yeryüzünde insani değerleri koruyup kollayacak hangi kurumsal yapı var? Bu soruyu soralım kendimize. Önünde uluslararası sıfat taşıyan ne var? Uluslararası kurumlar, uluslararası anlaşmalar, uluslararası hukuk.
1: Şu an hepsi çöptü.
4: Hiçbiri durdurabildi mi bu saldırganlığı? 21. yüzyılda soykırımı durdurabildi mi var? Geride ne var? Sonuç itibariyle yürekli insanların, vicdanı sağlam olanların, kalp gözleri kapalı olmayanların, zihninde en ufak bir tutsaklık olmayanların farkındalığa vararak ayağa kalkması. Tutunduğumuz bir bu şu anda. Yetiyor mu? Yetmiyor. Ama çok kıymetli buluyoruz bunu. Bu dalga dalga yayılsın istiyoruz. Bu geldiğimiz nokta yeni bir tarih yazımını zorunlu kılıyor. Evir çevir aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Yeni cümle üretmek istiyoruz. Umut ışıklarını yeşertmek istiyoruz. Tutunduğumuz bu yürekli insanların yeryüzünün her yerinde ayağa kalkmasıdır. Sayısının artmasıdır. Haritada Filistin neresidir diye yerini bilmeyenlerin artık bunu bilerek ve bu yaşananın ne olduğunu çok iyi tarif ederek, bulundukları ülkelerdeki yönetimleri zorlayarak, iyi kötü bir demokrasi işleyen yerler varsa belki tek korkutacakları yer ve korkacakları şey o yönetimlerin teslim oldukları bu Siyonist çeteye belki bir seçmen refleksidir, bir oydur. O seçim
1: yani
4: sandığıdır.
1: Ülkek de olsa Avrupa Birliği'nden biraz daha sert tepkiler gelmeye başladı bu saldırıdan sonra.
4: Kesinlikle. Dolayısıyla nerede bu damar büyüyorsa, bu ses, bu çığlık ortaya çıkıyorsa biz onun yanındayız. Onu, o sesi yankılarıyla büyütmek bizim de sorumluluğumuzdur, insani görevimizdir. Bunu net olarak ortaya koymak gerekir. Sumud'un, yani Sumud Arapça'da direniş demek, kararlılık demek, sebat demek, yılmamak demek. O anlamla yola çıktılar.
1: Pes etmiyorlar zaten.
4: Pes etmiyorlar. İlkinde de neler yaşandıklarını, nelerle karşı karşıya kalma riskini gördükleri halde ikinci filo yola çıktı ve insanlar koşarak katıldılar buna. Onları bir kere yürekle, o yürekli insanları buradan selamlayalım. Ama bunun çarpan etkisiyle büyümesini istiyoruz kuşkusuz. İnşallah. Belki bir derece bu konuda önemli bir sorumlu üstleniriz. Bakın,
1: Türkiye'den de ciddi katılım oluyor her seferinde. Bu da yürekli insanların çokluğunu gösteriyor.
4: Önce korkuyu yenmek gerekir. O Gazze'deki o mukaddes direnişin anahtar şeyi budur cümlesi. Onlar korkuyu yendiler. Ve yılmadılar. Sonuna kadar o küçücük sıkıştıkları o kuşakta, o dar alanda sonuçta teslim olmadılar. Bu çok açık. Dolayısıyla bu son derece ulvi, mukaddes direnişi hepimiz için selamlamak, bunun için mücadele etmek, ne varsa elimizde, hangi araç varsa onu devreye sokabilmek. Ben bir akademisyen olarak mesela terminoloji, akademinin dilindeki yanlışlıkların da düzeltilmesinden yanayım. Bunu her defasında söylüyorum.
1: Çok haklısınız.
4: Mülteci demeyelim. İsrail devleti, devlet sınırları falan demeyelim.
1: Doğru.
4: Sonuçta burada bir gayri meşru olan, gayri ahlaki, gayri hukuki olan bir yerden söz ediyoruz. Ve bunun sınırları kendisinin meşru sınırları olamaz. İşgal sınırlarıdır. Haritada göstermek gerekecek elbette. Ama o Filistin toprağındaki işgalci İsrail'in sınırlarıdır sadece. Mülteci nasıl olur ya? O toprağın evladı, o toprağın sahibi doğmuş, büyümüş ama tutsak alınmış. Zulme uğramış. Mülteci kampı kurulmuş. Ona da mülteci demişiz. Ve oraya da mülteci kampı diyoruz. Diğerlerine yerleşimci diyoruz. Ne yerleşimcisi?
1: İşte bunları, İşgalci. Bunlar işte Batı bakış açısıyla zihnimizde...
4: Şimdi kara suları. Yani. İsrail'in kara suları varmış da o kara suların ötesinde müdahale ediyormuş. İşte yani onu Trump söyledi işte. Korsanız biz. Korsan sınır tanır mı? Korsanın bir meşruiyeti var mı? Onun çizilmiş bir sınırı var mı? Yunanistan. Yunanistan'ın aslında halkının Filistin'e karşı
1: sempatisi var.
4: Var. Bunu da teslim edelim. Evet. Ama yönetimler teslim alınmış. Yunanistan dediğiniz şey, İsrail benim gözümde bir garnizondur. Sonuçta bir karakoldur. Terör üretir. Kimin? Sömürgeci emperyalizmin, yayılmacı siyonizmin oradaki bir teşkilatıdır. Yunanistan da onun bir başka simetrisidir. Yeri geldiğinde kullanılmak üzere. Tamamını işgale uğratırlar, askerleştirirler. Sonuç itibariyle halklara sözümüz yok. Ama sonuç itibariyle çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ekseni hemen oluşabiliyor. Neye, yani neye karşı oluşturuyorsunuz bunu? Sonuçta bütün iş dönüp dolaşan dedin ya bir telaş mı şey mi? Yani ana proje Doğu Akdeniz'e mutlak hakimiyet. Bu karakolun bütün bu burayı tamamen yönetmesi. Dolayısıyla Suriye'de oluşabilecek, kalıcılaşabilecek daha doğrusu bir halk iktidarının olmaması, İran cephesinin açılması
1: budur. Bakan filan dedi ya, İsrail o planlarından vazgeçmiş değil dedi.
4: Tabii tabii, çok yani açık.
1: İsrail konusu,
4: bilmiyorum, İran konusuna tekrar girer miyiz ama şunu söyleyeyim. Yarınki akşam gazetesindeki köşe yazımın başlığı da odur. Bu son geldiğimiz noktada. Demin Yusuf Hoca onları çok güzel özetledi. Yani Hürmüz düğümündeki o kilitlenme halinin ne olacağı ile ilişkili. Hı hı. Tamam, İran bu kozu, jeopolitik kozu çok kıymetlendirdi. Hürmüz'ü kontrol etme ve orada bir hamle yaparak ama karşısında da Amerika bir abluka uygulayınca bu sefer işler tersine dönmeye Doğru. başladı. Sonuç almaya çalışıyor.
1: Ya, İran ekonomisi de şu an çok çatırıyor.
4: Ama buna rağmen direnen bir İran'a karşı ne yapabilirler? Başladı söylemeye. Yani o medeniyetinizi yok ederizin hiç yabana atmayın. Evet. Elektriğini, suyunu, gıdasını, yaşam koşullarını ortadan kaldırır da istedikleri sürede, istedikleri kıvamda içeriden bir tepkinin oluşmamasını, oluşmadığını gördükçe
1: hırçınlaşacaklar
4: ve başlık şudur. İran gazeleştirilecek. Görünen odur. Ama burada başka bir şey var, hesap var. Onu da hesap ediyorlar mı bilmiyorum. İran'ın nükleer kapasitesinin geldiği seviyeyi tamamen biliyorlar mı? Onu da bilmiyorum.
1: Bence biraz endişeleri de o yüzden. Evet. Aslında. Peki Üstad, şimdi hani Yunan Siyonizminin emrinde falan derken Rum kesimi de aslında biraz emrinde gibi bu meselede. İsrail'le zaten omuz omuza, kucak kucağalar. Bu konuyla ilgili olarak Tufan Erhürman'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan bir uyarı var. Onu bir izlettireceğim. Sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Bulunduğumuz coğrafyanın gerçekliği üzerine. Çünkü Erhürman da Cumhurbaşkanı seçilmeden önce hani bölgedeki politikalarla ilgili farklı düşünüyor diye söyleniyordu ama bugün geldiğimiz noktada sanki Türkiye'nin hakkını teslim eder hale gelmiş gibi. Bu da benim açımdan sevindirici aslında. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
5: Orada var bunlar. 4 sene, 5 senedir anlatıyorum. Maalesef son dönemde realize oldu. Ve ne oldu? İngiliz üsler bölgesine bir saldırı oldu denildi. Ama dikkatinizi çekerim. Sayın Macron geldi adaya. Sayın Mitsotakis geldi adaya. Ve İngiliz üsler bölgesinin bulunduğu bölgeleri ziyaret etmediler. Baf'ı ziyaret ettiler. Baf neresidir? Andreas Papandreou hava üssünün bulunduğu yerdir. Andreas Papandreou hava üssünün bulunduğu yer neresidir? İsrail'e imtiyazlı olarak kullanma hakkı verilen havalimanından bahsediyorum. Dolayısıyla yapılan anlaşmalar sadece Kıbrıs Rum halkını değil, Kıbrıs Türk halkını da riske sokmuştur. Ha tabii ki bizim şöyle bir rahatlığımız var. Türk F-16'ları geldi. Bakın, Fransa'dan Fırkateyn geldi, Charles de Gaulle geldi, Hollanda'dan geldi. İngilizler zaten üsler bölgesi dolayısıyla yığınak yaptı. Başka ülkelerden geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nden 6 F-16 geldi ve Sayın Ristolcis açıklama yaptı, benden izin almadılar diye.
1: Son fıkra bu kadar dedi, yeri kesmişsiniz arkadaşlar.
6: Neyse. Şey bu.
1: SS manşeti oydu yani. Evet. Erman diyor ki fıkra bu kadar diyor. Fıkra yani adamlar kadar. Güney diyor. neredeyse cephaneliğe çevirdiler. Türkiye'den 6 F-16 geldi diye ortalığı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar diyor. Ama tabii geri adım atmayacağız mesajı veriyor. Sorumu da buradan aslında size sunacaktım Üstad. Şu an neyi tezgahlıyorlar? Mesela Rum kesimi bu kadar silahlanarak ne yapmaya çalışıyor? Yunanistan mesela işte Ukrayna'dan kamikaze drone istemiş, SIDA, silahlı insansız deniz aracı istemiş. İşte Ukrayna demiş ki ya biz size bunları veririz ama Türkiye hattında kullanmama garantisi ve sözü üzerine verebiliriz. Yoksa biz Türkiye'yle karşı karşıya getirecek bir işin içine girmeyiz demişler. Ne yapmaya çalışıyor bu kadar silahlana?
6: Evet. Başta bir sorunuz vardı.
1: Ya da İsrail kullanıyor mu bunları?
6: Başta bir sorunuz vardı ya hani bu ya İsrail nereden nereye çıkıp geldi?
1: Ha, 1000 kilometre Yunan'a girince evet, kadar.
6: Ya 600 mil çıktı geldi. 900 kilometre, 1000 kilometre.
1: 940 kilometre böyle bir şey.
6: Bir yol geldi. Burada bir müdahalede bulundu. Bu aslında jeopolitik bir mesaj aynı zamanda. Daha önce de bunun ipuçlarını İsrail yönetiminden, kabinesinden Savunma Bakanı açıklamıştı. Biz Ege'de de, Akdeniz'de de istikrarsızlığa karşı bir istikrar gücü olarak hareket edeceğiz. Bu nereden çıktı? Yani şimdi İsrail ne alaka Ege ile ilgili mesajlar veriyor? Böyle veriyorlar mesajlarını. Ya Doğu Akdeniz'de de o Netanyahu'nun bahsettiği altıgen bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Kime karşı? Türkiye karşı da. Daha doğrusu Doğu Akdeniz'de bir egemen güç olmak için. Egemen güç olmak için. Şimdi İsrail'in buna gücü yok. Yani Türkiye'nin yanında donanmasının lafı bile edilebilecek bir güç de değil aslında. Ama Netanyahu'nun vizyonunu tamamlayan Fransa var burada. Fransa koşa koşa geldi. Yunanistan'da 2021'de yaptığı anlaşmayı yeniledi. Nükleer başlıkta, savunmada, pek çok alanda askeri işbirliği yeni bir savunma anlaşması yaptı. Güney Kıbrıs Rum kesimiyle de keza benzer bir anlaşma yaptı. Burada bu anlaşmalarla Altıgen İttifakı'nın tamamlayıcısı yani İsrail'in bu bölgede kurmaya çalıştığı hegemonyayı desteklemeye çalışıyor Fransa'da. Bu Fransa ile İsrail ilişkilerinin de çok eskilere dayandığını biliyoruz. Fransa ile İsrail Sina Yarımadası'nın işgalinde ortak hareket ettiler. İngilizler de vardı. Cezayir'deki Bağımsızlık Savaşı'nda Fransız ordusunu İsrail generaller yönetti. Çok meşhur bilinen katliamları gerçekleştiren İsrail ordusudur. Yani Müslümanların öldürülmesinde hep İsrail oralarda bir rol aldı. Fransız ordusuna işte anlayış getirdi. Ya halkla militan ayrımı diye bir şey olmaz dedi. En doktriner yenilik mesela budur. İsrail subaylarının, generallerinin Fransız ordusuna verdiği o büyük Cezayir katliamını, o Müslüman mahallelerdeki katliamların arkasında bu İsrail subayların Fransa'yla beraber ortak harekatı vardır. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. O dönemde İsrail'in uçağı, füzesi Amerika'dan gelmiyordu, Fransa'dan geliyordu. Dimona nükleer reaktörünü kurdu, Fransa kurdu 1957'de yapılan bir anlaşmayla. Daha sonra çıktı ki bu reaktörün finansmanını Almanlar desteklemiş, yapmış.
7: İki hafta önceki bir haberdi bu, evet.
6: Almanya bu yani bize tarih diye anlatılmış da bence dünyanın en komik şeyi. Almanya diye bir devlet var mı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra? Yoksa Siyonistlerin kontrolünde, Siyonist hedefler doğrultusunda. Ya Siyonist derken de bunu da Amerika'dan bağımsız söylemiyorum. Buraya çalışan bir düzenekten bahsediyor. Şimdi burada da Doğu Akdeniz'de kime karşı ittifak kurdular? Türkiye'ye karşı. Biz Türkiye'yi de çevirmeye çalışıyoruz. Zaten bunu açıkça ifade ediyor İsrail. Burada hocamın söylediği gibi bir vekil devlettir Yunanistan. Yunanistan'ı zaten burada yanımıza şunun için koydular. Biz yine Türklere geleceğiz. Burada yakında bir mevzimiz olacak. Tabii. Yunanistan diye bir devleti bunun için oluşturdular. Güney Kıbrıs Rum kesimi de İsrail denetimi altında bütün saldırılar, İran'a yönelik bütün saldırıları oradan kalkan uçaklarla gerçekleştirdiler.
1: Söylüyor zaten her zaman. Şimdi başka bir başlık söyleyeceğim Üstad. Sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Yani bu savaşın işte Hürmüz ablukasının gidişatına dair 3 senaryosu var. Kötü senaryo, daha kötü senaryo, en kötü senaryo. Yani şu an diyor her şey normale dönecek olsa diyor kötü senaryoda diyor kriz büyüyor diyor. Şöyle söyleyeyim mesela küresel ekonomi büyüme 3,4'ten 3,1'e düşecek. Enflasyon düşüşte 4,4'e yükselecek diyor. Daha kötü senaryoda enflasyon 5,4, 32 milyon insan açlığa itilecek. Gübre ve mahsul verimleri yetersiz kalacak. 45 milyon insan da doğrudan açlıkla yüzleşecek diye söylüyor. En kötü senaryo işte savaşın yıl sonuna kadar sürmesi, Hürmüz'ün kapanması, büyüme çakılacak, enflasyon %6'nın ötesine fırlayacak. Dünyanın en savunmasız nüfuslar arasında muazzam acılar başlayacak. Şimdi BM Genel Sekreteri bunu söylüyor. Avrupa Birliği'nin önemli isimlerinden birisi Komisyon Başkanı von der Leyen. Yani işte bu fosil yakıtlara bağımlılıktan duyduğu rahatsızlığı ve endişeyi dile getiriyor. Günlük maliyeti ekstra 500 milyon avro. Şu an 30 milyar avro oldu. 30 milyar dolar düzeltiyorum. Ve bu sürdürülemez diye söylüyor. Amerika'da bugün bir havayolu şirketi işte artan yakıt maliyetlerinden iflas etti. Trump 500 milyon dolar vermek istedi. Onu da Senato engelledi. Konuyu nereye bağlayacağım? Türkiye'nin milli enerjisinin bu haftaki rakamını paylaşıyorum. Toplam elektrik üretimimizin %77,3'ünü yerli, %65'ini ise yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Ve Mart ayında tüm zamanların yenilenebilir enerjideki rekoru kırıldı. Şimdi Türkiye milli enerji hamlelerini yapmasaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularla ilgili çeşitli önlemler almasaydı halimiz nice olurdu sorusu aklıma geliyor. Bunu da şimdi enflasyonun %4'ün üstüne çıktığı bir gün konuşuyoruz ama hani tırnak içinde söylüyorum işte az önce söyledi ya Genel Sekreter. Kötü senaryo, daha kötü senaryo, en kötü senaryo diye. Siz nasıl okuyorsunuz bu anlamda gidişatı? Evet. Ekonomik olarak dünyada bir sarsılma, bir türbülans içerisinde.
6: Evet, ekonomistin bu haftaki kapağı şuydu, la la long. Yani bu iyi günlerimiz. Yani bu kimse algılayamadı. Yani şunu söyle, piyasalar böyle anlamsız bir iyimserlik içinde. Yani çok korkunç bir kriz göbeğinde yaşıyoruz. Ama nedense piyasalar iyimserliğini koruyor. Oysa ki bu krizin devamı bile zaten çok ağır maliyetler üretecek boyutta. Yani bugün çözüldü denilse dahi ciddi anlamda hala maliyet üretmeye devam edecek noktada ki bunun çözümü bugünden yarına hiç de kolay görünmüyor. Bu süreçle ilgili yine Rusya Devlet Başkanı Putin şöyle bir tespitte bulunmuş daha yakın zaman önce. Ya bu savaşı başlatanlar da savaşın sonuçlarının tam olarak nereye varacağını kestiremeyebilir. Tıpkı pandemide olduğu gibi çok ciddi küresel ekonomik maliyetler çıkarabilir dünyaya diye değerlendirdi. Zaten bugün somut olarak işte Guterres'in o bahsettiğiniz verdiği işte büyüme rakamlarındaki küçülmeler, yani ekonomide küçülme eğilimi, artan enflasyon şu an en büyük risklerden biri

0: enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda Nisan'da enflasyonun aylık %4,2, yıllık %32,4 gerçekleştiğini hatırlatarak hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık %40,3, temel mallarda %16,5 oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımız refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz dedi. Milyonlarca SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık zam oranı belli oldu. Emekliler böylece 4 ayda %14,64 zam aldı.
1: İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını 6 aylık enflasyon verilerine göre alıyor. Yılda 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan işçi ve Bağkur emeklisiyle memur ve memur emeklileri 2026 yılı 4. ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2026 yılı Temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için 4 aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı %14,64 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkıyla alacağı zam oranı da %10,5 olarak hesaplandı. Temmuz ayında uygulanacak zam için Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri belirleyici olacak. Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında %7 de toplu sözleşme zammı alacak. Memurlar yılbaşında da yapılan toplu sözleşmeyle %11 zam almışlardı.

Haberleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündem nasıl yansıdı gazete başlıklarına? Birlikte bakalım. Akşam gazetesiyle başlayalım aktarmaya. Manşetinde Avrupa Birliği'nin bize daha çok ihtiyacı var başlığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Gündeminde Avrupa Birliği vardı. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacak. Avrupa yol ayrımındadır şeklinde konuştu. Konuşmasının devamında da ya Türkiye'nin küresel ağırlığını birliğin dar boğazından çıkışı için fırsat görecekler ya da dışlayıcı söylemler Avrupa'nın geleceğini karartacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekranlarınıza da taşımıştık bu ifadeleri haberlerimizde. Ve bayram tatiliyle ilgili de konuştu efendim. Bayram tatilinin 9 gün olacağını söyledi Kurban Bayramı'na ilişkin ve genç çiftçilere de müjdeler verdi. Onlara da bakalım kısaca. Bayram öncesi 1,5 gün idari izinli sayılacak. Tatil 9 gün olacak. Evlilik kredisinde ödeme dönemi içerisinde ise ikinci çocuk olursa kalan taksitler silinecek şeklinde de bir müjde paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve turuncu valizin sırrı ne diye soruyor bir diğer başlığında Akşam gazetesi. Efendim döviz bürosu sahibi genel merkeze para götürdüğünü söyledi diye ifade vermişti hatırlayacaksınız. Böceğin o dövizcideki valizli görüntüleri ortaya çıktı. İşte CHP'li Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek görülüyor o fotoğraf karesinde. Elinde ise turuncu bir valiz var. Efendim rüşvet paraları işte böyle taşınmış diyor Akşam gazetesi. Eski ve yeni eşinin ne iş yaptığını bilmiyorduk. Geçimini babası sağlıyordu dediği Gökhan Böceğin Ali Yılmaz'a ait döviz bürosunda turuncu bir valizle ayrılırken çekilen görüntülerim soruşturma dosyasına da girdi. Efendim bunu da ifade edelim ve biraz aşağıya inelim. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da önemli bir görüşme vardı efendim. Tarihi Ali Köprüsü'ne ortak harç başlığını kullanmış Akşam gazetesi de. Bu oldukça önemli bir hamle zira Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik normalleşme adımlarının aslında bir sembolü olabilir. İpek Yolu Köprüsü efendim Kars'ta bulunuyor. Serhat şehri Kars'ta hem de Ermenistan'la tam sınır bölgesinde orada geçen o

Şehir doğal bir sınır Ermenistan'da aramızda. Hemen detaylarına bakalım. Ermenistan'a 18 yıl sonra ilk resmi ziyaret gerçekleştirildi. Oldukça önemli bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gitti Erivan'a. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katıldı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi. 18 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi temasta Türkiye-Ermenistan sınırındaki tarihi Ani Köprüsü'nün birlikte onarılması için mutabakat imzalandı. Oldukça önemli bir köprü efendim. Zira İpek Yolu oradan geçiyordu. Bu Ani Köprüsü'nün restorasyonu, birlikte yapılan bu restorasyon bir normalleşme sembolü de olacak. Aynı zamanda diyelim Hürmüz'de sıcak temas başlığına bakalım şimdi. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD savaş gemisini iki füzeyle vurduklarını duyurdu. Ancak ABD yalanladı tekrar. Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için ABD donanmasının eşlik edeceğini duyurmasının ardından İran Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu duyurdu. İranlı bir yetkili tüm senaryolara hazırız. İlk atışlar yapıldı. ABD gemilerine geçit vermeyeceğiz dedi. CENTCOM'sa hiçbir gemimiz vurulmadı şeklinde bir açıklama yaptı. İki ticari gemimiz de boğazdan geçti dedi yaptığı açıklamada. Bunun yanında Sumut filosuyla ilgili bir haber var. Rotasını tekrar Gazze'ye çevirdi efendim. Geçtiğimiz günlerde bir saldırı olmuştu hatırlayacaksınız. İsrail tarafından Sumut filosuna. Bazı gemiler manevra yaparak kaçabilmişti. Bazı gemilerse aslında geride kalmaları bir avantaj olmuştu onlar için. Rota tekrar Gazze'ye çevrildi. Sumut filosu İsrail zorbalığına rağmen Türkiye'den yola çıkıyor efendim. Bazı teknelerse Yunanistan açıklarında, onlar da yollarına devam edecekler. İspanya ve İtalya'dan yola çıkan gemiler Yunanistan yakınlarında bir kez daha ablukaya alındı. İsrail'in Girit'te Yunanistan'la birlikte engellediği filo 15 gemi ve 200 aktiviste Marmaris'ten Gazze'ye hareket edecek. Yeni tekneler eklenecek. Aslında Sumut filosu güçlenerek yoluna devam edecek. O teknelerden birinde de 24 muhabir arkadaşımız Deniz Zeybek de katılacak Sumut filosuna. Hepsinin yolları açık olsun diyelim. Dualarımız onlarla birlikte olacak ve sürmanşete bakalım hızlıca. Zira Mayıs karı yolları kapattı efendim. Havadaki yüksek basıncın sıkışmasıyla oluşan omega blokajı nedeniyle yurtta sıcaklıklar aniden düştü. Aynı gün kar yağışıyla sel, fırtına, hortum, heyelanlar meydana geldi efendim. Çok sayıda şehirde de yollar kapandı ama yarından itibaren bahar havası esecek. Soğuk ve yağışlı hava yarından itibaren yurdu terk edecek ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Biraz daha baharı hissetmeye başlayacağız diyelim ve Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin de manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya o mesajları vardı Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği Türkiye'nin kıymetini bilmeli ifadesini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O ifade manşette başlık olarak veriliyor. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin küresel aktör olamayacağını belirten Erdoğan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak ülke değiliz dedi. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli ifadelerini kullandı. Ayrıca şöyle bir mesaj da verdi. Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var dedi. Oldukça önemli ve net mesajlardı efendim diyelim. Diğer başlıklara bakalım. Savunma sanayinin devleri sahada buluştu. Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı Saha 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı efendim. Görüntüler gerçekten gururlandırmıştı bizi. O fotoğraflara yer veriliyor. Saha 203 yeni ürün ve 164 imza töreniyle bu yıla damgasını vuracak ve 120 ülkenin katılması beklenen fuarda Türkiye'nin 8 milyar dolar ihracat sözleşmesi imzalayacağı belirtiliyor. Oldukça yüksek bir rakam. Aselsan Alp Alçak İrtifa Radarı başta olmak üzere 5 yeni ürünle fuara katılıyor. Aselsan 5 yeni ürünle fuara katılıyor. Bunun yanında 203 yeni ürün olduğunu ifade edelim. Fuarda toplamda 203 yeni üründe olacak. Kayınpederim rüşvetle CHP'den aday oldu. Bu ifadeye bakalım. Şimdi bu başlığa bakalım. Yolsuzluk paralarını aklama suçundan tutuklanan Zuhal Böcek ifadesinde kayınpederimin rüşvetle Antalya'dan aday olduğunu duydum dedi. Hesabına gelen yüklü miktarda parayı altınlarımı bozdurdum şeklinde açıklayan gelin Zuhal Böcek, eşinin şoföründen gönderilen paralar içinse kaçamak cevaplar verdi. Zuhal Böcek kayınpederinin parayla CHP'nin Antalya Belediye Başkanı olduğunu belirtti diyor Sabah gazetesi. Ve diğer gazeteye geçelim, Hürriyet gazetesiyle devam edelim.
Trump'ın mesajları var Hürriyet gazetesinin manşetinde ise. Trump'a giden ilginç mesaj diyor Hürriyet gazetesi. Hemen o mesajın detayına bakalım. İran'dan Trump'a 4 gün önce bir mesaj gitti. İran mesajında nükleer kapasitemizi toprağa gömdünüz. Artık bunu konuşmayalım dedi diyor Hürriyet gazetesi. Trump reddetti ama İran ısrarcı, ABD bu konuda ikna olursa savaşın kaderi değişebilir yorumunda da bulunuyor Hürriyet gazetesi manşet haberinde. Avrupa Birliği Türkiye'nin kıymetini bilmeli başlığı da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki mesajları da yine Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Hem haberlerimizde hem önceki gazetelerde detaylarını paylaşmıştık efendim. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'daki, Ermenistan'daki teması da yer alıyor. Yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Süper hücreye bakalım şimdi. Zira özellikle yurdun doğusunu kasıp kavurdu efendim. İki şehrimizi vurdu süper hücre. Bir kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da önceki gün etkili olan süper hücre ağır hasar verdi efendim. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtınada balkonlar çöktü, çatılar uçtu. Dış cephe katlamaları rüzgarla birlikte savruldu. Elektrik direkleri devrildi. Bazı mahalleleri de su bastı. Şanlıurfa'da bir kişi öldü. İki şehirde toplam 63 kişi yaralandı ve ekili arazilerde, tarımsal arazilerde zarar gördü maalesef. Şanlıurfa'yı vuran bu hava olaylarında fırtınada fıstık bahçelerinin ağır hasar gördüğünü söylüyor Hürriyet gazetesi de. Şimdi enflasyonla ilgili bir haber de yer alıyor ilk sayfada, ona da bakalım. Az önce ekranlara da taşımıştık. Nisan ayı enflasyon rakamları dün açıklanmıştı. Nisan'da enflasyon %4,18 oldu. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yükselişin geçici olduğunu söyledi. Aynı zamanda bu jeopolitik riskler ve savaşla birlikte enerji ve emtia piyasalarında yaşanan yükselişin enflasyona bir yansıması olduğunu da belirtti diyelim. Tepki olabilir, soruşturma gereksiz başlıyor. Bakalım efendim, bu önemli bir gelişme. Bir firmanın reklam filmi Anneler Günü için. Bu reklam ortalığı karıştırdı. Boş'un Anneler Günü reklam filminde bir kadın bir köpeğin de annesi olabilir mesajı verildi. Bu mesaj ortalığı karıştırdı. Zira bu firmanın kendi ülkesinde yayımladığı mesajda köpek yerine bir çocuk var. Ama Türkiye'de yayımlanan reklamda çocuk yerine bir köpek var. Reklama tepkiler çığ gibi büyüdü. Boş reklamı çekmek zorunda kaldı. Her şey doğasına uygun bir biçimde ilerledi diyor Hürriyet gazetesi. Devlet doğurganlığındaki düşüş beka sorunu olarak değerlendiriyor biliyorsunuz. Aile yüzyılı ilan edilmişti. Reklam beka sorununun derinleşmesine bir katkı olarak yorumlandı. Aynı zamanda da kendi ülkelerindeki reklam filminde, aynı reklam filminde bir çocuğun oynaması ama Türkiye'de yayımlanan bu filmde bir köpeğin oynaması tepkileri çekti. Acaba bir provokasyon mu yapılmak isteniyor? Bu şekilde toplum manipüle mi edilmek isteniyor sorusu gündeme geldi diyelim. Milliyet gazetesine bakalım şimdi. Cep yakan kep diyor Milliyet gazetesi manşetinde efendim. Şatafatlı mezuniyet törenleri bütçeyi zorluyor haliyle. Anaokulundan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci mezuniyet heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Kep atmanın bedeli üniversitelerde ek masraflarla birlikte 35 bin TL'yi bulabiliyor diyor Milliyet gazetesi. Bazı öğrenciler o paraya bilgisayar alırım diyorlar. Bazı evet törenler, mezuniyet törenleri çok şatafatlı olabiliyor ve bunlar gerçekten cep yakabiliyor diyelim. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları da var Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Bölgemizin en güçlü ülkesiyiz başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası o açıklamalarını ekranlarınıza taşımıştık önceki haberlerimizde de. Yine aynı şekilde Erivan'daki o tarihi buluşmada yine Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Zira önemli bir buluşma. 18 yıl sonra yapılan, Türkiye'den ilk resmi ziyaret Ermenistan'a yapılan ve aynı zamanda normalleşme adımlarının atıldığı bu dönemde bu ziyaretin önemli olduğunu ifade edelim. Hürmüz alev alev başlığıyla devam edelim. Efendim, tansiyon dinmiyor Hürmüz'de. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik özgürlük projesi dün başladı. İran'ın Amerikan müdahalesini ateşkesin ihlali olarak görmesiyle bölgedeki gerilim had safhaya ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri 15 füzeyle saldıran İran ve ABD savaş gemisini vurduğunu öne sürdü. CENTCOM ise bunu yalanladı. Boğaz'dan geçmeye çalışan iki tanker gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol tesisi de isabet aldı. Trump
Tahran'a 24 saat mühlet verdiğini duyurdu.

0: duyurdu. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava sahasını kapattığını açıkladı. Yine petrolde de endişeler sürüyor. 120 dolara yükselmesi yönündeki endişeler de devam ediyor. Fırtına yıktı geçti, yarın bahar geliyor diyor aynı zamanda Milliyet Gazetesi ilk sayfasında. Efendim, Türkiye Mayıs ayında kış aylarında görülen manzaralarla boğuşuyor. Güneydoğu'da Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşanan fırtına, hortum ve yağışlarla birlikte can kaybı ve yaralanma oldu. Yurdun diğer illerinde de yüksek kesimlerde kar yağışı, alçak kesimlerde sel görüldü. Bazı merkezlerde eğitime ara verildi. Bir meteoroloji uzmanı, Profesör Doktor Orhan Şen, hıdrellezle birlikte sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor dedi. Yarından itibaren bunun etkisini hissetmeye başlayacağız diyelim. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Şimdi Türkiye Gazetesi, Netanyahu kendine paralı ordu kuruyor. İşgal İsrail'den, nüfus Hindistan'dan diyor manşetinde. Bakalım detaylarına. Netanyahu'yla Narendra Modi'nin bir sarılma görüntüsü de yer alıyor. Hatırlayacaksınız, ikili bir araya geldiğinde bu şekilde birbirlerine sarılmışlardı. Bu sarılma boşuna değilmiş diyor Türkiye Gazetesi. Hemen detayına bakalım. Savaşacak Yahudi bulamayan İsrail, on binlerce Hintliyi işgal bölgelerine yerleştirip hem nüfus yapısını bozacak hem de onları asker olarak kullanacak. Zira İsrail'in nüfusu yüksek değil, uzun süredir de savaş halinde saldırılarını sürdürüyor. Hem İran'a, hem Lübnan'a, hem Gazze'ye, zaman zaman Golan Tepelerinde yine gerilimler yaşanıyor. Yemen'deki Husilere de saldırıların zaman zaman devam ettiğini ifade edelim. Hal böyle olunca aynı zamanda İsrail ordusunda psikolojinin de bozulduğunu, motivasyonun düştüğünü, İsrail askerlerinin motivasyonlarını kaybettiğini biliyoruz. Soykırımcı Netanyahu, Şafak'ın Kanatları operasyonuyla Hindistan'dan binlerce kişiyi İsrail'e taşıyor. Hintlileri kayıp kabile yalanıyla aldatan Tel Aviv, entegrasyon merkezleri kurdu. Netanyahu'nun planı onları işgal ettiği Gazze ve Golan'ın yanı sıra Ege adalarına yerleştirmek. Böylece işgal bölgelerinin demografik yapısı bozulurken Hintliler asker olarak da sahaya sürülecekler. Burada Hintli askerlere motivasyon oluşturmak için söylenen bu yalan, aidiyet oluşturmak için söylenen bu yalan oldukça enteresan. Kayıp kabile olduğunu söylüyor İsrail Hintlilerin. İşte bu şekilde motive edip aidiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Sanchez'in uçağına bakalım. Bir sabotaj şüphesi var. Filistin'i desteklediği için İsrail'in tehdit ettiği İspanya Başbakanı'nın Ankara'ya acil iniş yapan uçağını Türk ekip tamir etti. Güvenliği Türk Cumhurbaşkanı koruma ekibi sağladı. Eylül ayında da uçağın havadayken arızalanan Sanchez'in öldürülmek mi isteniyor sorusu akıllara geldi deyip Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Yeni Şafak Gazetesi, İsrailli katil generalin övünerek anlattığı o ifadelere yer veriyor manşetinde. Taş atanı öldürdük dedi. Bunu oldukça övünerek söyledi efendim. Batı Şeria'da görevli İsrailli general, son 3 yılda burada 1500 Filistinli öldürdüklerini, bu sayının 1967'den bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı. Katil general, taş atanlar için öldürün emri verdiğini ve bazı Filistinlileri dizlerinden vurarak kasten topal bıraktığını da itiraf etti. Bu emri de kendisi veriyor. Aynı zamanda Gazze'li doktorlar sumudu bekliyor efendim. Yine buna da yer veriliyor Yeni Şafak Gazetesi'nin ilk sayfasında diyelim. Cüzdanda toz, valizde para başlığıyla devam edelim. Yeni Akit Gazetesi'ne geçiyoruz. Yeni Akit Gazetesi'nin manşetinde böcek soruşturması var efendim. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, turuncu bir valizle döviz bürosundan çıkarken kameralara yakalandı. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek ise ifadesinde önemli ifşaatlarda bulundu diyor Yeni Akit Gazetesi. Detaylarını önceki gazetelerde de paylaşmıştık diyelim. Efendim, gazete başlıklarını aktardık. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönüp böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
2: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
1: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
0: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
1: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
0: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
1: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
2: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken, Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yediz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah kaldığı yerden devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda gece yaşanan gelişmelerle devam edelim. Tahran'la Washington arasında Hürmüz gerilimi büyüyor. İran'ın ABD donanmasına ait gemiyi hedef alması üzerine ABD misilleme yaparak 7 İran botunu batırdı. Trump'tansa İran ABD donanmasına saldırırsa onları yeryüzünden silerim açıklaması geldi. Devrim muhafızları ABD bayrağı taşıyan iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği iddiasını yalanladı. Hürmüz'den son saatlerde hiçbir ticari gemi ve petrol tankeri geçmediği duyuruldu. ABD'li yetkililerin iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi. Ayrıca İran tarafından ilan edilen kurallara aykırı hareket eden gemilerin durdurulacağı uyarısı yapıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'na yaklaşan ABD donanmasına ait gemiyi hedef aldığı saldırının detayları da ortaya çıktı. İran medyasında yer alan haberlerde ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştığı ifade edildi. Radarını açtığı sıradaysa yerinin tespit edildiği kaydedildi. İran tarafından ABD gemisine ateşkes ihlali ettiği yönünde uyarı mesajları gönderildi. Geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusu geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi İHA ve roket fırlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileriyle boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını doğruladı.

0: misilleme olarak İran'a ait botların batırıldığı açıklandı. İran'ın gemilere çok sayıda seyir füzesi, insansız hava aracı ve bazı deniz araçlarıyla saldırı düzenlediği kaydedildi. Söz konusu tehditlerin tamamının bertaraf edildiği belirtildi. İran'a ait 6 botun vurularak batırıldığı açıklandı. Konuya ilişkin ABD Başkanı Trump'tan da yeni bir açıklama geldi. ABD medyasına konuşan Trump, İran yönetimini tehdit etti. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere eşlik eden ABD donanmasına saldırırlarsa İran'ı yeryüzünden silin söyledi. Hemen ardından sosyal medya üzerinden de bir açıklama yaptı. İran'ın Güney Kore kargo gemisi de dahil olmak üzere bazı gemilere saldırılar düzenlediğini belirtti. 7 savaş botlarını vurarak İran'a karşılık verdiklerini söyledi. Güney Kore gemisi dışında hasar alan geminin olmadığını da savundu. Hürmüz'de yükselen bu gerilimin yanı sıra Körfez'de de tansiyon giderek artıyor. ABD ile İran arasında tırmanan Hürmüz krizine paralel olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve dronlarla saldırı düzenlendi. Bazı petrol tesislerinde yangın çıktı. İran yeni füze ve İHA saldırısı başlattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'dan atılan 4 füzeden 3'ü engellendi. Bir füzenin ise denize düştüğü duyuruldu. İran İHA'larının hedefi olan bir petrol tesisinde ise yangın çıktı. Saldırıda Hindistan uyruklu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir geminin vurulduğu iddia edildi. Lübnan'daki son duruma da bakalım. Lübnan ateşkese rağmen bombalanıyor. İsrail yeni hava saldırılarını duyurarak en az 8 beldeyi bombaladı. Son saldırılarda en az 13 kişi hayatını kaybederken İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2679'a çıktı.
1: Ateşkese rağmen hava saldırıları başlatıldı. İsrail Lübnan'ı tekrar bombaladı. Yine birçok belde hedef alındı. Ordu ülkenin güneyine yönelik yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. En az 8 noktaya saldırı düzenlendi. Bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail, Lübnan-İsrail sınırına yakın kasaba ve köylerdeki mahalleleri yerle bir etti. Azakot.
2: Dayanılmaz. Başka çare yok. Burası evim. Hem evim hem kalbim.
1: Aralarında Suriye ve Mısır uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 80 metre uzunluğunda bir yeraltı tünelinde imha ettiğini açıkladı. Hizbullah ise Lübnan hükümetinin İsrail ile yürüttüğü müzakerelerin kendilerini bağlamadığını bir kez daha duyurdu. Misilleme saldırılarını sürdürüyor.
0: İsrail'in sonbahardaki seçim sonrası müstakbel başbakanı olarak görülen Naftali Bennett'ten ABD'ye yönelik çok ilginç bir açıklama geldi efendim. Eski İsrail Başbakanı Bennett, ABD bizi desteklemezse bu kez nükleer 11 Eylül'ü yaşar mesajı verdi. Peki böyle bir tehdit diline sarılma ihtiyacını neden hissetti? Cevabı analiz haberimizde.
3: You were in New York when it happened.
4: I was in Manhattan when it happened.
5: 11 Eylül yaşandığında Manhattan'daydım. O binaların yandığını gördüm. Orta Doğu bizim sorunumuz değil, umursamıyoruz dediğinizde bu olur. Radikal İslamcılar Manhattan'a, Kaliforniya'ya nükleer balistik füzelerle gelir.
4: To California, to America.
6: Konuşan kişi eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ABD'yi İsrail'e destek vermezseniz ABD nükleer kıyametle karşı karşıya kalır diye ama altından sopa göstererek tehdit ediyor. Şimdi sıradan bir isim olsa belki ciddiye almak gerekmez. Ancak Bennett, ana muhalefet lideri Lapid'le seçim koalisyonu yaptı. Ve 27 Ekim'deki seçimde Netanyahu'yu devirip başbakan olması yüksek ihtimal. Bu yüzden söyledikleri önemli.
4: Need to send.
5: Gerçek şu ki İsrail bir demokrasi. İsrail ABD'nin sahip olabileceği en iyi müttefik. Var olmadığımızı düşünün. Orta Doğu cihatçılarla dolu. El-Kaide, DEAŞ ve Hizbullah gibi. Ne olacağını biliyoruz. İkiz kuleleri vuracaklar.
6: Yani İsrail eski başbakanı Bennett diyor ki ABD ya bizim arkamızda durur, bölgedeki katliamcı, soykırımcı politikalarımızı sürdürmemize destek verir ya da kendi topraklarında nükleer bir saldırıyla karşı karşıya kalır. Oysa Orta Doğu'da terör örgütlerinin oluşumunda, büyümesinde

0: bizzat Tel Aviv yönetiminin anlayışı var. Örneğin Bennett'in sadece listede bulunan terör örgütü DAEŞ'ın bir aparat olduğu ve Siyonizme yönelik tek bir tehdidi yokken sürekli Müslüman katliamı yaptığı gerçeği karşımızda duruyor. İnanmayan ABD Başkanı Trump'ın DAEŞ'in bir ABD operasyon aparatı olduğunu söylediği görüntüleri izleyebilir.
1: DAEŞ Başkanı Obama'yı onurlandırıyor. Obama, IŞİD'in kurucusu ve Clinton da kurucu ortak. Yes.
0: Öte yandan 11 Eylül saldırısının üstündeki sis perdesi de hiçbir zaman aralanamadı. Zira kimileri komplo teorisi diye nitelendirse de saldırı öncesinde İkiz Kule'de bulunan Yahudilerin topluca işe gecikmesi hep şüpheli bulundu. Ayrıca İkiz Kule'lerin uçak saldırısında değil içten patlatılarak yıkıldığı iddiaları ortaya atıldı. Saldırıyı derin Amerika'nın İsrail'e hizalanmaya devam etmek için tezgahladığı iddiaları da her daim dolaşımda oldu. Durum böyleyken İsrailli siyasetçi Bennett'in yeni 11 Eylül'lerle karşı karşıya kalırsınız açıklaması gerçekten manidar.
2: İsrail'i desteklerseniz sahada yüz binlerce postala ihtiyacınız olmaz. Çünkü biz İsrailliler toprakta 10 milyon postalız. İsrail adındaki bu uçak gemisi hiçbir yere gitmiyor. Burada kalacağız.
0: Oysa Orta Doğu'daki örgütlerin en önemli kaynağı bizzat İsrail'in kendisi. Zira 3 ülkeyi işgal eden, 7 ülkeye saldıran İsrail'e karşı direniş eksenli örgütlerin kurulması hayatın doğal akışında oluyor. Örneğin Lübnan işgali sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü'ne hedef alan İsrail'e karşı Hizbullah'ın kurulması gibi. Peki Bennett neden bu tehdit diline sarıldı? İsrail'in en büyük kaygısı ABD'nin İran Savaşı'nda yanında durmayı bırakması. Zira Tel Aviv yönetimi ABD olmadan İran'a asla gücünün yetmeyeceğinin farkında. Ve Trump yönetimi de 39 trilyon doları aşan borç sebebiyle artık savaşlara büyük bütçe ayırmak istemiyor. Zira 40 gün savaşının dolaylı maliyetinin 1 trilyon doları bulduğu belirtiliyor. Bu yüzden Trump savaşsız bir çözüm arayışında.
2: İran'ı izliyoruz. Biliyorsunuz olası bir duruma karşı o yöne doğru giden çok sayıda gemimiz var. O yöne doğru büyük bir filo gönderdik. Bakalım neler olacak. Büyük bir güç.
0: Bennett, Netanyahu gibi siyasetçilerin en büyük korkusu da bir çözüm bulunması. Zira İsrail, İran'daki siyasal hedeflerin hiçbirine ulaşamadığı gibi Tel Aviv'e düşen füzelerle dokunulmazlık zırhı var algısını da kaybetti. Ayrıca öldürmeyen güçlendirir misali İran yönetimi 12 gün ve 40 gün savaşlarından çıkardığı derslerle geleceğe dair çok güçlü bir tahkimat yapacaktır. Ve sırtını ABD'ye yaslayamayan bir İsrail'in işgal ve saldırılarını sürdürmesi imkansız hale gelecektir.
3: Beyaz Saray, Donald Trump'ın elinde tüm UNO kartlarının olduğu bir görseli tüm kartlar bende ifadesiyle paylaştı. Ama bu paylaşımda bir mantık hatası var efendim. UNO da elindeki kartları ilk bitiren kazanır. İran bu fırsatı kaçırmadı ve başka bir mesajla karşılık verdi. Detaylarına bakalım.
4: ABD ile İran arasındaki gerginlik sosyal medyada UNO kart oyunuyla boyut değiştirdi. Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı elinde UNO kartlarıyla gülümseyen fotoğrafına İran'ın Haydarabad elçiliğinden yanıt geldi. Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Tuğgeneral İbrahim Zulfargahi oyunun kurallarını hatırlattı. Çünkü UNO'da asıl hedef elindeki kartları bir an önce bitirmek. Yani ilk bitiren kazanır. Çok kart sahibi olan değil. Fotoğrafta Trump'ın elinde tonla artı 4 kartı var. Ağır yaptırımlar, donanma ablukası, askeri avantajlar, İsrail desteği ve ekonomik güç. Ama bu kartların her biri beraberinde ağır sorumluluklar ve manevra problemleri getiriyor. ABD, misyonu gereği oluşturduğu dünya düzeninin devamını sağlamakla yükümlü. Bu yüzden kartları masaya atıp oyunu bitiremiyor. İran'ın elinde ise daha az kart var. Ama bu kartlar mevcut konjonktürde ABD'nin faydası için dizayn edilen dünya düzenini tehdit ediyor. Hürmüz kartı sayesinde İran, dünya petrol arzını tehdit ederek sorunu küreselleştiriyor. Attığı düğüm sayesinde zaman kazanıyor, oyunu rakibinin kazanmasını imkansız hale getirebileceği bir düzleme çekiyor. İran'ın elindeki kartlar, Trump'ın elindeki kartları değersizleştiriyor.

0: Trump karşısında bir muhatap bulamamaktan şikayetçi. İran bunu da avantaj haline getiriyor. Normalde ABD'ye cevabın Trump'ın karşılığı olan makamdan gelmesi gerekiyor. Ama İran bunun yerine Trump'ın karşısına düşük profilli bir askeri sözcüğü çıkarıyor, Trump'ın ikilemini büyütüyor. Bunu da oyunu uzatan ve rakibinin kartlarını bitirmesine izin vermeyen taraf avantajlı. Bütün kartlar bende diyen Trump, oyunu bilmediğini açık ediyor.
1: Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosu yine İsrail'in korsanlığıyla karşılaştı. Aktivistler gözaltına alındı, işkenceye maruz kaldı. Ama İsrail'in bu hukuk tanımaz tutumu aktivistlere geri adım attıramıyor efendim. 15 yeni tekne daha yola çıkacak. Marmaris'te son hazırlıklar yapılıyor. Muhabirimiz Deniz Zeybek de o yolculukta olacak efendim. Hemen Marmaris'e dönelim, Deniz Zeybek'ten son durumu alalım. Deniz, günaydın. 15 tekne Marmaris'ten yola çıkacak. Sen de o teknelerden birinde olacaksın. Hazırlıkları, atmosferi merak ediyoruz ve ne zaman yolculuk başlıyor?
2: Duygu Göktürk, aslında 15 teknenin de bugün yola çıkması planlanıyordu. Ancak bu planda, bu tarihte bir değişiklik oldu. Çünkü tabii sürekli planlar da değişiyor ve her gün sabah akşam eğitimlerle birlikte aslında kritik toplantılar da yapılıyor. Peki o değişen plan nedir? Hemen onu söyleyelim sizlere. Şimdi Girit'te bekleyen 33 tane tekne var. Onlar fırtınanın geçmesini bekliyorlar. Aynı zamanda o tekneler bazı küçük eksikler de var. Aslında o teknelerin, Girit'te bekleyen 33 teknenin fırtına geçtikten sonra yola çıkması ve buraya gelmesi, burada hem o küçük eksikliklerinde giderilmesiyle birlikte burada bekleyen 15 tekneyle buluşup hep birlikte Gazze'ye doğru yola çıkmak. Plan bu. Ama tabii ki fırtınanın geçmesi uzun sürerse o zaman bu plan da devreye girmeyecek ve buradan 15 tekne birkaç gün içinde artık hareket edecek ve ya Girit'e doğru gidecek o teknelerin yanına ya da tabii ki Gazze'ye doğru gidecek. Tabii eğer Girit'e de gitse buradaki 15 tekne yine orada buluşup hep birlikte Gazze'ye doğru yol alacağını söyleyebiliriz. Tabii aslında buradaki tekneler aylar öncesinde zaten hazırlanmaya başlandı. Evet, hazırlıklarda da sona gelindi. Artık çok küçük eksikler var bu teknede. Giderilemeyecek eksikler değil onlar. Ve özellikle birkaç gündür çok yoğun eğitimler yapılıyordu. Çünkü 200'den fazla aktivist var. Bunların yanında gazeteciler de yine bu teknede olacak ki dünyanın dört bir yanından gelen aktivistlerden bahsediyorum. Özellikle yine yabancı basın medya mensupları da bu teknelerde olacak. Ve bu eğitimler özellikle evet psikolojiye dayalı eğitimlerin olması yanı sıra aslında bu misyonun amacını aktivistlere anlatıyor. Nedir o? Özellikle de bunun bir savaşsız yani şiddetsiz insani yardım misyonu olduğu özellikle o eğitimlerde vurgulanıyor. Ve özellikle dün yapılan eğitimden çok kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü ola ki İsrail tarafından alıkonuldu tekneler. Tekneler basıldı. Ne olacak? İşte burada adeta biz tabii ki bir simülasyon gibi o şiddete açıkçası maruz kaldık ve tabii ki o insanlar da bu eğitimi veren alanında uzman insanlardaki çoğu zaten geçen sene o filoda olan kişilerdi. Cezaevlerine giden kişilerdi. Onlar bize tecrübelerini anlattı. Onlar tarafından bu eğitim gerçekleştirildi ve onlar öncesinde de böyle bir şey olacak. Eğer bundan rahatsız olursanız bu eğitimden çıkabilirsiniz dediler ve sonrasındaysa elbette ki o eğitim içinde olan o ufak tefek şiddetinden dolayı da tabii ki özür dilediler. Yani onlar bile sırf eğitime dayalı olmasından dolayı bile bundan dolayı rahatsızlık duyarken işte bunun kat ve kat daha fazlasını İsrail yapıyor. Özellikle de elbette ki kime? Gazze'deki o masum halka, o sivil halka. Elbette ki bu teknelere tıbbi malzemeler, gıda malzemeleri yüklendi. Zaten özellikle en uzun süren hazırlıklar bunlardı. Ki bu teknelerde özellikle de sağlık ekiplerinin de olacağını söyleyelim. Onu da belirtelim. Bu arada şimdi Ola ki Allah izin verdi, inşallah Gazze sularına girildi, varıldı. Ne olacak? Elbette ki bunlar da anlatıldı bize eğitimde. Şimdi karaya ayak basılacak mı? Hayır, basılmayacak.

0: olmayacak. Belki merak edenler vardır. Bunu söyleyelim. Amaç bu teknelerden oraya, Gazze'ye varıldığında karaya ayak basmadan yardımların ulaştırılması. Çünkü tekrar söyleyelim, şiddetsiz bir insani yardım misyonu ve amaç ablukayı kırmak ve amaç Gazze'ye şu an onların en ihtiyacı olan yardımları ulaştırmak. İşte bundan dolayı da bu eğitimler özellikle önemli. Tabii burada kaptanlar var, teknik ekip var. Onlar da özellikle akşam saatlerinde çok yoğun toplantılar yapıyorlar. Çünkü sürekli plan değişiyor. Elbette ki rotalar belirleniyor ve İsrail ki yine dün akşam da özellikle bir harekete geçilmişti. Girit'te bekleyen teknelere karşı bir alarm verilmişti. İşte bunlardan dolayı yine herkes burada teyakkuzla ve perdenin arkasında incelikle yürütülen bir işin, toplantıların olduğunu söylemek mümkün ki yine eğitimlerde teknelerde zaten yola çıkana kadar devam edecek. Yani bugün yola çıkması planlanıyordu. Ancak bugün burada bekleyen 15 tekne Gazze'ye doğru yol almayacak. Birkaç gün daha sürecek. Duygu Göktürk.
1: Deniz, teşekkür ediyoruz. Kalbimiz, dualarımız seninle ve tüm Sumut filosuyla birlikte şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Muhabirimiz Deniz Zeybek Marmaris'ten aktardı hazırlıkları. Şimdi diğer başlıklara bakalım. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ama Girit Adası açıklarında alıkonulan aktivistler yurda döndüler. Esaret altında yaşadıkları insanlık dışı muameleyi ise 24 ekibine anlattılar. İzleyelim.
2: Yerlere yatırdılar. Burunları kırılan çok arkadaşımız oldu. Çok
3: ciddi ara sıra tekmelerle iterek bir konteynerden, sonradan anladığımız konteynerden bir hapishaneye götürdüler.
4: Hepimizi yere yatırdılar. Biz su olduğunu düşündük. Yere yatırdıklarında aslında su olmadığını kokusundan anladık. Israrla iyice yüzümüzü dahi yere yatırmaya, yere temas etmesini sağlamaya çalıştılar.
5: Saatlerce ıslak zeminde bekletildiler, şiddete maruz kaldılar, açlıkla, susuzlukla sınandılar.
4: Sandviç tarzı bir şey yapmışlar, bir çöp poşetin içine koymuşlar ve o ekmekler dahi ıslaktı. Tabii kimse yemek istemedi. Zaten hani iyi bir yemek de olsa kimse yemek istemeyecekti.
3: Burada 60'er kişi böyle balık istifi şeklinde bizi oraya ara sıra sulandırarak, günde en az iki kere su, deniz suyuyla sulayarak, hani yatmamıza ve dinlenmemize müsaade etmeden orada günde 3-4 defa zulmederek ellerimizde kelepçeyle
2: dinlenmeye başlarken yerden su bastılar örneğin. Günün farklı saatlerinde ses bombalarıyla içeri baskın halinde girdiler. Bunun bir sebebi yok. Kimisinde işte suları toplamaya geldik dediler. İşte ekmekleri çöp poşetine koymuşlar, bize yiyecek olarak verdikleri şeyi bu çöp poşetini kapıdan fırlatarak bize bırakıp gittiler.
5: Dünyanın dört bir yanından Filistinli masumlara yardım etmek için bir araya gelen aktivistler soykırımcı İsrail'in saldırısına uğradı.
2: Tekmeyle yumrukla dövülen, sonra onu tazikli deniz suyuyla ayıltmaya çalışılan arkadaşlarımız oldu. Plastik mermi yemiş arkadaşlarımız var. 30 küsur kişi derhal hastaneye sevk edildi. Birkaçı ağır yaralı olarak tedavileri zannediyorum sürüyor.
5: Tek amaçları Gazze'ye insani yardım götürmek, yaşanan acılara bir nebze olsun çare olabilmekti. Uluslararası sularda işgalci güçlerin hedefi oldular.
3: Bildiğiniz korsan şeklinde kaçırdılar. Tiago ve Saif denilen iki tane arkadaşımızı halen ulusal Sumut filosu ve bizler eylemlerimizi yapıyoruz bu arkadaşlarımızı bize vermeleri için. Buradan tüm dünya halkına da çağrıda bulunuyoruz. Tiago ve Saif'in iade edilmesi için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.
5: Aktivistler Türkiye Cumhuriyeti'nin hızlı reaksiyon almasından duydukları gururu dile getirdi.
2: Havaalanına vardığımızda bizzat büyükelçi ve yardımcılarıyla birlikte alandalardı. Nasıl, ne durumda olduğumuzu sordular. Hastanede olanlarla ilgili soru sordular. Ve biz zaten o anda uçağın geldiğini de söylediler. Türk vatandaşlarını alacağız. Ayrıca gelmek isteyen kim varsa, hangi ülke vatandaşı varsa Türkiye'ye götüreceğini, böyle bir talimat aldıklarını söylediler. O gerçekten gurur vericiydi. Çünkü alanda başka hiçbir devletin büyükelçi bazında herhangi bir yardımı yoktu.
3: Başkonsolumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda kim Türkiye'ye gelmek istiyorsa hepsini götürmeye hazırız dedi. Çok mutlu olduk. Orada kalanları da biz aldık. Özellikle Malezyalı kardeşlerimiz, Pakistan'dan, İngiltere'den, Amerika'dan ve birçok ülkeden bizim dışımızda 59-60 civarında arkadaş daha bizim Türk Hava Yolları uçağına bindi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu rallisine katılan sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan rallinin Türkiye etabında bulunan sporcularla bir süre sohbet etti, başarılar diledi ve grubu yeni rotalarına uğurladı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu rallisine katılan sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binası önünde gerçekleşti. Erdoğan sporcularla bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan rallicilere başarılar dileyerek grubu yeni rotalarına uğurladı. Doğu Batı Dostluk Rallisi ve İpek Yolu Rallisi'nin startı 27 Nisan'da Almanya'dan verildi. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'yla TÜVTÜRK'ün katkılarıyla düzenlenen rally yaklaşık bir hafta yolculuğunun ardından, Türkiye'ye ulaştı. Sporcular Türkiye etabına İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. Rally'nin Türkiye güzergahında Anadolu'nun tarihi ve kültürel merkezleri yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ardından rota Kapadokya'da Ihlara Vadisi'ne, Adıyaman'da Nemrut Dağı'na, Bitlis'te Ahlat'a, Erzurum'da Palandöken Dağı'na ve Kars'ta Ani Harabelerine uzanacak. Türkiye etabının ardından rally İran ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya rotasını takip edecek. Yaklaşık 1,5 ay sürecek yolculukta 40 araç ve 60 sporcu yer alacak. Rally 19 ülke ve 64 şehirden geçerek toplam 19 bin kilometre yol kat edecek. Final noktası ise yaklaşık 7 bin metre rakımlı Nepal olacak. Uzun soluklu rota, kültürel arası, etkileşimi, dostluk ve dayanışmayı öne çıkaran sembolik bir yolculuk olarak dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyeden uğurladığı ralliciler, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını İpek Yolu hattı boyunca dünyaya taşıyacak.
1: İstanbul'da halk ekmeğe zam geldi efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki halk ekmek, normal ve kepek ekmek fiyatını %25 artırdı. Böylece 10 liraya satılan ekmek 12 lira 50 kuruştan satışa sunulmaya başlandı. İstanbul'da temel gıda ürünlerinden biri olan ekmeğe yeni zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki halk ekmek AŞ, normal ve kepek ekmek fiyatlarında artışa gitti. Yapılan düzenlemeyle daha önce 10 liradan satılan normal ve kepek ekmeğin fiyatı %25 zamla 12 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Yeni fiyatlarda itibaren halk ekmek büfelerinde uygulanmaya başladı. Arnavutköy'de sokakta oyun oynayan çocuklara saldıran ve daha sonra bina sakinlerini bıçakla hedef alan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Mahalle sakinleri dehşet anlarını anlattı.
7: Eşimi yolladım öncelikle. Eşim de gececi yatıyordu. Kaldırdım, dedim ki bu adam dedim 3 gündür dedim çoluk çocuğu her şekilde dedim kız çocukların özellikle peşine koşarak sürekli rahatsız ediyor dedim.
8: Günlerdir çocukları takip ediyor, rahatsız ediyordu. Engelli olduğu iddia edilen şüpheli önce çocuklara saldırdı, sonra da ailelerine. Olay İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. %46 engelli raporu bulunduğu iddia edilen 37 yaşındaki şüpheli sokakta oyun oynayan çocukların yanına geldi.
7: Buradan geçerken tekrardan ondan bir yarım saat önce burada çocuk dövüyor. Durduk yere burada benim küçük çocuğum da var 6 yaşında içinde. Geliyor, elinde 2 tane demir var, zaten videoda görmüşsünüzdür. Çocuğa topunu patlatıyor, veriyor, tekmeyi vuruyor. Ondan sonra diğer çocuğun yanağını bayağı sıkıyor. Ondan sonra 2 tokat onunla vuruyor. Burada da biri herhalde bir kız çocuğu ona neden vuruyorsun dediğinde geri döndüğünde ona karşılık veriyor. Kız korkuyor herhalde, içeri giriyor, gidiyor.
8: Önce çocuklardan topu kendisine atmalarını istedi. Bir süre sonra çocuklarla tartışmaya başlayan şüpheli onlara tekme ve tokatla saldırdı. Saldırgan olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra yeniden aynı noktaya geldi. Çocuklar korkarak apartmana sığındı ve durumu ailelerine bildirdi.
7: Hemen

0: direkt çocuğumu bu darp etmiş. Bende kayıtlar var. Çocuklara burada dedi hem darp ediyor hem de kız çocuklarının şeyini kayıtlarımız var dedi. Bu da dedi ki ben değilim dedi, kayıt göster dedi. Ben hemen arkadaşın elinden telefonu aldım, bu sen değil misin dedim. İyi bak dedim, bu çocuğu burada darp eden sen değil misin? Burada bir çocuk değil, iki çocuk değil, bütün kız çocukları da senin onun peşinden koştuğunu söylüyor.
1: Çocuklarını korumak için dışarı çıkan aileler saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler saldırganı yakaladı.
2: Malatya'da şarampole devrilen otobüste 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünün şarampole devrilmeden önce yoldan çıktığı ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İzleyelim.
3: İçi yolcu dolu otobüs Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gidiyordu. Sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüsün yoldan çıktığı anlarsa bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
4: İlk etapta aracın kaydığına yönelik bir görüntü var ama ön kısmında neler olduğu konusuyla ilgili açıda yeterli değil.
3: Görüntüde sürücü seyir halindeyken otobüsün direksiyon hakimiyetini sağlayamıyor. Şeritten çıkıyor ve sola doğru savrularak şarampole devrildiği görülüyor. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. Otobüsün içinden çıkarılan yaralılar en yakın hastaneye götürüldü. Kaza yerinde detaylı inceleme yapıldı ve soruşturma başlatıldı.
4: Olayın tüm yönleriyle araştırılması konusunda yetkili makamlar gereken incelemeyi, soruşturmayı gerçekleştiriyor.
2: Tek tek geziyor, her birine büyük bir özgüvenle giriyor. İstanbul Fatih Cibali sahilinde bulunan teknelere hırsız dadandı efendim. Sahilde bulunan her bir tekneye neredeyse girdi ve hırsızlık yaptı. İşte o şüpheli sonunda yakalandı. Detayına bakalım.
1: Sıra sıra dizilmiş, kıyıya halatla sıkı sıkıya bağlanmış tekneler bir süredir azılı bir hırsızın hedefi haline gelmişlerdi. Tekne sahipleri canından bezmişti.
5: Yabancı uyruklu hırsız aslında Nisan ayından itibaren Cibali sahilini mesken tutmuştu. Çevrede bulunan yatları tek tek gezdi, her birinde hırsızlık yaptı.
6: 24 Nisan'da girmişlerdi sabah 8'de. Bayağı bir şey alıp gitti 4-5 tane tekneci arkadaşlar. Sonra 1 Mayıs'ta 3-4 gün önce yine girmişti. Yine benim tekneme girdi. Diğer arkadaşlarımızın teknesine girdi. Bilgisayar, laptop da aldı, dizüstü bilgisayar aldı, televizyon aldı.
5: Hırsızların gözü öyle bir dönmüştü ki teknenin içerisinde biri var mı yok mu diye bile kontrol etmediler, tereddüt etmediler. Teknelere girdiklerinde içeride yatan biri vardı. Fakat onu da gözleri görmedi. İçerisinde vatandaş olan teknelerde bile hırsızlık yaptılar. Ne buldularsa alıp kaçtılar.
1: Fakat her bir tekneye tekrar tekrar giren hırsız en sonunda yakayı ele verdi.
5: Bir sıçradılar, iki sıçradılar, üçüncüde kapana sıkıştılar. Balat sahilini mesken tutan hırsızlar ilk önce teknelerin içerisindeki güvenlik kameralarına yakalandılar.
1: Hikayede tam olarak o kamera görüntülerinden sonra yaşandı.
6: Sonunda yakalandılar. Sabahleyin yine birkaç tekneye giriyorlar. Tekneci uyanıyor, yakalayamıyor, polise haber veriyor, polisler geliyor. Sonra başka bir arkadaşın teknesine girerken bizimkiler fark ediyor, kıstırdılar, yakaladılar, polise de teslim ettik Balat Karakolu'na.
1: Hırsız yakalandı, tekne esnafı ise rahat bir nefes aldı.
2: Gaziantep ve Şanlıurfa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi. Bazı binaların çatıları uçarken sokakta park halindeki araçlar büyük zarar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Gaziantep'te ise olumsuz hava koşulları nedeniyle kazalarda 23 kişi yaralandı. İki ilçelerde bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
7: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü. Gaziantep'i süper hücre fırtınası vurdu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklarla köprü altlarını göle çevirdi. Şanlıurfa'da da benzer bir tablo vardı. Fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Olay esnasında otomobilde bulunan 22 yaşındaki Nur Çakmak ağır yaralandı. Otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde

0: İki ilde, bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
1: Bursa'ya gidelim şimdi. Zira Bursa İnegöl'de gece yarısı kelimenin tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı efendim. Sağanak yağışla taşan dere bir hayvan çiftliğini sular altında bıraktı. Çiftlik sahibi Hüseyin Duymuş yükselen suların ortasında mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı o nefes kesen operasyonda hem duygulandıran hem de gururlandıran anlar yaşandı. İzleyelim.
2: Hiç kim kalmadı.
0: Sağanak yağış sonrası dere taştı, bir hayvan çiftliği su altında kaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Küçükbaş hayvan çiftliğine giden Hüseyin Duymuş, bölgedeki derenin bir anda taşmasıyla büyük bir tehlikenin ortasında kaldı. Su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu çiftlik kısa sürede göle döndü.
2: Evet, taburlar kadar çıktı.
0: Kendi imkanlarıyla çıkamayan Duymuş, durumu 112'ye bildirerek yardım istedi.
2: Çok üzüldüm, sağ ol.
0: Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri suyun içine girerek Hüseyin Duymuş'a ulaştı.
3: Merdivenden çıkarsın oğlum.
4: Gel amcam.
3: Batmıyorum merdivenden. Sen sağ ol. Başka kimse var mı?
2: Yok, benden başka.
3: Tamam.
4: Ben gel amcam.
0: Merdivenle kurtarılan Duymuş ekiplere sadık dostunu sordu.
2: Köpeğim kurtuldu da.
3: Bak ya, ben
4: çıktı köpeğe. Sana olan çıktı ama küçük köpek görmedik amcam.
2: Küçük köpekler ölmüştü abi.
4: Havasarola çıktı dışarıda.
0: Hüseyin Duymuş ambulansa götürülürken köpeği ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen Duymuş ambulans kirlenmesin düşüncesiyle çamurlu ayakkabılarını çıkararak araca bindi.
2: Allah razı olsun. Ben de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden emekliyim. Sağ olun, var olun. Hepinizden sağ olun.
0: İtfaiye ekibi son kez çevreyi kontrol etti. Türk bayrağını fark eden ekipler bayrağı yerinden çıkararak muhafaza altına aldı. Ardından bölgeden ayrıldı.
1: Malumunuz Mayıs ayındayız. Normalde artık yazı konuşmamız gerekirken Türkiye'nin birçok noktasında kış geri döndü. Sıcaklıklar sert şekilde düştü. Bazı bölgelerde kar yağışı dahi etkili oldu. Peki bu soğuk hava ne kadar sürecek? Yaz ne zaman gelecek? Cevabına bakalım.
5: Yaz gelsin ya, yazı özledik biraz. Çünkü bir ısınıyor, bir soğuyor. Yani şimdi mont alıyorum. Bu sefer sıcak oluyor, terlemeye başlıyorum. Diğer gün mont almıyorum, bu sefer de soğuk oluyor. Çok değişik bir şey oluyor yani.
6: Yaz artık gelsin, havalar da yağmurlu bu ara. Yaz gelemedi be.
7: Bahar ortasında alışılmadık bir tablo ortaya çıktı. Sıcaklıklar hızla düştü, yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı.
8: Takvimler Mayıs ayını gösteriyor ama gökyüzü Ocak ayına takılı kaldı. Türkiye'nin dört bir tarafında bahar çiçekleri karlar altında kaldı. Yazlıklarsa tekrardan bazaların altına saklandı. Peki bu yaz mevsimi ne zaman gelecek?
9: Son yıllarda belki Mayıs ayında görünmeyen bir hava olayı ama bu sene Batı Avrupa üzerinde bulunan yüksek basıncın, yüksek basınç blokajının orada olması sebebiyle biz soğuğunu alıyoruz, onlar sıcağını alıyorlar şu anda. Biz kutup soğuğunu alıyoruz.
10: Ya yazı gerçekten çok özledik. Bu kasvetli havalar artık içimizi bunaltmaya başladı. Kışıklarımızı zaten kaldırmıştık, gene kışıkları çıkarmak zorunda kaldık. Montumu gene giydim bugün. Vallahi bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Umarım havalar en yakın zamanda düzelir. Çarşamba günden sonra ısınmaya başlıyormuş zaten nasipse.
7: Özellikle yüksek kesimlerde kış şartları etkisini sürdürüyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo uzun sürmeyecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.
9: Çarşamba günden itibaren sıcaklıklar yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Yani işte 18, 19, 20 her gün birer ikişer derece artarak gidecek. Perşembe günü de aynı şekilde ama ondan sonra tekrar bir cumartesi günü bir ufak bir yağış geçişi var. Yani bir bulutlu, bir yağmurlu, bir bulutlu, yağmurlu ay sonuna kadar bu şekilde gideceğiz.
6: Üşümüyor musun? Ya üşüyoruz tabii ama yine de ışıklık benim için daha önemli.
8: Kızı özledin mi artık? Gelsin istiyor musun?
6: Çok özledim ya. Yani en kısa sürede gelsin artık.
8: Peki evden çıkarken ne giyeceğini şaşırıyor musun?
6: Şaşırıyorum çünkü bir gün çok kalın şişme mont alırken öbür gün böyle ince bir ceket almam gerekiyor. Artık böyle tek bir şeyde ilerlemek istiyorum.
1: İstanbul Valisi Davut Gül'den ilçe belediyelerine yönelik başıboş köpeklerle ilgili uyarı geldi. Vali Gül, İstanbul'da sahipsiz hayvanların %46'sı toplanmıştır, kalanların da tamamı toplanacaktır dedi.

0: İstanbul Valisi Davut Gül kentteki başıboş köpek sorununa dikkati çekti. İlçe belediye başkanlarını uyardı. Hayvanların toplanılmasının bir tercih değil, kanuni bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşırı yaklaşımlar çözüm değildir. Ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir. Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul'da sahipsiz hayvanların %46'sı toplanmıştır. Kalanlarında tamamı toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır ifadesini kullandı. Vali Gül bu konuda idari ve adli işlem yapılacağını hatırlattı. Yerel yönetimlere ihmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir mesajı verdi. Depozito krizi büyüyor efendim. Kiracılar enflasyonda değer kaybeden depozitolarını almak istemiyor. Onun yerine güncel kira bedelinden depozitolarını talep ediyorlar. Fakat arada anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Peki çözüm ne? Vatandaşın hakları neler? Cevabı haberimizde.
1: Depozito bedeli 5000 liradır şeklinde bir sözleşmede hüküm varsa yıllar sonra da maalesef alabileceği para 5000 TL oluyor.
2: Bin bir heyecanla tutuluyor, nice anılar biriktiriliyor. Fakat ayrılmasıysa bir o kadar sancılı oluyor. Sözleşmenin tamamlanmasının ardından vatandaş kirada olduğu evden çıkmak istiyor. Fakat bir sorunla karşılaşıyor. Depozito iadesi.
3: 5000 liraya bir kiralık daire buldunuz ve depozito olarak da iki kira bedeli istendi. Yani 10 bin lira. Sene oldu 2026. Sizin kira bedeliniz ise 30 bin lira oldu. Daireden çıkmak istiyorsunuz, depozitonuzla iade olarak almak istiyorsunuz. Peki güncel kiranızdan mı o iadeyi alacaksınız yoksa ilk girdiğiniz zaman ödediğiniz kira bedelinden mi? Biz de bu soruyu işin uzmanına sorduk.
1: Depozito bedeli 5000 liradır şeklinde bir sözleşmede hüküm varsa yıllar sonra da maalesef alabileceği para 5000 TL oluyor.
2: Peki bu mağduriyetle karşı karşıya kalmamak için kiracılar ne gibi önlemler almalı?
1: Sözleşmede depozito bedelini güncel değer üzerinden ödenecektir, son kira bedeli üzerinden ödenecektir şeklinde sözleşmeye bir madde koyarak enflasyon karşısında paranın pul olmasını engelleyebilir. Tahliye edildiği tarihte de mal sahibinin depozitoyu vermemek için kor kullanma bedeli almaması için hasarsız olarak teslim edilmiştir şeklinde tutanak tutulmasıyla kiracı depozitoyu iade alabilir. Altın veya döviz karşılığı örneğin 1000 dolar depozito bedeli verilmiştir şeklindeki bir hüküm veya tahliye tarihindeki son güncel kira bedeli üzerinden depozito iade alınacaktır şeklindeki hüküm kiracıyı korur.
2: Kiracı evini kiralayacağı zaman sözleşmesini kaidelere uygun hazırlar ve depozito ödemesini banka aracılığıyla gerçekleştirirse hak mağduriyetiyle karşı karşıya kalmamış olacak.
0: Kazancını kalıcı servete dönüştürmek isteyen yatırımcılar rotayı konut ve arsaya çevirdi efendim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son anketine göre her 10 kişiden 8'i birikimini altın ve gayrimenkulde değerlendiriyor. Gayrimenkulü seçen vatandaş taşınmaz malı yastık altı yatırımdan daha mantıklı bulduğunu belirtti.
4: İnsanlar daha güvenli bir yatırım aracı olarak görebilir. Son zamanlarda altın çok sert inişler ve çıkışlar gösterdiği için.
5: Ne dolar, ne borsa, ne otomobil, vatandaşın yatırım tercihi gayrimenkul oldu.
6: Kesinlikle gayrimenkul veya arsa olarak düşünüyorum. Bence özellikle arsa ve tarla kesimleri zaman içinde çok değerlenecek. Ben bu kanaatteyim. Altının falan dünyada dönemsel olarak değerleniyor ve değersizleşiyor. Bu yüzden arsa bana daha güvenli geliyor.
7: Kira getirisiyle, değer artışıyla, kalıcı yatırım imkanıyla gayrimenkul vatandaşın gözdesi oldu.
8: Gayrimenkul çok güvenilir bir liman. Bildiğiniz gibi savaş olabilir, ekonomik dalgalanmalar olabilir. Bunlardan en az etkilenen, her daim de kazandıran bir yatırım aracı olduğu için işte borsa olsun veya bunun yanı sıra diğer yatırım araçları bu tarz böyle dalgalanmalarda veya siyasi gelişmelerde ya da savaş ortamlarında hızlı inişler ve çıkışlar sergileyebiliyor ki.
7: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı verilerine göre altın ve gayrimenkul açık ara en çok tercih edilen yatırım araçları oldu.
8: Hem paranın değerini koruyan hem de aynı zamanda yatırımcısının yüzünü güldüren bir yatırım aracı. Bu anlamda bu talep bizim için sürpriz değil.
5: Birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşın tercihi netleşti. Merkez Bankası Nisan ayı anketine göre her 10 kişiden 8'i gayrimenkulü tercih ediyor.
7: Uzmanlara göre gayrimenkule yatırım ilerleyen süreçte daha çok artacak. Çünkü birçok alıcı yatırım için fırsat bekliyor.
8: Hazırda bekleyen bir alıcı kitlesi var ama sadece o ortamı bekleyen, yani alım fırsatını bekleyen, kendisine bir konut finansman desteği verildiğinde, bir birikimi olduğunda, bir o alım gücüne ulaştığında hızlı bir şekilde harekete geçecek. Şu an ertelenen, bekleyen talepler var. Bunlar da zaman içerisinde hem konut kredi oranlarının düşmesi hem vatandaşın alım gücünün artmasıyla birlikte çok ciddi şekilde yine gayrimenkuldeki o yoğun ilgiyi hep birlikte gözlemleyeceğiz.
7: Vatandaş gayrimenkul yatırımını garanti ve kalıcı seçenek olarak değerlendiriyor.
9: Arsa, bahçe, bağ gibi yerler artık müteber görüyor yani. Ama altın bir iner bir çıkar, altın adamı batırır. Altından hay çıkmaz.
10: Sen gayrimenkulü mü
9: tercih ederim? Çünkü köylü de kalınsın, vatandaş kalınsın. Altına koyduğun anda yastık altına koyar, yatırır. Ya ekonomi biter.
11: Yani bizim gibi çalışan insanlar için bir şekilde artık ileriye dönük bir hamle, yani bir garanti gibi bir şey bizim için, yani başka şekilde değil.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı. Doğurganlık hızı düşüyor. Aileyi korumak öncelik. 5 stratejik öncelik belirlendi efendim. Doğum izinleri de 24 haftaya çıkarıldı. Peki atılan adımlar yeterli olacak mı? Bakalım.
12: Belgemizi birbirini tamamlayan 5 stratejik öncelik üzerine bina ettik. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
13: Doğum oranları alarm veriyor. Türkiye nüfusu tehlike altında. Stratejiler duyuruldu. 2026-2035 dönemi aile ve nüfus 10 yılı olarak belirlendi.
14: Ya gözlem şimdi çoluk çocuk yapmıyor yani. Yeni nesil, yeni insanlar evleniyor, çocuk yapmıyor. Yani ben de evlendim, ben yaptım. Benim 6 tane çocuğum var.
15: Kimya mühendisi kızım var. Evlensin istiyorum, çoluğu çocuğu olsun istiyorum. Bir tanesi evli, çocuk yapmak istemiyor. Evlensinler tabii ki.
13: Erdoğan 10 yılda sofralarımızda yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Her iki vatandaşımızdan biri yaklaşık 35 yaşında ifadelerini kullandı. Nüfusun yaşlanma eğilimine dikkati çekti.
16: Türkiye'deki kriz bunun çok hızlı olması. Çok hızlı oranda, doğurganlık oranında kadın başına düşen çocuk sayısında bir düşüş yaşadık. 2.7'lerden 1.5 ki kentlerde bazı muhitlerde 0.90'lara varıyor bu. Ve bu gelecek açısından, gelecek 30 ve 50 yıl açısından Japonya modeline benzer bir modele dönüşeceğiz. Ve bu ne demek? Gelişmemiş ülke konumuna girmek demek. Yani gelişmiş ülkeler gelecekte genç insan nüfusuyla da kendilerini var edecekler.
13: Türkiye'de çocuk nüfusu 1935 yılından bu yana en düşük seviyelerde. Evlenme yaşı 28,5 oldu. 2025 yılında boşanan çiftlerin sayısı 193 bini aştı. Nüfus alarm veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aile ve nüfus noktasında 5 stratejiyi açıkladı.
16: Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın planı doğru bir plan. Biz bunu aslında çoklu yapı diyoruz. Her birinin işte yaşlı bakımı, gençlerin evliliğe teşviki, kadının çocuğa teşviki gibi hususlar 5 maddeyle birlikte aslında her biri tek tek yapılıyordu. Fakat bütüncül olarak 5 koldan birlikte hareket edilmesi umut verici bir husus.
13: Peki aile yılı kapsamında hayata geçirilen politikalar ve aile ve nüfus 10 yılı stratejileri yeterli olacak mı?
16: sosyal ve kültürel hakların da özellikle pergelin ucu kadında olmak üzere kadına özellikle iş hayatında ve sosyal hayatında verilebilecek bazı rahatlamalar, düzenlemeler, baba adayına verilecek bazı iş hakları, maddi desteklerle birlikte bunun çoklu bakış açısıyla olumlu bir ivmeyi uzun vadede sağlayabileceğini söylemek gerekir sosyolojik açıdan.
17: Şimdi bakıyorsun herkes çalışmak istiyor. Herkes, şimdi diyor, adam diyor ki ben çalışıyorum, bayan ben çalışıyorum diyor. Çocuk yapsak kim bakacak, kim ilgilenecek, ev işlerini kim yapacak? Bunlar büyük etken bence.
0: 3 Mayıs Türküler Günü kapsamında İstanbul'da dikkat çeken bir buluşma gerçekleştirildi efendim. Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Dünyası Zirvesi'nde Türk kimliği, kültürel miras ve akademik çalışmalar ön plana çıktı. İlteriş Vakfı'nın da destek verdiği bu etkinlikte önemli isimler bir araya geldi. İzleyelim.
2: Türk kimliği unutulmadı. Üniversiteli gençler ve vakıf bir araya geldi. Türkçüler Günü Boğaziçi Üniversitesi'nde anıldı. 3 Mayıs Türkçüler Günü Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anıldı. İstanbul'da da anlamlı bir zirveye sahne oldu. Boğaziçi Türk Araştırmaları Kulübü tarafından organize edilen ve İlteriş Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Zirvesi Boğaziçi Üniversitesi'nde yoğun katılımla düzenlendi.
18: Yaptığımız bütün etkinliklerin Türklerin, Türkçülerin, Türk milliyetçilerin, ben Türk'üm diyen herkesin bilmesi, tanıması ve katılması bizim için çok değerlidir.
2: Zirvede akademi, diplomasi ve düşünce dünyasından birçok önemli isim söz aldı. Katılımcılar Türk dünyasının tarihsel derinliği, kültürel birlikteliği ve gelecek perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik yalnızca konuşmalarla sınırlı kalmadı.
18: Bugün dolayısıyla yapmış olduğumuz bir etkinlik var. Bu etkinlikte grup mesai, grup arkayım ve Kazakistan ve Kırgızistan'dan getirdiğimiz Türk dünyası geleneksel kıyafetleriyle harmanladığımız bir defile programımız var. Ancak hava muhalefeti nedeniyle organizasyonu açık havada yapamıyoruz. Bunun yerine Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Türk dünyası konferansında arkadaşlarımıza entegre olduk.
2: Türkistan coğrafyasına ait müzik ve kültür gösterileri izleyicilerle buluştu. Kampüs alanında kurulan otağlar ve açılan sergilerse katılımcılara Türk dünyasının zengin mirasını yakından tanıma fırsatı sundu.
18: Türk adının yok edilmeye çalışıldığı bu çağda, özellikle son dönemde bizim gibi Türkçüler var olmaya devam edecektir.
0: Çin'den bir haberle devam edelim. Çin'de bir festivalde sergilenen insansı robot aniden kontrolden çıktı efendim. Bakın sonra neler yaşandı.
19: Bir anda çılgınca hareketler yapmaya başladı. İnsansı robot kontrolden çıktı. Uzak Doğu ülkesi Çin, insansı robot festival alanında sergileniyordu. Aniden kontrolden çıkarak tuhaf hareketler yapmaya başladı. Robot etrafındaki insanlara doğru yönelerek saldırır gibi hamleler yaptı. Çevredekiler robottan kaçındı. Görevliler hemen duruma müdahale etti. Robot oradan uzaklaştırıldı. Görüntüler bu yeni teknolojinin güvenliği konusundaki tartışmaları alevlendirdi.
0: Böylece moderatör sabahı burada noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızdan analiz sentezde Elif Hakkı Kuter karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Karadeniz'in sarp ve engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan, doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkayakuter. Yaklaşık 2 saat boyunca analiz sentezde birlikte olacağız. Konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye ilişkin tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Ankara gündemine gitmeden önce dün kabine toplantısı vardı. 2 hafta aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye, iç gündeme ve dış politikaya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İzliyoruz.
1: İki müjdemizi aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri ard arda sıraladı. 9 günlük bayram tatili müjdesi verdi. Cumhurbaşkanının bir diğer müjdesi de aile kuracaklara yönelikti.
1: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde İkinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
2: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Ekonomiden dış politikaya, turizmden tarıma birçok konu ele alındı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine ayrı bir parantez açtı. Biz Avrupa'ya değil, Avrupa bize muhtaç dedi, ekledi.
1: Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.
2: Ve enflasyonla mücadele, ABD-İsrail-İran savaşının ekonomiye etkisine değindi. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.
0: Tahran'la Washington arasında Hürmüz gerilimi büyüyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait gemiyi hedef alması üzerine Amerika Birleşik Devletleri misilleme yaparak 7 İran botunu batırdı. Trump'tansa İran Amerika Birleşik Devletleri donanmasına saldırırsa onları yeryüzünden silerim açıklaması geldi. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri bayrağı taşıyan iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği iddiasını yalanladı. Hürmüz'den son saatlerde hiçbir ticari gemi ve petrol tankeri geçmediği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi. Ayrıca İran tarafından ilan edilen kurallara aykırı hareket eden gemilerin durduruluncaya uyarısı yapıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait gemiyi hedef aldığı saldırının detayları da ortaya çıktı. İran medyasında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri'ne ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştığı ifade edildi. Radarını açtığı sıradaysa yerinin tespit edildiği kaydedildi. İran tarafından Amerika Birleşik Devletleri gemisine ateşkesi ihlal ettiği yönünde uyarı mesajları gönderildi. Geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusu geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'sa İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri savaş gemileriyle boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını doğruladı. Misilleme olarak İran'a ait botların batırıldığı açıklandı. İran'ın gemilere çok sayıda seyir füzesi, insansız hava aracı ve bazı deniz araçlarıyla saldırı düzenlediği kaydedildi. Söz konusu tehditlerin tamamının bertaraf edildiği belirtildi. İran'a ait 6 botun vurularak batırıldığı açıklandı. Konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da yeni bir açıklama daha geldi. Amerika Birleşik Devletleri medyasına konuşan Trump, İran yönetimini tehdit etti. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere eşlik eden Amerika Birleşik Devletleri donanmasına saldırılırsa İran'ı yeryüzünden sileceğini söyledi. Hemen ardından sosyal medya üzerinden de bir açıklama yaptı. İran'ın Güney Kore kargo gemisi de dahil olmak üzere bazı gemilere saldırılar düzenlediğini belirtti. 7 savaş botlarını vurarak İran'a karşılık verdiklerini aktardı. Güney Kore gemisi dışında hasar alan gemi olmadığının da altını çizdi. Devam ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle. Mustafa Daş'tan günaydın, kolay gelsin.
3: Günaydın Elif Hakkı Yakuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur. Şimdi biraz önce haberlerde verdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu dedik. Hem iç gündeme ilişkin hem de siyasete, dış politikaya ilişkin hem de ekonomiye ilişkin tüm başlıklarla ilgili evet. Önemli açıklamaları vardı. Bu arada bayram tatili müjdesi de verdi. Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarıldığını duyurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İsterseniz daha fazla detayı sizden alalım. Çünkü ekonomiye ilişkin verilerle ilgili değerlendirmeleri de vardı Cumhurbaşkanı.
3: Şimdi kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Tabii içerisinden geçtiğimiz süreçte gözler kabinedeydi. Özellikle çevremizde biliyorsunuz coğrafyamızda her geçen gün yeni bir hareketlilik oluyor. ABD-İran savaşı, diplomasideki son gelişmeler masaya yatırılan önemli başlıklar arasındaydı. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının büyük bir bölümünü Türkiye-AB ilişkilerine ayırdı. Özellikle Ursula von der Leyen'in yaptığı açıklamalarla beraber Türkiye-AB ilişkileri son 10 gün içerisinde siyasette en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Hatta bugün grup toplantıları var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta biliyorsunuz Ursula von der Leyen'le alakalı, Türkiye-AB ilişkileriyle alakalı önemli mesajlar vermişti. Gözler Devlet Bahçeli'nin ardından Erdoğan'ın neler söyleyeceğine çevrilmişti. Dün de kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla beraber Erdoğan o merakı giderdi ve Avrupa Birliği'nin özellikle Türkiye'ye duyduğu ihtiyaca bir kez daha dikkati çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Avrupa ülkelerini Türkiye'nin değerini bilmeye çağırdı. Bugüne kadar gerçekleştirilen, takınılan özellikle ikircikli tutuma bir kez daha dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve AB'nin bu geçen süreç içerisinde Türkiye'nin değerini bilmediğini vurguladı. Önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek küresel gelişmelerle beraber Türkiye'nin değerinin Avrupa tarafından çok daha iyi anlaşılacağını beklediğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda birkaç gün daha yüksek ihtimalle Ursula von der Leyen'in bu açıklamaları üzerine Türkiye'den gelecek olan mesajlar dikkat çekici olacaktır. Elif Hakkı Yakutar o mesajları da yine aktaracağız. Bunun haricinde terörsüz Türkiye süreci yine önemli gündem başlıkları arasındaydı. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şekilde yol kazasına izin verilmeyeceğinin bir kez daha altını çizdi. Süreci eleştirenlere, süreçte sorun var şeklinde provokasyon yapanlara da bir cevabı vardı. Sürecin gayet olumlu bir şekilde devam ettiğini bir kez daha anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Enflasyonla mücadele, ekonomideki son gelişmeler yine önemli gündem maddeleri arasında biliyorsunuz. ABD-İran savaşı ile beraber küresel kriz daha da derinleşiyor. Fed'in faiz kararı bekleniyor. Bu ay içerisinde vereceği yeniden daha doğrusu önümüzdeki günlerde vereceği faiz kararı bekleniyor. Daha öncesinde faizi durdurma kararı almıştı. Ya faize herhangi bir düşüş, herhangi bir yükselme değil. Daha çok dondurma yoluna gitmişti Fed. Ancak savaşın devam etmesiyle beraber küresel ekonomideki gelişmelerin tabii ki dünyadaki diğer ülkeler tarafından yakından takip edildiği bir süreç içerisinde Türkiye'de diğer gelişmeleri yakından takip ederken bunun haricinde kendi ekonomi adımlarını da çok başarılı bir şekilde atmaya devam ediyor. Tabii ki o adımlar bazen güncelleniyor. Küresel şartlara göre, coğrafi şartlara göre yeniden ayarlanıyor ve en önemlisi burada dezenflasyon sürecinin devam edecek olması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dezenflasyon sürecinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini aslında bakarsanız anlattı konuşması içerisinde. Bunun haricinde her geçen yıl tablonun daha iyiye gittiğini de bir kez daha vurguladı Elif Hakkaya Kutar ekonomiyle alakalı verdiği mesajlarda. En çok merak edilenlerden bir tanesi tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ramazan Bayramı'nı bitirdikten sonra hemen Kurban Bayramı heyecanına girdik. İllerde hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Merak edilen acaba tatil 9 gün olur mu sorusuydu. O soruda cevabını buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün konuşmasında Kurban Bayramı'nda 9 gün resmi tatil verileceğini de açıkladı Elif Hakkaya Kutar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ümit ediyoruz ki böyle mutlu bir şekilde bayrama kavuşup ailelerimizle, sevdiklerimizle beraber bayramı geçirme imkanımız olur.
0: Evet, umarız öyle olur. İşte sonrasında ve öncesinde ne yazık ki bayram tatili öncesi ve sonrası konuştuğumuz o trafik kazalarını konuşmuyor oluruz Mustafa Daş'tan diyelim ve devam edelim. Diplomasi trafiğiyle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün önemli bir liderle bir aradaydı. Kuveyt Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Hem mevkidaşı Hakan Fidan'la hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da Erivan'daydı. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katıldı. Oradaki günkü temasları da konuşalım. Buyurun.
3: Diplomasi trafiği hız kesmiyor. Gerek Türkiye'de gerekse de bizim temsilcilerimizin yurt dışındaki temasları hızlı bir şekilde sürüyor. Gözler Körfez ülkelerinde. Körfez'de biliyorsunuz ABD-İran Savaşı'nın en çok etkisinin hissedildiği bölge şu anda ve Körfez ülkeleri özellikle dünya enerji piyasasında yeni kararlar almak için de bazı hazırlıklar gerçekleştiriyor. Son olarak OPEC'te biliyorsunuz bazı gelişmeler yaşanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrıldığını duyurmuştu. Önümüzdeki günlerde küresel petrol piyasasında nasıl gelişmeler yaşanacak? Bu merak edilen konulardan bir tanesiyken Kuveyt Dışişleri Bakanı Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu Elif Hakkaya Kutar. İlk adresi Dışişleri Bakanlığı'ydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi Kuveyt Dışişleri Bakanı. Şeyh Al-Sabah, bu arada adını da söyleyelim. Şeyh Al-Sabah önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Baş başa görüşmede Türkiye-Kuveyt ilişkileri yine önemli başlıklar arasındaydı. Özellikle önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olası bir enerji krizinde, bu enerji krizinin daha da derinleşmesi durumunda nasıl adımların atılabileceği üzerine istişareler gerçekleştirildi. Daha sonrasında da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ayrıldıktan sonra Kuveyt Dışişleri Bakanı'nın ikinci adresi, bakanlıktan ayrıldıktan sonraki ikinci adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Külliyenin kapıları kuvvetli misafir için açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şeyh Al-Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Buradaki görüşmede de özellikle Kuveyt Türkiye ilişkileri önemli başlıklar arasındaydı. Kuveyt Türkiye ilişkileri, işte petrol piyasasındaki gelişmeler, ABD İran İsrail savaşının bölgeye etkileri, İsrail'in saldırgan tutumunun bölgeye etkileri, bu başlıkların hepsi ayrı ayrı değerlendirildi. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Basına kapalı gerçekleşmişti görüşme. Gayet pozitif bir havada bu görüşmenin geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkent Ankara'da diplomasi trafiğini sürdürürken diğer taraftan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye dışında Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katıldı. Tabii özellikle kabine toplantısında verdiği mesajları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği ile alakalı verdiği mesajları, Avrupa ile alakalı verdiği mesajları, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesinde ve toplantı Erivan'da gerçekleşirken veriyor olması da burada manidar bir nokta. Bunu da altını çizelim. Cevdet Yılmaz zirvede Güney Kafkasya için barış, normalleşme ve bölgesel işbirliği mesajı verdi. Kafkaslardaki gelişmeler biliyorsunuz Türkiye tarafından yakından takip edilen meseleler. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimin son bulması, o savaşın sona erdirilmesi noktasında Türkiye önemli adımlar atmıştı. Ancak oradaki tek gerilim noktası sadece Ermenistan ve Azerbaycan değil, diğer ülkelerle Rusya arasındaki gerginlikte yine aslına bakarsanız diplomasi sürekli olarak yakından takip edilen meselelerden bir tanesi. Rusya-Ukrayna savaşı bir taraftan devam ediyor. Kafkaslardaysa Rusya-Ukrayna savaşı biterse Rusya acaba Kafkasya'ya cephesini çevirir mi şeklinde de bir korku var. Burada da özellikle Türkiye'nin rolü önemli. Türkiye biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşında çok önemli arabuluculuklar üstlenmişti. Olası bir Kafkasya'da gerilim çıkarsa Türkiye yine buradaki barış için atacağı adımlarla beraber önemli aktörlerden bir tanesi olacak ama asıl beklenti şu, başka bir savaşı daha bölgemizde herhangi bir şekilde cephenin açılmaması konusu. Bu yüzden de diplomasi hep öncelikli olarak vurgulanıyor. Cevdet Yılmaz da dün konuşmasında aslına bakarsanız hem bölgesel barıştan hem de küresel barıştan yana bir vurgu gerçekleştirdi. Buradaki görüşmelerinde ve önümüzdeki günlerde gerçekleşebilecek olan olası risklere karşı da ülkeleri, ülke temsilcilerini ön almaya bir kez daha çağırdı diyebiliriz Elif Hakkı Yoktur.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi Uluslararası Sumut Filosu'nun bir kısmına İsrail müdahale etmişti. Filonun devamı ise kıyılara ulaşma hedefiyle ilerliyor. Gazze'de de tabii sabırsız bir bekleyiş var. Sumut Filosu'nun son durumunu konuşalım.
3: Şimdi bugün 15 geminin biliyorsunuz Türkiye'den yola çıkması bekleniyor. Tabii hava koşulları izin verirse, herhangi bir sorun, sıkıntı olmazsa. Filonun daha önce İspanya'dan yola çıkan ayağında Yunanistan açıklarında bir saldırı gerçekleşmişti. Önümüzdeki günlerde o Yunanistan'da İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıdan kurtulan gemilerin artık Gazze kıyılarına ulaşması bekleniyor. Herhangi bir en azından engellemeyle şu ana kadar ciddi bir engellemeyle karşılaşmadıklarını söyleyebiliriz. Yunanistan açıklarındaki, Yunanistan karasularındaki

0: açıklarındaki o İsrail komandolarının gerçekleştirdiği saldırı haricinde. Filonun devamı Gazze kıyılarına ulaşma hedefini korurken Gazze'liler umutla onları bekliyor. Filistinli sanatçılar Sumut filosunda desteklerini sanatlarıyla gösteriyorlar tabii diğer taraftan. Onlar da bir şekilde kendi seslerini, kendi desteklerini vermeye çalışıyorlar ama çok zor bir süreç. Her ne kadar kolay gibi görünse de biz burada konuşuyoruz. Sıcak stüdyolarda önümüzde çayımız, kahvemiz konuşuyoruz. Ama bunu tabii bir de gemideki arkadaşlarımızdan dinlemek lazım. Onlar günlerdir o gemilerde Akdeniz'in hırçın dalgalarıyla, ki iklim şartları da biraz zor, biraz sıkıntılı bugünlerde, özellikle fırtına uyarıları arka arkaya geliyor. Ama bütün bunlara rağmen de geri geldiği zaman durarak, bekleyerek, sabırla bekleyerek, geri geldiğinde de canları pahasına taşıdıkları malzemeleri koruyarak yollarına devam ediyorlar. İnşallah en kısa sürede Gazze kıyılarına ulaşmış olacaklar. Biz hafta sonu muhabirimiz Deniz Zeybek'le yaptığımız yayın özellikle 9'u ya da 10'u gibi, yani 9 Mayıs ya da 10 Mayıs gibi Gazze kıyılarında olmayı planladıklarını söylemişlerdi. Bugün yola çıkacaklar Türkiye'deki. Filonun Türkiye ayağı bugün itibariyle yola çıkacak. Ancak toplu halde filonun hepsinin en geç 10 Mayıs'a kadar bir aksilik olmazsa Gazze kıyılarında olmasını bekliyoruz. Tabii buradaki ümidimiz başka bir saldırının, filoya yönelik başka bir saldırının gerçekleşmemesi, filoya yönelik başka bir İsrail tehdidinin oradaki vatandaşları, oradaki sivilleri, başka ülkelerdeki Gazze'ye yardım için toplanan insanları risk altına atmaması durumu. Ümit ediyoruz ki böyle bir haber vermek zorunda kalmayacağız. Ümit ediyoruz ki en geç önümüzdeki birkaç gün içerisinde Gazze'ye bu filo ulaşmış olacak. Çünkü bu filoda silah yok. Bu filoda bomba yok. Bu filoda bakın oradaki bulunanlar İsrail'in herhangi bir şekilde kullanamaması için, hani uluslararası kamuoyuna karşı bakın burada bir tehdit var şeklinde kullanamaması için çatal bıçaklarını dahi, yemeklerini dahi kullandıkları çatal bıçakları plastik ya da kağıt tercih ediyorlar. Yani uluslararası kamuoyuna filonun verdiği mesaj şu: bizim tek amacımız Gazze'ye insani yardım götürmek. Bunların hepsi gönüllülerden oluşan aktivistler ve bu aktivistler İsrail tarafından sürekli olarak hedef alınıyor bugüne kadar. Filonun ilk ayağı da hedef alınmıştı. Biliyorsunuz Gazze kıyılarına çok az bir mesafe kala hedef alınmıştı. Bu kez daha uzakta, uluslararası sularda, Yunanistan açıklarında İsrail komandoları tarafından saldırıya uğradı. Önümüzdeki günlerde inşallah başka bir saldırıyla karşı karşıya kalmadan filo Gazze'ye ulaşmış olacak. Ama burada bir ince ayrım var. Bizim filoya olan desteğimiz, yani insanlık olarak bizim filoya olan desteğimizi en yüksek sesle haykırmamız, İsrail'de gerçekleştirdiği en ufak bir eylemde dahi en ağır şekilde uluslararası alanda eleştirmemiz lazım ki bir daha bu gemilere, bir daha bu teknelere dokunma cesaretini, cüretini gösteremesinler.
1: Evet. Çok kısacık bir vaktimiz kaldı. O kısacık vakitte de Türkiye'nin savunma sanayi alanında geliştirdiği ürünler dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Dış basında yer almaya devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta Yunanistan basınında vardı. Dün İsrail basınında yer alan ifadeler vardı. Bugün de İngiliz merkezli bir haber platformunda Baykar'ın son dönemde ürettiği 3 ayrı drone platformu değerlendirildi. Buyurun, hangi cümlelerle değerlendirildi?
0: Şimdi özellikle insansız hava araçları noktasında Türkiye'nin kat ettiği mesafeye burada dikkat çekiliyor. Türkiye hem insansız hava araçları, hem insansız deniz araçları, hem de insansız kara araçlarında önümüzdeki 100 yılın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Baykar buradaki en önemli özel teşebbüslerimizden, şirketlerimizden bir tanesi. Tabii Saha 2026, 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde, yani bugün itibariyle de hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da kapılarını açacak Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük savunma fuarlarından bir tanesi. Nefesler tutulmuştu. Orada da yine Türk savunma sanayinin göz bebekleri boy gösterecek. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bu şekilde devam ederse savunma sanayinde çok önemli bir ülke olacağını aslına bakarsanız uluslararası basın sürekli olarak dikkati çekiyor.

0: Bu halkaya son olarak da İngiliz merkezli haber platformları eklendi. Burada bir parantez daha açmakta fayda var. Hemen kısaca söyleyeceğim. Evet. Milli savunmanın göz bebeği Aselsan biliyorsunuz zamanıyla Türkiye'ye karşı uygulanan ambargolar, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında evet. Türkiye'ye karşı uygulanan ambargolar sonrası kurulmuştu. Değeri 2 trilyon liraya ulaşan ilk şirket oldu. Bunu da altını çizelim. Tebrik ederim evet. Aselsan.
1: Evet, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: İyi bir hafta olsun diyelim, aslında salı günündeyiz ama bugün sizi
1: iyi başlamadık.
0: Evet, şimdi önce bir bağlantımız var, sonrasında konuşacağız. Küresel somut filosuna dahil olmak için önümüzdeki günlerde yola çıkmaya hazırlanıyor. Farklı ülkelerden yaklaşık 200 aktivistin yer aldığı filoda sadece sağlık çalışanları ve tıbbi malzemelerin bulunduğu özel bir yardım teknesi de bulunuyor. 24 muhabiri Deniz Zeybek'te Sumut'la Gazze için yola çıkan aktivistlerin arasında. Şimdi hemen ona gideceğiz. Son durumu ve oradaki duyguyu bize aktaracak Deniz.
2: Elif Akkaya Kütar, aslında bugün 15 teknenin de Gazze'ye doğru yol alması bekleniyordu. Ancak bu tarihte bir değişikliğe gidildi ve artık birkaç gün içinde biz bu teknelerin yola çıkmasını bekliyoruz. Tabii yola çıkana kadar da hazırlıklar tamamlansa dahi kontrol edilecek ne eksik ne yapılmalı ki son hazırlıklar zaten yapılıyor. Daha tamamlanmadığını belirtebiliriz. 15 tekneden bahsediyoruz ki en az 8, en fazla 10'ar kişi olacak bu teknelerde. 200'den fazla aktivist ve bununla birlikte gazeteciler de bu teknelerde olacak ki dünyanın dört bir yanından gelen aktivistler var. Yine yabancı basın medya mensupları elbette ki var. Sağlık çalışanları da olacak. Özellikle tabii geçen sene hem darbe alan bir gemi vardı. O gemi de tamir edildi ki birkaç gün önce de zaten o gemi de suya indirildi. 15. gemi, o önemli. Geçen sene özellikle en ağır darbeyi o gemi aldığı için ona ayrıca bir anlam yükleniyor tabii ki. O da yine bu sene filoda yerini alacak. Tabii teknisyenler burada, kaptanlar burada, son hazırlıklar için çalışmalarına devam ediyorlar. Gündüz eğitimler yapılırken farklı bir alanda, marinanın dışında, akşamda özellikle kaptanların ve teknik ekibin yer aldığı toplantılar yapılıyor.

aslında onların tamamlanması, o eksikliklerin giderilmesi ve fırtına da var bu arada. O fırtına da geçtikten sonra şimdi orada bekleyen tekneler buraya doğru gelecek tabii ki. Buradan çünkü yine Gazze'ye doğru bir rota var. İşte o tekneler buraya gelsin.

0: Vatandaşların tecrübelerini bizler dinledik. Onlar özellikle neler yapıldığını anlattılar. Hatta bazı aktivistler götürüldükleri cezaevini çizdiler, gösterdiler. Tabii orada bu teknede olacak bizler için de ayrıca onlar da önemli bir tecrübe oldu o görsellik. Ve tabii ki bir simülasyon gibi İsrailli askerler nasıl davranıyor aktivistlere, gazetecilere, ne yapıyorlar, nasıl şaşırtıyorlar. İşte hep bunlar anlatıldı. Hatta tam anlamıyla bir canlandırma oldu diyebiliriz. O sirenler çaldı, o baskın anları, o sesler, hangi cümleleri kuruyorlar, ne diyorlar, özellikle kimi öğrenmek istiyorlar. Özellikle mesela kaptanı merak ediyormuş İsrail askerleri. Mutlaka kaptanın adını öğrenmek istiyorlar. Tabii hep bizlere bunlarla ilgili eğitim verildi. Neler söylememiz lazım, nasıl bir davranış göstermemiz lazım. Çünkü bu eğitimlerde özellikle söylenilen bir şey var ki, Sumut filosu bir şiddetsiz yardım filosudur. Özellikle bunun amacını anlayın, bu misyonu taşıdığınızı anlayın ve amacınızın ablukayı kırmak olduğunu bilin. Bununla birlikte de elbette ki o abluka kırıldıktan sonra da bu teknelere yüklenen tıbbi malzemelerin, yardımların onlara ulaştırılmasının olduğunu hatırlayın ve her ne kadar onlar bu kadar soykırım yapmış olsa da, sinirli olsanız da lütfen amacınızı unutmayın ve hem Gazze halkına o yardımların ulaştırılmasını hem de tabii ki kendi canınızı ayrıca tehlikeye atacak bir şeyde bulunmayın mesajı bize oldukça bu eğitimlerde verildi. Önemli, ablukanın kırılması isteniliyor. Bu teknelere yüklenilen yardımların Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor. Şunun da altını çizelim. Ne olacak? Abluka kırıldı. Gazze'ye ayak basılacak mı? Karaya ayak basılacak mı? Hemen bunu da belirtelim. Hayır. Gazze'ye, karaya ayak basılmayacak. Amaç ablukayı kırmak ve bu teknelerdeki yardımların oraya atılması, yani ulaştırılması en yakın noktadan. Yani gemiler, tekneler ablukayı kırıp Gazze'ye vardığında, limana vardığında o yardımlar oraya bırakılacak, karaya bırakılacak ve sonra da elbette ki misyon görevini tamamlamış olacak. Çünkü bu misyonun amacı, bir kez daha hatırlatalım, şiddetsiz bir insani yardım amacı taşıyor. Ablukayı kırmak ve oradaki o mazlum halka, onların şu anda en ihtiyacı olan şey neyse, o yardımların ulaştırılmasını sağlamak. Elif Akkaya Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Deniz Zeybek'e. Deniz yine yüreğiyle anlattı. Şiddetsiz insani yardım filosu amacı sadece ablukayı kırmak ve yardımları ulaştırmak dedi. Şimdi 15 gemi daha filoya katılmak için hazırlıklar başladı Sadi Bey. Tabii Deniz de dediğim gibi çok böyle yüreğini koyarak anlatıyor. Daha önce de bunun ne kadar vicdani bir şey olduğunun altını çizmişti. Şimdi İsrail haydutluğunu, İsrail ablukasını kırmak amaç. Rota tekrar tekrar konuşuluyor dedi. Tekrar tekrar belirleniyor dedi. Çalışmalar yapılıyor dedi. İşte sirenler çalıyor. O baskın anları canlandırılıyor. Hatta adeta yaşarcasına canlandırılıyor dedi. Kaptanın adını öğrenmek istiyorlar. Nasıl cevaplar vermemiz gerekiyor? Nasıl davranışlar sergilenmesi gerekiyor? Tüm bunların eğitimi veriliyor dedi. Buyurun neler söylersiniz?
2: Hazırlık yapıyorlar, prova yapıyorlar. Yani ne diyelim, iyilik yapmanın provasını yapıyorlar. Çünkü
1: İyilik yapmak
2: o
1: neden bu kadar
2: ne
1: zor
2: kadar
1: oldu, değil mi?
2: zorlaştırıldı. Yani aslında yeryüzünde bu gerçekten de böyle inanarak da söylüyoruz. İyilerin sayısı hep fazladır. İyiliğin miktarı da hep fazladır ama bazı yerlerde
1: Kötülüğün de ne yazık ki reklam değeri birazcık daha fazla oluyor.
2: kötülerin misli misli kötülük yapma potansiyeli var. Problem orada. Yani İsrail dediğiniz işte hep konuşulur bölgede değil mi? Hacmi belli, şekli belli. Ama ürettiği soykırım ve işkence ve zulüm o kadar misli misli fazla ki. Belki hani Siyonizme karşı olan Yahudiler de, bazı Yahudiler de buna hayretle bakıyorlardır. Çünkü kendileri de vaktiyle hem soykırımla hem işkenceyle dedeleri, ataları karşılaşmıştı. İkinci Dünya Savaşı sıralarında her şeyi sorgulanır hale getirdiler. Bu onların problemi ve problemi olsun. Çünkü bir bakıma bu İsrail'deki bu iktidarın

0: bu anlayışın, bu ideolojisinin, o ideolojinin bir bakıma sorumlusu da, sorumluluk payları da var. Şimdi işte insanlık, hani insanlığı bir şahsiyet olarak düşünsek, gerçekten yılmadan, bıkmadan işte ablukayı kıralım, bayrak gösterelim, bir şey söyleyelim, 3-5 parça yardım atalım. İşte bunun için bakıyoruz, hani hangi ülkeden, oradan, buradan, çok sayıda ülkeden gönüllü var. Hepsi de kendi vicdanlarında çok büyük acı hissetmişler. Buna bir eylemle karşılık verelim diye. Eylem deyince de hani insanların aklına, gözünün önüne böyle şiddet, gerilim falan geliyor ya. Bu eylem öyle de değil. Bu eylem
1: şiddetsiz,
0: tamamen
1: insani yardım,
0: hani şiddete muhatap olacak kişiler olmalarına rağmen, maruz kalacak kişiler olmalarına rağmen bütün dünyaya bir şey göstermeye çalışıyorlar. Artı bu soykırım ve zulmü yapan, işkenceyi devam ettiren kişilere de karşılarına dikilip gözlerinin içine bakıp, bak biz buradayız, vazgeçmiyoruz diyorlar. Onlara hayranız, teşekkür ediyoruz insanlık adına. Sağ olsunlar.
1: Ama şu da çok altını çizerek söyledi Deniz. Gazze'de karaya ayak basacaklar mı? Hayır, basmayacaklar. Hayır, evet. Sadece amaç ablukayı kırmak, bu yardımları ulaştırmak. Tabii, bu yardımları
0: kadar
1: insanlara...
0: Bir tek bir şey bile ulaştırmak bir moral olacak. Çünkü ayak basmak bir bakıma karşı tarafın onlara da aşırı hani şiddet, artık yaralama, öldürme gibi bir takım şiddet uygulamalarını kendilerince, onların tarafı, onların zihniyetine legalleştirecek. Dolayısıyla bizim amacımız gidip orada işte karaya ayak basmak, orada işte görünmek, eylem yapmak, ki bu da haktır aslında böyle bir zulüm karşısında. Ama silahlarınızla şunla bununla gitmiyorsunuz. Siz tamamen yardım amacıyla, barış ve kardeşlik için ve mesaj vermek için gidiyorsunuz. Ve bu, bunun için de sembolik olarak orada görünmek, emin olun Gazze'deki o insanların moralini çok daha fazla yükseltecektir. Hani tabii ki açlıkla sınanıyorlar, tabii ki her şeyden mahrumlar ve elbette yani yiyecek içecekten tutun da hani barınmak ya da giyinmek anlamında her şeye muhtaçlar, muhtaç bırakıldılar. Ama o 15 geminin götüreceği şeyle onların hepsinin giderilmesi mümkün değil. Tonlarca, tırlarca, gemilerce oraya yardım gitmesi lazım. Bu bir sembolik eylem. Ama bakın denizden günlerce gidiyorlar, günlerce hazırlık yapıyorlar. Aralarında iletişim var, provalar yapıyorlar. Bütün bunlar hani birileri ya bunlar da romantik işler falan diyenler, hani ağızlarını kapatsınlar. Çünkü zaten ağızlar konuşuyor, bir şey olmuyor. Bak biz de konuşuyoruz. Koca koca devletler konuşuyor. Ama zamanı gelecek. Zamanı geldiğinde mutlaka bunun hesabı sorulacak. Ama mesele hesap sormak, hesap almak değil ki. Mesele bu zulmün olmaması, bir an önce bitmesi. Bitsin artık. Yani bu hani Amerika'nın tavrı, İsrail'in arkasında, peşinde, kim kimin neyini koruyor, kolluyor. Hani onlar nasıl yediriyorlar kendi içlerine, kendi vicdanlarına? Anlayamıyoruz yani, anlayamıyoruz.
1: O kadar çok anlayamayacağımız şey görüyoruz ki çok, evet, uzunca bir süredir. Şimdi tabii çok sık konuştuğumuz konulardan biri de sadece işte uluslararası hukuku artık konuşamıyor olmamız.
0: Evet, zaten,
1: uluslararası,
0: evet,
1: hukuku artık
0: o hukuku
1: işte
0: savunacak, uygulayacak, ona uyacak herhangi bir organın, yapının, hiçbir şeyin maalesef kalmamış olması. Bunu da yıkanlar, bunları güya ihdas edenler, kurduklarını söyleyenler. O yüzden iyiye gitmeyen, iyi görünmeyen bir dünya var, malum savaşlar. Bu inancımızı hep koruyalım. İnsanlık bunu tersine çevirecek inşallah.
1: İnşallah, inşallah. Yolları açık olsun inşallah. Sadece iyilik yapmak için, evet, canı pahasına yola çıkan
0: barış
1: bu insanlar,
0: için,
1: evet, o iyiliği Gazze'ye ulaştırabilsin. Tek dileğimiz bu, dualarımız onlarla ve

0: sizin de başında ilk söylediğiniz cümleydi. Çok büyük bir minnet duyuyoruz. Hayranlık duyuyoruz tabii ki. Şimdi tabii müzakerelerden bir sonuç çıkacak mı konuşurken artık acaba savaşa geri mi dönülüyor sorusu daha fazla ağır basmaya başladı. Çünkü iki tarafta da bir esneme yok. Sürekli birbirlerinin söylediklerini yalanlama söz konusu. Dolayısıyla biraz gitgide müzakere masasından uzaklaşıp tekrar savaş mı başlayacak, savaş yoğun bir şekilde devam mı edecek sorusu gündemde Sadi Özdemir. Bir de tabii uluslararası hukuk dedik az önce, uluslararası hukukun da olmadığı yerde tabii tarafların tam bir barışa gitmesi de çok
1: tabii,
0: imkansız.
1: Bu da hukuksuz bir süreçti malum. Uluslararası hukuka hiç uymayan iki ülke dediler ki biz sana saldırdık. Saldırdılar yani müzakere masasındayken. Şimdi aslında bir süredir diyoruz ya ateşkes kalıcı bir barışa evrilsin. Ama ateşkes önce bir ihtiyaçtan kaynaklanmış kendi aralarında diyelim. Daha çok ABD-İsrail ekseni. Sonra da karşı tarafı sanki daha başarılı oldu, daha işte galip görünüyor algısıyla bırakmak mümkün olamıyor. Bunun için müzakereden istediklerini almaya çalışıyorlar. Alamayınca gerilim devam ediyor. Sanki şöyle bir noktaya geldik. Sizin de vurguladığınız gibi çözülmedi. Tekrar bir yoğun çatışma olabilir. Ama ben bundan şöyle bir kaygı duyuyorum. Bu sanki son büyük vuruş gibi olacak. Yani bu Amerika ve İsrail ekseninin. Çünkü İran kendi çapında direnmiş oldu. Pes etmemiş oldu. Bu görüntüyle İran'ı bırakıp hadi bu işte bitti, biz de bir şeyler yaptık demek Amerika ve İsrail için büyük bir yenilgi gibi görünüyor. Yenilgi, fiilen yenilgi olmasa da böyle bir İran'la sonraki süreçte acaba bölgede daha büyük sorunlar yaşar mıyız? Yani İran yenilemedi, İran pes etmedi. Karşı taraf çatışmadan vazgeçti görüntüsü. Kabul edilebilir bir şey değil. Bunu ilk dönemlerde de konuştuk. Benim en büyük kaygım o nihai neticeyi elde etmek için çok aklımıza getirmek istemediğimiz ölçülerde bir vuruş. Hala insanlar ya da yorumcular, uzmanlar, tabii bizden çok daha iyi analiz edenler var. İyi niyetliler. Hani ya işte enerji tesislerinin tamamını vururlar şöyle böyle. Ben bunların değil, Allah korusun, büyük şehirlerin çok büyük nüfuslarına yönelik bir takım işler olabileceğini yani düşünüyorum. İnşallah onlar düşünmesin. Çünkü onların o ne diyelim siciline ve kariyerine baktığımızda bunları hep yaptılar. İşte az önce biz Gazze'yi konuştuk. Etrafını çevirip birisi en ağır bombaları yeni denenen bombaları verdiler. Öteki attı. 70 bin insan, 80 bin insan artık üzerine ne koyacağımızı biz bilmiyoruz. Çünkü koymak da istemiyoruz. Hani resmi rakamları konuşuyoruz. Soykırım yaptılar. Şimdi soykırım yapabilen bir zihniyet şimdiki çatışmada kendini çok daha haklı hissediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. Diyor ki o silahı var, nükleer silahı da olabilir. İşte füzeleri de bana ulaşıyor. Pes de etmiyor. Dediğinizi de kabul etmiyor. Bizim gemilere de saldırıyor. O zaman biz de haklıyız. Kendi yani böyle bir şeye de ihtiyaçları yok da hani zevairi kurtarmak için Allah muhafaza çok nihai bir vuruş yapabilirler. İnşallah yapmadan İran tarafı da aklı selimle hareket etsin. Çünkü bir şey daha ekleyeyim. Bu işler hani uzun süre İran'a saldırı olacak diye konuşuldu. Uzun süre dediğimde böyle geçen yılki 12 günlük savaştan atıyorum 6 ay bir sene önceki mesele değil. Belki 5-10 senedir. Bu işler konuşuluyor. Çünkü İsrail-İran gerilimi var. Hep aynı çerçeve.

0: konuşuldu. İşte kara harekatı yapamazlar, İran'ı şey yapamazlar, şöyle yapamazlar, böyle İran pes etmez. Mesele o değil ki. Yani şu ana kadar olanların dışında İran'ın 5 tane büyük şehrini gözünüzün önüne getirin. Allah korusun herhangi bir ülkenin hava kuvvetlerinizde ya da bu malum silah potansiyelinizde günlerce tıpkı vaktiyle 2. Dünya Savaşı döneminde şehirlere yönelik yaptıkları gibi direkt sivillerin ölümü hani üzerine bir oyun da kurabilirler. Bunu yaptıklarında ne kara kuvvetleriyle ya da karadan işgalle bir şey yapmaları gerekiyor, ne Hürmüz'le uğraşmaları gerekiyor. O ülkeyi hani medeniyet, bir medeniyet yok olacak sözünü de gene insanlık vicdanı hafif yorumladı. İşte yine enerji kaynakları, ulaşım, bilmem, hayatı zorlaştırmak. Hayatı zorlaştırmak değil, hayatı yok etmek üzerine de bir şey yapabilirler. İşte o olmasın diye ben gönülden dua ediyorum ama hani bizler sonuçta sıradan insanlarız. İşte gazeteciyiz, haber yaparız, yorum yaparız, araştırırız. Onun dışında yapabileceğimiz pek bir şey yok.
1: Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir ülke değiliz.
0: Tabii, Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasi iradesiyle ve o eksendeki bütün güçlü kadrosuyla başlamadan önce ne kadar uğraştı, başladı ne kadar uğraştı. Halen uğraşıyorlar işte. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Hakan filan görüşüyorlar Körfez ülkeleriyle, oradaki yapılanmalar, bunun daha geniş alana yayılma ihtimali hala var, yayılmaması için. Çok kritik muhalif olan bir grup. Ne işimiz var, ne işimiz var orada burada diyenler. Bir de iktidar tabanı gibi olan ve her mevzuda hadi oraya, hadi oraya, hani niye saldırmıyoruz diyen, ikisi de çok tehlikeli. Allah'a çok şükür ki bu konuda bugün çok iyi anlıyoruz. Geçmişe doğru şu 20 yılı düşünün. 20 yıl içinde şöyle oldu, böyle oldu diye Türkiye herhangi bir ateşin içine ateş atsaydı biz çok savrulurduk. Bu aklı selime de teşekkür etmek lazım.
1: Evet, gerçekten öyle. Bir taraftan da işte bu ülkenin bu anlamda çalışan güzel insanları var. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026. Evet, bugün itibariyle tam evet İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Etkinlikte 200'den fazla yeni ürün tanıtılacak ve Türk savunma sanayinin devleri Baykar, Aselsan, Roketsan gibi firmalar yeni teknolojilerini küresel ekosistemle buluşturacak ki biraz sonra da detaylı bir şekilde hem Sadi Bey'le hem Cüneyt Baksoy'la konuşacağız. 24 muhabiri Neslişah Yumaksa Expo alanında şimdi bize detayları aktaracak. Neslişah kolay gelsin diyeyim, hemen sözü sana bırakayım.
2: Elif Akkaya Kutay, savunma, havacılık ve uzay sanayinin kalbi İstanbul'da atacak. Saha Expo 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. Şimdi önemli bir fuar alanından bahsediyoruz. Böyle bir coğrafyanın ortasında dimdik ayakta duran bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Yerli ve milli savunma unsurlarıyla, havacılık unsurlarıyla beraber bugün aslında burada bir gövde gösterisi yapılacak. Mükemmel burada unsurlar var. Sizlere nereden başladık bugün? Baykar'dan başladık. Baykar Kızıl Elma ile ekranlarınıza gelmek istedik. Arkasında da Ay Yıldızlı bayrağımızla beraber açılışı buradan gerçekleştirmek istedik. Savunma, havacılık ve uzay sanayinin kalbinin atacağını söylemiştik sizlere. 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde olacak. Uluslararası savunma ve havacılık fuarı gerçekleşecek. Kritik işbirlikleri için imzalar atılacak. Fuarda yerli ve yabancı da pek çok sanayi şirketi katılıyor olacak. 400 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşiyor tabii burası. Şimdi bu unsurlar neden önemli? Gördüğünüz üzere son dönemlerde soykırımcı İsrail'in yapmış olduğu bu saldırıların ardından Orta Doğu'da yer alan bir ülke olarak savunma sanayimizi günden güne katlayarak, güçlendirerek hareket etmemiz gerekiyor. İşte Türk mühendisler de bu bilinçle beraber hareket ettiler ve savunma unsurlarımızı hem havada, hem karada, hem denizde günden güne geliştirmeye devam ettiler. Bugün burada lansmanlar da gerçekleşiyor tabii. Lansmanlarla beraber Sivrisinek ekranlarınıza gelecek. Baykar tarafından geliştirilen unsurların arasında olacak. Kendisi de burada konumlanmış.

0: açılmış olacak. Saha 2026'da ayrıca 203 yeni ürün tanıtımı ve toplamda 164 imza töreni gerçekleştirilecek. Bu rakam bir önceki fuarlarda gerçekleşen ihracat odaklı anlaşmaların yaklaşık 3 katına karşılık gelerek organizasyonun artan ekonomik etkisini de ortaya koymuş olacak. Sadece Türkiye'den destekler gelmeyecek tabii. Sadece Türkiye'den katılımcılar değil, dünyanın dört bir tarafından da katılımcılar burada olacak. Aselsan'ı göreceğiz burada, Roketsan'ı göreceğiz, Bayrak Baykar'ı göreceğiz. Burada Milli Savunma Bakanlığı'nı göreceğiz. Birçok savaş savunma unsurumuzu işte burada Saha Expo'da göreceğiz. Türk bilinci aslında burada bir kez daha ortaya çıkıyor olacak. Çünkü durum değerlendirmesinin ardından savunma unsurlarıyla beraber kendi bilincimizle, tarih bilincimizle aslında göz ardı edilmiyor. Türk her zaman kendini korumuş, savunma alanında da askeri anlamda da donanımlarını her zaman tap noktada yaşamıştır. İşte bu bilinç Cumhuriyet döneminde de yaşatılmaya devam ediyor. Türk mühendisleri görüyoruz, Türk bilim insanlarını görüyoruz. Amaçlar sadece bir ülkenin ulusallığını, egemenliğini, kaidelerini devam ettirebilmek. Şimdi Ali ile ben fuarın diğer alanına doğru da gitmek istiyorum. Biz Baykar'daydık tabii burada. Bugün saat 10 itibariyle de bir lansman yapılması bekleniyor. Birçok firma var. Şimdi büyük bir alandan bahsediyoruz. 400 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Savunma alanında, havacılık alanında, uzay teknolojileri alanında fuarda karşı karşıya kalacağız. Uyduları göreceğiz, İHA'ları göreceğiz, SİHA'ları göreceğiz. Savunma alanında kullanılan roketleri göreceğiz. İşte her biri burada aslında gösterilmiş olacak. Cuma gününe kadar vatandaşın giriş çıkışına kapalı olacak. Fakat cumartesi günü itibariyle de vatandaş girişleri için kapılar açılmış olacak ve vatandaşlar da bu alanda ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. Bugün sadece profesyoneller için açık bir fuardan bahsediyoruz. Şimdi uyduları da keza burada görebiliyoruz ve uydular da yine bir savunma sanayisinde kullanılabilecek en önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi devam edelim Ali ile beraber. Burada birçok zorlu şartlara dayanıklı tasarımları da görüyoruz. Çünkü savaş ortamlarından bahsediyoruz ve bir ülkenin egemenliğini sağlayabilmesi için bu savunma unsurlarının en sıkı şekilde hazırlanması ve denetimlerinin, projelerinin, Ar-Ge çalışmalarının bu minimalde devam ettirilmesi gerekiyor. İşte bizler bu fuarla beraber aslında Türk sanayisinin, Türk savunma sanayisinin ne noktaya geldiğini en net şekilde görebilmiş oluyoruz. Saha Expo o yüzden, Saha Expo 2026 o yüzden çok kıymetli. Orta Doğu'yu görüyoruz, şu anda İran'ı görüyoruz, İsrail'i görüyoruz, savaş durumlarını görüyoruz. İşte baktığınızda aslında bu süreçlerin her birinden ders çıkarmış, ne olduğunu gözlemleyebilmiş bir ülkenin kendisine kattığı özgürlüğü görüyoruz biz burada. Neden? Bir ülkenin savunması güçlü olabilecek ki devam edebilsin. İşte Türkiye Cumhuriyeti de bu açıdan almış olduğu önlemleri, almış olduğu adımları görüyoruz. Bunlar bir günde yapılan şeyler değil. Bunların her birinin Ar-Ge çalışmaları, projeleri yıllara dayanıyor. Yılların mühendislik emeği var burada, mimari emeği var burada. İşte vatandaşlar kendi evlatlarını yetiştirdikleri noktada geçmişini hatırlatarak yetiştiriyorlar ve o geçmişi hatırlattıkları noktalarda da o çocuklar ileride kendi ülkeleri için, kendi vatanları için birer savunma sistemleri üretiyorlar. İşte burada da onu görüyoruz. Savunma sisteminin ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz ki yayına başlamadan önce ben sizlerin de konuğunuzla beraber sohbetinize biraz kulak misafiri olabildim burada. Bahsettiğiniz konuların bizim ülkemizde de yaşanmaması için işte bu fuar çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak alınmış olan bu önlemler, savunma sanayi, havacılık sanayisi, uzay sanayisinde alınmış bu çalışmalar, yapılmış bu unsurlar işte Türkiye Cumhuriyeti'nin özgürlüğünün aslında temel taşlarından birini oluşturuyor diyelim. Bizler de tüm gün süreci buradan sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi ise yayınımı kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile aktardım sizlere diyelim. Sözü size sürdüm.
1: Çok teşekkür ediyoruz Nesişah Yumak ve Ali Maşalıcı'ya. Saha Expo kapılarını açtı dedi Nesişah. Elbette savunma sanayinin önemine dikkat çekti. İşte dünyanın birçok yerinde şu anda bu gerilimler yaşanırken güçlü olmamız anlamında çok önemli dedi. Altını çizdi. Ben şimdi tabii Saha Expo'yu mutlaka detaylı bir şekilde konuşalım Sade Özdemir, ama şimdi Yunan basınında geçen haftaydı öyle sanıyorum. Yer alan bir haber vardı. Ankara'nın savunma sanayi stratejisiyle ilgili dediler ki Türkiye Baykar'la Avrupa'nın çekirdeğine nüfuz ediyor cümlesi vardı. Bir taraftan İsrail basınında dün verdiğimiz haberler arasında vardı. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri ve enerji sektöründeki adımlarıyla ilgili İsrail basınındaki bir haberdi. Bu Beylikova'da nadir toprak elementi rezervine değindi ve dedi ki Türkiye'nin silah imparatorluğunun da güçlendiğine. Bugün de İngiliz basınında yine yer alan bir haber var. Ondan da biraz bahsedeyim. Cihat paylaşmıştı benimle. Dronlarla ilgili yine dünya basınında Baykar yer aldı. İngiltere merkezli Middle East'te bu sefer Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımları ele aldı. İşte bu platformlardan bahsetti. Öncesinde stratejist Cüneyt Baksoy'a da günaydın diyelim. Cüneyt Baksoy bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif, günaydın Sadi. İyi yayınlar, kolay gelsin. Günaydın
1: Cüneyt. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, isterseniz hemen Saha Expo ile ilgili alayım sizden, sonra da Cüneyt Baksoy'a sorayım.
3: Şimdi bu saha meselesi... Ya şöyle bir şey var şimdi, bir mesela tank hikayesiyle ilgilendim ben en son. Sayın Murat Yalçıntaş'ın özellikle bu yeni Altay tankının prototiplerini üretme sürecinde BMC'nin CEO'suydu. Çok güzel bir kitap yazdı. Şimdi OYAK Genel Müdürü. Yani aslında hani eskiden derlerdi ya, o şimdi asker, şimdi OYAK da genel müdür. Orada inşallah güzel işler yapsın. Şöyle, yani orada olan bitene bakıyorsunuz. Türkiye'nin kararlılığına bakıyorsunuz. Bu sözde müttefik, inşallah özde de müttefik olsunlar diyoruz. Mesela Almanya ve Amerika'nın nasıl taş koyduğunu görüyorsunuz. Ve koydukları taşlar ya da takozlarla sizi bu işi seri üretimine geçişinizi en az 8 yıl. Sadece o proje bazında söylüyorum. Bir de projenin önceki aşamaları var. 8 yıl ötelemişler. Uğraşılıyor, ediliyor. Bakıyoruz ki o müttefiklerden prototip motorlarını alamıyoruz. Kore'den Sayın Cumhurbaşkanı bizzat oran Cumhurbaşkanı'yla görüşerek prototiplerin 1500 beygir gücündeki işte tank motorlarını alıyoruz. Çünkü biz Batu diye bir motor geliştiriyoruz. Bitmek üzere. Seri üretimde onları kullanacağız. Onları kullanana kadar ama bir 1500 beygir lazım bize. Vermiyorlar bize yani. Şimdi o yüzden okuduğunuz şeyler var ya, şimdi İsrail ve Yunanistan'ın derdi şu. Türkiye o kadar silahlanıyor ki bir an önce buraya bir şey yapın. Yani onların derdi o. Yapın ya da yapalım hani beraber. İngiltere vesaire onlar izliyorlar. İşte onlar çok büyük oyuncu. Onlar da diyorlar ki Türkiye büyük bir oyuncu olmaya başladı. İşbirlikleri yapılıyor. Onlar o kadar telaşlı değiller. Yani Türkiye'den faydalanabilirler malum. İşte ortaklıklar, üretim vesaire. Ki İngiltere mesela o süreçte bayağı uğraşmış ama bir ortağı da Alman olduğu için o süreçte o motor sisteminde Almanlar onlara da taş koydu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye bu hani İHA SİHA konuşunca birileri de diyorlar ki ya İHA SİHA, İHA SİHA tamam. Evet, çok kritik. Bu işin as solisti bu. Hava. Arkasında çok şey var. Şöyle rakamlar verelim. 2025'te 10 milyar 56 milyon dolar ihracatımız. Yani 10 milyar doları geçmişiz. Toplam ciromuz da 20 milyar doları geçmiş. 2002'de 248 milyon dolar ihracatımız var. Sadece 50 tane 55 tane şirketimiz var savunma sanayide o zaman. Şu anda rakam 3500'ü geçmiş, savunma sanayiyle üretim yapan şirket sayısı 100 bin kişilik istihdam var. İşte bunları görüyorlar, tek tek ürünleri de görüyorlar. Arkadaki network'ü, arkadaki insan kaynağını da görüyorlar. Mesela mühendisler kısmı, bizim herhangi bir ana silah grubumuz, işte ana silah grubu dediğimiz, işte uçaklar, helikopterler, tank veya işte denizdeki şeyler. Yani bunların üzerindeki donanımlar değil artık. Onları zaten üretiyoruz. Sadece tank tarafında 400'den fazla firma görev almış. Firma dediğimiz hani bunlar ticaret yapan firmalar değil. Bir ürünü alıp bir yerden getirip al bunu da sana getirdim diyenler değil. şurasını üretmemiz lazım, şurasını üretmemiz lazım. Tek tek üretim yapan firmalar tek bir projede bütün bu ana silah gruplarını, yani uçak, helikopter, gemiler, tank gibi ağır işler ve bunların üzerine koyduğumuz dünyada 3-5 ülkenin ürettiği silah sistemleri. Bunlarda da çok iddialı duruma geldi. O yüzden iki gruba ayırıyorum ben. Bir, Türkiye'nin bu yükselişini önleyin bir an önce. Ey uluslararası kuruluşlar ya da devletler ya da bilmem ne diyen Yunanistan gibi İsrail tipler. Bir de Türkiye yükseliyor, onlarla ne yapabiliriz? Ama bunlar işin orası. Bir de bizim tarafımıza dönelim. Biz ne yaptık? %80 bağımlılıktan %80 bağımsızlığa geldik ki bu iş daha da ileri gidecek ve belli bir noktaya ulaşacak. Artık biz hiçbir kritik ana silah grubunda ve içindeki herhangi bir motor dahil, hani hep derlerdi ya, bir zamanlar biz derdik ki bu ülke dünyanın işte en büyük otomobil üreticilerinden, ki halen öyle. Tamam da motor yapamıyorsun derlerdi. Motoru da üretmeye başlamıştık. Tamam motor üretiyorsun da şunu da yapmıyorsun, bunu da yapmıyorsun derlerdi. O kafayla da içeride mücadele edilemiyor artık. Gerek yok buna. Moralleri yüksek tutuyoruz. Gördüğümüz şeyler, ürettiğimiz şeyler ortada. Avrupa Birliği'nde İtalya ile İspanya'nın tavrının, bütün Avrupa Birliği ülkelerinin tavrı olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye ile savunma sanayi işbirliği konusunda. Ve Türkiye bütün engellere rağmen bu projeden tamamladı büyük ölçüde. Tamamlanması gerekenler var. Onlar da yapılıyor. Bu daha hani bu savunma tarafında işte S-400'ler yerine bizim kendi yerli milli konuşlandıracağımız hava savunma sistemleri, bunlar da devam ediyor. Zaten neyi gördük? İşte sonuçta bölgede savaş var. Savaşlar nasıl evrilmiş? Havada ne oluyor? Hangi silahlar iş yapıyor? Hangi silahlar nerede iş yapıyor? Ne zaman iş yapıyor? O yüzden iyi gidiyor. İnşallah nazar değmesin. Saha artı başka fuarlarımız var. O fuarlara da herkes geliyor. Ne anlaşmalar yapılıyor, ne görüşmeler yapıyor. Böyle anekdotlar dinlediğinizde görüyorsunuz. Evet. O yüzden bu konuda müsterihiz.
1: Evet, şimdi Cüneyt Baksoy'dan da tabii değerlendirme alacağım ama öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminal Binası açılış töreninde konuşuyor. Dinliyoruz.
4: Yolcuyu aşacağımızı öngörüyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen onlara yönelik de hep beraber önlemlerimizi aldık. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu yılın İlk 3 aylık döneminde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız ülkemiz genelinde yaklaşık 49 milyon, hatta biraz da üzerine çıkmış durumda. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde sadece 45 milyondu. İstanbul Havalimanımızda da aynı dönemde yaklaşık 18 milyondan 19.1 milyon yolcuya ulaşarak %6'lık bir artışı gerçekleştirmiş olduk. Yine havacılık alanındaki bu altyapı gücümüzü diplomatik başarılarla da perçinliyoruz. Bakın, 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabiliyoruz. Tabi burada mutlaka Türk Hava Yolları'mızın da hakkını teslim etmemiz gerekir. Onlar da gerçekten ciddi gayret sarf ediyorlar. Değerli arkadaşlar, değerli misafirlerimiz, tüm bu gelişmelerin üzerine şimdi İGA Genel Havacılık Terminali ile İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını özel havacılıkta da taşlandırıyor, ülkemizin sınırlarını aşan vizyonunu daha da kanatlandırıyoruz. Bilindiği üzere 17 Nisan 2025'te devreye aldığımız eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları ile Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren İstanbul Havalimanımız, şimdi bu genel havacılık terminali ile uluslararası havacılık alanındaki çekim gücünü daha da artırıyor. JETEX, İGA, işbirliğiyle İstanbul lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz genel havacılıkta da yeni bir boyut kazandırıyor. JetEx'in Dubai, Paris, Singapur, Marrakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesiyle İGA'nın operasyonel gücü ve Türk misafirperverliğinin buluştuğu bu eser, İstanbul'u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden birisi haline getirecektir.
1: Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu dinledik. Hemen Cüneyt Baksoy'a dönelim. %80 bağımlılıktan %80 bağımsızlığa dedi Sadi Özdemir. Hem o kararlılığı hem de ekonomiye katkılarını size de soralım.
3: Bir şey ekleyebilir miyim? Cüneyt Baksoy. Cüneyt Bey, bu arada Aselsan da borsada
1: evet,
3: en büyük oldu.
1: Lirayı geçti. %91 arttı yılbaşından bu yana. Bir rekor. İlk şirket. Evet, buyurun.
2: Tabii ki çok önemli. Dediğiniz gibi, anlatmaya çalıştığınız gibi, yani yayının başına bakarsak, yani ben daha bağlanmadan önce konuştuklarınıza bakarsak bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Çünkü caydırıcılık kavramı uluslararası ilişkilerde, stratejide en önemli kavram ve ne kadar güçlü ve caydırıcı olabiliyorsanız dışa karşı oluşacak tehlikelere karşı da o oranda güçlü olabiliyorsunuz. Caydırıcı olmak bu yüzden çok önemli ve kuvvetli olmayı getiriyor. Türkiye bu anlamda çok ciddi adımlar attı ve net olarak şu an dünyada savunma sanayinde önemli ülkelerden biri haline geldi. Yani sevgili Sadi onu rakamlarla belirtti. Net olarak diyorum, çünkü ilk ona baktığımızda birkaç Türk şirketinin, en azından bir Türk şirketin olması dünya savunma sanayinde ve geri kalanlarında ilk 50 içinde olması çok büyük bir başarı. Yani bu başarının bize getirdiği çok fazla katma değer var. İşte ihracatımıza katkısı var. Rakamlar ortada. İslam tarafında katkısı var, rakamlar ortada, Sadi paylaşıyor sevgili kardeşim. Ama ben şu tarafına bakıyorum. Global dünya bir yere doğru giderken masada olup, masada bir şeylerin kararını verenlerle belli bir güç dengesiyle ilerleyebilmek ve karar verici olmak, hatta oyun değiştirici olmak için güçlü bir savunma sanayine ihtiyacınız var ve Türkiye bugün bunu gerçekleştirmiş oldu ve masada sadece sahada değil, bu sahadaki bizim gücümüzü gösteriyor ama bu sahadaki gücümüzün masaya nasıl etki ettiğini artık görmekteyiz. Yani bugün Türkiye ilişkilerinde çok farklı bir boyuta geldi, uluslararası ilişkilerinde. İşte bu güç, ulaştığımız bu nokta arkamızdaki bu savunma sanayinin gücüyle de orantılı. Yürüttüğümüz diplomatik ilişkilerin sonucu tabii bu güce ulaştık. Ne dedi az önce, yine Sadi'ye devamlı gönderme yapıyorum ama bir telefonuyla Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bir takım kapıları açabiliyor bizim ihtiyacımız olan noktada. Bu işte diplomatik ilişkinin getirdiği bir kazanım. Bu kazanım savunma sanayini bir noktaya getiriyor. Savunma sanayinin bize verdiği katalizör de o ilişkileri başka bir boyuta taşıyor. Kademe kademe. Birbirini besleyen süreçler. Bugün Amerika'nın en büyük gücü dediğimiz zaman ya da gücünü nereden alıyor dediğimiz zaman 3 ana unsur ortaya çıkıyor. 1. Savunma sanayi, çok güçlü bir savunma sanayi var. 2. Çok güçlü bir sermaye yapısı var. Yani sermaye piyasaları çok güçlü. Ve üçüncü öğede bunu çok iyi bir siyaset süreciyle götürebiliyor, rezerv parayı da sahip olduğu için. İşte Türkiye bu noktada, yani görece karşılaştırma yapmıyorum, kriterler üzerinden konuşuyorum. Önemli adımlar atarak hem bölgesinde hem de dünya ölçeğinde önemli bir ülke konumuna geldi savunma sanayinde ve bunun bize getirileri sahada gösterdiğimiz bu başarı, şu an gururla seyrettiğimiz bu başarı bize masada da bir takım kazanımlar getiriyor ki bu kazanımlar öyle çok küçük kazanımlar değil. Tabii ki istemezler sevgili sevgili Sadi Türkiye'nin bu noktaya gelmesi. Tabii ki engellemek isterler. İşte yani ismi geçen ülkeler. Daha da engellemeye çalışacaklar. Bizim burada göstereceğimiz irade, birlik ve beraberlik. Yani bakın bu sadece bir kesime doğru okunmamalı. Bu tüm Türkiye'nin başarısı. Hepimizin sahip çıkması gereken bir başarı. Yani burada siyasi bir ayrımdan bahsetmiyoruz. Türkiye'nin geleceğinden bahsediyoruz. O yüzden bu getirilen başarıya, bu oluşan sürece herkesin katkı vermesi çok kıymetli diye düşünüyorum. Ve şu da var. Savunma sanayi Aselsan dedi. Çok önemli. Yani borsanın en değerli şirketi olması ayrı bir şey. O farklı bir konu. Tabii ki önemli. Ama Aselsan'ın bugün üretebildiği, teknolojiyle üretebildiği ürünlerin her alana etki ettiğini unutmamak lazım. Sağlıktan farklı üretim konularına kadar Aselsan, yani savunma sanayinin teknolojisi sadece savunma sanayinde kullanılmıyor. Birçok alanda kullanılıyor ve bunlar bize çok ciddi avantajlar ve kazanımlar getiriyor. Bu böyle de devam edecek. Bir de şunu hatırlıyoruz. Yani gönderme yapmadan duramayacağım ama 15 Temmuz öncesi Aselsan'la ilgili haber akışlarını hepimiz biliyoruz. Sevgili Sadi, sevgilerim. İşte o sürecin orada noktalanması Türkiye'nin bugün Aselsan gibi bir değeri ortaya koymasıyla çok paralel. Biz ciddi bir mücadeleyi daha o günlerde verdik. İşte bugün İran'ın yaşadığı süreç, bölge ülkelerin içinde bulunduğu sürecin içine evrilmemek adına Türkiye kendi mücadelesini vererek bugünlere geldi ve şirketlerini var etti. Dış güçlerin saldırısında, yani dış güçlerin kullandığı, hani dış güçler diye bir kavram var ya sevgili Sadi, sevgiler. İşte o güçlerin kullandığı bir takım klikleri ortadan kaldırarak Türkiye'ye geldi. Kendi içindeki o birlik beraberliği tesis ederek bugünlere geldi. Ben bunları çok önemsiyorum. Bu böyle devam edecek, etmeli de. Daha da ileriye gitmeli. Ve şunu da söyleyeceğim. Türkiye hiçbir zaman bir ülkenin bağımsızlığını ele geçirmek, bağımsızlığını ortadan kaldırmak, barışı zorlamak için yapmıyor bunları. Aksine barışı korumak, barışı tesis etmek, hem kendi güvenliğini sağlamak hem bölge güvenliği üzerinde barışa giden yolu açmak için bu caydırıcılık gücünü oluşturuyor ve büyütüyor. Bu çok kıymetli. Yani bugün sahip oldukları gücü insanlığa nasıl kullandıklarını görüyoruz. Gazze'de görüyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde gördük. Şimdi artık maalesef yakın bölgemizde, İran dahil birçok bölgede görüyoruz. Sahip oldukları gücün ne, nasıl ve niçin kullandıklarını görüyoruz. İşte mühim olan bu güce karşı durabilmek, birlik olabilmek. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir çağrısı var. Ben bunu çok önemsiyorum Avrupa'ya. Hakikaten bir karar vermek zorundalar. Yani Türkiye bir ortak mı? Bir stratejik ortak mı? İngiltere'nin bakışına en azından gelmek durumundalar. Türkiye bir rakip mi? Türkiye bir kendi güvenlikleri için bir, sadece NATO üzerinde konuşmuyor. Genel anlamda Türkiye Avrupa için gerçekten çok gerekli bir ülke mi? Bunu iyi anlamaları lazım. Ve Türkiye'de ona göre muamele etmeleri lazım. Siyasal, finansal sistem üzerinden mecburiyetlerini artık İsrail üzerinden okumamaları lazım. Türkiye'ye farklı bir bakışla Türkiye'yi kazanım içine almaları lazım. Yoksa İran konuşurken Rusya ve Çin başlığın içine Türkiye'yi koyup sonra da özür dilerseniz yarın maalesef kendi güvenliğiniz için ortak bir güç ararken zorlanırsınız. Avrupa'nın da bu ayrımı artık yapması gerekir diye düşünüyorum dostlarım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok ağzınıza sağlık. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısından sonra ekonomik verilere de çok değindi. Bu kez savunma ve havacılık ihracatının 962 milyon dolara ulaştığını belirtti. İlk 4 ayda, yılın ilk 4 ayında %28'lik artış sağlandı. Ayrıca 1018 firma ilk kez yurt dışına satış yaptığını da sözlerine ekledi.

0: belki siz de işte benzer
1: bu
0: şeyler.
1: Aylık rakam.
0: Söylemişti. Evet evet. Şimdi.
1: Dedim ya geçen yıl 10 milyar dolar açtı. Bu sene bu yeni sözleşmeler var. Kapasite artırımları var. Aselsan'ın yeni tesis yatırımı var. Bir Aselsan daha diye. Hani Aselsan konuşuyoruz ama sakın yanlış anlaşılmasın. Bunun borsayla bir ilgisi yok. Bunlar çok köklü şirketlerimiz. Ve her süreçte ana fabrikalar olarak o hani arkasında sadece işte tank işinin arkasında 400'den fazla üretici var dedik. Bunun 4-5 tanesi işte bu bizim 1974'ten sonra hani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra karşılaştığımız müttefik ambargolarından sonra iyi kötü kurduğumuz, geliştirdiğimiz, basit basit ürünlerle başladığımız şirketler. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bu başlıkta bir şey hatırlatmakta fayda var. Bazı insanlar şöyle düşünüyorlar. Böyle birdenbire işte savunma sanayinde bir takım şeyler gelişti, desteklendi falan. Evet ama bir mantık, bir strateji değişikliğini de Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Ne zaman? Ta 2004 yılında. Bu çok kritik bir şey. Altını çizmemiz tekrar gerekiyor. 2004 yılına kadar Türkiye bu gösterdiğimiz ana silah gruplarında, ana platformlarda genellikle tedarikçiydi. Yani örneğin Avrupa ya da Amerika'daki büyük bir savunma projesinden biz rol alıyorduk. Diyorduk ki bunun şurasını biz yapabiliriz, burasını biz yapabiliriz. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı 2004'teki savunma sanayi strateji toplantısında biraz da o karakterini de verdiği ne diyelim avantajı Türkiye Cumhuriyeti lehine kullanma anı bütün bizim bu tür işleri hani onların projesinde görev alalım onlardan bunları alırız hikayesini bir kenara bıraktı. Dedi ki hepsini biz yapacağız. Bu çok eleştirildi o birkaç yıl içinde. Hepsini biz yapacağız, biz görev vereceğiz. Ağırlık, öncelik yerli. Ama ihtiyaca göre çabuk olacaksa müttefiklerden biz alacağız. Yani atıyorum Amerika'daki bir şirket bir uçak platformunda bir şey üretiyorsa kendi milli uçak projemiz için ondan bunu üret diyeceğiz. Ama biz platformu biz üreteceğiz. Böyle olduktan sonra inanılmaz bir değişim yaşadı Türkiye. Bütün o büyük milli platform projelerinde evet sanayimiz de bir aşamaya gelmiş. Anlayış da bir aşamaya gelmiş ve biz kısa sürede hepsinin üretimine başladık. İlk başta işte aynen bu şeyde anlattığım gibi işte motoru için bir müttefik ediyoruz ki biz prototipi üretiyoruz. Seri üretime geçene kadar sen tedarik eder misin? Çünkü biz zaten motorunu da yerleştireceğiz ama bu vakit alıyor. Örneğin bir taarruz uçağının motorunu geliştirmek bayağı bir zaman alıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz o nedenle bu 20-22 yılda bu noktaya geldik. Şimdi o muhtaçlığımız yok. Bu strateji çok değişikliğinde çok büyük etkisi var.
0: Evet. Şimdi Cüneyt Baksoy 2 aydır devam eden bir savaş var. Savaşta da kilit noktası Hürmüz yani petrol ve petrol türevleri krizi yaşanıyor. Goldman Sachs diyor ki küresel petrol stokları 8 yılın en düşük seviyesinde dünya talebinin 101 gününü karşılayacak seviyeye geriledi diyor. Biz tabii çok arz sıkıntısı yaşayan ülkelerden biri değiliz. Çeşitlilik olduğu için işte daha fazla da Rusya'dan aldığı için fiyatı yönetmeyle ilgili işte aldığımız tedbirler vardı ama dünyada özellikle Avrupa'da çok ciddi bir arz sıkıntısı var. Ne dersiniz? Her geçen günde gerilim bitiyor mu derken daha da artıyor gibi görünüyor.
2: Maalesef büyük bir problem. Yani geçen yayınlarda da bunu söylemeye çalıştım. Hatta petrol 70-75 dolara geldiğinde de o zaman İran ile ilgili süreç daha başlamamıştı.
0: Evet.
2: Teknik ve temelin beraber bize gösterdiği 100 dolar potansiyelinin ciddi bir sorun olabileceğini paylaşıyordum. Maalesef şimdi o 100 dolarların kalıcılığı üzerinden konuşmak zorundayız maalesef. Yani evet. Problem de burada çünkü
0: Cüneyt
2: dünya tarihine baktığımızda...
0: Bu gerilimler hiç başlamadan önce benim en büyük kaygım 2026 yılında petrolle ilgili demiştiniz, öyle hatırlıyorum.
2: Aynen öyle. sevgilerim. Çünkü bunu söylerken de birkaç dayanağım vardı kendi adıma analizimde. Birincisi tabii haber akışı ve önümüzdeki dönem potansiyel birçok kriteri masaya yatırdığımda kendi adıma bir petrol fiyatının yukarı yönlü senaryosu oluşuyordu. Kendi adıma yani daha İran gibi bir gerginlik yani jeopolitik, çünkü Rusya-Ukrayna'da da fiyat 100 doların üzerine çıkmıştı. Ama orada kalıcı olmadı bakın. Hala Rusya-Ukrayna barışa evrilmedi ama petrol daha barışa gitmemesine rağmen 60 dolarlara gelebilmişti. Çünkü Amerika o zaman kendi gücünü sadece üretim noktasında değil, fiyat belirleme noktasında da kullanıyordu ve fiyatı baskılıyordu. Çünkü Amerika hiçbir zaman yüksek bir petrol fiyatı istemez. Hele seçime giderken Amerika Başkanı. Yani bugün ara seçime doğru giderken Trump'ın belki de en çok zorlanacağı konu petrol fiyatı. Önümüzdeki dönem. Yani bu savaşı bitirecekse zaten petrol fiyatının yüksekliği ve bunun potansiyel etkisi bitirecek. Hem piyasalar hem reel sektör hem dünya ekonomisine yani ciddi bir şekilde enflasyon ve büyüme sarmalına girmek üzere dünya maalesef. Ve onu söylerken bir yandan dediğim gibi bağımsız olarak haber akışının bize getirdiği potansiyeli gözlemliyordum. Bir de tekniğin bize gösterdiği referans, yani daha önce oluşmuş petrol fiyatlarına bakıp belli bir kalıpla ilerlediğimizde petrolün 100 dolar üzerine çıkmasının ciddi bir sıkıntı yaratacağını da gözlemliyorum. Çünkü hatırlarsın pandemi de başlatalım. Pandemi ve devamlı Rusya-Ukrayna ve bütün o sürecin enflasyon noktasına getirdiği büyük etkileşim dünyayı zorlamıştı. Amerika'dan başlayarak Avrupa'yı ve tüm dünyayı zorlayan bir sürece gitmişti. Şimdi bugün geldiğimiz noktaya baktığımda şöyle bir sıkıntı var. Petrolün 100 dolara çıkması maalesef problem ama petrolün 100 dolar üzerinde kalıp daha yukarılara gitmesi ve buralarda çok fazla zaman geçirmesi büyük problem. Neden problem? İşte bir arz problemi. Dediğim gibi petrole ulaşmak zaten bir sorun başlı başına. Petrolün sadece ulaşım veya belli sektörler üzerinde yoğunluğu yok. Yani gübreden başlayarak arka planda kaldı ama birçok üretim noktasında ara madde etkisi olan, ham madde olarak kullanılan birçok ara maddenin de ana bileşeni. Şimdi bu gerçekten zorlayacak. Yani şimdilik dünya hani gıda ve diğer bazı noktalarda arz problemi yaşamıyor. Çok belirgin bir şekilde. Oraya doğru gidersek ne olacak? Yani açıkçası umuyorum bir an önce hem insanlık adına, insani açıdan hem de ekonomik ve finansal sistemin de dünya ölçeğinde geleceğinin daha ılımlı ve olumluya dönebilmesi için petrol fiyatlarının normalleşmesi şart. Barışla beraber. Ha, orada da şöyle çekinceler var. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da belirttiği, sen de biliyorsun. Yani bugün savaş bitse, yarın hemen petrol arzının düzelemeyeceği noktada fiyatında hemen böyle kalıcı olarak tekrar geldiği noktalara geri dönmesi mümkün değil deniyor. Bunu hem Fatih Birol söylüyor hem birçok rapordan da okuyoruz. Hatta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da söylemiydi bir süre önce. Yani bu noktada ben 80'leri hatırlıyorum. 70'leri, 80'leri, daha sonra 90'lara oluşan dönemi, Paul Volcker dönemini, enflasyonun %20'lere çıkması. Amerika'da bakın. Amerika'da %20. Biz bugün %20'ye ne zaman düşeriz diye konuşuyoruz kendi ölçeğimizde. Amerika'da o zaman o enflasyonun getirdiği maalesef çok ciddi sorunlar, büyümenin ciddi bir şekilde etkilenmesi ve resesyondan stagflasyon sürecine doğru dünyanın gitmesi. Şimdi olumsuzluk noktasında bunları söylemiyorum. Bunlar bir senaryonun bir tarafı ama senaryonun diğer tarafı petrol fiyatlarının en azından tahammül edilebilir seviyeye düşüp yani 80 dolarlar civarına, 75-85 dolar civarına gelip orada zaman geçirmesi bile bizim için ehven-i şer ve kıymetli. Hem dünya için hem Türkiye için. O yüzden maalesef ciddi bir sorun.

Bak şu an ekranımda 110-115 dolar civarında bir petrol fiyatlaması. Bir de bunun önümüzdeki dönem bir Goldman'ın raporu çok önemliydi. Yani birçok rapor yayınlanıyor. Çok agresif fiyat da veriliyor ama benim için nereyi gördüğü önemli değil. Nerede ne kadar kalabildiği önemli olduğu için etki analizi yaparken yılın son çeyreği için 90 dolar fiyat belirlemişler raporlarında. Baktığımda kriterlerine raporun yani maalesef birçok noktada da önemli tespitler yapıyor ve eğer biz hakikaten yılın geri kalanında 3. ve 4. çeyrek 90-110 dolar bandında bir petrol fiyatıyla devam edecekse biz Eşel Mobil'le evet Türkiye olarak bundan bir dönem geride kalabildik. Arz problemimiz yok. Çok önemli bu zaten ama neticede yüksek maliyetin 3 tane maalesef olumsuz etkisi oluyor. Bir, bütçe dengeleri üzerinde olumsuz etkisi oluyor. Çünkü çok daha fazla para harcamak zorunda kalıyorsunuz enerjiye ulaşmak için. Yani daha fazla ithalat yaptığınız zaman ve bunu daha fazla bir rakamla yaptığınız zaman o bütçe üzerinde bir denge ve ödemeler dengesi üzerinde bir baskı anlamına geliyor. İkincisi enflasyon. Maalesef işte bu ayın enflasyonunu da gördük. Şimdi önümüzdeki dönem Mayıs ve Haziran'da da bir miktar bunu yaşamaya başlayacağız. Öyle gözüküyor. Enflasyonda da düşme eğiliminin maalesef umarım geçici olur. Yükselme eğilimine yerini bırakması problem. Üçüncüsü de büyüme üzerinde. Çünkü belirsizlik dönemlerinde takdir edersiniz ekonomi daralmaya başlar. Global ölçekte söylüyorum bunu. Ve şu an yavaş yavaş o etkilere doğru da ilerliyor.

0: alacaksınız. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok.
1: Artık küfür ediyorsan ikimizi sığmıyor.
0: Alacaksın. Kendi üzerine ve tanıdıkları ve yakınlarını alacaksın.
1: Öyle.
0: O yüzden yani şöyle çok doğru ifade. Bu kadar para, bu kadar satın almış. Arkasından kepazelikler, işi artık suyun çıkartmışlar. Para doymuş. Yani o havuz doymuş. Çalmışlar, çırpmışlar. Havuz doymuş. Başkaları havuzdan ekstraları da baklava kutusuna koymuş.
1: Madem öyle oradan devam edelim. Gel akşamın manşetine gel. Yani. Gel akşamın manşetine turuncu valize gel. Senin turuncu valizin oldu mu hiç?
0: Yok hocam.
1: Turuncu valiz kullanmadın
0: mı? Erkek turuncu valiz kullanmaz ya, delikanlı tamam. Adam.
1: Peki.
0: Mavi ve koyu renkler kullanır.
1: Daha
0: turuncu ve pembe kızlarımız kullanır.
1: Ya öyle de demeyelim şimdi ya.
0: Hayır turuncu
1: Muhittin derken. Muhittin Böceğin oğlu kullanmış şaka ya, da tabii. Turuncu ya.
0: Öyle mi?
1: Ha. Efendim, akşam gazetesinin evet. Bugünkü manşeti. Şimdi madem öyle etmiş, oradan yani başladık.
0: Yani LGBT'li mi bu da?
1: Yok, onu ima etmiyor canım. Turuncu valiz yalnız ay, dikkat çekiyor be abi. Yani ya dikkat çekiyor ya. Gündüz feneri gibi yani. Hadi, sen hadi bir yerde turuncu valizle geçsen. Gündüz evet. Feneri gibi değil mi? Tabii bir yerde de. Turuncu valizle geçsen herkes bir bakar yani dikkatini çeker.
0: Evet turuncu valizimiz evet olmadı. Ve de niye turuncu hakikaten bilmiyorum.
1: Meseleye
0: kırmızı
1: gelelim.
0: Hocam, turuncu, kırmızıya benziyor ya.
1: Turuncu.
0: Turuncu mu?
1: Görüntüsü de var ama haberi bir okuyayım sonra görüntüyü versin arkadaşlar. Döviz bürosu sahibi burası Antalya'nın Finike'si değil mi? Finike gibi hatırlıyorum ben. Neyse döviz bürosu sahibi diyor ki Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek. Bu görüntüdeki, evet. Fotoğraftaki kişi. Gökhan Böcek diyor, genel merkeze para götürdüğünü söyledi diyor. Şeyin, o döviz bürosunun sahibi. O da sanıklar arasında ifade evet. Verdi.
0: Evet.
1: Böcek dövizdeki valizli görüntüleri ortaya çıkmış diyor. Arkadaşlarım da görüntüyü ekrana verdiler. Bak, valiz. Jammer'dır bence. Ama güvenlik kamerasını bantlamayı unutmuşlar. Öyle bir handikap olmuş. Jammer'dır. Ha? Ne dersin?
0: Yani hocam bir şey söyleyeyim.
1: Ya Özgür Çelik bir turuncu valiz açmanızı uygun bir zamanda biliyorum yoğunsunuz ama. Neticede İl Başkanı Gürsel Tekin değil mi? İl Başkanı Gürsel Tekin siz hani bir ara bir turuncu valizle bir basın toplantısı. Şöyle turuncu valizi bir açın. Bakın içinde Jammer var deyin falan. Özgür Çelik.
0: Hocam bunlar ancak bazı bantlanmamış kameralar ya da başka özel sektörün olabilir. Yakalanmış olanları. Ben bunları görünce buradan yola çıkarak bir neticeye varıyorum. Yani
1: içinde para varmış. Özetle bunu söyleyeyim.
0: Tamam. Yani. Ne kadar çalınmış bu paralar ya. İnanılmaz bir şey ya. Yani yani var ya o meşhur iyi yedik çok yedik iyi yedik ama bayağı çalınmış ya. Bu kadar para nasıl çaldı? Yani şunun baklava kutusundaki halini bile gördük ya. Şu kadar yere sığıyor. Bir de övünüyor ya. 1 lira kaç lira birini tutmuyor diye dalga geçiyor ya. Hani 200 liradan kaç tane koyacaksın? Yer almasın diye en güzeli euroya koyuyor adam. Euro'da gördük. O bunlara Jammer var diye çıkart. Bak işte Jammer diye. Ya bunu da yaptılar yani ya. Bunu da yaptılar ya. Aklıma şey geliyor. Özgür Özel'in ya da başka bir tane partilinin galiba o yaptı. Jammer varmış efendim. At Jammer'ı. Ha bak yok. Ya bunu yaptılar ya. Valla bunu yaptılar. Hani diyeceksin hangisi daha kötü? Özgür Özel'in ayak film mi? Değil mi? Bayağı röntgen filmi. Özgür Özel'in röntgen filmi. Bütün dünya Türkiye'deki Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanının ayak röntgen filmini biliyor ya.
1: O da oysa.
0: Abi işte komedi o zaten. Adamı tarak. Ayak tarak kemiğinden mi tanıdın? Ne yaptın? Diyor ya adam espri yap. Allah'tan iyi ki sünnetli değilsin diye iddia etmediler. Adam çekip gönderiyor çünkü ne varsa. Şaka değil bu. İğrenç bir şey ama böyle. Oldu bu yani. Şimdi enteresan. Şimdi diyor ki adam bu işte biz şeyden girmişiz. Hakikaten dediğin gibi o doğru. Bizim de güzel başlığımız. Turuncu valiz. Abi turuncu valiz ne ya? Yani o kadar rahatsız. Şimdi bir döviz bürosuna giriyorsun valizle. Çeke gidiyorsun. %90 TL midir acaba? Bozulmuş bilemiyorum. Bu kadar euroysa.
1: Şimdi bak iddiayı söyleyeyim
0: bak,
1: sana.
0: Baklava 110
1: hatta
0: bin euro.
1: Hatta senin de tespit ettiğin Özgür Özel'le Manisa'da bir benzincide buluştuğu. Aslında CHP reddetmişti bunu ama.
0: Evet.
1: Sosyal medya maalesef ki Özgür Özel'in o tarihlerde o bölgede olduğunu bize değil mi ispatlamıştı.
0: Evet, evet.
1: Seninle bu konunun uzun uzun üzerinde konuşmuştuk. Şimdi iddia o ki. Muhittin Böcek, büyükşehir adayları arasında en son açıklanan isim. Şimdi
0: evet.
1: Herkes açıklandı, Zeydan Karaları açıklandı, bu Bursa'da Mustafa Bozbey'i açıklandı, Mansur Yavaş'ı açıklandı, Ekrem'e herkes açıklandı. Antalya açıklanmıyor.

0: Sen ne verdin? Vermedin tabii ondan.
1: İddia o ki Muhittin Böcek bizzat CHP Genel Başkanı'na adaylığı karşılığında bir miktar para vermiş. Bu iddianın sahibi ben değilim. Genel Başkan'a para verdi diyen kişi bizzat o adayın gelini. Buyurunuz. Kayınpederim rüşvetle CHP'den aday oldu.
0: Hadi bak o da mı yalan? Yani bak.
1: Hadi ben yalan söylüyorum.
0: Bu kimsenin değil. Bu
1: hadi sen yalan söylüyorsun.
0: Bu CHP'li. Yani ha. CHP gelini bu. Yani her diyoruz yani çalan CHP'li değil mi? Hı, yani tabii, değil mi? Tabii. Başkan yani belediye başkanı CHP'li. Hı. İşte sıvacısı CHP'li değil mi? Şoförü.
1: Bravo.
0: Geçenlerde şoför mesela ilan etti. Murat diye bir şoför ne dedi ki anlattı işte ne kadar ne nasıl para geldi. Şahit oldum ben dedi geçenlerde. Yani bunlar açıklıyorlar anlatıyorlar yani.
1: Evet.
0: Ve sen ben değil yani içeri herhangi ya partilisi ya yardımcısı ona iş yaptıkları adamlar. Yani beraber daha önce birçok ihalede imzası olan iş insanları iş adamları artı gelini. Yani peki hepsi yalan söylüyor değil mi? Hepsi ama yalan. Ama hepsi yalan söylüyor. Toplanmışlar bütün CHP'liler bir araya gelmişler. Bak CHP'liler bir araya gelmişler. CHP'leri yiyorlar. Ve bu alçak CHP'liler. Öte yüksek CHP'liler. Yiyenler yemeyen CHP. Hocam CHP'liler. Bizle alakası yok diyoruz. Al gelini. Şoför. Ben kullanmıyordum arabayı. O kullanıyordu. Murat Altıkay'ı unuttum işte.
1: Neyse evet evet.
0: Adam tek tek ifşa etti. Bu kadar para. Burada benim yanımdaydı adam ya. Benim yanımda.
1: Uşak Belediye Başkanı'nın şoföründen bahsediyoruz.
0: Evet yani. Evet. Özkan Yalın'ın şoför dedi ki. 3 milyon lira bağış diye toplandı. Yalım şirketinin dedi borcu ödendi dedi. Ben buna şahit oldum dedi adam.
1: Ya buyur.
0: O şahit manyak. Öteki
1: tabii, tabii.
0: Öteki itirafçı deli.
1: CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya gerçeği hepsi, söylüyor. Tek hedefi uşağa hizmet etmek olan kıymetli yol arkadaşımız tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi
0: kadın kolları.
1: Asu Kaya.
0: Hiç utanması yok.
1: CHP Kadın Kolları Başkanı dün biz uzun uzun öyle üzerinde mi? Meseleni ha, konuştuk.
0: Ben, hocam bir şey söyleyeceğim. Beraber. Bunu kadın söylüyor değil mi bunu?
1: Kadın söylüyor.
0: Özkan Yalın'ı bir kadın mı savunuyor?
1: Evet.
0: Bir daha söyleyin
1: kadın
0: yanlış
1: anlaşılmasın. Kadın Kolları Başkanı bir de bir herhangi bir CHP'li kadın değil. CHP'li kadınların başındaki isim. Kadın kolları var. Ya bir getirin tamam.
0: Özkan
1: bir kere
0: Yalım,
1: daha hatırlatalım.
0: Özkan Yalım'ı bir daha
1: Özkan özür dilerim. Yalım'ı
0: kadın kolları başkanı mı savunuyor?
1: O sevgilisini Bornova'ya, o sevgilisini bilmem nereye, bir o sevgilisini uşağa, birini evet. Makedonya'ya gönderen
0: evet.
1: Tamam mı? Ava'ya giderken şarkı besteleyen arabada sevgilisine şarkı besteleyen.
0: Kapı çalınca peştemalle karşılayan.
1: İstediğini yapabilir.
0: İyi de malı meydandırdı diye.
1: Aynen öyle. O onun problemi. O onun ahlakı. O ilgilendirmiyor bizi. Hep abi, bunu söylüyoruz.
0: Bilmiyorum ben.
1: Ama
0: ben niye duymadım
1: ne vakit ya? Kamu söz konusuysa. Buyurun ya buyurun. Aa Su Kaya hala gençlik kadın kolları var. Buyur. Ne diyormuş? Evet dinle. Dinle.
2: Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz... Özveriyle çalıştığını bildiğimiz
0: özveriyle.
2: Tek derdi, tek amacı uşağa hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar.
0: Allah.
2: Aynı 15,5 milyon insanın seçtiği, benim cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu.
0: Doğru, şey doğru.
2: Tutuklu aynı, tüm belediye başkanlarımız.
0: Seviye aynı ya, o yüzden.
2: Tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında.
0: Bedel ödeyen tüm kadınlar
2: Afyon'da,
0: mı?
2: Afyon'da, Düzce'de.
0: Bethesda dedi ya en büyük bedeli.
2: Buradan her birine selam olsun.
0: Şimdi, yarım bıraktı. Şimdi, Özkan yarım bıraktı onları hepsini.
1: Şimdi bu hanımefendi CHP şey Kadın Kolları Başkanı. Özkan Yalım dün, düzeltiyorum, hafta sonu CHP'den ihraç edildi. Lağım patladı bu ahlaksızlıklar sebebiyle CHP'den ihraç edildi. Ama CHP Kadın Kolları Başkanı hala bu sözlerini tahsih etmedi.
0: Bir
1: neden?
0: Soracağım.
1: Çünkü kitle ondan böyle bir düzeltme beklemiyor.
0: İşte
1: sorun
0: ki,
1: bu.
0: Demek ki o demin ilk başta girerken o çünkü biliyorum ben sonra ne olacağını. O yüzden o ifadeyi kullandım. Yani bu partinin bu topraklarda yani bu vatan toprakları içerisinde %20-25'ler, 28'ler civarında oy veren kişi olması ciddi bir toplumsal sorun ben sana söyleyeyim. Ciddi bir sorun bu yani. Yani bırak her şeyi bak bir parti, iktidar partisi hata yapar, hataları vardır, şudur budur başka bir mevzu. Onu tartışırsın. ideolojik bir bağlantı, gönül bağları var. Başka bir şey ama bu çok başka bir şey. Yani şimdi uzatacak benim zoom'u aslında bence anlamak için her zaman diyorum ya bazen anlatırsın bir derdi hep bu taraftan anladın. Bir sürü anlamaz adam çünkü anlamak görmek istemez. Bir de oraya çekersin kolundan dersin ki bak ah ah bak bunlar kalem göründüğü gibi değil. Ha uçları sivri bak.
1: Elhamdülillah. Tamam. Bir de dersin. Çok kalem olunca.
0: Ha deyince adam elhamdülillah. Çok kalem adam durur. Şimdi bunu niye şöyle yapmıyor musun? Bir partiye bak. Kadın kolları başkanı diyorsun.
1: Evet.
0: Kadın kolları.
1: Evet evet.
0: Bir özel bir atıf diyor. Kadın kolları.
1: Tabii. Tamam. Tabii.
0: Böyle bir pozitif ayrımcılık var. Doğru mu hocam?
1: Abi dün de söyledim. Gençlik adam kolları ve kadın ya. Kolları partinin yönetim kadrosudur.
0: Büyük bir özveriyle dediği şey ne biliyor musun? Büyük bir özveriyle. Vaktinden, dişinden, tırnağından arttırıp sevgili yapmış kendini adam. Bayağı koleksiyon yapmış. Evet. Bayağı koleksiyon. Siyahı, beyazı, orta renk, mesmer, karışık. Ortaya şimdi... karışık. Ve bu adam enteresan bir şeye bak. O yüzden o kalem metaforuna iyi bakın. Bir de şuradan bakın. Bir insan düşün, bir insan evladı düşün. İçeride ne altı benim ilgilendirmiyor zaten. Mevzulara hiç girmiyorum. Detaylara girmeyeceğim. Tamam. Ama sevgili yaptığında bende mi var? Fotoğrafları her şey ortaya çıkmış. Bunda, evet. Bunu da görmeyeyim diyecek halim yok.
1: Evet.
0: Ama düşünebiliyor musunuz? Otelde kapıya gelen deliye de bakmadan ha. Bak hiçbir şeye bakmadan. Yeah. Langırt diye kapıyı açan altında havluyla yarı çıplak kapıyı açılan bir tıynet, bir cibilliyet, bir cins var.
1: Bravo.
0: Eğer sen kadın cinsiysen kadın cinsi kötü bir şey demiyorum. Erkek cinsi, kadın cinsi. Cins, değil mi? Evet. İki cinstir. Bu türün iki cinsi var. Tamam. Üçüncü kabul etmiyoruz. Onu savunuyor. Ali May Başarı savunuyor. Üçüncü cinsler vardır diye. Varsa da kendine kalsın. Ve bir kadın diyor ki özveriden, değil mi? Özveriden bahsediyor. Ha. Yaptığı çalışmalarla. Savunduğu kim? Özkan Yalın'ı savunuyor. Nasıl yakalanmış bu? Bununla. Nasıl bir cinsiyet anlayışıdır bu? Nasıl bir cibilliyettir bu? Nasıl bir tıynettir
1: bu? Ya bu acayip bir şey.
0: Serde ne var?
1: Bak canım
0: yani
1: abiciğim.
0: Bunu savunabiliyorsun.
1: Bu acayip bir şey.
0: Nasıl bir düşüncedir bu?
1: Şimdi.
0: O zaman herkes sevgili yapsın. İyi bir şey bu sevgili yapmak.
1: Kıymetli
0: otel, abi. Havlu iyi bir şey bu da.
1: Hani biliyorsun 25 yıldır hep şu tartışılıyor. Neden? Mevcut iktidar ve Tayyip Erdoğan her daim sandıktan zaferle çıkıyor. Çünkü bir samimi. İki toplumun değer yargılarıyla çatışmayı bir kenara bırak. O değer yargılarının hamisi, savunucusu, kültürünün, inancının, örf adetlerinin savunucusu, anladın mı? En önde savunanı. O yüzden bu millet teveccüh gösteriyor. Diyor ki tamam kardeş sen yönetmeye devam et diyor bu ülkeyi diyor. Ama CHP hep böyle bir mış gibi yapıp öyle yok işte.
0: Vallahi artık mıştı yapıyor.
1: Başörtüsü özgürlüğü yasal güvence altına alınsın. Gel anayasa alalım. Yok yok yok yok yok. Yasal yeter. Bak bir fırsatta neler yapabildiğini yerel bazda gücü ele geçiren bir partinin neler yapabildiğini gördük. Sabah dedim ki arkadaşlara bu haber doğru olmayabilir. Lütfen bir araştırır mısınız dedim. Aydın Kuyucak Belediyesi'nde CHP'li belediye başkanı var Uğur Doğanca. Uğur Doğanca'yı biri eleştiriyor. Sen mesela diyorsun ki ya başkan Aydın Kuyucak fena halde şuna ihtiyaç var hizmet etmiyorsun. Sen niye buradasın falan eleştiriyorsun ya. Senin çocuğunu spor okulundan kovar mı? 13 yaşındaki bir çocukla uğraşır mı abi bir aklı başında biri?
0: Hı? Manyak yapar onu.
1: Ha, bir şu bak söyleyeyim sana bir katil İsrail yapar o da Amaleklerin emzikli bebekleri dahil hepsini öldürün şeyi motivasyonu sebebiyle.
0: Evet.
1: Anladın mı beni? Amaleklerin emzikli bebekler dahil hepsini öldürün diyor ya tahrif edilmiş kitaplarında. Bir onlar yapıyor. Bir de ben inanamadım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Kuyucak Belediye Başkanı yapıyor. Babasına kızıyor. 23 madalyalı pırıl pırıl 13 yaşındaki bir karateci çocuğu takımdan kovuyor. Kovduruyor. Hayırdır?
0: Hocam yapar ya bunlar.
1: Gücü imkanı hocam, ele geçirince şimdi, silindir gibi ezip geçer mi? İşte evet. Görüyoruz geçiyor.
0: Şimdi hep diyoruz ya mesela bu depremden sonra Edirne Belediyesi'ni hatırlamıyorum. Neydi? Oy çıkmadı. Oy çıkmıyorsa.
1: Tekirdağ Belediyesi.
0: Tekirdağ tamam. Tekirdağ Belediyesi olsun. Oy çıkmadıysa Tekirdağ'ın konuk evinden ya da otelinden depremzedeleri kovdular ya. Bir gün sonra seçim oldu bitti. Dediler ki yani bu adamlardan gene oy çıkmadı. Ne yapalım vuralım tekmeyi. Böyle gaddarlık bir tek CHP'de olur. Bak bu gaddarlık cevap ediyor. Ahlak meselesinden bahsediyor.

0: bahsediyoruz. Biraz önce verdin ya, CHP Kadın Kolları Başkanı Özkan Yılım'ı savunuyor. Tamam mı? Havlulu adamı savunuyor. Bir tek CHP'de olur bu. Peki sormak lazım şimdi bunlara. Hatta ona da soralım. Niye ihraç ettiniz peki?
1: Ha, işte o kadar özgür değil mi? Sen, seninle aynı fikirde değil. İhraç oldu. O zaman senin de partinle aynı fikirde olmadığın ya, gözüküyor. Yani, oradan kalk o koltuktan o zaman ya.
0: Niye 110 milyon açığını ihraç ediyorsunuz? Onu bunu ahlaksızlık yap. Kaç tane adam ihraç etmek zorunda kaldılar. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Gittiler. El hak ettiler. Geçen onunla ilgili bir yazı yazarken bakayım dedim. İhraçlara baktım. Hırsızlık, ya ihraçlar standart. Şu standardı. CHP standardı. Taciz, tecavüz, taciz, çocuklara pedofili tacizi, kadınlara sarkıntılık otobüslerde. Tamam mı? Sakın böyle şok geçirdiği gibi dinlemeyin. Vallahi şaka yapmıyorum, yemin ettim. Girin bakın. Taciz, tecavüz, çarpma, çırpma, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, itikap.
1: Kaçakçılık da var. Kaçakçılık. Bir tane milletvekili var. Kaçakçılık. Kaçakçılık.
0: Bunların hepsi oldu. İhraç da ettiniz. Bir tek İmamoğlu çok süper adam değil mi?
1: Tabii tabii. Ne diyordu? Öyle mi? Sütte leke olur, İmamoğlu'nda olmaz. Namusum kadar güveniyorum diyor.
0: Bu kadro İmamoğlu'nun kadrosu. Bu kadro siz yapmadınız ki. Özgür Özel başta, birinci eğreti başkan. Parayla satın alınmış. Delegelerle pavyonda acıtsın biraz. Pavyonda pazarlık yaparak, ben değil, şoför gibi. Özkan şoförü gibi. Gördüydüm abi. 3 milyon istedi, verdi adam. O buna verdi, buna verdi. Taktılar birbirlerine. Gördüm abi, üçgen şekilde takıyorlar birbirlerine. Hop tak tak tak bir tur atıyorlardı abi. Kim? Nerede? Gördüm, duydum. Bu adam, para da burada. Hepsi CHP'li. İtirafçılar CHP'li. Gelinler CHP'li. Böyle tıynetli bir partner ne bekliyorsun? Efendim kızmış babası atacak. Ya sen dua et. Bu, bak bu vicdanlı davranmış. Yani CHP'den artık bundan sonra, dediğim gibi, bu bir patolojik sorundur. CHP'de her türlü melanet, her türlü musibet beklenir. Yaparlar mı diye sormuyorum. Yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Pembe, turuncu bilmem ne yetmekle lan. Lan belediye başkanının oğluna bak. Milyonlarca dolar para havada geziyor, takla atıyor.
1: Şimdi şaka mısınız siz ya? Gökhan Böceğin iki eşine de, hem eski eşine hem şimdiki eşine sormuş.
0: Artık. Gökhan Böceğin eşi.
1: Gökhan Böceğin bir boşandığı eşi var.
0: Bir de eski, yeni eşi var.
1: Bir de yeni eş
0: aradakiler
1: var.
0: Aradakiler bilmiyoruz tabii.
1: Onları bilmiyoruz.
0: Bizi ilgilendirmez.
1: Eşiniz demiş. Hani birine de olunca, eski eşiniz demiş. Nasıl geçinir bilmiyorum demişler. Nasıl yani? Nasıl geçinir? Bilmiyorum. Babası bakıyor.
0: Aykut Erdoğdu geçen gün eşi biliyorsun savaş ilan etti. Yani ha, evet. CHP tıynetini anlamak istiyoruz. Bakın, evet, evet, evet. CHP'nin ne olduğunu. Bak, babadan kökten Halk Partisi diye var ya tipler hala. Hı. Vardır bak. Biz öyle gördük çok. Hani eskiler Cumhuriyet Halk Partisi demezlerdi. O ben, biz de Halk Partiliyiz derlerdi. Hı. Bak, bu tıynet, bu zihniyetin ne olduğunu buradan baktığın zaman, zerre kadar vicdan sahibiysen, zerre kadar akıl sahibiysen, baktın mı dersin ki ya CHP'de bazı işler çok kötü gidiyor. Bak, bırak at demiyorum. Bazı işler iğrenç hale geldi. Bu kadar CHP'li donla mı geziyordu kardeşim? Bu kadar CHP sadece işleri bu muydu? Sadece heykel mi, içmek mi? Evet. Sadece heykel, içmek ve dışkılamaktı. Ve şu anda sadece iyi ki demişim. Kaç? 2019. İyi ki yazmışım. Hala söylemeye devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne birazcık daha güç vehbettiğin zaman, yerel seçimlerde birinci parti çıktığı zaman, yani İstanbul, Ankara ve birçok şehri yönetmeye başladığı andan itibaren nasıl kadrolaştırıp nasıl para yediğini
1: görünür olduğu zaman,
0: çok daha fazla görünür oldu. Çok daha fazla görünür hali bu. Fakat hala tam görünmedi. Yani bizim gördüğümüz sadece CHP'lilerin itirafları. Şoförünün, sıvacısının, bilmem işte gelininin itirafları.
1: Eyvallah.
0: Ama gerçek manada baktığı zaman, eğer bu şey gibi düşün. Nedir o 6 gün üstü görünmeyen buzdağı? Buzdağın altında o dava devam ediyor. Hala da savunmuyor kendilerini. Sadece kargaşa çıkartmaya çalışıyorlar çünkü suçlular.
1: Tamam, yarın devam edelim.
0: Çaldılar, hepsi oradaydı.
1: Yarın devam edelim. Hemen günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24.

Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Bir Furtuna bir Koçer'e yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
0: Biso?
2: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
3: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını
4: güvenle planlar. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar. Çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi, insan kaynakları ve veri odaklı kararlar, insan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Şimdi MHP grup toplantısıyla başlayalım. Devlet Bahçeli'den yine çarpıcı açıklamalar vardı grup toplantısında. Malum terörsüz Türkiye sürecine de aslında ilk o işaret fişeğini atan, süreci ilk başlatan, tarihe not düşecek o açıklamaları yapan isimdi meclis kürsüsünden Bahçeli. Şimdi bugün de grup toplantısında konuyu İmralı'nın statüsüne getirdi. Daha önce Öcalan'ın da bundan birkaç ay önce benim statüm önemlidir, bunu açıklığa kavuşturmak gerekir dediği iddia ediliyordu. Bir süredir de Öcalan'ın statüsü üzerinden kimi yorumlar, değerlendirmeler geliyordu. Devlet Bahçeli dedi ki İmralı'nın statüsüne ilişkin olarak barış süreci koordinatörlüğü önerisini getirdi Öcalan'ın statüsü için. Bu arada Türkiye'nin iç siyaseti ve terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz ifadesini de kullandı. Bu aslında bir anlamda Bahçeli'nin iktidara muhalefet etmekle Türkiye'ye muhalefet etmek arasındaki farka ilişkin de bir yorumuydu.
1: Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusuysa ani reflekslere, siyasi yargılarla, temelsiz muhalefet tantanalarına, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Basiretsizliğin karanlık dehlizlerinde yolunu kaybetmişlerdir. Türkiye'nin iç siyaseti ve terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Türkiye'yi yönetmeye talip olmak dirayet, azamet ve ağır bir mesuliyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz. Bu ülkeyi yönetmeye talip olanın uykusu kaçmalı, saçları ağarmalı, kalbi acımalı, zihni yorulmalı, vicdanı sızlamalıdır. Türkiye'ye muhalefet edilmez, edilemez, iktidara muhalefet edilir. Hükümete eleştiri yönetilir, fakat Türkiye yok edilemez. Politikalara alternatif teklif edilir. Ancak Türkiye'nin imkanlarını küçümseyen, milletin moralini bozan, dışarıdaki baskılara içerideki söylem desteği veren, her stratejik adımı itibarsızlaşmaya çalışan çizginin adı siyasal sığlıktır. Bu noktada terörsüz Türkiye başlığını siyasi rekabetin gürültüsüne kurban etmeyeceğimizin altını çizmek gerekir.
0: Şimdi saha 2026 bugün itibariyle İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor ama normal vatandaşın ziyareti 9 Mayıs'ta başlayacak. Peki bugünden 9 Mayıs'a kadar, yani bugün 5 Mayıs'tayız, bu 4 günlük süreçte ne olacak bugün kapılarını açıyorsa? Etkinlik alanında neler var? Bunları öğreneceğiz. Bir de K2 Kamikaze, İHA ve Sivrisinek bugün dünyaya tanıtılacak ve tam da o standın önünde olduğunu görüyorum ben, muhabirimiz Neslişah Yumağan. Pek çok sorun var. O tüm soruların yanıtlarını almak için biz hemen sözü Neslişah'a verelim. Neslişah, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Helin Aslan, neler var dedin ya, burada neler yok diyerek cümleye başlamak gerekiyor. Sürprizlerle dolu bir saha 2026 ile karşı karşıya kaldık. Sabah saatlerinde bugün kapılarını açtı ilk andan itibaren. Aslında yoğun bir kalabalık vardı. Ayın 9'unda vatandaş ziyaretine açılacak. Bugün profesyoneller vardı fakat hala da yoğun bir alanın içinde. Şimdi sürprizler var dedik, neredeyiz? Baykar'ın önündeyiz. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarınıza neyi getiriyor? Kamikaze K2'yi getiriyor. getiriyor Baykar tarafından. Bugün tanıtılacak Kamikaze K2 şu an ekranlarınıza geliyor. Bugün üzeri örtülüydü. Üzerinde siyah bir örtü vardı ve üzerindeki örtü açıldı. Tanıtım lansmanı da bugün yapılacak. Tek bununla mı kalınıyor? Hayır. Baykar tarafından mızrak hava araçları tanıtılacak. Sivrisinek tanıtılacak. Mızrak hava aracı tanıtılacak. K2 tanıtılacak. İşte her biri burada saha 2026'da ekranlarınıza geliyor olacak. Ne var şu an ekranlarınıza gelen? Baykar Akıncı var şimdi. Her biri aslında çok büyük emeklerin eseri. Burada bulunan bu savunma araçlarının her biri yılların emeğiyle karşınıza geliyor. Roketsan, Aselsan, TÜBİTAK, Baykar her birinin ortak çalışmasıyla beraber ortaya çıkmış bir Akıncı'dan bahsediyoruz. İşte bu hava unsurları da burada saha 2026'da ekranlarınıza geliyor. Bayraktar Akıncı da şu an ekranlarınızda bulunuyor. Hemen diğer tarafa geçtiğimizde ne var? TB3 var. Bayraktar TB3 insansız hava araçlarının her biri saha 2026'da burada meraklılarını bekliyor olacak. Şimdi Helin Aslan, şuraya da değinmek gerekiyor. Neden bunları bu kadar önemli kılıyor? Hemen şunun altını çizelim. Neredeyiz biz? Orta Doğu coğrafyasına çok yakın bir yerdeyiz. Orta Doğu'da neler oluyor? Savaşlar oluyor. Karışıklıklar oluyor. Patlamalar oluyor. Ama Türkiye bu durumlardan etkilenmiyor. Biz evimizde oturup ailemizle vakit geçirebiliyoruz. Ortalık yangın yeriyken biz sağlıklı bir hayat sürebiliyoruz. İnsanlığımızı yaşayabiliyoruz. İşte şu an biz bu huzurun içindeysek, bu sulhun içindeysek görmüş olduğunuz bütün bu araçları tasarlayan mühendislerin işte bu çalışmaların üzerine biz bu kadar rahat ve sükunet içerisinde kalabiliyoruz. Burada çalışan milyonlarca, binlerce mühendisin eseriyle beraber işte Türkiye'nin gelmiş olduğu Türkiye 100 yılı vizyonunu görüyoruz. Türklerin, Türkiye'nin gelmiş olduğu işte bu güç, savunma sanayinin içerisinde bulunduğu bu güç sahada şu an çok daha net ekranlarınıza geliyor. Şu an Aselsan'ın önündeyiz. Hisar burada. Ardından hemen diğer tarafa bakıyorum. Alp burada, Astegra burada. Bunlar da neye entegrelerdi? Çelik kubbeye entegre olan savunma sistemi araçları. Yine hatırlayacaksınız ki Aselsan tarafından da bunun açık tanıtımları gerçekleştirilmişti. Süreçler anlatılmıştı. Çelik kubbeye entegre olan sistemleri de şu anda Aselsan'ın standında görmek mümkün. %100 yerli ve milli ürünlerimiz de burada. Türk mühendisler tarafından yıllar boyunca emek verilerek, dirsek çürütülerek yapılmış çalışmaların her birini şu an burada görmek mümkün. Bir gün değil, iki gün değil, aslında tarihe bakarak yapılmış çalışmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Yine Saha Expo 2026 senesinde demin ekranlarınıza ilk yayınlarımızı verdiğimizde iç taraftaydık. Tabii bunları içeriye almak çok mümkün değil. Birden fazla alan var ve her biri de burada meraklısına tanıtılmaya devam ediyor. Aselsan'ın Gökalp'i de burada keza. Gökbey de burada duruyor. Şahin var, Korkut var, İhtar var. Her biri yine Saha 2026 da meraklısı için kapılarını açmış olacak. Neye entegreydi bunlar? Çelik kubbeye entegre olan sistemlerden bahsediyoruz. Yine Türkiye'nin savunma sanayisinde, savunma gücünde önemli rol oynayan etki alanlarından birinden bahsediyoruz. Ve yine onlar da şu anda burada Saha 2026 Expo'da gösterimleri devam ediyor. En önemli olan noktalardan biri de neydi? Bu alanın şu an savunma sanayisinden bahsediyoruz, uzay sanayisinden bahsediyoruz, havacılık sanayisinden bahsediyoruz. İşte her biri bu noktada tüm dünyaya gösterilmiş oluyor aslında. Neden tüm dünya diyorum? Çünkü sahaya sadece Türk katılımcılar yok. Dünyanın dört bir yanından gelmiş olan katılımcılar var. Her

0: yerden katılan bürokratik isimleri görüyoruz, rütbelileri görüyoruz. İşte geldiğimiz dakikadan itibaren aslında Türkiye'nin bu gücünü dünyaya göstermesiyle alakalı çalışmaları bizler burada görebiliyoruz. Sadece tabii bunlar hemen Ali'den sağ tarafa doğru da devam etmesini isteyeceğim. Burada yine roketlerimiz var, Roketsan'ın roketleri var. Oraya doğru da bir yandan ilerleyelim. Ben de size fuarla alakalı bilgileri aktarmak isterim. Saha 2026'da 203 yeni ürün tanıtımı gerçekleşecek. Toplamda da 164 imza töreni gerçekleştirilmiş olacak. 164 imza töreni ne demek? 164 yeni projenin başlaması demek. Yani savunma sanayimiz için, gücümüz için, Türkiye yüzyılı için 164 yeni proje demek. Bunlar çok büyük rakamlar. Dünyadaki bu karışıklıklar devam ederken Türkiye'nin atmış olduğu bu adımlar işte Türkiye'nin vizyonunu, Türkiye'nin savunma gücünü bir kez daha ekranlarınıza getirmiş oluyor. Yani aslında bu rakam bir önceki fuarlarda gerçekleşen ihracat odaklı anlaşmaların yaklaşık 3 katına karşılık geliyor. Artan ekonomik etkisini de ortaya koyuyor bir yandan. Saha 2024'te ulaşılan 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin büyüklüğünün bu sene 8 milyar dolara çıkarılması da keza hedefleniyor. Buradaki konuştuğumuz rakamların her biri aslında Türkiye ekonomisine katılmış bir fayda, bir desteğe tekabül ediyor. Şimdi Roketsan standına geldik. Yine meraklıları da keza burada duruyor. Tayfun'la karşı karşıya geldik. Üzerindeki roketi de görüyorsunuz ekranlarınıza. Geliyor. Aslında yanında Ali'den rica edeceğim. Beni de yanında çekmesini, boyut farkını anlayabiliyorsunuz. Ben ortalama 1.75-1.76 boyundayım. Ve şu an yanımdaki heybeti ekranlarınıza geliyordur. İşte her biri burada, Saha Expo'da. Şu an Roketsan'ın standındayız. Dediğimiz gibi bunu içeriye almak çok mümkün değil. Fakat şu an ekranlarınızda hemen Tayfun'u görüyorsunuz. Burada yine bilgileri de keza yanında var. Devam ettiğimizde hemen İKAPELEM var. Devam ediyoruz. Pusu burada. Roketsan'ın kendi savunma unsurları da Saha Expo'da, Saha 2026'da meraklılarına duyuruluyor. Savunma gücümüzde yapılmış olan adımlar, atılmış adımların en önemlileri ortada duruyor. Ve şu anda da 9 gün, ayın 9'una kadar açık olacağını söylemiştik sizlere. Sadece ayın son günü ziyaretçi açığına, ziyaretçiler için açık olacak ama bugün ve ayın 8'ine kadar da sadece profesyonellerin ve profesyonel ziyaretçilere açık olacak diyelim. Bizler de tabii ayın 9'una kadar 24 ekipleri olarak süreci takip etmiş olacağız. Bugün de benim kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'ydı diyelim. Gün içerisindeki gelişmeleri yapılacak imzaları, yapılacak anlaşmaları tek tek önemli noktalarıyla sizlere aktaracağız diyelim. Buradaki durum şu anlık böyle. Sözü size, stüdyoya bırakalım Helin Aslan.
1: Neslişah, çok teşekkür ediyoruz. Sana da Ali'ye de kolaylıklar dileyelim. Gün boyu Neslişah'tan bilgileri alacağız. Ali Maşalacı da görüntüleri bizler için paylaşacak. Şimdi Sumut filosuna da şöyle bir bakalım. İsrail'in her türlü müdahalesine rağmen yine Gazze'ye ulaşma umudu devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. 15 yeni tekne daha yola çıkacak. Marmaris'te son hazırlıklar yapılıyor. Muhabirimiz Deniz Zeybek de o yolculukta olacak. O da Gazze'ye umudu taşıyacak. Hemen biz Deniz'e bir dönelim. Hem oradaki hazırlıkları Deniz'e soralım. Hem şimdi Deniz de o yola çıkacak. O orada nelere şahitlik ediyor? Nasıl bir eğitim alıyor? Paylaşabileceği kadarını öğrenelim. Çünkü bunda da biliyoruz ki bir sınırlama var. Her bilgi paylaşılamıyor. Hemen ben sözü Deniz'e vereyim. Deniz, ne zaman yola çıkıyorsunuz? Yolculuk ne zaman? Ve hazırlıklar ne alemde?
2: Pelin Aslan, aslında yolculuk bugündü ancak bu tarihte bir değişiklik oldu. Hazırlıklar tam anlamıyla bitmediği için bugün 15 tekne Marmaris'ten yola çıkamayacak. Ne zaman çıkacağına dair bilgi de henüz paylaşılmadı. O tarihin henüz netleşmediğini söyleyelim. Son hazırlıklar artık ve burada 15 tekne bulunuyor. 200'den fazla aktivist ve gazeteci var. Teknelerde en az 8, en fazla 10'ar kişi olacak ve bu kişilerin her biri 200'den fazla olan aktivistler, özellikle de tabii ki gönüllülük esasıyla. Onlar geçen sene de başvurdular, geçen sene gidenler de vardı. Geçen sene başvurup bu teknelere binemeyenler de vardı ama bu sene başvurdular tekrar. Çünkü onlar Gazze'ye doğru yol almak istiyor. Bu teknelerde, gemilerde bulunan insani yardımı, tıbbi malzemeyi Gazze'deki o mazlum halka ulaştırmak istiyor. Özellikle de tabii ki Bu teknede de şu anda yazan ve ekranlarınıza getirdiğim ablukayı kır. Yani o ablukayı kırmak için yola çıkmak istiyorlar. Filistin'in özgür olması için işte bu teknelere binecekler ve Gazze'ye doğru yol alacaklar. Aylar öncesinden beri tekneler burada. Elbette ki hazırlıklar da o zamandan beri devam ediyor. Tabii hem burada kaptanlar var hem teknik ekip var. Bu arada onların da gönüllü olduğunu söyleyelim. Onlar da bu filoda yer almak için özellikle tabii ki başvurdular. Onlar da bir mülakattan geçti. Her aktivist gibi eğitimler özellikle son birkaç gündür çok yoğun bir şekilde yapılıyor ki özellikle geçtiğimiz 2 gün çok çok önemliydi. Çünkü simülasyon da yaptık biz. Özellikle de İsrail bir tekneye girdiğinde, saldırdığında daha doğrusu hem kaptan hem katılımcılar, aktivistler nasıl tepki vermeli, ne yapmalı ve tabii ki birazcık da olsa o eğitimle birlikte nelere şahit olacağız, onları aslında yaşadık. Tabii biz o eğitimde sadece eğitim adı altında aldık. Elbette ki o saldırılarda çok daha fazla canımızın yanacağını biliyoruz. Çok daha farklı olaylarla karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. Tabii eğitimde sirenler çaldı vesaire birazcık o darp anları da yaşandı ancak bunlar tabii ki eğitim kapsamında olanlar. Bizi neyle karşılaşacağımıza karşı birazcık da olsa hazırlamak için yapılan eğitimler. Tabii psikolojiye dayalı eğitimler verildi. Özellikle geçen sene filoda olan ve yine Nisan'da yola çıkan ve geçtiğimiz günlerde de İstanbul'a dönen o ekip geldi ve bizlere neler yaşadıklarını anlattılar. Bazısı bir çizim yaptı Helin Aslan. Bizim de tabii farklı farklı cezaevlerine tabii gönderiyorlarmış eğer aldıklarında ama yine kendisinin götürüldüğü cezaevine dair de bir görsel çizdi ki orada yaşanılanları da anlattı ve özellikle de bizler elbette ki bu eğitim kapsamında neler öğrendik, nasıl davranmalıyız? Yani neler yapmalıyız? Çünkü elbette ki buradaki insanlar belki de uzun günlerce hiç tekneye binmeyen insanlar ve aynı zamanda tekne gemi kurallarını da bilmeyen insanlar. Tabii bunları da öğrendik ama en önemlisi de bu tür olaylarla karşılaştığımızda drone tacizleriyle, saldırılarıyla ya da işte İsrailli askerler gerçekten tekneye saldırdığında, girdiğinde neler yapıldığına karşı nasıl tepki vermeliyiz? İşte bunlara karşı eğitimler aldık ki teknelerde de gemilerde de bu arada yine eğitimler devam ediyor. Onlar da tabii ki teknenin, geminin kurallarına, sorumluluklara, iş bölümüne dair onu da belirtmiş olalım. Şimdi yelkenleri görüyorsunuz. Daha açılmadı elbette ki bu yelkenler. Gazze doğru yol aldığında artık açılacaklar. Bu yelkenler günler öncesinden indirildi ve her birine ayrı ayrı çizimler yapıldı. Aynen bu geminin önünde olduğu gibi grafitiler yapıldı, yazılar yazıldı. Yine buradaki yelken tekneleri de görüyorsunuz. Özellikle tabii ki onlar ayrıca çok çok önemli. Çünkü her ne kadar elbette ki insani yardım da götürülecek olsa, tıbbi malzeme de götürülecek olsa, buradaki aslında bu Filistin Türk bayraklarıyla donatılan bu görsellik de aslında inanıyoruz ki orada sosyal medyada ya da bir şekilde görenler varsa aslında tüm bunlar onlar için birer umut. Biz de bu yolculuğu an ekranlara getirmeye çalışacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Deniz. Deniz Zeybek'ten bir sözü alalım, devam edelim. Şimdi Özgürlük Filosu da Sumut Filosu'nun ardından onlar da yelken açtılar. Ve yine İsrail saldırısı tehdidi altındalar onlar da. Dün gece filoya ait 4 teknenin çevresinde askeri hareketlilik gözlemlendi.
3: Dört tekne alarm durumuna geçti. Küresel Sumut Filosu'yla güçlerini birleştiren Özgürlük Filosu çevresinde hareketlilik gözlemlendi. Filo teyakkuzda. Özgürlük Filosu İtalya'nın Sicilya adasındaki Siracusa limanından denize açılmıştı. Girit istikametine ilerlerken alarm durumuna geçildi. Askeri donanmaya ait bir helikopter, gemiler ve 3 drone görüldü. ABD menşeili bir uçağın filonun üzerinde uçtuğu belirtildi. Aktivistler olası bir müdahaleye karşı güvertelerde pozisyon aldı. İsrail'in Sumut filosuna müdahalesinin ardından özgürlük filosunun endişeli ilerleyişi devam ediyor. Alıkonulan Sumut filosu içinse İtalya'dan yeni bir adım geldi. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda filodakileri zorla alıkoymasına ilişkin soruşturma başlattı. Söz konusu durumla alakalı insan kaçırma suçlamaları geldi. Başsavcılığın yanı sıra onlarca kişi alıkonulan aktivistler için sokağa döküldü. Göstericiler sloganlar atarak İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini protesto etti.
1: Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ancak Girit Adası açıklarında alıkonulan aktivistler de yurda döndüler. Esaret altında yaşadıkları insanlık dışı muameleyi ekibimize anlattılar.
4: Yerlere yatırdılar. Burunları kırılan çok arkadaşımız oldu. Çok
5: ciddi ara sıra tekmelerle iterek bir konteynerden, sonradan anladığımız konteynerden bir hapishaneye götürdüler.
6: Hepimizi yere yatırdılar. Biz su olduğunu düşündük. Yere yatırdıklarında aslında su olmadığını kokusundan anladık. Israrla iyice yüzümüzü dahi yere yatırmaya, yere temas etmesini sağlamaya çalıştılar.
7: Saatlerce ıslak zeminde bekletildiler, şiddete maruz kaldılar, açlıkla, susuzlukla sınandılar.
6: Sandviç tarzı bir şey yapmışlar, bir çöp poşetin içine koymuşlar ve o ekmekler dahi ıslaktı. Tabii kimse yemek istemedi. Zaten hani iyi bir yemek de olsa kimse yemek istemeyecekti.
5: Burada 60'er kişi böyle balık istifi şeklinde bizi oraya ara sıra sulandırarak, günde en az iki kere su, deniz suyuyla sulayarak, hani yatmamıza ve dinlenmemize müsaade etmeden orada günde 3-4 defa zulmederek ellerimizde kelepçeyle.
4: Dinlenmeye başlarken yerden su bastılar örneğin. Günün farklı saatlerinde ses bombalarıyla içeri baskın halinde girdiler. Bunun bir sebebi yok. Kimisinde işte suları toplamaya geldik dediler. İşte ekmekleri çöp poşetine koymuşlar, bize yiyecek olarak verdikleri şeyi bu çöp poşetini kapıdan fırlatarak bize bırakıp gittiler.
7: Dünyanın dört bir yanından Filistinli masumlara yardım etmek için bir araya gelen aktivistler soykırımcı İsrail'in saldırısına uğradı.
4: Tekmeyle yumrukla dövülen, sonra onu tazikli deniz suyuyla ayıltmaya çalışılan arkadaşlarımız oldu. Plastik mermi yemiş arkadaşlarımız var. 30 küsur kişi derhal hastaneye sevk edildi. Birkaçı ağır yaralı olarak tedavileri zannediyorum sürüyor.
7: Tek amaçları Gazze'ye insani yardım götürmek, yaşanan acılara bir nebze olsun çare olabilmekti. Uluslararası sularda işgalci güçlerin hedefi oldular.
5: Bildiğiniz korsan şeklinde kaçırdılar. Tiago ve Saif denilen iki tane arkadaşımızı, halen ulusal Sumut filosu ve bizler eylemlerimizi yapıyoruz bu arkadaşlarımızı bize vermeleri için. Buradan tüm dünya halkına da çağrıda bulunuyoruz. Tiago ve Saif'in iade edilmesi için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.
7: Aktivistler Türkiye Cumhuriyeti'nin hızlı reaksiyon almasından duydukları gururu dile getirdi.
4: Havaalanına vardığımızda bizzat büyükelçi ve yardımcılarıyla birlikte alandalardı. Nasıl, ne durumda olduğumuzu sordular. Hastanede olanlarla ilgili soru sordular. Ve biz zaten o anda uçağın geldiğini de söylediler. Türk vatandaşlarını alacağız. Ayrıca gelmek isteyen kim varsa, hangi ülke vatandaşı varsa Türkiye'ye götüreceğini, böyle bir talimat aldıklarını söylediler. O gerçekten gurur vericiydi. Çünkü alanda başka hiçbir devletin büyükelçi bazında herhangi bir yardımı yoktu.
5: Başkonsolumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda kim Türkiye'ye gelmek istiyorsa hepsini götürmeye hazırız dedi. Çok mutlu olduk. Orada kalanları da biz aldık. Özellikle Malezyalı kardeşlerimiz Pakistan'dan, İngiltere'den, Amerika'dan ve birçok ülkeden bizim dışımızda 59-60 civarında arkadaş daha bizim Türk Hava Yolları uçağına bindi zaten.

0: İstanbul merkezli 3 ilde dev operasyon düzenlendi. Ne yapıyorlardı? Şimdi ağır hasarlı araçların şasi numaralarını hacizli araçlara kopyalayan bir çete vardı. İsmi Change Çetesi. İşte düzenlenen operasyonla bu çete çökertildi. 16 şüpheli gözaltına alındı ve 28 araca da el konuldu.
1: Pert araçların numaralarını hacizli otomobillere kopyaladılar. Ama polisin baskını oyunlarını bozdu. 3 ilde şafak baskını yapıldı. 28 araç ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü oto hırsızlarına yönelik nefes kesen bir operasyona imza attı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda ağır hasarlı araçların kimliklerini çalıntı veya hacizli araçlara aktararak piyasaya süren büyük bir şebeke tespit edildi. Polis çetenin peşine düştü. Adresler belirlendi. Samsun, İstanbul ve Antalya'da operasyon yapıldı. 16 şüpheli kız kıvrak yakalandı. 28 araç ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Halk ekmekte satılan ekmeğe zam geldi. 10 liraya satılan ekmek 12 lira 50 kuruş oldu. İstanbul'da temel gıda ürünlerinden biri olan ekmeğe yeni zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek AŞ normal ve kepek ekmek fiyatlarında artışa gitti. Yapılan düzenlemeyle daha önce 10 liradan satılan normal ve kepek ekmeğin fiyatı %25 zamla 12 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Yeni fiyatlar itibaren halk ekmek büfelerinde uygulanmaya başlandı. Şimdi kurban bayramı da yaklaşıyor. İstanbul'un belli noktalarında kurbanlıklar satışa çıktı. Ekibimiz kurban pazarının nabzını tuttu.
2: 70 bin.
3: Siz ne diyorsunuz?
4: 440 verdim.
3: 450 diyelim, iki tarafında.
2: Yok kurtarmaz. Yok. 60.
3: 450 bence.
2: Yok 60.
5: Da ortaya
3: 455.
5: 455
2: hayırlı olsun.
6: Kurban bayramı yaklaşıyor, kurbanlıklar görücüye çıkıyor. İstanbul'da pazarlıklar şimdiden başladı.
3: 455 bin aldınız. Pazarlıktan memnun kaldınız mı?
4: Memnun kaldım. Çok şükür. Güzel hayvan. Randımanlı hayvan.
7: Hayvanlarımız Güneydoğu Anadolu bölgesinden, Urfa Siverek'ten geldi. İnsanların da tabii ki şu an talepleri yoğun. Çünkü Kurban Bayramı artık yaklaştı. Sayılı günler kaldı. Her sene olduğu gibi yine taleplerde yoğunluk var.
3: Peki sağlıklı büyükbaş hayvan nasıl anlaşılır?
8: Sağlıklı kurbanı ayaklarından ilk başta başlarız biz. Ayakları yere sağlam basıyorsa, ayakları şiş değilse, topal değilse bu hayvan sağlıklıdır. Ve hayvanın kilosu yerinde olması gerekiyor. Yani kalça, sırt, boyun doldurmuş olması gerekiyor ki bu hayvan sağlıklı olsun. Zayıf hayvan, çelimsiz diye tabir ediyoruz biz hayvancılar olarak. Çelimsiz olmaması gerekiyor.
6: Kurbanlık fiyatları hayvanın cüssesine göre değişiklik gösteriyor.
8: 220 bin liradan başlıyor, 600 bin liraya kadar devam ediyor. Küçük başta 18'den başlıyor, 25 bin lira aralığında görmüş olduğunuz kuzuların fiyatlarıdır.
3: Kurban bayramına sayılı günler kala bulunduğumuz pazarda küçük baş hayvanların %50'si satıldı.
8: %50'si de alıcılarını bekliyor.
3: Kendilerine ortak bulamayan vatandaşların yardımına ise satıcılar yetişti. Hisseli satış yöntemiyle artık ortak arama derdi son buldu.
8: Hisseli satışlarda vatandaş bir danaya 7 kişi giriyor. 2 kişi de olsa geliyor, ismini kayıt ediyor. 5 kişiyi de biz ekliyoruz. Hisse konusunda vatandaşlardan dönüş şöyle bir şey, mutlu oluyorlar. Çünkü İstanbul şartlarında 7 kişi bir araya gelemeyebiliyor.
6: Kurban pazarının gözdesi ise Uç Bey'di. Çünkü kilosu ve duruşu dikkatleri üzerine topladı.
3: İstanbul'daki kurban pazarlarının en büyük büyükbaşının yanındayız. İsmi Uç Bey, kilosuysa tam olarak 1200 kilo.
0: Manisa'da el emeğiyle dokunan halılar yola seriliyor ve yaklaşık 10 gün boyunca yolda kalıyorlar ve üzerlerinden arabalar geçiyor. Araçlar geçiyor ve araçlar geçtikçe bu halıların değerine bu durum değer katıyormuş. Hatta birkaç işlemden sonrasında geçirildikten sonra bu halılar Avrupa'daki saraylara kadar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
9: Türkiye'de yola seriliyor, Avrupa'da sarayların halısı oluyor.
10: Büyük ülkelerde saraylara genelde, büyük ülkelere.
9: Manisa'nın Demirci ilçesinde el emeği göz nuruyla dokunan halılar araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda seriliyor.
10: Yoldan seriyoruz. Yıkayıp yola serdikten sonra bir 10 gün gibi bekler, bir hafta 10 gün gibi bekletip sonra yıkamaya alıyoruz.
9: Halının üzerinden geçen her bir araç halıya değer katıyor.
10: Arabalar geçiyor. Arabalar sürekli üzerinde geçtikçe sırtındaki düğümler yapışıyor, halıya yapışıyor yani. Öbür türlü kaba gibi gözüküyor. Yapışınca eskimiş haline gözüküyor. Yani kullanmış hali gösteriyor.
9: Yollara serilen halıların üzerinden 10 gün boyunca araçlar geçerken halılar belirli aralıklarla ters düz ediliyor. Böylece her iki yüzü de eşit oranda eskitiliyor.
10: Yolda eskitme halıların düğümleri eskimiş haline getiriyor. Kullanmış gibi gözüküyor.
9: Halılar yoldan toplandıktan sonra defalarca yıkanıyor ve diğer işlemlere geçiliyor.
10: Sonra yıkama yapıyoruz. Tekrar bir daha yıkıyoruz. 3-4 sefer yıkattığı zaman kurulup burada çakım işlemine başlıyoruz. Kurulma ve çakıma bitiyor. En son tıraş yapıyoruz.
9: Satışa hazır hale getirilen halılar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
10: Satışa hazırlanmış şekilde Amerika gibi yurt dışına, Avrupa, Amerika, Almanya, İngiltere, Danimarka gibi büyük ülkelere gidiyor. Saraylara genelde büyük ülkelere.
9: Avrupa saraylarını süsleyen halılar 60 yıldır bu şekilde üretiliyor.
10: Bu el halısının tercih edilmesi sebebi Türk düğümünün özelliğiyle istiyorlar. Türk düğümünü Demirci bölgesinde yani bu yaklaşık 60-70 yıldır yapılan bir olay. El halısını tercih etmenin sebebi eskimiş ve kullanılmış olmasını daha çok tercih ediyorlar.
9: Üretilen halılar ülke ekonomisine de ciddi değer katıyor.
10: Yıllık 1000-1500 metre gibi eskitme halı yapıyoruz.
0: İlk saat dilimine moderatörle noktayı koyalım. Şimdi 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Harpen mevsim havasını sundu.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye'de.

0: 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak,

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Hakkı Yakıcar, kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki başlıklara bakacağız. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla eridiğini ve bu durumun piyasalar için risk oluşturduğunu açıkladı. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor.
2: Küresel petrol stokları son 8 yılın en düşük seviyelerine yaklaşırken Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Banka özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının sınırlı kalmasının stoklardaki hızlı düşüşü daha da kritik hale getirdiğini belirtti. Petrol fiyatları ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık %6 yükselmişti. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Banka, toplam stokların kısa vadede minimum operasyonel seviyelere düşmesinin beklenmediğini ifade ederken, stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekti. Öte yandan küresel ticari rafine ürün stoklarının da belirgin şekilde azaldığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce 50 günlük talep seviyesinde bulunan stoklar şu anda 45 güne kadar gerilemiş durumda.
1: Avrupa Merkez Bankası'nın profesyonel tahminciler anketi katılımcıları enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2026 yılı enflasyon beklentilerini önemli ölçüde yükselttiğini belirtti. Büyüme tahminlerini ise düşürdü. Avrupa Merkez Bankası'nın profesyonel tahminciler anketi sonuçlandı. Avro bölgesinde ekonomik görünümün enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde kaldığını ortaya koydu. Avrupa Merkez Bankası profesyonel tahminciler anketi 2026 ikinci çeyrek sonuçları bunlar. Anket katılımcıları enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2026 yılı enflasyon beklentilerini önemli ölçüde yükseltti. Ankete göre Avro bölgesinde yıllık enflasyon beklentisi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %2,7, %2,1 ve %2 oldu. İlk çeyrek anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında ikinci çeyrekte enflasyon tahmininde bu yıl 0,9 puan ve 2027 yılı içinde 0,1 puan artış olduğu görüldü. Ankete katılanların Avro bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri ise 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %1, %1,3 ve %1,3 olarak revize edildi. Bu çeyrekte ilk çeyreğe göre 2026 büyüme tahmininde 0,2 puan, gelecek yılda tahmininde ise 0,1 puanlık aşağı yönlü değişim var. Nisan'da otomotiv satışları yine 100 bin barajının üstünde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mart ayının ardından Nisan'da da otomobil ve hafif ticari araç satışları 104.298 adet oldu. 2026 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Nisan ayına göre %1 oranında daralarak 104.298 adet oldu. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6,12 daralarak 80.182 adet, hafif ticari araç pazarı da %20,94 artarak 24.116 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışları ise %51,2 arttı.

Milli savunmanın gözbebeği Aselsan, Türkiye tarihinde değeri 2 trilyon liraya ulaşan ilk şirket oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo ve kısıtlamaları sebebiyle kurulan Aselsan, yarım asırdır ülke savunmasına katkı sunuyor. Ancak özellikle son çeyrek asırda büyük bir sıçrama yaptı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına siyasi iradenin verdiği destekte de uluslararası bir marka haline geldi ve yılbaşından bu yana %91 arttı.

0: Aselsan'ın kuruluş amacına baktığınızda aslında değişen bir şeyin olmadığını net olarak görürsünüz. Türkiye, Rum terör örgütünün Kıbrıs'taki katliamlarını önlemek için barış harekatı hazırlığı yaparken, Amerika Birleşik Devletleri, bizim hibe ettiğimiz silahları kullanamazsınız diye ambargo uyguluyordu. İşte bu kısıtlamalarla mücadele etmek için askeri elektronik sanayi yani Aselsan kuruldu. 14 Kasım 1975'te kurulan Aselsan, yarım asır sonra çok büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin 2 trilyon lira değerine ulaşan ilk şirketi oldu. BIST 100 endeksinde işlem gören Aselsan'ın hisse senedi yılbaşından bu yana %91 arttı. Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen Aselsan ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.
1: Seri üretim kapasitemizi %40 artıran 14 yeni tesisimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Aselsan yarım asırlık bir çınar. Ancak özellikle son çeyrek asırda tam anlamıyla bir sıçrama yaptı. Zira milli savunma hamleleri parmak ısırtan bir ekosistem oluşturdu. Türkiye'nin savunma sanayindeki başat aktörlerden biri haline geldi. Siyasal istikrar ve destek doping etkisi yaptı. Geçen yaz 1,5 milyar dolar yatırım değeri olan Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelleri dualarla atıldı.
2: Geleceğimizi inşa edecek dev bir yatırımın da temelini atıyoruz. Aselsan'ın ikinci 50 yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün döküyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü ile son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacaktır. Çok daha önemlisi, bu yatırım Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Burası ayrıca Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisidir.
0: Yüksek teknoloji denince ilk akla gelen markalardan biri haline gelen Aselsan, geçtiğimiz hafta uluslararası müşterileriyle hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125.1 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzaladı. Aselsan derin göz otonom sualtı aracı, değişen saha ve savaş şartlarına kurumun nasıl adapte olduğunun kanıtıydı. Zira derin göz, mayın karşı tedbir, kritik sualtı altyapılarının korunması, sualtı boru hatlarının izlenmesi, sualtı keşfi, liman koruma gibi görevler için tasarlandı. Aselsan, insansız deniz, kara ve hava araçlarına kritik ekipmanlar üretmekle kalmıyor, karşı tedbir geliştirme konusunda da önemli başarılara imza atıyor. Aselsan, saha 2026'da 5 yeni ürün ve 6 güncellenmiş sistemle sahneye çıkıyor. Bu sayede uluslararası birçok firmayla ortak projeler geliştirip marka değerini her geçen gün biraz daha yükseğe taşıyor.
3: Evet, haftanın ikinci işlem gününde piyasalardaki duruma bakalım. Borsa dün %0,51 gerileyerek 14.369 puandan kapanmıştı. Yeni güne de %0,22 artıda 14.401 puandan başladı. O seviyenin üzerinde %0,54 artıda 14.447 puandan işlem görüyor Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.601 puanda ki orada da %0,69 artıda olduğunu görüyoruz. Bu arada hatırlatalım, Nisan ayında Borsa İstanbul 100 Endeksi tarafında 14.442 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesi, Borsa İstanbul 30 Endeksi tarafında da 14.601 puanla tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü ki küresel tarafta da durum farksız değil. S&P 500 Endeksi %10,4, Nasdaq %15,3 yükselişle Nisan ayında son yılların en iyi aylık performanslarını sergilediler. Yine New York Borsası da aynı şekilde. Kur tarafına bakalım. Dolar 45.22'den işlem görüyor. Avro'da 52.91 seviyesinde. Altın tarafındaysa altın haftayı %2'den fazla düşerek 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinden gerileyerek başlamıştı, hatırlayacaksınız, haftaya. Bugüne hafif bir toparlanma, %0,5 yükselerek başladı. O yükselişini de sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.556 dolara yükseldi. Yeniden içeride de gram altın 6.624 lira, çeyrek altında da 10.830 seviyesini görüyoruz. Bu arada tabii mevduat artışlarına bakıldığında 2026 yılında TL tarafında %0,6 artış oldu. 97.8 milyar lira artış oldu. Döviz tarafında %1,6 artışla 97.7 milyar lira oldu. Altın tarafındaysa, altın mevduatındaysa %21,5 artış oldu. 733.2 milyar lira oldu altında yaşanan bu gelişmelere rağmen. Petrol tarafına bakalım. Haftanın ilk işlem gününde %5,8 yükselen Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %6,31 artarak 35 milyar 225 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin ihracatı yılın ilk 4 ayında 2025'in aynı ayına göre %3 artarak 88 milyar 630 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği ülkelerine ihracat %6,31 arttı. 35 milyar 225 milyon dolar oldu. Avrupa Birliği'nde en yüksek ihracatı 10 milyar dolarla otomotiv endüstrisi yaptı. Evet, bu gelişmeyle kahve molasını noktalıyoruz. Kısacık bir aranın ardından saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Çatışmaların girdabında, ezberlerin bozulduğu günümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye uyarı mesajı verdi. Türkiye'nin kıymeti bilinmeli dedi. Geleceğin art teknolojisine yön verecek yeni savunma sanayi ürünleri Saha Expo'da. Türkiye yüzyılı mücadelesinde nasıl bir yol alındı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner ve Areda Sörri Genel Müdürü Yusuf Akın cevaplayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset,

uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
0: Biso.
2: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
3: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık kocam. Albayrak Finans, yarını
4: güvenle planlar. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar. Çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
5: hesap basit. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge. Caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Ziraat Bankası sunar.
8: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
9: Hakan Çalhanoğlu.
10: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
11: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
12: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
2: Uso?
4: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
5: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans,
6: yarını güvenle planlar. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
7: Şimdi yolda olmak var.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
7: Şimdi

Merhabalar, tekrar merhabalar. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kimlerden hangi başlığı anlatacak? Hızlıca o bilgileri verelim. Ardından ilk haberle başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını Yağmur Yıldız'dan alacağız önümüzdeki dakikalarda. İmamoğlu suç örgütü davasında bugün 32. celse. 32. celsenin notlarında neler var? Oğuz Polat Bilek editörümüz Silivri'de karşımızda olacak. Dün biliyorsunuz çok kısa sürmüştü 31. celse. Bugün neler yaşandı Oğuz'dan öğreneceğiz. Sumut filosuna katılacak yeni tekneler hazırlanıyor. Muhabirimiz Deniz Zeybek de o teknelerde yer alacak. O da Sumut filosuna katılıyor. Deniz'den oradaki hazırlıkları alacağız, öğreneceğiz. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını açtı. Neslişah Gümak o noktada karşımızda olacak. Sınav maratonunda artık son düzlükteyiz ve eğitim koçundan LGS ve YKS uyarıları var. Nedir o uyarılar? Eda Nur Karaloğlu o uyarıları sizler için öğrenecek. Altın fiyatlarındaki son durumu Ebrar Nur Arslan Bakırtaş anlatacak ve Diyarbakır'da Dicle kampüsünde petrol bulgusu üzerine 6 kuyu açılacak. Şems Çakan'dan da bu başlığın detaylarını alacağız. Ama şimdilik muhabirlerimizi kenara alalım. Biz haberlerle başlayalım.

0: Önce MHP grup toplantısı diyelim. Çünkü Devlet Bahçeli grup toplantısında yine öyle flaş şeyler söyledi ki terörsüz Türkiye'ye dair. Zaten süreci ilk başlattığında yaptığı o açıklamayla gündem olmuştu. Şimdi de aslında hem terörsüz Türkiye sürecinin hem siyasetin gündemini bu açıklamalar belirleyecek gibi ve önümüzdeki günlerde de çok konuşulacağı aşikar. Ne dedi Devlet Bahçeli grup toplantısında? Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğunu söyledi. Şimdi Öcalan'ın da böyle bir talebi, isteği olduğu zaten gelen duyumlar arasındaydı. İddia boyutuyla paylaşılıyordu. Ama Devlet Bahçeli çok net bir şekilde MHP grup toplantısında kürsüde bunu söyledi. Hatta devamını da getirdi.
1: Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yunanistan'ın hamlelerine sıcak bakanları da uyardı.
2: Adada hala Avrupa Birliği romantizmiyle oyalananlar gözlerini Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarına çevirmeli, Filistin'de ve Lübnan'da yaşananları ibretle okumalıdır. Devletsizliğin, sahipsizliğin ve garantisizliğin bir halka nelere mal olduğunu göreceklerdir.
1: Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.
2: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden, gazilerimizin emanetini gölgelemeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir.
1: MHP lideri terörsüz Türkiye süreciyle ilgili MHP'ye yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Basiretsizliğin karanlık dehlizlerinde yolunu kaybetmişlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
1: Devlet Bahçeli mecliste yasal düzenleme çalışmalarının hız kazanacağını belirtti. Siyasi partilere çağrıda bulundu.
2: Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemeli. Kimse gazilerimizin fedakarlıklarına gölge düşürmemeli, kimse anaların gözyaşı üzerinden siyaset devşirmememeli, kimse kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi zehirleyecek sözlerin, söylemlerin, sözde siyasetlerin peşine takılmamalıdır.
1: Bahçeli, terörist başı Öcalan'la ilgili statü tartışmalarına da ayrı bir parantez açtı.
2: Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusuysa ani reflekslere, siyasi yargılarla takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programını da bir öğrenelim bakalım. Mesaisini Ankara'da devam edecek Erdoğan, bunu biliyoruz. Peki o mesaide neler var, nerelerde olacak, nerelerde göreceğiz? Şimdi Erdoğan nerelerdeyse Yağmur Yıldız da orada olacak. Biz hemen Yağmur'a dönelim, öğrenelim. Yağmur merhaba, Cumhurbaşkanı'nın mesaisi bugün Ankara'da dedik. Peki nerelerde?
3: Selam. Sevgili Helin Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini külliyede sürdürecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde Siber Güvenlik Kurulu

0: kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bu kurulun ilk toplantısı. Öncelikle bunu ifade edelim. İlk kez gerçekleştirilecek bu toplantı elbette oldukça önemli. Çünkü baktığımızda artık dijital teknoloji çağında yaşıyoruz ve artık saldırıların da bir şekil değiştirdiği noktadayız. Bu anlamda siber saldırılar alanında elbette ülkelerin kendi kalkanını oluşturması da kritik. Bu anlamda gerçekleştirilecek bu toplantı oldukça önemli. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri, Dışişleri, Adalet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlarının yanı sıra Savunma Sanayi Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı gibi kritik isimler de toplantıya katılacak. İlk toplantı elbette önemli dedik. Bu kapsamda siber güvenlik alanında Türkiye'nin yol haritası aslında masaya konulacak. Siber saldırıların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması istişare edilecek. Siber saldırılar noktasında yürütülecek çalışmalara ilişkin insan kaynağı ve kapasitesinin arttırılması alanında atılacak adımlar istişare edilecek. Bunun yanı sıra SOME, yani siber olaylara müdahale ekipleri kurulacak. Bu ekiplerin çalışmaları, işlevleri ve yürüteceği faaliyetler belirlenecek ve istişare edilecek. Diğer bir yandan elbette siber saldırılar konusunda atılacak adımlara ilişkin suçlar da masada olacak. Siber suçlar noktasında cezaların ne olacağı da belirlenmiş olacak. Siber suçlara yönelik cezalar ve elbette caydırıcılık alanında atılacak adımlar da bugünkü toplantı ile birlikte somutlaşmış olacak. Siber saldırılar oldukça önemli. Bu alanda elbette tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi yerli ve millilik ön plana çıkan kritik bir husus. Bu anlamda siber alanında atılacak adımlara ilişkin siber saldırılar, tehditler noktasında yürütülecek faaliyetler ve kullanılacak mekanizmalara ilişkin yerli ve milli unsurların temin ve tesis edilmesi noktasında da elbette yerli ve millilik adımları da yine bu toplantıyla birlikte masada olacak başlıklar arasında. Toplantı saat 14'te başlayacak. Basına kapalı olarak gerçekleşecek. Toplantı sonrasında alınan kararlara ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama beklendiğini ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan sözü alalım. Şimdi biz sözü muhabirimiz Neslişah Yuma'ya vereceğiz. Neden? Çünkü Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını açtı. Hem katılımı öğrenelim, hem oraya gidildiğinde neler görülebilecek bunu öğrenelim. Neler var, neler yok. Türkiye'nin tabii savunma sanayinde aldığı yol da malum, hani artık basında, yabancı basında çok sık manşet oluyor. Hemen Neslişah'a ben sözü vereyim. Neslişah'ın yanında bir de konuğu var. Savtek Dergi Editörü Muhammed Sadık Bilici. Söz Neslişah Yumak'ta. Neslişah merhaba, seni, sizi dinliyoruz.
2: Pelin Aslan saha 2026 kapılarını açtı fakat burada ilk defa gösterecek bazı savunma unsurları var. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki çok konuşulmuştu. Geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek, anlaşmalar ne zaman imzalandı? Arkamda Eurofighter Typhoon var. Bunun açıklamaları gelmişti. Geçen sene İDEF 2026'da anlaşmalar imzalanmıştı. Kaç tane gelecekti? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bununla alakalı önemli açıklamaları vardı. Sonunda geldi. Saha 2026'da ilk kez tanıtılmış olacak ve Türkiye Türk bayrağıyla karşımıza çıkıyor olacak. Peki özelliği nedir? Niye bunun gelmesi bu kadar beklenildi? Niye merak konusu oldu? Yayın konuğuma soracağım. Savtek editörü Sadık Bilici yayın konuğum olacak. Efendim teşekkür ederim. Çok kıymetli bir noktadayız. Çok konuşuldu. Nedir özelliği? Neden bu kadar kıymetli bir unsurdan bahsediyorum?
3: Evet, dediğiniz gibi geldi mi gelecek mi derken en sonunda nihayet Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçağını Türkiye'de fuar içerisinde kuyruğunda Türk bayrağıyla sergilenirken görüyoruz. Altında aynı şekilde çok kıymetli mühimmatlarıyla beraber sergileniyor ki Türkiye'ye gelişmiş mühimmatları da yine uçakla beraber tedarik edecek. Tabii Eurofighter Typhoon'u Türkiye için özel yapan durumlardan bahsetmek lazım. Örneğin Türkiye'nin tedarik edeceği Eurofighter Typhoon uçakları gelişmiş IS radarlara sahip olacak. Şu anda uçağın örneğin burun kısmında yer alan IS radarları ülkemizin kendimiz için geliştirdiğimiz Kaan savaş uçaklarımız için bir nevi örnek de teşkil etmiş olacak. Elimizde bir IS radar örneği olmuş olacak. Onun dışında yine meteor füzesi de sergilendiğini görüyoruz fuar alanında. Meteor füzesi de özellikle Ramjet motorlu olması sebebiyle 300 kilometreyi aşan menzillerde havadan havaya vuruşu mümkün kılan bir füze. Meteor füzesini dünyada o kadar kritik bir sistem olarak tanımlayabiliriz ki Yunanistan Türkiye'nin bu meteor füzelerini almasına baskı yapıyordu. Türkiye'ye vermeyin diye baskı yaptıkları füze buydu. Meteor füzesiydi. Yani Türkiye bu gelişmiş füzeleri sahip olmasın Eurofighter'ları satın alırken.
4: Bunun önü geçilmiş oldu ve şu anda Burca görmüş oluyoruz. Doğru mudur?
3: Aynen öyle ve aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in de geçtiğimiz yıl bir açıklaması vardı. Türkiye Eurofighter Typhoon'ları tedarik ederken aynı zamanda uçaklara kendi mühimmatlarını, kendi sistemlerini entegre etmek istiyor. Yani dolayısıyla sadece Türkiye tedarik edeceği mühimmatlarla Avrupa yapımı, MBDA üretimi Avrupalı mühimmatlarla sınırlı kalmayacak. Kendi mühimmatlarını da entegre edecek. Bununla ilgili ciddi düzeyde görüşmeler yürütülüyor. Bu tabii ilk başta uçağın anlaşması yapılırken de konuşulan mevzulardı. Yine geçtiğimiz ay Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le İngiltere Savunma Bakanı arasında uçakların bakımına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Türkiye uçakları kendisi kendi ülkesinde bakımlı yapacak şekilde tedarik ediyor. Bu da Türk Hava Kuvvetleri için önemli bir detay aslında baktığımızda. Çünkü Türk Hava Kuvvetleri herhangi bir platformu tedarik ettiği zaman diğer ülkelerde olduğu gibi bakımlarını dışarıda yaptırmaktan ziyade kendisi kendi içerisinde bakımından en hafif bakımından ağır bakımına kadar kendisi yapmak isteyerek bu anlaşmaları gerçekleştiriyor. Şu an arkamızda bulunan Eurofighter Typhoon'la ilgili başka önemli detayları da vermek isterim. Örneğin Türk Hava Kuvvetleri bu uçakla ne kazanacak? Öncelikle AESA radar az önce bahsettiğimiz gibi. İkincisi Meteor gibi havadan havaya gelişmiş füzelerle 300 kilometrenin ötesinde vuruş kabiliyetine sahip olacak. Onun dışında Eurofighter Typhoon 13 silah istasyonuna sahip bir uçak. Yani oldukça geniş bir mühimmat seçeneğini tek seferde havaya kaldırabiliyorsunuz. Bir F-16'nın 9 silah istasyonuna sahip olduğunu söylersem 13 silah istasyonu ne kadar aslında ciddi bir rakam olduğunu, ciddi bir büyüklük olduğunu fark edebiliriz.
4: Şunu sormak istiyorum. En son sayısı şöyle rica edeyim ben sizi de. En son kaç tane alınacağıyla alakalı soru işaretleri vardı. Onu da bir netlik kazandırmak isterim. İlk başta anlaşma kaç uçak için yapıldı bildiğiniz kadarıyla?
3: Elbette BA Systems yani uçağın ana yüklenicisi olan Türkiye'nin de görüşmeleri yürüttüğü firma ile 20 adet sıfır banttan üretim uçak üzerine anlaşma imzalandı. Tabii Türk Hava Kuvvetleri sadece bu 20 adedi beklemeyecek. Bunun üzerine ilaveten 20 adet daha Katar ve Umman Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki uçakları tedarik edecek. Tabii Katar ve Umman'ın envanterindeki uçakları İkinci el gözüyle bakmamak lazım aslında. Çünkü zaten Umman'ınkiler 2017 yılında hizmete girmiş uçaklar. Katar'ınkiler 2020'de, 2021'de hizmete girmiş. Yine oldukça gelişmiş uçaklar hepsi. Dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri Katar ve Umman'la yürüttüğü görüşmelerle bu uçakları tedarik ederek bir an önce pilot eğitimlerine başlamak istiyor. Tabii şu anda Körfez'deki gerilimlerden dolayı bununla ilgili son durum nedir? Bunu da en detaylı bilgiler açısı zaten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de açıklayacaktır. Bu savaş uçaklarımızla beraber Türk Hava Kuvvetleri önemli bir kabiliyeti elde etmiş olacak.
4: Çok teşekkür ederim Sadık Bey. Son olarak bir de ben Ali ile beraber göstermek isterim hemen Eurofighter Typhoon'u. Çok konuşuldu dediğimiz gibi soru işaretleri vardı. Bugün burada Saha 2026'da da ilk defa Türk bayrağı ile beraber kendisini gördük diyelim. Önemli bir unsurdan bahsediyoruz. Anlaşmalar sonucunda da Türkiye'ye geldi diyelim. Bizler yine süreci buradan Saha 2026'dan gün içerisinde an be an aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile sözü size stüdyoya bırakalım Elin Aslan.

0: Gelelim Orta Doğu'daki savaşa. Her ne kadar bir ateşkes olsa da bir barış sonucuna maalesef ki şu ana kadar ulaşılamadı. Ama Donald Trump dün için yeni bir operasyona başlayacağını duyurmuştu. Ama bu operasyondan kastedilen bir yerleri vurmak değil, Hürmüz Boğazı'nda kalmış olan teknelerin işte Basra Körfezi'nde kalmış olan Hürmüz'den geçişini sağlamak. Amaç bu, böyle bir operasyona kalkıştığını duyurmuştu. Ve o ticari gemileri Hürmüz'den geçirmek için operasyon devam ederken ABD'nin operasyonu, karşılıklı restleşmeler de ABD İran arasında devam ediyor. Bu arada Hürmüz yakınlarında bir Amerikan tanker uçağının radardan kaybolduğu öne sürülüyor. İddiaya göre tanker uçağı Hürmüz Boğazı yakınında acil durum sinyali verdi. Ardından da radar ekranından kayboldu. Olayın ardından Katar'daki El Udeid hava üssünden iki helikopter havalandı. Uçakta ne tür bir sorunu yaşandığı henüz bilinmiyor. ABD ya da İran'dan olayla ilgili açıklama yok. ABD Başkanı Trump sivil gemileri Hürmüz'den geçirmek için dün operasyon başlatmıştı. İlk LNG tankerinin bugün Hürmüz'den geçtiği öne sürülüyor. Danimarkalı küresel bir şirkette bir konteyner gemisinin Boğaz'dan geçtiğini duyurdu. ABD dün de iki sivil geminin geçtiğini bildirmişti. Hatta kendi askeri gemilerinin de Hürmüz'den Basra Körfezi'ne geçtiğini duyurmuştu. İran bu iddiaları yalanlamıştı. Dün ayrıca İran medyası Hürmüz'e yaklaşan bir Amerikan savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu duyurmuştu. ABD gemilerinin vurulmadığını açıklamıştı. İran'dan daha sonra gelen resmi açıklamalar geminin yakınlarına sert uyarı atışları yapıldığını ortaya çıkardı. Gemi bunun üzerine geri dönmüştü. Dün bölgede bazı ticari gemiler de hedef alındı. ABD başkanı ise kendilerine müdahale etmeye çalışan 6 botu batırdıklarını açıkladı. İran bunların devrim muhafızlarına değil, sivillere ait olduğunu öne sürdü ve saldırılarda 5 kişinin öldüğünü belirtti. Bugün de Bender Deyer'de bazı ticari teknelerin alevlere teslim olduğu haberi geldi. Trump İran'a Amerikan medyası üzerinden mesaj gönderdi. Onlar için en iyi şey bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin ateşkesi tehlikeye attığını söyledi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'ye uyarıda bulundu. Kötü niyetliler tarafından kargaşaya çekilmemelerini istedi. Trump ise Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. İran dün de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 füze atmıştı. 3'ü havada imha edilmişti. Biri de denize düştü. İsrail füzeleri emirliklere gizlice gönderdikleri demir kubbe hava savunma sisteminin düşürdüğünü öne sürdü. Fujairah petrol tesisinde ise İHA saldırısı nedeniyle yangın çıkmıştı. Hava sahası tekrar kapatıldı. Okullar yeniden uzaktan eğitime geçti. İran ise kendilerinin saldırmadığını öne sürüyor. Olayı sahte bayrak operasyonu diye niteliyor. Emirliklerin de İran'da bazı noktalara saldırı düzenlediği iddia ediliyor. Ancak resmi doğrulama gelmedi. Hürmüz Boğazı'ndaki durum sebebiyle Boğaz'da mahsur kalan yüzlerce gemi var. O gemilerden birinin kaptanı bölgedeki son durumu aktardı. Kaptan ABD'nin girişimlerinin henüz kendilerine güven vermediğini söylüyor.
1: Savaş patlak verdi, Boğaz'da mahsur kaldılar. Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin kısıtlanmasıyla aylar süren belirsizlik gemi kaptanlarını endişelendiriyor.
2: Vallahi we are total 24 crew member on.
3: Son birkaç gündür ticari gemilere yönelik saldırılar yeniden gündeme geldi. Bu durum oldukça endişe verici ve mürettebatımın morali tekrar düşüyor.
2: Various ups and downs are there.
1: Raman Kapoor, Boğaz'daki yüzlerce gemiden birinin kaptanı. İçinde bulunduğu durumu anlattı. İran'daki savaşın Şubat ayında başlamasından bu yana hareketsiz kaldıklarını söyledi.
2: Ever since there was a ceasefire.
3: Yüzlerce gemi var. Çoğu petrol tankeri ve konteyner gemileri de var. Daha önce bu boğazdan yüzlerce kez geçtik. Oldukça normaldi.
2: Choppy again, you know.
1: ABD'den Boğaz'daki faaliyetler hakkında çeşitli açıklamaların gelmesiyle belirsizlik katlanıyor.
2: Yes, we are happy as well as
3: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma çabasından hem memnunuz hem emin değiliz. Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili henüz somut bir haber almadık. Çünkü çeşitli denizcilik otoritelerinden ve şirket merkezimizden teyit bekliyoruz.
2: Confirmation from various
1: tarafların ateşkes ihlali Boğaz'daki gerilimi tekrar yükseltti. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma girişimleri sırasında İran güçleriyle çatıştığını ve 6 küçük tekneyi batırdığını açıklamıştı. İran ise ABD gemilerini hedef aldığını duyurmuştu.
0: ABD'de Cumhuriyetçi gazeteci Tucker Carlson yaptığı son açıklamalarıyla Donald Trump'ı eleştirdi. Diyor ki bu açıklamalarda Trump'ın İsrail'in rehinesi olduğunu ve Tel Aviv'in sözünden çıkamadığını söylüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in rehinesi olduğunu söyledi. ABD'nin aptallık ettiğini dile getirdi. Gazeteci Tucker Carlson yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri bir kez daha çekti.
4: İran ile savaşa girmek ABD tarihinin en büyük aptallığıdır.
1: Siyasi yorumcu ve eski Fox News sunucusu Tucker Carlson The New York Times'e konuştu. Trump'ın İran Savaşı'ndaki rolüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
4: Trump'ın egemen bir karar verici olmaktan çok bir rehin olduğunu ve bunu kendi isteği dışında yaptığını düşünüyorum.
1: Carson, Trump'ın kimler tarafından rehin tutulduğu sorusunu cevapladı. ABD Başkanı'nın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun etkisi altında hareket ettiğini öne sürdü.
4: Benjamin Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok destekçisi tarafından. Bunu sadece Trump'ın 28 Şubat'ta savaşı başlatmasından değil, aynı zamanda savaştan kaçmamasından da biliyoruz.
1: Carson, Trump'ın 8 Nisan'da İran'la ateşkes ilan etmesinden saatler sonra bölgede yaşanan gelişmelere dikkati çekti. Belirsiz ateşkes hakkında değerlendirmelerde bulundu.
4: Trump, müzakere yoluyla bir çözüm istiyorum dedi. İsrail ise anlaşmayı durdurdu. Trump, Netanyahu'yu kamuoyu önünde eleştirmeyi bile reddetti. Şaka mı yapıyorsunuz? Bu rehine olmaktır. Bu bir adamın diğerini tamamen kontrol etmesidir.
2: My strong read was that he was doing this against his will.
0: Şimdi Gazze'de İsrail ablukasını kırmak için biliyorsunuz küresel somut filosu yola çıkmış, müdahaleye doğramıştı ama Marmaris'ten 15 gemi daha katılacak onlara. Birlikte yola çıkacaklar ama somut filosunun ardından yelken açan özgürlük filosu da olası İsrail saldırıları tehdidi altında. Hatta dün gece filoya ait 4 teknenin çevresinde askeri hareketlilik gözlemlendi.
1: Dört tekne alarm durumuna geçti. Küresel somut filosuyla güçlerini birleştiren özgürlük filosu çevresinde hareketlilik gözlemlendi. Filo teyakkuzda. Özgürlük filosu İtalya'nın Sicilya adasındaki Siracusa limanından denize açılmıştı. Girit istikametine ilerlerken alarm durumuna geçildi. Askeri donanmaya ait bir helikopter, gemiler ve 3 drone görüldü. ABD menşeili bir uçağın filonun üzerinde uçtuğu belirtildi. Aktivistler olası bir müdahaleye karşı güvertelerde pozisyon aldı. İsrail'in Sumut filosuna müdahalesinin ardından özgürlük filosunun endişeli ilerleyişi devam ediyor. Alıkonulan Sumut filosu içinse İtalya'dan yeni bir adım geldi. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda filodakileri zorla alıkoymasına ilişkin soruşturma başlattı. Söz konusu durumla alakalı insan kaçırma suçlamaları geldi. Başsavcılığın yanı sıra onlarca kişi alıkonulan aktivistler için sokağa döküldü. Göstericiler sloganlar atarak İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini protesto etti.
0: Az önce bu haberi sizlerle paylaşmadan önce anonsunu yaparken hatırlatmıştım. 15 tekne daha yola çıkacak Marmaris'ten diye son hazırlıklar yapılıyor. O teknelerde muhabirimiz Deniz Zeybek de yer alacak. Deniz Marmaris'te o hazırlıkların içerisinde. Hemen oraya dönelim. Sözü biz Deniz'e verelim. Bakalım Deniz neler aktaracak. Deniz merhaba, seni dinliyoruz.
5: Pelin Aslan, Marmaris'ten yola çıkacak olan o 15 teknenin içinden birindeyim. O 15 teknelerin birindeyim. Şimdi tabii aslında güvenlik nedeniyle biz bu tekneleri içini özellikle de dümen kısmını gösteremiyoruz. Ama burada dış kısımda yazılı olan, Gazze ile ilgili yazılı olan bazı sözler var. Çok güzel sözler var. Onları birazcık göstereceğim sizlere tabii ki güvenliğe de dikkat ederek. Bakın burada... Gazze'ye selam ve dua ile olan Gazze'nin evlatları Siyonizme boyun eğmeyecek yazısını görüyorsunuz ve özellikle de şu yazıyı özellikle sizlere göstermek lazım. Sahte ülkeniz yıkıldığında kaçacak gemi bile bulamayacaksınız. Sonunu düşünen kahraman olamaz, özgür Gazze. İşte bunların hepsi bu teknede yazıyor ki pek çok tekne gemi zaten grafitilerle süslendi, çizimler yapıldı, işte böyle yazılar da yazıldı. Yine Filistin bayrağı, yıldızı, Türk bayrağı da var elbette ki. Tabii 200'den fazla aktivistten bahsediyoruz ve bu aktivistlerle birlikte gazeteciler de olacak ama başka başka meslek gruplarının da olacağını söylemek mümkün. Kim onlardan biri de aslında şu anda bizim de yayın konuğumuz olan bir çocuk doktoru Ayşenur Albayrak. Kendisi de inşallah bu teknelerde olacak. Siz neler söylersiniz? Hatta eşinizle birlikte geldiniz. Eşinizle de tanıştık. Kendisi de bir doktor. Özellikle sizin amacınız nedir?
6: Merhabalar, Ayşenur Albayrak. İstanbul'dan çocuk doktoruyum. Kalabalık bir eğitim araştırma hastanesinde çalışıyorum. Eşimle beraber katıldık, başvurduk bu misyona, bu filoya. Uzun elemelerden sonra katılmak nasip oldu çok şükür. Biliyorsunuz bir çocuk doktoru olarak Gazze'deki çocuklara o durumuna asla gönlümüz razı değil, öyle olmasına razı değil. Kendi ülkemizin çocuklarına olduğu gibi tüm dünyanın, Gazze'nin çocuklarına da yardım etmek istiyoruz. Ve oraya selam götürmek istiyoruz. Ülkemizden, tüm dünyadan selamlar götürmek istiyoruz. Bu amaçla çıktık biz de yola.
5: Çok teşekkür ediyorum.
6: Rica
5: Çok
6: ederim.
5: sağ olun. İşte o teknelerden birinde eşi ve kendisi de olacak. Çocuk doktoru kendisi ve özellikle tabii bir tekne burada, hatta büyük bir gemi, tekne demek de doğru değil. Tıbbi malzemelere ayrıldı özellikle de ve orada o gemide sadece sağlıkçılar olacak, doktorlar olacak ve onlar aslında filonun birazcık daha gerisinde duracaklar. Çünkü tabii ki İsraillerin çok da ne yapacağı belli olmadığı için onu da çok fazla riske atmak istemiyorlar. Onu da söyleyelim. 200'den fazla aktivistten bahsediyoruz. Gazeteciler olacak, çocuk doktorları olacak ve her biri ayrı ayrı eğitimlerden geçtiler. Ve şurada da mesela Erzurum'dan Gazze'ye yazısını görüyorsunuz ki bu her bir çizimin, grafitinin farklı farklı anlamları olduğunu söyleyelim. Özellikle de Gazze ile ilgili, Filistin'le ilgili şarkıların, şiirlerin yine özellikle de yelkenlere çizildiğini söylemek mümkün. Aslında bugün hareket edecekti bu 15 tekne buradan ama tam hazırlıklar tabii ki bitmedi ve Girit'te bekleyen teknelerin de yola çıkması bekleniyor. O tekneler yola çıktıktan sonra onların da zaten güzergahı burası olacak, Marmaris olacak ve burada buluşup birleşip bir araya gelip işte ondan sonra artık hep birlikte yola çıkılması isteniliyor. O yüzden biz de hala buradayız, bekliyoruz. Hem bu teknelerin tam anlamıyla hazırlanmasını hem de Girit'te bekleyen 33 teknenin eksikliklerini gidermesi, fırtınanın geçmesini bekledikten sonra da artık onların da yola çıkmasını ve burada buluşup birleşip Gazze'ye doğru işte hep birlikte yol alacağız. Biz de elbette ki bu yolculuğu an be an ekranlara taşıyacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Deniz'den sözü alalım. Şimdi Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik müdahaleyi biliyorsunuz. Bu müdahalede darp edilen aktivist Hüseyin Oral İstanbul'a geldi. İsrail güçlerinin uluslararası sularda alıkoyduğu ve şiddet uyguladığı anlara ilişkin de bize 24'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
7: Where did that come from?
8: Documentos, pasaporte.
9: Zaten bir darbeyi sağ tarafa aldım, bir yumruk sağdan yedim. Sonra o odadan arkadaşların olduğu o bölümden çıkarıldıktan sonra asıl yani darbeyi orada aldım.
10: Şiddete maruz kaldı, yolculuğuna engel olundu, gasp edildi. Katliamcı İsrail'in kirli yüzünün en yakın tanığı oldu.
7: Acı hissetmediğinizi söylediniz ama nasıl hissediyorsunuz şu anda?
9: Yani Gazze'deki çocukları durumunu düşününce bizim yani bir gün yaşadık bu olayı. Oradaki kardeşlerimiz her gün 10 katını yaşıyor. 2 seneyi aşkındır. Tabii onlar düşününce bunlar bizim için hiç yani zerre kadar bir acı vermiyor.
10: Aktivist Hüseyin Oral Filistinlilere yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna katılmıştı. Filo uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. Aralarında Hüseyin Oral'ın da bulunduğu 170'ten fazla aktivist alıkonuldu. Hüseyin Oral o süreçte en ağır şiddete maruz kalanlardan oldu.
9: Kollarıma girdiler, sürüklediler. Önce sağdan bir yumruk salladılar. Daha sonra soldan da 2-3 tane onu dışarıda yaptılar. Yani içeride o bir arkadaşlar görmesin diye. 3 tane de soldan vurdular. Tabii orada göz patladı. Kanlar yerlere akmaya başladı. Ama Allah sizi inandırsın ki şu kadar acım yok.
10: Aktivistlerle birlikte dönememişti çünkü çok ağır bir şiddete maruz kalmıştı ve Yunanistan'da bir süre tedavi görmesi gerekmişti. Yola çıkamayacak haldeydi. Hüseyin Oral yaşadıklarını 24 ekibinden muhabir Gülistan Yazbaşı ve kameraman Fatih Coşkun'u anlattı. Sanırım ehliyetinize ve bir miktar paranıza el konulmuştu. Geri alabildiniz mi? Bu durumda ne oldu?
9: Yok, kesinlikle geri alamadık. Yani İsrail'ler Yunanlara verdik dedi. Yunanlar da aldık dedi önce. Adaya çıkınca, limana çıkınca yok biz siz yanlış anlamışız. Biz almadık, biz sadece pasaportunuzu aldık diye o şekilde. Aynı o şekilde.
11: This is the Israeli Navy. Attempts to breach the lawful maritime security blockade of the Gaza Strip.

0: Şimdi şöyle bir Silivri'ye de dönelim. İmamoğlu suç örgütü davasında bugün 32. celse. Dün hatırlayacaksınız sadece 22 dakika sürebilmişti duruşma. Peki bugün neler yaşanıyor? Hemen editörümüz Oğuz Polat Bile'ye dönelim. Oğuz Silivri'de duruşmayı takip ediyor.
1: Evet, İmamoğlu suç örgütü davasının 32. celsesi görülüyor. Biliyorsunuz 31. celse, yani dün görülen celse sadece 22 dakika sürmüştü. Salonda çıkan kriz nedeniyle mahkeme heyeti oturuma önce ara vermiş. Akabinde mübaşir oturumun iptal edildiğini, yapılmayacağını duyurmuştu. Bugün salona sabah geldiğimizde bir gerginlik hakimdi. Çünkü duruşma yapılacak mı, yapılmayacak mı, nasıl bir başlangıç olacak, bunun gerginliği vardı. Kaldı ki duruşma salonunda güvenlik önlemlerinin de artırıldığına şahit olduk. Özellikle jandarma sayısı diğer günlerden oldukça fazlaydı. Sanık kürsüsünde Ahmet Güldü vardı. Biliyorsunuz Cebeci dosyasına ilişkin, kaçak hafriyat dökümü dosyasına ilişkin tutuklu sanıkların dinlenmesi bekleniyordu. Dün birkaç kere kimlik tespiti yapılmasına rağmen duruşma bir türlü başlayamamıştı ama bugün yapıldı. Ahmet Güldü de diğer avukatlara yönelik tepkisinden dolayı özür diledi. Savunmasını yapamadı için dün tepki göstermişti. Özür dileyerek başladı. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum dedi. Şimdi nedir Cebeci döküm sahası ve hafriyat vurgunu iddiası? İddianameye göre firari Murat Gül İbrahimoğlu, bu dava dosyasında bulunan ve firari Murat Gül İbrahimoğlu operasyon haberini aldıktan sonra paraları yurt dışına kaçırdı. Sistemin paralarını yurt dışına kaçırdı. Bu paralar kaçırılmadan önce bankadan nakit çekimler yapıldı. Şirketler arası para transferleri gösterildi. Sahte faturalarla nakit çekimler yapıldı. Hediye paketlerinde hem para olarak hem de altın olarak, külçe altın olarak özel jetle, biliyorsunuz bir özel jet durumu da var. Daha önce kamuoyuna yansımıştı Murat Gül İbrahimoğlu'nun özel jeti. O özel jetlerle yurt dışına kaçırıldı iddiası. BDDK raporu diyor ki hatta 2022'de bu Murat Gül İbrahimoğlu firari sanık batma noktasındaydı. Sonradan sisteme dahil oldu. 27 Mayıs 2025 itibariyle o 2022'den hesaplarında 4.4 milyar TL'lik bir para girişi oldu. Bunun da operasyon haberini aldıktan sonra 1.1 milyar TL ise çekilerek hediye paketlerinde külçe altın olarak ya da nakit para olarak yurt dışına kaçırıldı. İşte Ahmet Güldü de Cebeci şirketinin ofis boyu olarak o parayı bankadan çeken, nakite dönüştüren isimlerden bir tanesi olduğu iddia ediliyor. Kendisi şirketin ofis boyu, vekaletnamede ismi var ama kendisinin savunmasına göre sadece benim değil 8-10 kişinin ismi var. Sanki şirketi ben yönetiyorum.

0: savunması hem avukatının savunmasıyla, savcının sorularıyla, mahkeme başkanının sorularıyla giderilmeye çalışılıyor. Şimdi Murat Gül İbrahimoğlu, Yener Torunlar ve Adem Başer'in ismini zikretti. Ben ofis boyum dedi, ben talimatla iş yaparım dedi. Bana söylerler dedi. Daha doğrusu sistemi şöyle anlattı. Finans işleri için şirket bankaya mail atar. Şu kadar para çekeceğiz, bu isim gelecek diye. Daha sonra banka yetkilisi Murat Gül İbrahim'in oğlunu arar ya da Yener Torunları arar. Ona sorar, onaylattıktan sonra ben gider parayı alırım, dönerim Murat Gül İbrahimoğlu'na ya da işte Yener Bey'e teslim ederim şeklinde bir yanıt verdi. Yani para çekildiği iddialarını yalanlamamış oldu. Bunu şirket yöneticilerimin emriyle yaptım, ben talimatla hareket eden bir isim olarak dedim. Sonrasında kısa sürdü tabii savunması. Sonrasında sorularınız var mı diye mahkeme başkanı sordu. Ekrem İmamoğlu eline mikrofonu aldı. Ekrem İmamoğlu soruya geçmeden önce uzunca bir konuşma yaptı. Hatta mahkeme başkanı tam 3 kez araya girerek evet soruya gelelim artık, soruya gelelim artık, artık soruya gelelim diye tekrarladı. İmamoğlu geleceğim soruya, geleceğim soruya dedi ama günün sonunda sorduğu soru siz böyle bir örgüt biliyor musunuz şeklinde oldu mesela. Yani suçlamalara yönelik bir soru değil de siz böyle bir örgüt biliyor musunuz? Genel olarak iddianameye yönelik bir soru sormuş oldu. Duruşma devam ediyor. Öğleden sonraki oturumda diğer sanıklar da dinlenecek. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
1: Oğuz'a teşekkür ediyoruz. Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar da sürüyor. Ondan da bahsedelim sizlere. İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 13 şüpheli yakalandı. Örgüt içinde aktif görevde olan kripto FETÖ'cüler deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle mücadele timleri İstanbul, Antalya, Çanakkale ve Samsun'daki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 17 farklı adres basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu, diğer 2 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor. Yasa dışı bahis ve kara para ağına bir darbe daha vuruldu. İstanbul merkezli soruşturmada uluslararası bağlantıları olan dev bir yapı çökertildi. Aylık işlem hacmi ise dudak uçuklatıyor.
2: Yasa dışı bahis üzerinden kurulan finans ağı aylar süren teknik takiple adım adım çözüldü. Kripto para transferleriyle gizlenmeye çalışılan para trafiği yurt içi ve yurt dışı bağlantılarıyla birlikte ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Palmik soruşturmasında yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı dev yapı deşifre edildi. MASAK ve İstanbul İl Jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla Malta merkezli bir kripto sistemi üzerinden milyarlarca dolarlık para trafiği tespit edildi. Sistemin merkezinde Pymix adı verilen finansal yapı vardı. Suç gelirleri kripto varlıklar üzerinden dolaştırıldı. Çok katmanlı transfer zincirleriyle izler silinmeye çalışıldı. Paranın rotası değişti ama adres değişmedi. Kara para sistemin içine yeniden sokuldu. Operasyonun ilk iki ayağında 30 şüpheli yakalandı. Çok sayıda mal varlığına el kondu. Soruşturma derinleştikçe daha çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bir şirketin sunucuları üzerinden tam 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağlandığı belirlendi. Operasyonun 3. dalgası da 5 Mayıs'ta geldi. Eş zamanlı baskınlarda toplam 38 şüpheli hedef alındı. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı isimlere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, çok sayıda arsa ve iş yeri ve yüzlerce bankayla kripto hesap tek tek mercek altına alındı. 535 hesap tek bir ağın parçasıydı. Yurt dışındaki şüpheliler içinse uluslararası yakalama süreci başlatıldı. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine hizmet veren sunucular devre dışı bırakıldı. Çok sayıda site erişime kapatıldı.
1: İstanbul'da kalmaya devam edelim. Silahlı bir suç örgütüne yönelik 5 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildi. Helikopter destekli baskınlarda 63 şüpheli yakalandı. Adreslerde adeta cephanelikler ele geçirildi.

0: kafa korku saldılar, kurşunlama ve yaralama olaylarına karıştılar. Ancak hepsi kaçamadan yakayı ele verdi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü büyük bir operasyona imza attı. Liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan bir zanlının yaptığı silahlı suç örgütü deşifre edildi. Örgüt Başakşehir başta olmak üzere İstanbul genelinde korku salarak çeşitli eylemlere karışıyordu. Polis çeteyi takibi aldı. Örgüt liderinin kurşunlama ve yaralama gibi şiddet eylemlerini örgüt üyeleri aracılığıyla para karşılığı yaptığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda adresler tespit edildi. Beş ilde eş zamanlı ve helikopterli baskın yapıldı. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda örgütün cephaneliği de ortaya çıkarıldı. 1 adet uzun namlulu tüfek, 16 adet ruhsatsız tabancayla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 63 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Yiğit Çavuş Mahallesi'nde bulunan sahada sondaj faaliyetlerinin başlatılması planlanıyor. 6 kuyu açılacak. Detayları alalım. Detaylar için söz Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan'da.
2: Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde yapılan sismik çalışmalarda 6 ayrı noktada petrol bulundu ve petrol çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor ve 6 kuyuda bu çalışmalar yapılacak. Hem bölge hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacak bu petrol ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamuran Eronat da yayın konumuz. Efendim bulunan tabii o çalışmalarda petrolün hem ülke hem de bölgemiz açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Evet. Bu anlamda neler söylersiniz?
3: Şimdi tabii ki öncelikle Sanko Holding'e bağlı Petar Doğalgaz ve Petrol Arama Şirketi tarafından üniversitemizde önceki yıllarda yapılan sismik araştırmalar neticesinde petrol bulundu, bize bildirildi. Bu bizi oldukça mutlu etti. Çünkü petrole ihtiyaç duyduğumuz bu süreç içerisinde Dicle Üniversitesi'nin de bir katkı payının olması bize huzur ve gurur verdi. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı Enerji Yüzyılı olacak projesini de göz önüne alacak olursak bu nokta itibariyle ayrı bir mutluluk duyduğumuzu, huzur duyduğumuzu bildirebilirim. İlk defa bir üniversite içerisinde petrol bulunmuştur. 10 yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. 3 ayrı lokasyonda petrol tespiti yapıldı. Biz 2 yerde petrol arama izni verdik. Biri hukuk fakültesinin arkasında, biri de burada görüldüğü üzere stadyumumuzun bulunduğu lokasyonda. Toplam 45 bin metrekarelik bir alanda, yollarda dahil olmak üzere arama yapılacak. Her kuyuda, her lokasyonda 3 kuyu açılacak ve tabii ki beklenilen odur ki günlük 150 varil, yıllık ise 32.500 civarında bir varil karşılığı efendim petrol bulunacak. Ve tabii burada 20 milyon liralık bir yatırım, 20 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu. Bu da ciddi bir istihdamı da beraberinde getirecektir. Ümit ederiz, bereketli olur. Ve biz de üniversitemiz olarak devletimize olan yükümüzün hafifletilmesi noktasında ayrı bir kıvanç duyarız. Huzurlu ve mutlu bir sürece girmiş oluruz. Sonuç itibariyle biz de heyecanla bekliyoruz. Ekim ayı içerisinde petrol noktasında sonuca ulaşmayı hedefliyoruz.
2: Aslında hocam Şırnak Cudigabar'dan sonra Diyarbakır bölgesinde petrol açısından çok önemli yataklar olduğunu biliyoruz. Evet. Aslında son yapılan bu çalışmalarda da Dicle Üniversitesi'nin petrole, ülke ekonomisi olan katkısı da aslında küçümsenmeyecek derecede olacaktır.
3: Tabii bu bir milli meseledir. Olaya milli perspektiften bakmamız gerekmektedir. Petrol arzının bu kadar önem arz ettiği bir süreç içerisinde bulunmamız, bize bu arazide petrol bulunması da ayrı bir huzur verdi diye.

0: diyelim, güven verdi. Sonuç itibariyle devletimize de ciddi bir katkı sunabilme noktasına gelmemiz de bizi yine mesut eden bir diğer unsurdur diyebilirim size.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Diyarbakır Dijital Üniversitesi'nde 6 ayrı noktada petrol arama çalışmaları yapılacak ve bu petrolün çıkmasıyla birlikte hem ülke hem bölge ekonomisine de önemli bir katkı sunacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Şeyhımıza teşekkür ediyoruz. Bu saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Alçak basınç alanı ve cephesel sistem Türkiye'nin özellikle iç ve doğu bölgelerini etkilemeye devam ediyor. Bugün Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu. Aslında hafif sağanaklar, en fazla 20 kilo yağış olasılığı söz konusu. Fakat Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep çevresinde sağanaklar biraz daha şiddetli olacak. 50 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Niğde çevresinde, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde sulu kar ve kar geçişleri devam ediyor. Niğde çevresinde, şehir merkezinde de sulu kar yağışına denk gelebilirsiniz. Batıda hava parçalı bulutlu, giderek bulutlanma azalacak ve hava sıcaklığı Trakya'dan başlayarak yükseliş trendi içerisine giriyor. Uzunca bir sürede yükseliş trendi devam edecek gibi gözüküyor. Fakat iç ve doğu bölgelerde soğuma devam ediyor. Yağışın tabii tipi de giderek sulu kar, yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmeye devam edecek bugün de. Yarının tablosuna bakalım. Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yarın yağışlı olacak. Yine sağanak geçişleri aralıklarla lokal şekilde devam edecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığındaki artış trendi yarın da devam edecek. Batıda özellikle de. Ve sonrasında Perşembe günü Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yine lokal alanlarda kısa süreli hafif sağanaklar devam ederken diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Giderek güneşin yüzünü daha fazla görmeye başlayacağız ve hava sıcaklığı artışına devam edecek. Perşembe günü Mayıs ayı normallerine çıkmış olacak hava sıcaklığı nihayet en sonunda. Ve sonrasında Cuma günü haftanın en sıcak günü olacak. Cuma günü Karadeniz'in iç kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Sivas çevresi ve Doğu Anadolu'da hava yağmurlu geçecek. Hafif sağanaklar halinde yağmur görülürken diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve Cuma günü sıcaklık Mayıs ayı normallerinin de 3-4 derece üzerine çıkmış olacak. Cuma haftanın en sıcak günü. Sonrasında hafta sonu hava sıcaklığı tekrar gerileyecek ama 1-2 derece kadar yine normaller civarındaki seyrimize devam ediyor olacağız ve lokal sağanaklar başlıyor. Konvektif hareketlilik Marmara, İç Ege, Akdeniz'de, Batı Karadeniz'de hafta sonu sağanak geçişleri var. Gök gürültülü sağanaklar ama kısa süreli ve lokal. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul yağmurlu. Yarın ve Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı giderek yükselecek. Perşembe normalleri yakalayacağız. Cuma günü ise normallerin de üzerine çıkacak hava sıcaklığı. Ankara'dayız. Ankara'da yağmur var. Yarın hava çok bulutlu. Perşembe günü parçalı az bulutlu olacak ve hava sıcaklığı Ankara'da da yükselecek. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve Perşembe günü parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı özellikle Perşembe günü 3-4 derece birden artacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Kısata satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Bir fırtına bir koçere yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
2: Biso?
4: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans,
6: yarını güvenle planlar. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
7: sigortam net. Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
8: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
9: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
8: Ha iyi olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
8: Bu da tamam. Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
15: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
16: Nasıl mı?
17: Zaman kaybetmek yok.
18: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
15: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate moderatörde başlıyoruz. Son dakikalarla geldik aradan karşınıza aslında. Donald Trump'tan açıklamalar var. Savaş 3 hafta daha uzayabilir diyor. İran'ın 8 sürat teknesini ortadan kaldırdıklarını söylüyor. Şimdi kime yaptı bu açıklamaları? Onun bilgileri de elimize sıcağı sıcağına düşüyor. Muhafazakar radyo sunucusu Hugh Hewitt'le bir röportaj yaptı. ABD'nin İran'la olan askeri çatışmayı zaten kazandığını belirtiyor Donald Trump. Ateşkesin hala yürürlükte olup olmadığını teyit etmekten kaçındı. Şimdi bu da aslında bir çelişki değil mi? Yani ateşkesin yürürlükte olup olmadığını teyit etmiyor ama savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söylüyor. O zaman savaş halindeler mi? Bir ateşkes sağlanmamış mıydı? Bu kocaman bir soru işareti. Konuklarımıza soracağız. Ama devamında da röportajda çatışmaların 2 hafta belki 3 hafta daha sürebileceğini öngördü ve bizim için zaman önemli değil dedi. Bir şekilde kazanacağız, ya doğru anlaşmayı yapacağız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanacağız diyor. Ve şu anki tablo içinde bunu zaten kazandık ifadesini kullanıyor Donald Trump. Hemen biz konuklarımızla konuşmaya başlayalım. Bugün dış politikaya gündem ayıralım istemiştik. Hani biraz böyle İran-ABD meselesinden de uzaklaşalım, farklı başlıklara bakalım diye planladık ama Donald Trump açıklamalarıyla maalesef ki buna pek de imkan vermiyor. Haydar Oruç, Orta Doğu uzmanı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikte. Haydar Hocam, Ufuk Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Helin Hanım, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Haydar Hocam, hemen sizinle başlayalım. Şimdi biz ne biliyoruz? Bir ateşkes süreci var diye biliyoruz. Açıklamalar bu yöndeydi. Hatta bu ateşkes acaba bir kalıcı barışa dönebilir mi diye soruyorduk. Ama şimdi Donald Trump'tan gelen açıklamaya bakıyoruz. Savaş 3 hafta daha uzayabilir diyor. Şimdi haliyle insanın aklına şu geliyor. Hangi savaş? Bir ateşkes durumunda değil miydik? Yoksa dün İran'ın 8 sürat teknesini ortadan kaldırmış olması savaşın yeniden başladığının bir işareti, bir delaleti mi? Ne dersiniz Trump'ın açıklamaları için?
1: Ya Elin Hanım, aslında düne kadar ateşkes hali devam ediyordu. 8 Nisan'dan beri önce 2 hafta olarak açıklanan, daha sonra da süresiz olarak Trump tarafından uzatılan ve İran'ın da buna uyduğu ateşkes devam ediyordu. Ama Trump'ın pazar akşamı itibariyle yayınlamış olduğu işte Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri özgürleştirilmesi için Operation Freedom açıklamasından sonra ve Hürmüz'den iki Amerikan gemisinin körfeze girmeye çalışmasıyla aslında ateşkesin fiili olarak ortadan kaldırıldığını ve İran'ın da buna karşılık verdiğini takip ettik. Bir Amerikan savaş gemisine iki füze fırlatıldığı, geminin vurulduğu söylendi. Amerika bunu reddetti. Dolayısıyla aslında sahada tarafların birbirlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği, ancak bunu hem reddettikleri hem de ateşkesin bir şekilde devam ettirmeye yönelik bir çaba içerisinde olduklarını izledik. Daha sonra İran'dan işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle Fujairah limanına ve buradaki işte boru hattına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini, balistik füzeler ve dronlar kullanarak yeniden bir saldırı gerçekleştirdiğini gördük. Aslında bunları beraber okuduğumuz zaman fiilen ateşkesin bozulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iki tarafta hala ateşkesin bozulmadığını, bir ateşkes halinin devam ettiğini ısrarla söylüyorlar. Dolayısıyla bir savaş halinde olmadıklarını söyleyerek birbirlerinin güçlerini test ediyorlar diye düşünüyorum. Hem Trump'ın açıklamaları İran'ın bu hamleyi engelleyip engelleyemeyeceğini görmesi açısından önemliydi. İran'da Trump'ın bence bu restini gördü ve yapmış oldukları müdahaleyle Amerika'nın Hürmüz'ü açamayacağını bir kere daha göstermiş oldu. Ancak son durum dün itibariyle Amerika'nın yapmış olduğu işte İran'ın hızlı süratli teknelerini vurduk, batırdık şeklindeki açıklamalarını İran'da hayır, onlar askeri gemiler değildi, sivil ticari teknelerdi, dolayısıyla bir zayiatımız yok şeklindeki açıklamaları iki tarafında karşılıklı verildiği iddia edilen hasarların üzerine örtmeye çalıştıklarını ve sonuç itibariyle de Hürmüz'de ne de Körfez'de mevcut statükonun devam bozulmadığını, hala kapalı olmaya devam ettiğini gördük. Bu itibarla bir ateşkes halinin varlığından bahsedemiyoruz. Çünkü ortada bir saldırma var. Birleşik Arap Emirlikleri savaşın doğrudan tarafı değil ama İran tarafından vurulması her ne kadar ateşkesi bozuyor olsa da aslında Trump'ın açıklamaları işte Trump'ın vermiş olduğu emirle Operation Freedom kapsamında hareket eden gemilere yönelik İran'ın bir saldırı gerçekleştirmesi halinde ateşkesin bozulacağını ve İran'ın ortadan kaldıracağını söylemesi İran'ın yapmış olduğu bu saldırıları da tolere ettiği anlamına geliyor bence. Dolayısıyla dün yaşamış olduğumuz o saldırılar, karşılıklı saldırıların iki taraf için de tolere edildiğini, absorbe edildiğini ve muhtemelen yani Trump tarafından, çünkü az önce yapmış olduğu açıklamayla birlikte okumak gerekirse, bir saldırı olacaksa o saate kadar ateşkes halinin devam ettiğini, bir taraftan Pakistan'ın arabuluculuğunda daimi ateşkes ve kalıcı anlaşma için çaba sarf edildiğini, bir taraftan da BM Güvenlik Konseyi'nde Hürmüz'ün açılmasına yönelik de bir karar tasarısının geçirilmeye çalıştığını takip ediyoruz. Dolayısıyla hem savaşın, hem barışın, hem ateşkesin aynı anda konuştuğumuz bir süreci maalesef şu anda müşahede ediyoruz. Bunu söyleyebilirim. Yani hepsi aynı anda oluşuyor. Savaşta, barışta, ateşkeste maalesef.
0: Peki Ufuk Hocam, siz ne dersiniz? Yani bir ateşkes sürecinde olduğumuzu biliyoruz ama Donald Trump İran Savaşı 3 hafta daha sürebilir diyor. O zaman bu ateşkes bitti mi, rafa mı kalktı? Bir de şunu da sorayım. Açıklamasında bir bölüm daha var ki kendisi diyor ki bizim için zaman önemli değil. Daha önce de benzer böyle bir açıklaması olmuştu. Hatta bu zaman kimin lehine, kimin aleyhine diye konuşmuştuk. Ama zaman geçtikçe şartlar da değiştiği için belki de bu sorunun tekrar sormakta fayda var diye düşünüyorum. Donald Trump'ın dediği gibi gerçekten de zaman Amerika Birleşik Devletleri için önemli değil mi? Geçen zaman kimin lehine, kimin aleyhine işliyor?
2: Evet, bence de son sorunuzdan başlayalım. Ben kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte beklemediği bir çözüm ürettiğini, hatta Amerika'dan belki hiçbirimizin beklemediği bir çözüm ürettiğini düşünüyorum. Ablukası fikri, birincisi biliyorsunuz İran'ı kendi içerisinde belirli lojistik problemlerle, altyapısal problemlerle karşı karşıya bırakmaya namzet bir sonuç beraberinde getirdi. Bir, bu özellikle İran'ın kendi içerisinde hem petrol stoklarının dolması, aynı şekilde 30-40 yıllık tankerlere şu an için onları aktive edip özellikle petrol stoklaması, fakat sürdürülebilir bir çözüm olmadığını bilmesiyle gelişen bir süreç. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri burada İran'ın direkt olarak ihracatını, dolayısıyla Çin'in buradan yani %15'ini, özellikle petrol ihtiyacının, ham petrol ihtiyacını karşıladığını düşünürsek, hem İran'ı hem de Çin'i paralize edebilecek, en azından kendisine siyasi maliyet üretme anlamında kapasite sağlayacak bir alan tanıdığını düşünüyor. Bence bu konuda da haklılar. Ancak özellikle dün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki limana yapılan saldırı ve şu anda aslında o saldırının zayiatını çok gündeme getirmemesi iki tarafında, Haydar Hocam'ın da dediği gibi iki tarafında aslında ateşkesle alakalı sürece tamamen kapıyı kapamaması ama savaşa da yakın olduklarını göstermekle beraber önemli bir mesaj veriyor bence. O da şu: dikkat ederseniz Körfez'de bir süredir İran karşısında bir blok oluşmaya başladı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile Suud'un dahi Yemen'de ve farklı coğrafyalardaki problemleri şu an ikinci plana atıldı. Ve özellikle İran karşısında biraz daha tutumlarını sertleştirme ihtimalleri var. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin iple çektiği olası bir operasyonu biliniyor. Şimdi böyle bir senaryoda herkes şunu biliyor: Hürmüz'e alternatif olarak, hani Suudi Arabistan'ın Doğu Batı hattı üzerinden yan boya açılan alternatif hattı gibi alternatif lojistik hatlar üretebileceğini ve Hürmüz'e bağımlılığın azaltılabileceğini herkes biliyor. Nitekim bugün birkaç tane büyük lojistik firması şu anda bunu çalışmaya başladıkları açık kaynaklara yansımış durumda. Yani Hürmüz'ün hiçbir şekilde tekrardan aktive olmadığı bir senaryo şu anda çalışılıyor ve bunun içerisinde Yanbu Limanı dahil olmak üzere özellikle o Fujairah Limanı, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki, hani oradan da Birleşik Arap Emirlikleri'nin alternatif bir güzergah oluşturma ihtimali konuşuluyordu. İran dedi ki Hürmüz kapalı, ben zarar görüyorum. Benim zarar gördüğüm ve Hürmüz'e alternatiflerin oluşturulabildiği bir ortamda, bakın bugün Birleşik Arap Emirlikleri limanını hedef aldı ama yarın öbür gün Suudi Arabistan'ın muhtemelen Doğu Batı hattını, Yanbu Limanı'nı hedef alabilir. Çünkü İran özellikle Hürmüz meselesinde şöyle düşünüyordu: buraya muhtaçlar, ben Amerika'ya buradan siyasi bir maliyet üretebilirim ve bunun üzerine kendi şartlarımı dayatarak bir barış masasına elim güçlü olarak oturabilirim. Fakat Amerika'nın bu Hürmüz ablukasına karşı bir abluka uygulaması, özellikle Çin'i de sıkıştıracak bir adım atmasıyla beraber bu mesele biraz daha komplike hale geldi onlar için. Dolayısıyla ben arka planda bütün tarafların birbirlerinin hamle

0: verebilecekleri olası cevaplara istinaden de bir imaj çizdiğini, aslında kuvvetli bir mesaj verdiğini düşünüyorum. İran amiyane tabirle şunu diyor: tamam, Hürmüz kapanırsa, benim ekonomim çökecek olursa, ben kısa vadede 2 milyon işsizle karşılaşacak olursam, ben bu savaşın maddi hasarını 10-12 sene ödeyeceksem eğer, herkesin bedeli ödeyeceği, Hürmüz'ün alternatifinin de oluşturulamayacağı bir senaryo için bir yıpratma savaşına girişirim ve bölgeyi komple istikrarsızlaştırıp ABD'ye siyasi maliyet üretirim diyor. ABD de diyor ki, ben bu meseleyi özellikle Körfez'deki müttefiklerimi çeşitli süreçlerde yarım bırakmış olabilirim. Ama burada bir tercih yapacak Amerika. Şu anki durum, özellikle bunu sürdürebildiği bir senaryo Amerika'nın, bence gerçekten işine geliyor. Fakat İsrail ayağına dolanır da Amerika'yı kendisinin şu an için planlamadığı bir savaşın veya bombardımanın içerisine sokarsa, totalden bir kaostan bahsedebiliriz. Yani bu bölgenin çok daha sınırları dışına taşan, çok daha geniş kapsamlı, jeopolitiğin komple yeniden hesaplandığı, lojistik güzergahların tekrar konuşulduğu, enerji kaynaklarının alternatiflerinin sancısının çekildiği bir sürece de uyanabiliriz dolayısıyla.
1: Peki şimdi tam da aslında Ufuk Hocam'ın bahsettiği bu noktadan, yani Hürmüz'e bir alternatif noktasından hareket edecek olursak, Haydar Hocam, bugün Abdülkadir Uraloğlu'nun, Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Diyor ki Uraloğlu, eğer kalkınma yolu bugün faaliyette olsaydı Hürmüz Boğazı bugün bu kadar konuşuluyor olmazdı. Hürmüz Boğazı'nın ilacı
0: Kesinlikle.
1: kalkınma yolu projesi olabilir mi? Ama bununla birlikte şunu da sorayım şimdi Ufuk Hocam'ın söylediklerinden de hareketle. İran Hürmüz'e bir alternatif olmasını istemez. Niye elindeki böylesi büyük bir kozu kaybetmek istesin ki?
0: Kesin.
1: Dolayısıyla bu alternatif olabilecek kalkınma yolu projesi nereden geçecek? Irak ve Türkiye üzerinden geçecek ve Basra Körfezi'ni bu güzergah üzerinden Avrupa'ya bağlayacak. Dolayısıyla bu alternatifi ortadan kaldırabilmek adına veya alternatifin oluşmasını engelleyebilmek adına yarın öbür gün Irak veya Türkiye üzerinde kimi oyunlar oynanmaya kalkılabilir mi?
2: Şimdi Helin Hanım, biliyorsunuz kalkınma yolu ilk ortaya atıldığında aslında İran, sonuçta biz her ne kadar İran'a yönelik saldırıları kınasak da burada İran'ı desteklesek de İran'ın bölgesel bir rakibimiz olduğu gerçeğini de bir yerde tutmamız lazım. Ve kalkınma yolu projesine yönelik İran'ın muhalefetini de hatırlatmamız lazım. İran hükümeti üzerindeki etkisini kullanarak bu süreci sarkıtmıştı İran mümkün mertebe. Sudan hükümetinin kararlı tutumu ve Türkiye'nin de sıkı angajmanıyla bu proje faaliyeti, yani daha doğrusu proje değil de projenin inşaatı başlamıştı. Bugün de aslında sizin söylemiş olduğunuz sebeplerden dolayı İran'ın Hürmüz kartını kaybetmemek adına aynı işte Bayan-ı Fujairah limanına yapmış olduğu saldırı gibi, işte Ufuk Hoca'nın söylediği muhtemel Suudi Arabistan'ın bu Doğu Batı hattına yapabileceği saldırı gibi, Türkiye'nin bu yönde Körfez'i bypass edecek bir yol projesini de engellemek istediğini zaten biliyoruz. Bu aşamada bu kalkınma yolu hattına herhangi bir saldırı yapma ihtimali var mı derseniz düşük. Potansiyel var. Ancak İran'ın içinde bulunduğu konjonktürel koşullar nedeniyle Türkiye'de karşısına almaması için kalkınma yolunun en azından geciktirmek istediğini biliyoruz. Bu kalkınma yolu projesi ortaya çıktığında Birleşik Arap Katar'dan farklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Kuveyt'in de proje partneri olmak istediğini de hatırlatmak isterim. Ancak kalkınma yolu projesi ilk düşünüldüğünde bütün Körfez'in yükünü, enerjisini, petrolünü Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımak gibi bir niyeti yoktu. Dolayısıyla ortaya çıkan ihtiyaçlar aslında muhtemelen bu kalkınma yolu projesinin kapasitesinin de arttırılması durumunu ortaya çıkartabilir. Bu proje sadece bir enerji işbirliği değil de aynı zamanda bir güvenlik koridoru yaratılması hedefleniyordu burada. Dolayısıyla bu eğer Körfez'deki, Basra Körfezi'ndeki bu gerginliği azaltacaksa bölge ülkeleri tarafından destek vereceğini, hem maddi olarak destekleneceğini hem siyasi olarak destekleneceğini söyleyebiliriz ama bu kalkınma yolu hattının aynı zamanda Ay-Mekke'de alternatif oluşturması nedeniyle sadece İran tarafından değil, İsrail tarafından da istenmediğini hatırlatmak isterim. Dolayısıyla pek çok negatif gözün kalkınma yolu hattında olduğunu söylememiz lazım. İran'ın doğrudan olması da dolaylı olarak işte Irak'taki etkisini kullanarak bu projeyi şimdiye kadar geciktirdiği gibi bundan sonra da gerçekleştirmesini önlemeye yönelik çabalarını zaten takip ediyoruz. Fakat Türkiye'de bu konudaki ısrarında devam ediyor. Bu

0: bu projenin gerçekleştirilmesi ve bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Gerçekten de bu proje zamanında başlamış olsaydı ve bitirilmiş olsaydı bugün biz Basra Körfezi'nde yaşanan tıkanıklığı en azından olduğu kadar hissedilmemesini mümkün kılacaktık. Yani bütün yükü dediğim gibi Türkiye'ye taşınmasa da bu yükün bir kısmını üstlenecekti ve nispeten Hürmüz'de bir rahatlama olacaktı. Ancak bugün geldiğimiz noktada da Hürmüz'ün Amerika ile İran arasındaki gerginliğe sahne olmasından öte aslında İran için de aslında bir yük haline geldiğini düşünüyorum ben. Evet, İran için önemli bir kart haline geldi. Nükleerden, balistik füzeden daha önemli bir kart haline geldi. Ama aynı zamanda hem Körfez ülkelerini ile arasını açıyor hem de Amerika ile muhtemelen bir anlaşma ihtimali varken bu ihtimalin ortadan kalktı. Çünkü dün akşam biliyorsunuz Trump'tan bir saldırı emri bekledi bütün dünya. Neredeyse işte Beyaz Saray'da açıklama yapacağında. Böyle bir gerginliğe taşınması açısından da ben olumsuz olduğu kanaatindeyim. İran için de Amerika'nın uyguladığı ablukayı hesaba kattığımızda aslında kendi şantajının başka bir şantajla ortadan kaldırıldığı, dolayısıyla iki tarafın da işine yaramayacak bir duruma geldiğini görüyoruz. Fakat İran'ın bir avantajı var. Karadan Hürmüz Boğazı'nı bypass eden bir boru hattı var. Aynı zamanda kara çıkışı, Pakistan üzerinden çıkışı da tankerlerle mümkün. Dolayısıyla diğer ülkelere göre daha avantajlı gözüküyor ama dediğim gibi bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Mevcut statükonun bir an önce normale dönmesi gerekiyor. Yani 28 Şubat'tan önceki hale gelmesi gerekiyor. Fakat İran'dan yapılan açıklamalar, İran Meclisi'nde alınan kararlar, işte bugün Cumhurbaşkanı, şey, Meclis Başkanı Kalibof'un yaptığı açıklamalar hem Basra Körfezi'ndeki statükoyu hem de Hürmüz Boğazı'nın statükosunu 28 Şubat'tan önceki haline getirmeyeceklerini, yeni bir statüko olacağını ve Amerika'nın da bunu kabul etmek zorunda kalacağını söylüyor. Yani Amerika'ya dün hatırlarsınız bu şöyle, ya imkansız bir savaş ya da daha kötü bir anlaşmaya razı olacaksınız şeklindeki bir açıklamayı takip ediyoruz İran tarafından. Tabii Hürmüz sadece İran'la Amerika arasında çözülecek bir sorun değil. Hem Körfez ülkelerini ilgilendiriyor hem de dünyayı ilgilendiren bir durum haline gelmeye başladı. Dolayısıyla biz Hürmüz'ün İran tarafından bu şekilde araçsallaştırılması, sadece sanki sahibiymiş gibi, Hürmüz'ün sahibiymiş gibi Hürmüz'ün statüsünü değiştirmeye yönelik çalışmalarında kabul etmediğimizi belirtmek isterim. Bununla ilgili BM'de, Güvenlik Konseyi'nde çıkacak karar ne kadar etki doğru o ayrı konu. Yani uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemde bunun bir anlamı olur mu bilmiyorum ama en azından bu da sembolik olarak İran'ın taleplerinin dünya tarafından kabul edilmeyeceğini göstermesi anlamında önemli olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Peki Ufuk Hocam, şimdi bu kalkınma yolu projesi üzerinden sizinle de devam edelim. Pek çok negatif göz olacağını söyledi az önce Haydar Hoca kalkınma yolu projesinden bahsederken. Şimdi pek çok negatif göze rağmen bu proje tam anlamıyla, tam manasıyla hayata geçebilir mi? Ve bu savaştan, ABD, İsrail'in İran'a yönelik savaşından en çok zarar görenlere baktığımızda aslında Körfez ülkelerini saymak mümkün. Dolayısıyla bu kalkınma yolu projesinin yapımında maddi ve siyasi olarak desteklenmesi konusunda bir destek gelir mi? Şunu da merak ediyorum. Üç soru bir arada olacak. Kusura bakmayın ama şimdi sordukça beraberinde diğerleri de geliyor. Şu an savaş kaynaklı olarak zarar görmüş Körfez ülkeleri var. Geçmişte kalkınma yolu projesine bakışlarıyla şu anki bakışlar arasında bir fark var mıdır? Yoksa geçmişte de destekliyorlar mıydı?
2: Yani rasyonel bir devlet aktörü olarak meseleye yaklaşırsa bölgedeki ülkeler, şu andaki durumu muzdaripi olan ülkeler aslında bugüne kadar birçok senaryoyu herkes ciddi anlamda deneyimledi. Bunun içerisine özellikle Abdülnasır döneminde Süveyş kriziyle beraber İsrail'in öne sürdüğü Ben Gurion kanalı projesi de dahil. Yani Eilat Limanı üzerinden işte Aşkelon'dan ya da Hayfa'dan veya Gazze üzerinden İsrail'in Süveyş'i ve Mısır'ı pasifize etme senaryosu hani teknik olarak çok zor duruyor ama bu senaryoda dahil olmak üzere, Orta Koridor'da dahil olmak üzere, yine IMEC'de dahil olmak üzere Haydar Hocam'ın dediği gibi hani yeterince kötü kurumsal hafızaya sahip olduk. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin de Çin'in de kendi müttefikleri ve desteklediği ülkeler açısından iyi sınav vermediği, hatta birbirlerine karşı statükoyu bozmamak adına yeri gelip onları gözden çıkarabildiği bir ortamda bölgesel bir ittifak yapabilmek lazım. Bu yani bütün ideolojiler ve birbirinin geçmişte yaşanan husumetler bir kenara, bunu sağlayabilmek demek en azından askeri siyasi bir güvenlik çatışması oluşturabilmek, bunu da ticari anlamda perçinleyebilmek demek bölgesel istikrarın ve güvenliğin anahtarı. Bunu gördük. Şimdi Türkiye'nin kalkınma yolu

0: projesinde mesela en büyük unsurlardan birisi. Biz yıllarca hani İsrail'in buna alternatif işte 50'lerden 60'lardan bir ürettiği projeleri konuşuyoruz ama aynı şekilde Haydar Hocam çok önemli bir noktaya parmak bastı. Şimdi İran'ın da bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. İran karşısında Körfez'i bütün bir blok olarak kendisine düşman etmek adına ne yapabilir deseniz hani böyle yollara iter derdik. Bunların hepsini yaptı. Dolayısıyla bugün dikkat ederseniz açık kaynaklara yansıyacak şekilde Pezeşkian'la devrim muhafızları arasında bir gerilimin yaşandığı söyleniyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedef alınması üzerinden. Çünkü siyasi akıl şu anda İran'da çalışan özellikle devletin rasyonel politikaları benimsemesini öneren, bunu vaaz eden bir akıl var. Onlar masada bu meselenin İran'ın mağdur olmadan çözülebileceğini, bölgesel bir akılla İran'ın da içinde olabileceği şekilde çözülebileceğini düşünüyorlar. Fakat şu anda İsrail'deki rejimi bir başka benzerliği, savaşın devam etmesi olan rejimden bahsediyoruz, İran rejiminden. Yani Netanyahu'nun da İran rejiminin de kilit noktası şu an savaşın devam etmesi. Bunlar savaşın bugün bittiği, bölgesel işbirliğinin tekrardan bir normalleşme döneminin, işte kalkınma projesinin, alternatif ve güvenli güzergahların konuşulduğu bir ortamda siyasal anlamda kendilerine alan bulabileceklerini, bulamayacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla bizim şu an yaşadığımız mesele Netanyahu ve İran rejiminin içerisindeki bir marjinal klik. Dolayısıyla bu iki tane klik de bütün işleri çok zorlaştıran bir hale getirdi şu anki durumda. O yüzden daha da marjinal tepkiler gösterildiğini görüyoruz. Bu ablukanın ablukası meselesinde Amerika mesela gözünü karartmış durumda. Diyor ki, peki burayı kitlemekle petrodolar sistemini tehdit etmekle bana şantaj mı yaptın? Çin gemilerini geçirerek, Yuan'la ödeme yapan gerekçeleri geçirerek şantaj mı yaptın? Peki, benim buraya bağımlılığım %2-3. Ben burayı komple abluka altına alırım. Ben buraya Basra Körfezi'ne giriş çıkışı tamamen kapatırım. Çin'le sen düşünün bu saatten sonra diyor. Alternatif olarak da şunu söylüyorlar. Kalkınma yolda dahil olmak üzere Suudi Arabistan üzerinden gidecek hatlarla ben kendi müttefiklerim, Avrupalı müttefiklerim, bakın Rusya petrolüne dair ambargoyu da kaldırdım. Yarın öbür gün Ukrayna masasının tekrar kurulmasında bunu da siyaseten bir denge aracı olarak kullanırım. Benim de ciddi anlamda petrol şeyim var, üretimim var diyor. Hani kaya gazı devrimi yaptığı için Amerika Birleşik Devletleri de Venezuela'dan sağlarım, Amerika'dan sağlarım. Rus petrolünden ambargoyu kaldırdım. Suudi Arabistan günlük 7 milyon varili şu an Doğu Batı hattından taşıyor. Siz düşünün diyor diğerlerine. Dolayısıyla buradan sonrasında hani eğer mesele burada herkesin birbirine elini gösterdiği bir senaryoda çözüme ulaşamazsa yayının başında dediğim noktaya geliyoruz. Bütün alternatif enerji güzergahlarının gerek İran, gerek İsrail, gerek Amerika tarafından birbirine karşı bir koz olarak hedef alınabileceği ve bölgenin çok daha büyük bir istikrarsızlıkla yüzleşebileceği, devamında da küresel anlamda büyük bir krizin çıkabileceği bir ortamı konuşuyoruz. O yüzden kalkınma yolu projesi sadece Türkiye'nin, Irak'ın meselesi değildir. Sadece Körfez'in meselesi, Suriye'nin meselesi değildir. Eğer İran'da bunun farkına varabilen bir akıl galebe çalarsa, Amerika kendisine Hürmüz ambargosu, ablukası uyguladığında bölgesel komşu ülkeleriyle beraber bu hattı kullanabileceği bir akıl ortaya çıkarabilirdi. İran zaten yıllardır bunu yapmadığı için bugün İsrail ve İran birbirini vurduğunda ikisine de aynı oranda sevinen çok büyük bir kitle var. Bunu anlaması lazım. Ha, ama anlayacak mı? Bence bu sorunun cevabı zaten bundan sonrasının hem bölgenin hem dünyanın enerji anlamında da birçok sorusuna cevap olacak açıkçası.
1: Peki, şimdi Haydar Hocam, bu meseleyi şöyle bir kenara koyalım. Dün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan Avrupa vurgusuna biraz da bakalım. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından çok daha fazla dedi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
0: Kesinlikle.
1: Avrupa'nın bir yol ayrımında olduğunu ifade etti. Şimdi bu zamana kadar biliyoruz ki Türkiye'nin bir Avrupa Birliği'ne girme serüveni vardı, bir hikayesi vardı. Bunu çok istedi, belirli şartları, kriterler hazırlandı, kriterleri yerine getirdi, bir noktaya kadar geldi. Hayaller, planlar vardı ama bu bir türlü gerçekleşmedi.
2: Gerçekleşmedi.
1: Evet, bir türlü bu gerçekleşemedi ama hala Türkiye'nin yüzünün Avrupa'ya dönük olduğunu biliyoruz. Böyle bir hayalin devam ettiğini biliyoruz. Kaldı ki Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesinden de yani Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından çok daha fazla onların bize ihtiyacı var ifadesi var. Şimdi biraz bunu açalım istiyorum. Avrupa'nın bize
2: Tamam.
1: ihtiyacı, bizim ona ihtiyacımızdan neden daha fazla?
2: Şimdi Eller Hanım, tabii bu sözlerin neden sarf edildiğini önce çok kısa onu açıklayayım müsaadenizle. Biliyorsunuz von der Leyen'in işte Türkiye, Çin ve Rusya etkisinden bahsedip bizi de Avrupa Birliği'nin hem düşman olarak kodladığı hem de geleneksel olarak rakip olarak gördüğü iki ülkeyle birlikte bir ada ülkeyi aynı kademeye koyması, aynı seviyeye getirmesi nedeniyle bir rahatsızlık oluşmuştu biliyorsunuz. Bu yetmiyormuş gibi bunun üzerine bir de Macron'un da işte Yunanistan'la ilgili işte Güney Kıbrıs Cumhuriyeti yapılan toplantıda Yunanistan'a yönelik herhangi bir saldırı olsa biz yanında konumlanırız şeklinde NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik bu şekildeki tehdit açıklamalarından sonra Türkiye'de kamuoyu haliyle bu konuda bir rahatsızlık oluşmuştu ve Cumhurbaşkanı da çıkıp o konudaki son noktayı koydu ve aslında hem von der Leyen'e hem de Macron'a bir cevap niteliğindeydi bu. Tabii bunlar gerçekleşirken bir de Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Amerika'nın işte NATO'dan çıkması, Avrupa'nın savunmasının yeniden inşa edilmesi konusunda oluşturulan SAFE programının dışında tutulması da tabii bir rahatsızlık yaratmıştı. Bunların hepsi bir araya geldi. Cumhurbaşkanımızın tepkisi ortaya çıktı ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızın tepkisinin çok isabetli ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten son geldiğimiz nokta itibariyle kim kime daha çok ihtiyaç duyar şeklinde bir mukayese yaptığımızda kantara koyduğumuzda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyaç duyduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu sadece göç mevzusu olarak düşünmeyin. O mevzunun akut dönemi geçti, biraz daha sakinleşti ki o dönemde Türkiye aslında Avrupa Birliği'nin korunması ve Avrupa Birliği'nin sınırlarını güvenliği anlamında çok önemli bir rol oynamıştı. Her ne kadar bu rolünden dolayı farklı şekilde suçlansa da, töhmet altında bırakılsa da bir şekilde gerekli destek verilmese de bugün itibariyle bu konudaki verilen çabanın sonuçları ortaya çıkıyor. Ama özellikle güvenlik mevzu bahis yapıldığında ve Trump'ın NATO'dan çıkmak ve Avrupa'dan asker çekmek konusunda yani çıkmak söylem ama mesela Almanya'dan 5 bin askerin çekilmesi söylemi artık fiiliyata geçmiş durumda. Dolayısıyla Avrupa'da alarm zillerinin çalmasına sebep oldu ve Avrupa'nın güvenliğini tek başına sağlanamayacağını, Amerika gibi bir dış destek olmadan, işte bir süper güç olmadan bunu sağlamadıkları, şimdiye kadar bu konuda gerekli adımları atmadıkları için tabiri caizse Avrupa Birliği kendisini dımdızlak ortada buldu ve şimdi arayışlara giriyor. Bu konuda sonuna bütçeleri arttırıldı, işte yeni imkanlar yaratılmaya çalışıyor ve hala Türkiye'yi bu ideolojik taassup yüzünden bu sürecin dışında tutmaya çalışıyorlar. Hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği'nin aday ülkesi olan Türkiye bir şekilde işte von der Leyen gibi mutasip tipler yüzünden, ideolojik olarak saplantılı tipler yüzünden Avrupa Birliği'nin güvenliğinin sağlanması açısından kapının dışında tutulmaya devam ediliyor. Tabii bu Avrupa Birliği'nin tercihidir ama sonuçta Türkiye'de bir tercih yapacaktır. Elinde sonunda benim kanaatim ya da benim tercihim gönlümden geçen aynen Norveç'te olduğu gibi Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne sağ olun teşekkür ederiz. Biz artık istemiyoruz. Biz kendi kriterlerimizi kendimiz koyduk ve bu kriterler doğrultusunda kendi hedefimizi ilerliyoruz şeklinde bir güne geliriz umarım. Yoksa biz ne Kopenhag kriteriyle ne Helsinki kriteriyle ne Maastricht kriterleriyle bir yere gelmiyoruz. Bunlar bizi bir yere getirmedi, bir şey değiştirmedi. Cumhurbaşkanımız konuşmasında Avrupa Birliği sefahatını anlattı başından itibaren. Başvuru, AYT'ye başvurudan işte geldiğimiz noktada aday statüsünün verilmesi, ondan sonra görüşmelerin dondurulmasına kadar bu süreçte Türkiye'nin önüne habire yeni engeller çıkartıldı. İlgili ilgisiz olarak başka diğer ülkelere yapılmayan muameleler yapıldı. Bunun bir kısmının arkasında işte dil farklılığı vardı, bir kısmının arkasında kültür farklılığı vardı, bir kısmının arkasında coğrafya farklılığı vardı ama Avrupa Birliği hep bir bahane buldu. Türkiye'yi almamak, dışarıda tutmak için bunların arkasına saklandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimini 2004'teki referandumu reddetmesine rağmen adanın statüsünde bir çatışma hali devam etmesine rağmen aldı. Yani buna rağmen işte biz geldiğimiz nokta buradayız. Biz Avrupa Birliği'ne yönelik ilgimizi, alakamızı devam ettiriyoruz. Her ne kadar bazı şeyler artık tıkanmış olsa da ama Avrupa Birliği'nin olumsuzluğu ve bizi kapıda tutmak konusundaki ısrarı buna sebep oldu. Bu ısrarda da devam ederlerse Türkiye önüne bakar. Yani bizim için
1: Peki.
2: tek yön Avrupa Birliği değildir. Türkiye o güce ulaşmıştır. Daha da güçlenmeye devam ediyor. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız olmadığını, Avrupa Birliği'nin arkamızdan koştuğu bir döneme doğru yaklaşıyoruz diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Peki Ufuk Hocam, şimdi Erdoğan'ın bu ifadesinde işte von der Leyen'in geçtiğimiz günlerdeki sözlerinin de etkili olduğunu Haydar Hoca hatırlattı, altını çizdi. Hamburg'taki bir etkinlikte Avrupa Birliği genişlemesini savunmuştu aslında von der Leyen. Tam ifadeyle şöyle diyordu: Avrupa kıtasını tamamlamalıyız ki Rus, Türk ve Çin etkisine girmesin. Şimdi burada aslında biraz hem az önce Haydar Hoca'ya sorduğum soruya sizin de değer

0: değerlendirmenizi alayım ama buna ilave olarak Türkiye etkisine girmesinden Avrupa Birliği'nin neden bu kadar korkup bunu dile getirecek kadar pervasız olunabiliyor? Nedir bunun arkasında yatan korku?
1: Aslında çok keyif verici süreçler Helin Hanım. Yani bizim adımıza bence gerçekten keyif alacağımız süreçler. Az
0: Neden?
1: önce dediniz ki hani Avrupa'ya yüzümüzü dönmekten bahsettiniz. Bizim boynumuz tutuldu artık. Gerçekten yüzümüzü dönmekten,
0: Gerçekten öyle.
1: Sürekli orada tutmaktan boynumuz tutuldu. Bakın rahmetli Fuat Keyman Hoca'nın makaleleri var mesela bu konuda. Şimdi biz tam müzakere sürecini 2000'li yılların başını falan belki de kale alıyoruz ama az önce Haydar Hocam'ın dediği gibi 1960'lardan beri Avrupa Ekonomik Teşkilatı'ndan beri sistematik olarak karşımıza çıkarılan engellere bir bakın. Bütün Fuat Hoca'nın da özellikle Almanya ile Fransa ile alakalı olarak onların perspektifinden sunduğu 3 tane temel mazeret var. Diyorlar ki hep hani bir gerekçe bulamadıkları zaman yahut bu Türkiye diyorlar siyasi olarak, ekonomik olarak ve sosyolojik olarak absorbe edemeyeceğimiz kadar büyük. Bakın bu 1960'lardan beri Avrupa'nın Türkiye'ye karşı temel ırkçı kafasının bizatihi net bir tezahürü, tablonun özeti. Şimdi bugüne kadar bu refah devleti denilen özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın gölgesinin kollarının altında gerçekten hani kendilerince masalsı bir hayat yaşamayı, bunu en azından 30 sene kadar sürdürebilmiş olmayı medeniyetin zirvesi olarak telakki eden insanlardan başka bir şey beklemiyoruz zaten. Bugün von der Leyen dediğiniz kişi şurada 3 sene sonra belki tarihin tozlu raflarına özellikle dönem başkanlığı bitince karışacak. Almanya'daki Siyonist destekçisi ekolün hani Almanya'yı ve bundan sonra Siyonizmin desteklenmesini birbirine ek iki güvenlik unsuru olarak denk gören o kafanın son temsilcisi. Ve şu anda yine aynı o 60'lardan beri devam ede gelen ırkçılıkla bazı gerçekleri gerçekten kaçırıyorlar. Bakın sadece birkaç tane istatistik vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Almanya SAFE programının o 100 milyarlarca dolarlık programın haricinde kendisi bunu biz ben bunu 2 senedir söylüyorum. 190 bin kişiden işte ordusunu 240 bin kişiye çıkaracakmış ek olarak. 50 bin kişi daha koyacaklar. Ne kadar? 5 sene içerisinde. Ya Türkiye'de ortalama bir mahallede ıslık çalsanız 40 bin kişiyi toplarsınız. Burada sadece köy takımlarının statlarına 50 bin kişi zaten maç izlemeye gidiyor. Şimdi o refah devletinin, o tahrip ettikleri ailenin toplumu getirdiği noktayı zaten görmediler. Bir de Türkiye ile alakalı körlük yaşıyorlar. Bir, askeri kapasite. Şimdi askeri kapasite olarak Türkiye'de örnek veriyorum. Sadece bir tane firmanın yıllık 120 bin drone ürettiğini ki bu bildiğimiz sayı. Daha kaç tane firma olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin hava savunması özellikle elektronik harp sahasında hava savunma sistemleri anlamında özellikle aynı anda en fazla deniz biliyorsunuz savaş gemisi üreten ülke olma anlamında böyle güzel ünler kazandığı bir dönemde şöyle yaklaşıyorlar Türkiye'ye. Diyorlar ki ya tamam biz Rusya'ya karşı bir güvenlik problemi yaşıyoruz. Bunu da ontolojik bir mesele olarak gözetiyoruz ama biz sana vize serbestisi verelim. Gümrük Birliği'nde azıcık revize edelim. Sen de gel bize işte şey yap, vekil ordusu ol. Ya böyle bu kadar ideolojik, bu kadar gerçekten sahte bir üstüncülük, altı zemini olmayan güncel konjonktürden bu kadar uzak, gerçekten yapmacık bir teklif olabilir mi? Şu anda Türkiye'nin kendi şartlarıyla masaya oturmaları bu alanda önemli. Bir, askeri kara gücü olarak yarın öbür gün Amerika'nın çekildiği bu kıtada özellikle hem Karadeniz hem Doğu Akdeniz hem Balkanlar hem Orta Doğu güvenliğinde hem de az önce bahsettiğimiz bütün enerji koridorlarında Türkiye'siz bir şekilde bir defa Avrupa'nın bütün enerji tedarik zincirleri bozulacak. Bunu görmeleri lazım. İkincisi bugüne kadar hani şeyi bir lütuf zannediyorlar. Hani iç siyasetimize sürekli müdahale edebildikleri günler geçti ya. Birazcık von der Leyen'de onun da şeyi var. Hani son iki senedir dikkat ederseniz Türkiye'deki devam eden davalar özellikle siyasetin şekli şemaliyle alakalı bir yorum yapamıyorlar bu dinamiklerden dolayı. Ama itiraf etmeye korkuyorlar. Bir, ikinci büyük ordu derken çok basit bir şeyden bahsetmiyoruz Selin Hanım. NATO'nun ikinci büyük ordusu ama kapasite itibariyle olası bir OHAL durumunda Türkiye'nin Trump'ın daha önce ağzından zikrettiği hani milyonlarca askerlik bir kapasitesi olduğunu görmeleri lazım. İkincisi Türkiye'nin savunma sanayindeki özgün kendi yeterliğinin %80 üzerine çıktığını, Avrupa'nın üretim konusunda ciddi anlamda problem yaşadığı, enerji tedariği konusunda çok büyük risk altında hissettiği bir dönemde Türkiye gibi bir ülkeyle güvenlik anlaşmalarını detaylandırarak, işbirliklerini güçlendirerek bu dehlizden

çıkabileceğini görmesi lazım. İşte göremezlerse bunun kuyruk acısıyla böyle saçma, o 60'ların dinamikleri üzerinden bugüne okumayı ıskalayan von der Leyen'inki gibi dar bir perspektiften ele almaya çalışıyorlar Türkiye'yi. Ama bu saatten sonra şunu biliyoruz. Hani

0: hareketlendirebileceği Avrupa içerisindeki diasporası, hem kendi nüfusu hem Balkanlardaki kendi etki alanı, Sahra Altı Afrika, Kuzey Afrika'da aynı şekilde, Doğu Akdeniz'de, yani Somali'de, Cibuti'de, Sevakin'deki, yani yurt dışında en fazla üssü olan ülke olması, eğer onlara bir şey anlatmıyorsa yapacak bir şey yok. Yani Mecelle'de, İslam şeriatında çok güzel bir racon vardır. Kendisine merhamet etmeyi bırakmış bir kişiye merhamet etmek caiz değildir İslam hukukuna göre. Şu anda kendilerine merhamet etmeyi bırakmak demek Türkiye ile böyle bir ideolojik körlük yaşamak demek onlar adına. Bunu da gerçekten Türk olduğum için söylemiyorum. Şaşırdığım için söylüyorum. Çünkü güncel kapasite, rasyonel siyaset, yani tiksinseniz ve hiç beğenmeseniz bile en azından kısa dönemli bir somut işbirliği önermeyi size vaaz eder. Hani makul bir şekilde devlet yönetiyorsunuz şayet. Ama bundan bile uzaklar. Ve bu ideolojik körlük bence Avrupa'ya sadece Türkiye konusunda değil, kısa ve orta vadede genel siyaset anlamında çok daha aşağılayıcı şeyler yaşatacak yani.
1: Peki şimdi son 3 dakikamıza girdik. Madem öyle Haydar Hocam şununla tamamlayalım. Şimdi konuştuk durumu, Avrupa'daki durumu, aslında Amerika'daki durumu,
2: Evet.
1: ABD'nin o koruma şemsiyesini Avrupa ülkelerinin üzerinden çekme tehdidini, Almanya'dan asker çekiyor olmasını. Şimdi tüm bunları göz önüne aldığımızda Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi. Şimdi bu zirve nasıl bir ortamda gerçekleşiyor olacak o halde ve Türkiye için diplomaside bu durum yeni fırsatları da beraberinde getirecek mi? Çünkü heybede Trump'ı NATO'da kalmaya ikna etme, bunun yanı sıra Avrupa'nın yeni savunmasını şekillendirme gibi başlıklar da olacak. Bu Türkiye'ye diplomaside yeni bir ivme, yeni bir güç kazandırır mı? Son 2,5-3 dakikamız.
2: Tabii. Şimdi biliyorsunuz bu Finlandiya ve İsveç'in Avrupa şey NATO üyeliği konusu gündeme geldi de
1: Evet.
2: Türkiye'nin orada rezervleri olmuştu biliyorsunuz. Bazı şartlara bağlamıştı. Ondan önce yapılan Vilnius zirvesi de çok kritik geçmişti. Türkiye ile bu ülkeler arasında bir anlaşma yapılmıştı. Üçlü anlaşma yapılmıştı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada niye bunu söyledim? Ankara'daki yapılacak olan NATO zirvesi de Trump'la Avrupa Birliği arasında bir anlaşma yapılması beklenen ya kopuşun ya da anlaşma devamının söz konusu olacağı bir zirve gibi algılanıyor şu anda. Çünkü Trump'ın açıklamaları çok net. Avrupa'dan asker çekmeye başladılar bile. Dolayısıyla bu Türkiye'nin sürekliliği arzu ettiği, sürekliliğin devamını sağlamaya çalıştığı bir zirve olacak. Trump'ın gelip gelmeyeceği bile belli değil biliyorsunuz. Yani bu bile aslında NATO'nun geleceği açısından bir işaret olacak diye söyleniyor. Trump'ın gelmesi şu anda kuvvet ihtimal bekleniyor. Cumhurbaşkanımızla yapılan istişarelerde bu şekilde bir sinyal alındı ama bundan sonra NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin de içinde alındığı bu havzanın geleceği konusunda bence çok önemli işaretler verilecek. Türkiye burada yani şu anda Pakistan nasıl İran'la ABD arasında bir arabuluculuk zemini oluşturarak bölgedeki savaşı bitirmeye, ateşi söndürmeye çalışıyor. Türkiye'nin rolü de böyle olacak. Bence Avrupa Birliği'nin az önce Ufuk Hocam'ın söylediği gibi böyle dört gözle bakması lazım. Türkiye'nin rolünün neler yapabileceğini, nelere muktedir olduğunu göreceği bir zirve olacak gibi düşünüyorum. Bu açıdan çok önemli. Katılımcıların burada Trump'ı ikna etmeye çalışacakları anlaşılıyor. Hatırlar mısınız? İlk döneminde Trump'ın G7 zirvesindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam ellerini bağlamış bir şekilde durduğu, diğer G7 ülkelerinin karşısına kıyama çektikleri bir fotoğraf vardı. Muhtemelen biz Ankara'da da buna benzer bir fotoğraf görebiliriz. Cumhurbaşkanımız ve Trump'ın bir tarafta olduğu, karşıdakilerin de onu ikna etmeye çalıştığı bir fotoğraf olabilir ama tabii Türkiye buradan bir fırsatçılık yapmayacak. NATO'nun geleceği anlamında kendi güvenliğini de hesaba katarak ve Avrupa Birliği'nin de bu Türkiye'nin rolünün öneminin farkına varacağı bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Tabii sadece NATO zirvesini de sınırlandırmadan biliyorsunuz COP31 zirvesi de Türkiye'de olacak. Dolayısıyla bunları okuduğumuzda önümüzdeki günler Türkiye'nin parlayan bir yıldız şeklinde bölgedeki hep tekrar ediyoruz güvenli liman, İstiklal Adası şeklinde altını çiziyoruz. Bunların tekrar tekrar gösterildiği sahneler olacaktır diye düşünüyorum. Umarım kazasız belasız o zirveyi atlatırız ve umarım NATO'da ki bu durum, bu çalkantılı durum bu zirveden sonra daha sükunete ulaşır. Tabii şu an için kestirmek zor ama eğer bu Amerikasız bir NATO ile yola devam edilecekse ki hani düşük ihtimal ama bu ihtimal dahilinde burada Türkiye'de de yeni bir rol biçilecektir diye düşünüyorum. İngiltere ve Türkiye'de NATO'nun içinde liderlik anlamında yeni bir rol üstleneceği bir sürecin de kapısını açabilir bu zirve.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikte.

0: birlikteydi. Evet, Haydar Hoca'yı ve Ufuk Hoca'yı uğurlayalım. Biz de artık moderatöre noktayı koyalım ama birkaç dakika sonra ekonomik gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
1: Biso?
3: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanak

0: sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba, ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla eridiğini ve bu durumun piyasalar için risk oluşturduğunu açıkladı. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor.
1: Küresel petrol stokları son 8 yılın en düşük seviyelerine yaklaşırken Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Banka özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının sınırlı kalmasının stoklardaki hızlı düşüşü daha da kritik hale getirdiğini belirtti. Petrol fiyatları ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık %6 yükselmişti. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Banka, toplam stokların kısa vadede minimum operasyonel seviyelere düşmesinin beklenmediğini ifade ederken, stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekti. Öte yandan küresel ticari rafine ürün stoklarının da belirgin şekilde azaldığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce 50 günlük talep seviyesinde bulunan stoklar şu anda 45 güne kadar gerilemiş durumda.
0: Avrupa Merkez Bankası'nın profesyonel tahminciler anketi katılımcılara enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2026 yılı enflasyon beklentilerini önemli ölçüde yükseltti. Büyüme tahminleri düşürüldü. Avrupa Merkez Bankası'nın profesyonel tahminciler anketi sonuçları Avro bölgesinde ekonomik görünümün enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde kaldığını ortaya koydu. Avrupa Merkez Bankası Profesyonel Tahminciler Anketi 2026 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Anket katılımcıları enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2026 yılı enflasyon beklentilerini önemli ölçüde yükseltti. Ankete göre Avro bölgesinde yıllık enflasyon beklentisi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %2,7, 2,1 ve %2 oldu. İlk çeyrek anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında ikinci çeyrekte enflasyon tahmininde bu yıl için 0,9 puan ve 2027 için 0,1 puan artış oldu. Ankete katılanların Avro bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %1, %1,3 ve %1,3 oldu. Bu çeyrekte ilk iki çeyreğe göre 2026 büyüme tahmininde 0,2 puan, gelecek yılın tahmininde de 0,1 puanlık aşağı yönlü değişim görüldü. Nisan'da otomotiv satışları yine 100 bin barajının üstünde gerçekleşti. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği verilerine göre Mart ayının ardından Nisan'da da otomobil ve hafif ticari araç satışları 104.298 adet oldu. 2026 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Nisan ayına göre %1 oranında daralarak 104.298 adet oldu. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6,12 daralarak 80.182 adet, hafif ticari araç pazarı %20,94 artarak 24.116 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %51,2 arttı. Bu haberle ekonomiye de noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında moderatörde Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
0: Hüso.
2: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
3: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık kocam.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz son 5'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız. Gündem yoğun. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında.

0: yapan önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle de gündeminde Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk'ünü hiçe sayan o ittifakı vardı. Fransa'ya ki Macron'a seslendi. Napolyon kapsamında o hevese sakın kapılma dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönük eleştirilere de cevap verdi.
1: Sayın Macron'un siyasi ölçeğini aşan Napolyonculuk hevesine kapılması, dost ve hatta çoğu zaman müttefik olan Türk ve Fransız milletleri arasındaki yüzyıllara sari kadim ilişkilere fayda sağlamaz.
2: Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'deki ittifakına dikkati çekti. Macron'un sömürgeci anlayışla hareket ettiğini söyledi, ekledi.
1: Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı dar hesapların aparatı haline gelirse, bundan bölge barışı, Avrupa güvenliği ve Fransa'nın itibarı zarar görür.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Fransa ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ta Türklerin haklarını hiçe sayan tutumu vardı. Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin milli mesele olduğunun altını çizdi. Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yunanistan'ın hamlelerini sıcak bakanları da uyardı.
1: Adada hala Avrupa Birliği romantizmiyle oyalananlar gözlerini Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarına çevirmeli, Filistin'de ve Lübnan'da yaşananları ibretle okumalıdır. Devletsizliğin, sahipsizliğin ve garantisizliğin bir halka nelere mal olduğunu göreceklerdir.
2: Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden, gazilerimizin emanetini gölgelemeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir.
2: MHP lideri terörsüz Türkiye süreciyle ilgili MHP'ye yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Basiretsizliğin karanlık dehlizlerinde yolunu kaybetmişlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
2: Devlet Bahçeli mecliste yasal düzenleme çalışmalarının hız kazanacağını belirtti. Siyasi partilere çağrıda bulundu.
1: Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemeli. Kimse gazilerimizin fedakarlıklarına gölge düşürmemeli. Kimse anaların gözyaşı üzerinden siyaset devşirmememeli, kimse kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi zehirleyecek sözlerin, söylemlerin, sözde siyasetlerin peşine takılmamalıdır.
2: Bahçeli, terörist başı Öcalan'la ilgili statü tartışmalarına da ayrı bir parantez açtı.
1: Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusuysa ani reflekslere, siyasi yargılarla, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
0: Vergide indirim teklifleri konuşulmuştu ki AK Parti vergiye yönelik düzenlemiş olduğu o kanun teklifini bugün meclis başkanlığına sunduğu grup toplantısında Erdoğan'ın duyurmuş olduğu önemli o detayları da tabii ki detayları da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Bakalım neler söyledi.
3: Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz.
2: Düzenleme 15 maddeden oluşuyor. Teklif meclis başkanlığına sunuldu. Amaç üretimi ve ihracatı desteklemek.
3: Şirketini burada kurup dünyanın her yerinde ticaret yapabilecek bütün şirketlere, yatırımcıya, girişimciye kapımız açık.
2: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Ardından kameralar karşısına geçti. Amaçlarının üretim ve ihracatı desteklemek olduğunu açıkladı. Kanun teklifinin detaylarını paylaştı.
3: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı

0: kurumlarımız, şirketlerimiz için ise %14'e indiriyoruz. Transit ticaretin merkezi olma hedefimiz doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini %50'den %100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz. Bu teşviki İFM dışındaki kurumlarımıza da yayarak transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz.
1: Abdullah Güler yapılan teklifle birlikte Türkiye'nin istikrar adası olma konumunu güçlendirdiklerini ifade etti. Bu kapsamda İstanbul'un da küresel ölçekte yatırım ve finans üssü olacağını söyledi.
0: Türkiye yüzyılında yatırımlar için güçlü merkez programı ile özellikle İstanbul'un küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemizin istikrar adası, güvenli liman olma konumunu somut adımlarla güçlendiriyoruz.
2: Türkiye'nin sağlık sisteminde yeni bir rekora imza atıldı. Elbette vatandaşın sağlık hizmetlerine en iyi şekilde, en hızlı şekilde ulaşabilmesi öncelenmişti. İşte bu rekor merkezi hekim randevu sistemine ait. 2 yıl öncesinde randevu bekleyen hastalar, onların sayısı yaklaşık 3 milyondu ve şimdi o sayı 500 binlere kadar indi. Yani %90'a yakın bir düşüş sağlandı.
1: Kökleşen sağlık sistemi bir rekor daha kırdı. Merkezi hekim randevu sisteminde randevu bekleyen sayısında yaklaşık %90'lık düşüş sağlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MHRS sistemi üzerine açıklamalarda bulundu. Sağlık sisteminde önemli yeri olan sistemde rekor bir gelişme yaşandığını ifade etti. Buna göre 2024 Temmuz'unda randevu talebi bekleyen sayısı 3,9 milyondu. Gelişen sağlık sistemiyle birlikte rekor bir gelişme yaşandı. Bakan Memişoğlu, MHRS'de randevu bekleyen sayısında %88,3'lük bir düşüş sağlandığını söyledi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, 3,9 milyondan 463 binlere inen bekleyen sayısının öncelik olmamasıyla birlikte önemli olduğunu kaydetti. Öncelikli ve önemli olanın vatandaşın sağlığı olduğuna dikkat çekti. Bakan Memişoğlu, sağlık sorunlarında vatandaşın ilk durağının aile hekimleri olması gerektiğine de dikkat çekti. Son bir yılda da aile hekimleri üzerinden 13 milyon vatandaşa randevu oluşturulduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimi gerekli gördüğü hallerde de vatandaşa hastane randevu oluşturabildiğinin de altını çizdi.
2: Dünya Etne Spor Birliği tarafından hazırlanıyor Etne Spor Kültür Festivali. Bu yılda 8. kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Az da bir zaman kaldı. Atatürk Havalimanı'nda olacak. 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Peki festivalde neler var? Geleneksel sporlar var. Tabii Türk kültürünün mirası var. Toplumsal değerler, tüm bunlar aynı çatı altında buluşuyor. 8. kez vatandaş gidecek, ziyaret edecek. Bakalım.
3: 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Geleneksel sporlar, sahne sanatları, dünya mutfakları ve el sanatları. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival bu yıl 8. kez kapılarını açıyor. Okçuluk ve binicilikten atölye çalışmalarına kadar birçok alanda ziyaretçilere aktif katılım imkanı sunulacak. Kurulacak oba alanları, kıl çadırları ve tematik deneyim alanlarıyla katılımcılar geleneksel yaşamın izlerini yakından tanıyacak. Farklı ülkelerden gelecek katılımcılarla İstanbul bir kez daha kültürler arası buluşmanın merkezi olacak. Çocuklara özel etkinlikler, aile deneyim alanları ve erişilebilir programlarla festival her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.
5: Duyuluyor sesler. Memnun.

0: Amerika'ya uzanacağız. Şu dakikalarda Savaş Bakanı Esek konuşuyor. Tabloda aynı zamanda Amerika'nın blokajda kullandığı gemileri de görebilirsiniz. Bölgede büyük bir abluk oluşturulmuş durumda ve 500'den fazla deniz aracı da orada ve orada İran'da Körfez'de binden fazla görevliye kıstırdık diyebiliriz. Dün İran Umman'a saldırdı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdı. Tabii bu saldırılar başarılı bir şekilde geri çevrildi. Küçük gemileriyle saldırıyorlar ancak tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de gemileri ve botları onlara karşılık veriyor. Helikopterlerimizle birlikte başarılı bir şekilde saldırılarını geri çevirdik ve onlara geri saldırdık. Birkaç bilgiyi sizlere daha aktaracağım. Öncelikle bu operasyon dünya çevresi boyunca sağlıklı bir şekilde ve sürdürülebilir bir şekilde deniz ticaretini sağlamak için de yapılmış bir operasyon. Hürmüz'ün güneyine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şu anda orası Amerika'nın deniz donanmasıyla korunuyor ve hala daha İran'ın tehdidini oralarda görüyoruz. Bizlere saldırmak istiyorlar. Tabii buradaki en önemli güvenlik güçlerimizden sizlere bahsedemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim ki orada yok edici ekiplerimiz var ve orada İran'ın tehditlerini yok ediyorlar. Çok hızlı bir şekilde onlara karşılık veriyorlar. Şu anda 100'den fazla görevlimiz de orada. Senkronize bir şekilde saldırılarını devam ettiriyorlar. Bir tehdit olduğu zaman anında karşılık veriliyor. Orası şu anda güvenliğe alınmış durumda diyebiliriz. 50.000'den fazla Amerikan görevlisini düşünün. Tüm bu görevliler orada yerel güvenliği sağlamak ve İran'ın tehditlerini geri çevirmek için hazır halde bulunuyorlar. Burada çok açık bir şekilde görebilirsiniz ki Amerika'nın savaş gücü, denizlerdeki savaş gücü inkar edilemez derecede. Bu sabahta şöyle bir şey yaşandı. Çok fazla önümüzdeki günlerde gelecek olan yeni ürünlerimizin de haberini aldık. Beyond Project Freedom, CENTCOM and the rest of the joint. CENTCOM'un yani Savaş Bakanlığımızın güvenlik dışındaki bir diğer amacı da İran'a karşı olan bu tutumumuzu devam ettirmek. Hiçbir hatayı kabul etmiyoruz biz bu operasyonda. Tıpkı başkanın da dediği gibi, tıpkı Savaş Bakanının da dediği gibi şu anda bu zaman bize tehdit savuranların bölünme zamanı, düşme zamanı. Bugün size şunlardan bahsetmek istiyorum. Bazı askeri birliklerimizin görevlerinden bahsedeceğim. Tıpkı bakanın da dediği gibi şu anda orada ölümcül bir görev devam ediyor Savaş Bakanlığı tarafından. Oradaki bir tehdit, bir saldırı olduğu zaman anında görevlilerimiz karşılık veriyor ve her görevi, her yerde, oradaki bütün alanlardan bahsediyoruz. Deniz alanından, savaş alanından bahsediyoruz. Her birinde çok ciddi ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tıpkı Sicilya'da yapıldığı gibi, tıpkı İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, biz hiçbir şekilde geri dönmeden onları öldürüyoruz. Şimdi İran'daki o terörist olayları düşünün, İran'ın terörizmini düşünün. Çok kez bunu yaptılar, çok kez dünyaya tehditler savurdular. Bunların hepsini yaparlar. Çünkü aslında bunu bilmeniz gerekiyor ki onlar bu alanda yetişmiş insanlar. Onlar terörist olmak için yetişmişler. Tabii Amerika ile baş edemezler. Bizim Amerika'daki Amerikalı görevlilerimiz bu göreve gitmek için o kadar gönüllü bir şekilde atladılar ki, hatta şunu bilin ki şu anda orada havada, denizde, karada, her yerde biz hükmetmiş durumdayız ve bizim görevlerimiz, bizim hava kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz orayı şu anda hükmediyorlar. O kadar iyi bir şekilde senkronize olmuş, hazırlanmış bir şekilde ekiplerimiz orada ki İran asla bunlarla baş edemez. Teknik anlamda da çok ciddi bir şekilde kumandoları orada onları yönetiyorlar. Fırsatları görüyorlar ve gördükleri fırsatı yakaladıkları anda da çok akıllı kararlar vererek saldırıyı başlatıyorlar. Şu anda her gün saldırıyı biraz daha genişleterek devam ediyorlar, büyüterek devam ediyorlar. Gelen bütün çağrılara cevap veriyorlar, onlarla gurur duyuyoruz. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Bazı ölen askerlerimizi anmak istiyorum. Özel çavuşumuz Kennedy ve mühendislik kısmında da bazı ölenlerimiz oldu. Hepsine gerçekten acısını yaşıyoruz. Onlara geçmiş yıllarda aslında öldürülmüştü. Biz onların acılarını hala daha hissediyoruz ve kurum olarak da onlara taziyelerimizi iletiyoruz. Sizin isminizi hatırlıyoruz. Sizi unutmadık. Ailelerinize de tekrardan başsağlığı diliyorum. Bütün görevlilerimize şunu söylemek istiyorum. Vazgeçmeyin. Birkaç soru alabiliriz.
1: Alexandra Ingersoll, One America News. Do you assess, Mr. Secretary, do you assess what's left of this small boat fleet to be a significant threat?
0: Denizlerde giden, körfezde süren o küçük botları kontrol edebiliyor musunuz? Ve oradakilere mesajınız nedir?
2: Any threat needs to be taken seriously.
0: Bütün tehditleri ciddiye alıyoruz. Tıpkı o 6 bota olan saldırı gibi, küçük büyük demeden bütün tehditleri biz ciddiye alıyoruz ve karşılık veriyoruz. Küçük bir saldırı da olsa, ki şunu bilmeniz gerekiyor, İran'ın artık çok az deniz gücü kaldı ve o kalan gücüyle herhangi bir saldırı yapsa da biz hepsini ciddiye alacağız ve çok hızlı bir şekilde karşılık vereceğiz. Şunu söyleyebilirim. Bu sabah bu stratejimizin çok da işe yaradığını gördük. Biz asla kendimizin orada odamızın dağılmasına izin vermiyoruz. Çok ciddi bir şekilde, odaklanmış bir şekilde dünyaya şunu gösteriyoruz. Ve dünya şunu bilsin. Eğer bunun bir parçası olursanız, doğru tarafta olursanız, siz de kazanan tarafta olursunuz ve başkan da bunun karşılığını verir. Biz orada denizlerde büyük bir koruma kalkanı oluşturmak istiyoruz. Bu savaş dünya için daha önemli, bizim için olduğundan daha önemli. Yani dünyanın öne çıkması gerekiyor artık.
3: I wanted to ask you of any of the fast boats that have been either sunk or identified.
0: Are there any bazı gemileri batırdığınızı söylüyorsunuz.
3: AK-47 type stuff or any anti-ship cruise missiles identified? And my second question is if there's a divide between the IRGC and Tehran, is there
0: ve aynı zamanda İran'ın arasında da bölündüğünü söylüyorsunuz. Gerçekten onların arasında İran birlikleri arasında bir bölünme varsa bu saldırılar sizde hangi taraftan geliyor?
2: Right now anything coming at our crafts regardless of
0: şu anda bizim görevlilerimize ve bizim gemilerimize yaklaşan her şeyi biz tehdit olarak algılıyoruz. Hangi taraftan geldiği önemsiz. Denizlerde herhangi bir tehdit yok. Biz her şeyi hallediyoruz. Evet, küçük gemilerle saldırılar yapıyorlar. Ve tabii onlarla iletişime geçiyoruz. İranlılarla iletişime geçiyoruz ve bu savaşın dünyanın en yararına olacak şekilde devam etmesi için aslında biz görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. Bir anlaşma söz konusu bu sadece benim sözlerimin olan bir şey değil. Gerçekten bir konuşma söz konusu. Ama onlar şunu kabul etsinler. Onlar Hürmüz Boğazı'nı kontrol edemeyecekler. Buna izin vermeyeceğiz. Biz istediğimiz gibi oradan gemileri geçireceğiz. Eğer bu şekilde devam ederlerse biz
2: çok
0: rahat bir şekilde onları orada yok ederiz. Kane'e bir sorum var. İran'ın bu zamana kadarki saldırılarının
1: what is that threshold?
0: Sona erdirildiğini söylediniz.
1: Secretary Hegseth, are there still concerns about mines in the strait, and can you kind of clarify these?
4: Amerika Birleşik Devletleri'nden getirdik ekranlara Genelkurmay Başkanı Kane ve Savaş Bakanı Esrek efendim. Peş sıra konuştular. Böyle kritik noktalardan bahsedersek Kane ticari gemiler denizde gökyüzünde ABD'nin savaş gücünü onlar hissedecekler. Önümüzdeki günlerde daha fazla geminin geçiş yapmasını sağlayacağız dedi. Ve Hegseth de aynısından bahsetti. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler noktasında o bekleyen gemilerin ulaşımı için bizler elimizden geleni yapacağız. Bir konuşma söz konusu. Hürmüz'ü kontrol ediyoruz. Bunun aksinde bir şey olursa da zaten bizler müdahale ederiz. Onları orada yok ederiz dedi. Özgürlük projesine ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Mayıs tarihinde başlatacağı o projeye atıfta bulundu. Bu geçici, yani öfke olandan o diğer destansı öfkeden farklı geçici diye de altını çizdi. Takip edeceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananları. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'nin yerli milli savunma sanayinde geldiği nokta bakıldığında artık %80 noktasında bir yerlilik oranından bahsediyoruz. Ki bugün de o caydırıcılık gücü saha 2026 ile birlikte göz dolduruyor. 120'nin üzerinde ülke katılıyor ve fuarda 263 aşkın 1700'ün üzerinde firma da var. 30.000 üzerinde sektör, profesyoneller hepsi bir araya gelecekler. Ama işin özü elbette Türkiye'nin yerli milli savunma sanayindeki göz bebeği ürünleri burada göreceğe çıkıyorlar. İlk kez göreceklerimiz de var. Altını çizelim. Şunu da söyleyelim. Türkiye yüzyılın yükselen yıldızı haline gelen Türkiye kapsamında Canik Türkiye merkezi global çapta tabanca ve hafif silah üreticisi olan bir firma. Samsun merkezi. Onlar da saha 2026'da yerlerini aldılar. Bu kapsamda yönetim kurulu başkanı Zafer Ara Neslişah Yuma. Bakın neler aktardı.
5: Savunma sanayinin yıldızları, parlayan yıldızları saha 2026'da tanıtılıyor. Şimdi önemli bir standın önündeyiz. Savunma sanayisine katkıları büyük olan bir firmanın yanındayız. Bu sene Saha Expo'da bizi hangi ürünler karşılayacak? Meraklılarına neler sunulacak burada ve özellikleri nelerdir? Bir yayın konuğum var. Zafer Aral, SYS Yönetim Kurulu Başkanı yayın konuğum olacak. Efendim elinize, emeğinize sağlık. Çok büyük bir çalışmayla karşı karşıyayız. Yılların aslında bir Ar-Ge çalışması. Ürünler burada. Neler söylemek istersiniz? Hele de Orta Doğu'da bu kadar karışıklık varken böyle bir güçle geldik bugün buradayız Türkiye olarak da neler söylersiniz?
6: Tabii Türkiye'nin geldiği noktayı artık herkes görüyor. Yani sahanın yıllar önceden başlayan ilk fuarlarından bugünkü geldiğimiz fuarlar arasındaki farkı zaten geçmiş sayfalara karıştırdığınız zaman çok büyük farkı görebilirsiniz. Türkiye bugün artık oyun kurucu bir ülke konumuna gelmiş durumda. Yalnız burada Türkiye'nin bir en büyük avantajlarından biri de şöyle. Artık Türkiye dünya yeni konsepte geçti. Yani savaş konsepti tamamen değişmiş durumda. Şimdi dikkat edin, Azerbaycan, Libya, İran veya Orta Doğu'daki diğer savaşlara bakın. Siz artık sahalarda büyük platformları göremiyorsunuz. Ne gibi? Tank gibi. 8x8 çok büyük zırhlı araçlar gibi. Veya uçak gemisi gibi. Yani artık onlar bile büyük sahalarda görülmeyen, hatta son İran Savaşı'nda iki uçak gemisi hem geldi sonra ayrıldılar. Yani konsepte, yeni konsepte uygun ürünler değil artık. Dünyada savaş konsepti değişti. Bütün dünya bunu gördü ve artık yeni konsepte uygun, efektif hem saldırı hem savunma silahlarına ihtiyaç var.
5: Şunu sormak istedim. Şimdi geçen sene de aslında bir fuar alanında yine denk geldik. Sizin ürünlerinizle gayet yenilikçi, gayet inovatif ürünler. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Durum analizi yapıldıktan sonra onun üzerine çalışılmış mühendislik eserleri bunlar. Şimdi bu ürünler üzerinden de ben konuşmak isterim. Neler var, neler bekliyor bu Saha Expo'ya gelenleri sizin standınızda?
6: Bahsettiğimiz gibi yeni konsepte insan olmayacak ve uzaktan komuta kumanda sistemlerinin gelişmesi lazım. Siz silahı üretebilirsiniz ama bu silahı platformu, uzaktan kumanda sistemi ve uzaktan kumanda edilecek yapıya uygun radarı, yani görüntü tespiti, takibi, silahın yönlendirilmesi ve ateşlemesi. Bunlar artık silahın başında olan olaylar değil. Uzaktan kumandayla. Bu kilometrelerce ileriden de olabilir, metrelerce ileriden de olabilir. Ama artık silahın üzerinde olmayacak.
5: %100 yerli ve milli üretim ürünler burada Saha Expo'da sizleri bekliyor olacak. Bize süreci kameraman arkadaşım Ali Maşalayıcı'yla aktardık. Sözü size bırakalım.

0: Türkiye'nin Havacılık, Savunma ve Uzay Sanayi Organizasyonu Saha 2026 bahsediyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri de yakın takipteler efendim. Şöyle bir şey söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya duyduğu ihtiyaçtan daha fazla demişti. Avrupa bir yol ayrımında diye konuşmuştu. Yakın zamanda söyledi bunu ve elbette Türkiye'nin yerli milli savunma sanayinde geldiği noktaya da atıfta bulunmuş oldu. İşte bu kapsamda Amerika'da fuarın küresel bir buluşma noktası olacağını Türkiye'nin başarılarıyla birlikte ele aldı.
1: Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi organizasyonu Saha 2026 başladı. ABD basını organizasyona geniş yer verdi. Türkiye'nin savunma merkezi haline geldiğini ifade etti. Breaking Defense'in haberine göre saha ulusal bir vitrin olmaktan çıkıp savunma ve havacılık sanayi için küresel bir buluşma noktasına dönüştü. Haberde özellikle Körfez, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ile Avrupa'dan uluslararası katılımcılarda ciddi bir artış olacak ifadeleri kullanıldı. Breaking Defense'e göre fuara 1700'den fazla şirketin katılması bekleniyor. Katılımcı şirketlerin yaklaşık 260'ı yurt dışından geliyor. Diğer yıllara kıyasla bu yılki fuar en iddialı organizasyon oluyor. ABD basınına göre Türkiye, tam kapsamlı bir savunma üreticisi olmaktan ziyade savunma üssü haline gelen bir ülke olma yolunda ilerliyor. Habere göre fuarla birlikte Türkiye'nin üretimi ve yerel becerileri artabilir. Firmaların görücüye çıkardığı yeni ürünlerin tamamen yeni sistemler veya mevcut sistemlerin geliştirilmiş versiyonları olduğu belirtiliyor.
0: Yeni ürünler de sahada olacak dedik. Mesela Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mızrak, akıllı donanımlı mühimmat fuarda görücüye çıkıyor. Yine Baykar'ın geliştirdiği K2 kamikaze, İHA ve sivrisinek dolanan mühimmat ilk kez Saha 2026'da olacak. Sahadan bağlantılarımızı zaten ekranlara getiriyoruz efendim. Biz bu ilkleri kendi adımıza bir gurur vesilesi olarak aktarırken Amerika dedik, onlar başarımızı görüyor, takdir ediyor. İngiliz basınında da benzer bir durum vardı. İngiliz merkezi bir haber platformu Baykar'ın son dönemde üretmiş olduğu 3 ayrı drone platformunu değerlendirdi. Bakalım neler yazdılar.

Baykar yine dünya basınında İngiltere merkezli Middle East Eye Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımları ele aldı. Baykar'ın K2, Sivrisinek ve Mızrak adlı platformlarına detaylı yer verdi. Haberde Türk savunma sanayi şirketi Baykar'ın son dönemde 3 ayrı drone platformunu geliştiren ilk firma olduğuna yer verildi. K2, Sivrisinek ve Mızrak isimli İHA'ların menzil, taşıma kapasitesi ve görev tanımları bakımından farklı özellikler taşıdığı aktarıldı. Haberde K2 modelinin 200 kilogram mühimmat taşıyabildiği vurgulandı. 2000 kilometre menzile ulaşabildiği ve 13 saat havada kalabildiği belirtildi. Uydu navigasyon sistemlerine ihtiyaç duymadan görsel arazi taraması yapabildiğine dikkat çekildi. Sivrisinek adlı daha küçük ve düşük maliyetli modelse 1000 kilometre menzil ve 20 kilogramın üzerinde savaş başlığı kapasitesine sahip. Bu sistemin düşük maliyet nedeniyle geniş çaplı kullanım için uygun olduğu aktarıldı. Sürü saldırılarında değerlendirilebileceği belirtildi. Mızrak modelinin ise 1000 kilometre menzil ve yaklaşık 40 kilo savaş başlığı kapasitesi olduğu bildirildi. Sistemlerin elektronik harp ortamına dayanıklı olduğunun altı çizildi. Habere göre Türkiye bu alanda İran'dan ileri bir noktaya ulaştı. Uzmanlara göre Baykar'ın geliştirdiği bu 3 platformun ortak bir ağ içinde çalışarak entegre saldırı kabiliyeti oluşturabilmesi muhtemel. Buna göre Sivrisinek hava savunma sistemlerini zayıflatacak. Mızrak kalan savunma unsurlarını hedef alacak. K2 ise kritik hedeflere nihai saldırı gerçekleştirecek.

dönelim yurda. İmamoğlu suç örgütü davasını yakından takip ediyoruz. Davada da gözler artık 32. oturuma çevrildi. Ekrem İmamoğlu da dahil 414 sanık var. Onlar duruşmada kendilerini savunuyorlar. Bugün kimler çıktı hakim karşısına zaten soracağız ama dünü bir hatırlatalım. Çok gergindi. Tansiyon iyiden iyiye yükselmişti. Hatta 22 dakika sürmüştü efendim o duruşma.

0: aktarmıştık ayrıntılarını da. Bugün nasıl atmosfer? Silivri'ye bir gidelim, mahkeme salonunda neler yaşanıyor? Detayları da 24 editörü Oğuz Bolatbilek aktaracak. Oğuz, kolay gelsin. Dünkü ortam gergindi. Bugün neler yaşanıyor? Tabii ki çarpıcı detaylar için de söz sende.
1: Teşekkürler Merve Aydın. İyi yayınlar öncelikle. Şimdi duruşmada dosyası açılan mevzu aslında İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinin en karışık eylemlerinden bir tanesi Cebeci Afriyat Hüküm Sahası. Çünkü ortada çok sayıda şirket var. Zikredilen çok sayıda isim var. Enteresan para trafiği var. Çünkü dosyada diyor ki bu örgütün en büyük gelir kaynağı hafriyat işi. Murat Gül İbrahimoğlu işin başındaki isimde, onu sisteme sokan isim de Hakan Karanis, yani Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'dan bu yana çocukluk arkadaşı olan, İstanbul'da birlikte işler yaptığı, bir dönem İmamoğlu inşaatta çalışan, İmamoğlu'nun telkinleriyle bazı sektörlere girdiğini beyan eden, ki az önce de zaten kendisi sanık kürsüsündeyken bunu beyan etti, bazı sektörlere giren isimlerden bir tanesi. Hatta iddianamede şöyle bölümler var, çoğu tanık şöyle söylüyor. Kamuoyunda bilinen çok önemli bir siyasetçi kendisini Hakan Karanis'le tanıştırdı. Bu vasıtayla da sisteme girdi ama can güvenliği nedeniyle o siyasetçinin de ismi aynı zamanda zikredilmiyor. Şimdi önce kimdi? Ahmet Güldü'ydü sanık kürsünde. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde ofis boyu olarak çalışan isimlerden bir tanesi. Daha önce belirtmiştik, örgüt operasyon haberini aldıktan sonra bir takım önlemler aldı. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun bazı toplantılarda örgüt yöneticilerini çağırıp operasyon geliyor önlemini aldın mı şeklinde sorular yönelttiği bile tutanaklara yansımıştı. Murat Gül İbrahimoğlu da bu önlemler kapsamında kendi hesaplarındaki şirketlerindeki paraları yurt dışına kaçırmakla görevlendiriliyor. İddia o ki 2022'de batmak üzere olan bu şahıs, firari olan şahıs aynı zamanda 2025 yılının Mayıs ayına kadar yanlış hatırlamıyorsam 4.4 milyar TL'lik hesaplarında bir işlem hacmi var. Çekilen paranın meblağı bile 1.1 milyar TL. Bu parayı çeken şirketin talimatıyla bu parayı çeken isim de Ahmet Güldü'ydü. İddianamede bir vekaletname olduğu hakkında parayı çektikten sonra Murat Gül İbrahimoğlu'na teslim ettiği, bu paraların hediye kutuları içinde nakit olarak ya da külçe altın olarak özel jetle Gül İbrahimoğlu'na ait olan özel bir jetle yurt dışına çıkarıldığı iddiası vardı. Ahmet Güldü bu iddiaları doğrular nitelikte bir savunma yaptı. Dedi ki ben aldığım talimatları yerine getiririm. Ben Murat Gül İbrahimoğlu'ndan talimat alırım. Ben Adem Başer'den talimat alırım. Ben Yener Torunlar'dan talimat alırım. Bunlar şirket yöneticisi olan isimler. Onlar bankaya bildirim yaparlar para çekilecek diye. Şu isim çekecek diye de bildirirler. Ben gider parayı çekerim. Ben çekmeden önce de Murat Gül İbrahimoğlu'na banka karar doğrulatır şeklinde. Ben de Murat Gül İbrahimoğlu'ndan Yener Torunlar'dan aldığım talimatı bir anlamda yerine getirdim. Ekrem İmamoğlu mesela Ahmet Gül diye soru sormak için söz aldı. Bir 10 dakikası bunun değerlendirmeyle geçti. Hatta hakim 3 kez araya girdi. Ekrem Bey soruya gelecek misiniz diye. Soru şuydu, siz böyle bir örgütü biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum dedi. Yani bu soruda da yine esas hakkında bir soru olmadığını bu tutumda da görmüş olduk. Daha sonra sanık kürsüne Hakan Karanis çıktı. Hakan Karanis az önce belirttiğim gibi Gül İbrahimoğlu'nu sisteme sokan isim. Şimdi iddianamede kendisine iki tane misyon yükleniyor. Birincisi kişilerin belediyeyle olan sorunlarını çözer ve bundan maddi menfaat sağlar. Bu küçük olanı. Büyük olan iddia da şu, hafriyat döküm işinden elde edilen paraları sisteme sokan isim Hakan Karanis'in ta kendisidir. Bu kapsamda da bir para trafiği var. Banka hesap hareketleri var. Bu banka hesap hareketlerine Murat Gül İbrahimoğlu ile aramızdaki para alışverişiydi. Borç alışverişiydi şeklinde açıklamaya çalıştı. Tabi çelişkili tarafı şu, 26 yıl önce gördüğünü Murat Gül İbrahimoğlu'nu, çocukluk arkadaşı olduklarını, aynı semtte büyüdüklerini vesaire anlattı. Yıllar sonra, yani 2022 yılında dedi yanlış hatırlamıyorsam, yıllar sonra bir restoranda denk geldiklerini, bu şekilde sohbet ettiklerini söyledi ama yıllar sonra denk geldiği isimle arasında bu kadar bir borç alışverişi de kafalardaki soru işareti olarak kaldı. Merve Aydın, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Oğuz Polat Bilek, teşekkür ediyoruz. Yine İmamoğlu Suç Örgütü'nden o İlginç detayları aktardı ama işte borç alışverişleri, banka hesaplarındaki transferler, kimin kiminle ne kadar bağlantısı var, yani o rüşvet ağı diyoruz ya, o da yavaş yavaş aslında çözülüyor bu duruşmalarla birlikte. Altın fiyatlarına bakalım. Petrol ve dolardaki artışla birlikte baskı altında kalmaya devam etti. Hürmüz Boğazı'ndaki durum malum Amerika Birleşik Devletleri. Donald Trump'ın bir şekilde burayı açacağız. Ayın dördüyle birlikte bizler buradaki ülkelerin gemilerini bekleyen gemileri geçireceğiz dedi. İran bunu destekledi.

0: nasıl etkiler? Detayları ise 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu aktaracak.
1: Evet, Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi. Bayram tatili 9 gün oldu. Bu da elbette ki vatandaşları hareketlendirdi.

0: Bey, yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Bayram tatili artık 9 gün. Tabii bu da turizm sektörüne de yaradı. Hareketlilik de söz konusu. Peki en çok nereler tercih ediliyor? Bunları konuştuk diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. Bir yandan işte turizm hareketleniyor. Onun dışında yola revan olacaklar, memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidecekler için de araç noktasında bir arayış var. İkinci el araç alım satımında da şu an piyasanın hareketlendiği söyleniyor. Durgun olan piyasa daha iyi bir halde ama bu kez durum farklı. Çünkü uzmanlara göre o fahiş fiyat dönemi de bitti. Peki şu anda mı almak lazım araç istiyorsak? İşte bunun için de detaylarını kim aktaracak? Eren Coşkun Dili konuğuna soracak. İzleyelim.
2: Bayrama kısa bir süre kaldı. Tabi yollara düşecek olanlarda ya da uzun zamandır piyasayı takip edenlerde ikinci el araç piyasasını gözlüyorlardı. Piyasada hareketliliğin yaşandığı söyleniyor. Tabi bunda sıfır araçtaki kampanyaların etkisi var mı? İkinci el piyasasında son durum ne? Şimdi daha fazla detayı da Davuz Şahin'den, ikinci el bayi müdüründen alalım. Efendim hoş geldiniz. Hızlıca sormak istiyorum. İkinci el araç piyasası nereye gidiyor? Nedir rakamı?
3: İkinci el araçlarda 2025'in ilk 4 ayına göre bir yükselme var oransal bazda. Yani %6-7 oranında bir artış var. Adetler büyüme yönünde devam ediyor. Tabii bayram öncesi şu an tüketicilerin ulaşımla ilgili sorunlarını çözmek için araçla ilgili bir aksiyon almaları gerekiyor. O da tam fırsatı. Şu an fiyatlar iyi bir seviyede. Fiyatların yükselmesi, araç satışlarının yükselmesi oranında olmuyor. Yani şu an kampanyalar bütün araçlarda olduğu gibi ikinci elde de var. Kredi kampanyaları, takas kampanyaları bunların hepsi mevcut.
2: Verilere baktığımızda sadece bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 700 binden fazla araç el değiştirmiş. Yani piyasada bir hareketlilik var demek doğru mu?
3: Doğru. Geçen senenin oranlarına göre bu rakamlar 1 milyon 600 bin. seviyesinde %6.6'lık bir büyüme var pazarda. Fiyatlarda normalde olması gereken artış %10-15 seviyelerinde olması gerekir normalde. Ama fiyatlarda o oranda bir artış yok henüz. Bunun da etkisi muhtemelen uluslararası krizlerin, şu an yaşadığımız ekonomik sıkıntıların satın almaya müşterileri tam yönlendirmemesi. Herkes şu an biraz aslında fren modunda. Bütün tüketiciler bir fren modunda. Ama şu anki araç fiyatlarının henüz olması gerektiği oranda zamlanmamış olması aslında bir fırsat yaratıyor. Ulaşım ihtiyacını öteleyemeyecek olan müşterilerin bu fırsatı değerlendirmesini ben öneririm.
2: Özellikle de şu an cebinde nakiti olan araç bakanların elini çabuk tutması, bayram öncesi bu fırsatı değerlendirmesi mi gerekir?
3: Evet, yani zaten şu an aslına bakarsanız ikinci elde kredi olanağı pek yok. Çok az bir kredi veriyor. Devletimizin bu yönde aldığı bir tasarruf var. Dolayısıyla ya cebinde nakit parası olan müşteriler bizim adaylarımız oluyor. Ya da parasını altın, faiz, işte bono gibi yerlere bağlamış olan müşterilerimiz, kendini güvence altında almaya çalışan müşterilerimiz bizim müşteri adaylarımız oluyor. Ama şu noktalar böyle tam sınırları artık. Çünkü bu geçtiğimiz hafta çok hareketli geçti. Çok yoğundu. Muhtemelen fiyatlarda artık ufak tefek artışlar görmeye başlayacağız. Çünkü biz satın almaları yaparken artık eskisi gibi rakamlarla araç alamıyoruz.
2: O zaman ellerini çabuk tutmanında fayda var diyebiliriz yani.
3: Ben öyle takdir ediyorum. Tavsiyemiz bu yönde olur.
2: Peki, teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Evet, bayram öncesinde aslında her yıl benzer durumları konuşuyoruz. Piyasada bir hareketliliğin yaşandığını ekranlara getiriyoruz. Bu yılda yine bayram öncesinde özellikle de araçların el değiştirme rakamlarına baktığımız zaman 2026'nın sadece ilk çeyreğinde büyük bir oran görüyoruz. 1 milyon 700 bine varan bir sayıdan bahsediyoruz. Yani piyasada bir hareketliliğin olduğu ve özellikle de bayram öncesinde araç almak isteyenlerin de elinin çabuk tutmasını söylüyor uzmanlar diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Bayram öncesi araç piyasasına baktık. Detayları da ekranlara getirdik efendim. Ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Özkan Yalım'ın dün, şoför dedi ki söyledik. 3 milyon lira bağış diye toplandı. Yalım şirketinin de borcu ödendi dedi. Ben buna şahit oldum dedi adam.
2: Ya buyur.
1: O şahit manyak. Öteki, tabii, tabii. Öteki itirafçı deli.
3: CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya gerçeği hepsi, söylüyor. Tek hedefi uşağa hizmet etmek olan kıymetli yol arkadaşımız tıpkı kadın, Ekrem İmamoğlu gibi.
1: Kadın kolları.
3: Asu Kaya.
1: Hiç utanması yok.
3: CHP Kadın Kolları Başkanı dün biz uzun uzun öyle üzerinde mi meseleni konuştuk.
1: Hocam bir şey söyleyeceğim. Bunu kadın söylüyor değil mi bunu?
3: Kadın söylüyor.
1: Özkan Yalın'ı bir kadın mı savunuyor?
3: Evet. Buyur. Ne diyormuş? Evet utanma dinle. Yok dinle dinle. Sanıyordu.
4: Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz,
1: özveriyle,
4: tek derdi, tek amacı uşağa hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar.
3: Allah!
4: Aynı 15,5 milyon İnsanın seçtiği, benim cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu.
1: Doğru, şey doğru.
4: Tutuklu aynı tüm seviyede. Belediye başkanlarımız.
1: Aynı ya, o yüzden.
4: Tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında.
1: Bedel ödeyen tüm kadınlar
4: Afyon'da,
1: mı?
4: Düzce'de.
1: Bedeli en büyük, Bethesda dedi ya en büyük bedeli.
4: Buradan her birine Bethesda selam olsun.
1: Anda, yarım bıraktı. Şimdi. Özkan şimdi, yarım bıraktı onları hepsini.
3: Şimdi. Bu hanımefendi CHP şey Kadın Kolları Başkanı Özkan Yalım dün düzeltiyorum hafta sonu CHP'den ihraç edildi. Lağım patladı bu ahlaksızlıklar sebebiyle CHP'den ihraç edildi. Ama CHP Kadın Kolları Başkanı hala bu sözlerini tahsih etmedi. Bir neden? Soracağım. Çünkü kitle ondan böyle bir düzeltme beklemiyor.
1: İşte
3: sorun bu.
1: Savunduğu kim? Özkan Yalım'ı savunuyor. Nasıl yakalanmış bu? Bununla. Nasıl bir cinsiyet anlayışıdır bu? Nasıl bir cibilliyettir bu? Nasıl bir tıynettir
3: bu? Ya bu acayip
1: ya da
3: bir şey.
1: Serde ne var?
3: Bak canım
1: abi. Bunu savunabiliyorsun.
3: Bu acayip bir şey.
1: Nasıl bir düşüncedir bu?
3: Şimdi.
1: O zaman herkes sevgili yapsın. İyi bir şey bu sevgili yapmak.
3: Kıymetli.
1: Otel, abi. Havlu iyi bir şey bunlar.
3: Hani biliyorsun 25 yıldır hep şu tartışılıyor. Neden? Mevcut iktidar ve Tayyip şey. Erdoğan her daim sandıktan zaferle çıkıyor. Çünkü bir samimi, iki toplumun değer yargılarıyla şey. Çatışmayı bir kenara bırak. O değer yargılarının hamisi, savunucusu, kültürünün, inancının, örf adetlerinin savunucusu, anladın mı? En önde savunanı. O yüzden bu millet teveccüh gösteriyor. Diyor ki tamam kardeş sen yönetmeye devam et diyor bu ülkeyi diyor. Ama CHP hep böyle bir mış gibi yapıp öyle yok işte.
1: Vallahi artık mış da yapmıyor.
3: Başörtüsü özgürlüğü yasal güvence altına alınsın. Gel anayasa alalım. Yok yok yok yok yok. Yasal yeter. Bak bir fırsatta neler yapabildiğini yerel bazda gücü ele geçiren bir partinin neler yapabildiğini gördük. Sabah dedim ki arkadaşlara bu haber doğru olmayabilir. Lütfen bir araştırır mısınız dedim. Aydın Kuyucak Belediyesi'nde CHP'li belediye başkanı var Uğur Doğanca. Uğur Doğanca'yı biri eleştiriyor. Sen mesela diyorsun ki ya başkan Aydın Kuyucak fena halde şuna ihtiyaç var hizmet etmiyorsun. Sen niye buradasın falan eleştiriyorsun ya. Senin çocuğunu spor okulundan kovar mı? 13 yaşındaki bir çocukla uğraşır mı abi bir aklı başında biri?
1: Hı? Manyak yapar onu. Ha,
3: bir şu bak söyleyeyim sana. Bir katil İsrail yapar o da Amaleklerin. Emzikli bebekleri dahil hepsini öldürün şeyi motivasyonu

0: sebebiyle.
1: Evet.
0: Anladın mı beni? Ameleklerin emzikli bebekler dahil hepsini öldürün diyor ya tahrif edilmiş kitaplarında. Bir onlar yapıyor. Bir de ben inanamadım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Kuyucak Belediye Başkanı yapıyor. Babasına kızıyor. 23 madalyalı pırıl pırıl 13 yaşındaki bir karateci çocuğu takımdan kovuyor. Kovduruyor.
1: Yap.
0: Hayırdır?
1: Hocam yapar ya bunlar.
0: Ha, gücü imkanı
1: Hocam
0: ele geçirince
1: şimdi.
0: silindir gibi ezip geçer mi? İşte
1: Evet.
0: görüyoruz geçiyor.
2: Çatışmaların girdabında, ezberlerin bozulduğu günümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye uyarı mesajı verdi. Türkiye'nin kıymeti bilinmeli dedi. Geleceğin art teknolojisine yön verecek yeni savunma sanayi ürünleri Saha Expo'da Türkiye Yüzyılı Mücadelesi'nde nasıl bir yol alındı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner ve AREDA Survey Genel Müdürü Yusuf Akın cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Alçak basınç alanı ve cephesel sistem Türkiye'nin özellikle iç ve doğu bölgelerini etkilemeye devam ediyor. Bugün Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu. Aslında hafif sağanaklar, en fazla 20 kilo yağış olasılığı söz konusu. Fakat Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep çevresinde sağanaklar biraz daha şiddetli olacak. 50 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Niğde çevresinde, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde sulu kar ve kar geçişleri devam ediyor. Niğde çevresinde, şehir merkezinde de sulu kar yağışına denk gelebilirsiniz. Batıda hava parçalı bulutlu, giderek bulutlanma azalacak ve hava sıcaklığı Trakya'dan başlayarak yükseliş trendi içerisine giriyor. Uzunca bir sürede yükseliş trendi devam edecek gibi gözüküyor. Fakat iç ve doğu bölgelerde soğuma devam ediyor. Yağışın tabii tipi de giderek sulu kar, yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmeye devam edecek bugün de. Yarının tablosuna bakalım. Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yarın yağışlı olacak. Yine sağanak geçişleri aralıklarla lokal şekilde devam edecek. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığındaki artış trendi yarın da devam edecek. Batıda özellikle de. Ve sonrasında Perşembe günü Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yine lokal alanlarda kısa süreli hafif sağanaklar devam ederken diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Giderek güneşin yüzünü daha fazla görmeye başlayacağız ve hava sıcaklığı artışına devam edecek. Perşembe günü Mayıs ayı normallerine çıkmış olacak hava sıcaklığı nihayet en sonunda. Ve sonrasında Cuma günü haftanın en sıcak günü olacak. Cuma günü Karadeniz'in iç kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Sivas çevresi ve Doğu Anadolu'da hava yağmurlu geçecek. Hafif sağanaklar halinde yağmur görülürken diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve Cuma günü sıcaklık Mayıs ayı normallerinin de 3-4 derece üzerine çıkmış olacak. Cuma haftanın en sıcak günü, sonrasında hafta sonu hava sıcaklığı tekrar gerileyecek ama 1-2 derece kadar yine normaller civarındaki seyrimize devam ediyor olacağız ve lokal sağanaklar başlıyor. Konvektif hareketlilik Marmara, İç Ege, Akdeniz'de, Batı Karadeniz'de hafta sonu sağanak geçişleri var. Gök gürültülü sağanaklar ama kısa süreli ve lokal. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul yağmurlu. Yarın ve Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı giderek yükselecek. Perşembe normalleri yakalayacağız. Cuma günü ise normallerin de üzerine çıkacak hava sıcaklığı. Ankara'dayız. Ankara'da yağmur var. Yarın hava çok bulutlu. Perşembe günü parçalı az bulutlu olacak ve hava sıcaklığı Ankara'da da yükselecek. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve Perşembe günü parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı özellikle Perşembe günü 3-4 derece birden artacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Aracını otobitte satanlar bir de bunu dedi.
3: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki otobiti tercih etmişim dedim.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
0: Biso.
2: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
3: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Bahar geldiyse 100.000 liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100.000 liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
7: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
6: Bu telefona ne deriz?
7: Vay, çok güzelmiş ha? Ya. Ha,
6: onun özellikleri
8: bu
6: de.
8: Budur ya, budur. Oldu bu iş. Ha?
6: Hayırlı olsun diyeyim.
7: Şuna da bir bakabilir miyim?
9: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Günün yansıyanları özetle paylaşacağım. Sonrasında birkaç haberimiz var ve ardından elbette 17 sohbetlerine geçeceğiz. İlk manşetimizde Cumhurbaşkanlığı gündeminden yansıyan bir başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Özellikle sosyal medya saldırıları, gençleri çeşitli tuzaklara çekmeye çalışanlar ve tabii ki veri güvenliği meselesi en önemli başlıklar arasında. Bir açıklama gelecektir, onu da sizinle paylaşacağız. MHP'de de Devlet Bahçeli'ye bugün grup toplantısı vardı. MHP'den önemli mesajlar yansıdı. Terörsüz Türkiye mücadelesindeki kararlı tutumunu bir kez daha vurguladı MHP'de Devlet Bahçeli. Terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili olarak bir önerisi oldu. Barış süreci koordinatörlüğü olması yönünde bir önerisi vardı. Aynı zamanda bu tarihi sorumluluğun arkasında duracağız dedi. Bahçeli ilk günlerde duruyorsam bugün de orada duruyorum mesajları verdi. Kardeşlik kuşağının inşası anlamında. Türkiye'nin gurur günlerinden birisi, Türkiye'nin savunma sanayindeki küresel vizyonunu ortaya koyan Saha 2026 kapılarını açtı. Gün boyu Nesişah Yumak sizlerle canlı yayında paylaştı ve aynı zamanda güne yansıyanları sizlere aktardık. 203 yeni ürün görücüye çıkıyor. Uluslararası çapta bir ilgi söz konusu. 120'den fazla ülkeden katılım var. 5-9 Mayıs tarihlerinde fuar açık ama 9 Mayıs'ta vatandaşlar girebilecek. Şu an tamamen profesyoneller, yani savunma sanayi mühendisleri, işte konuyla ilgili olanlar, gazeteciler gibi ziyaretçiler girebiliyorlar. Süper hücre felaketi gündemimizdeydi. Devlet yaraları sarmak için hemen kolları sıvadı. Acil ihtiyaçlar için yardım gönderildi. İçişleri Bakanı çiftçiden yaralar sarılıyor mesajı var. İlk etapta Gaziantep'e 100 milyon lira, Şanlıurfa'ya 50 milyon lira nakdi yardım gönderildi. Ve gündemimizdeki elbette hiç değişmeyen başlık Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes. Açık söylemek gerekirse Trump savaş 3 hafta daha sürebilir diye söylüyor. Ve bu işte haberi hani çok su kaldırır bu hamur derler ya, bayağı gündemimize kalacak gibi görünüyor diyebiliriz. İran'ın 8 sürat teknesini ortadan kaldırdık diyor. Dün de mesaj paylaşmıştı. İran'ın tüm donanmasını yok ettik diye. Karma karışık mesajlar girdabında yol bulmaya, meseleleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Orta Doğu'daki savaş atmosferi gerçekten gün be gün ve hatta saat be saat yeni bilgilerle ya da yeni manipülasyonlarla gündemimize geliyor diyelim ve hadi başlayalım.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Fransa'yı hedef aldı diyebiliriz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik eleştirileri vardı. Neden diyeceksiniz? Fransa bir süredir Atina yönetimi üzerinden, Yunanistan üzerinden ve Kıbrıs Rum kesimi üzerinden Akdeniz'in hani bir bölümü bizden sorulur mesajları vermeye çalışıyor. Kendince Türkiye'ye böyle üstenci bir yaklaşımla mesajlar gönderen bir Macron var karşımızda. Aslında tanıyoruz bu yaklaşımları. Geçmişte de defalarca tehditvari ifadeler kullanmış ama altını dolduramamıştı. MHP'li Devlet Bahçeli de Macron'u uyarıyor ve diyor ki Napolyon hevesine kapılma. Bahçeli'nin gündeminde teröristi Türkiye mücadelesi ve MHP yönelik eleştiriler de vardı. MHP yönelik eleştirilere de tepkisini dile getirdi.
1: Sayın Macron'un siyasi ölçeğini aşan Napolyonculuk hevesine kapılması, dost ve hatta çoğu zaman müttefik olan Türk ve Fransız milletleri arasındaki yüzyıllara sari kadim ilişkilere fayda sağlamaz.
2: Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetimleri

0: yönetiminin Doğu Akdeniz'deki ittifakına dikkati çekti. Macron'un sömürgeci anlayışla hareket ettiğini söyledi, ekledi.
1: Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı dar hesapların aparatı haline gelirse, bundan bölge barışı, Avrupa güvenliği ve Fransa'nın itibarı zarar görür.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Fransa ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ta Türklerin haklarını hiçe sayan tutumu vardı. Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin milli mesele olduğunun altını çizdi. Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yunanistan'ın hamlelerine sıcak bakanları da uyardı.
1: Adada hala Avrupa Birliği romantizmiyle oyalananlar gözlerini Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarına çevirmeli, Filistin'de ve Lübnan'da yaşananları ibretle okumalıdır. Devletsizliğin, sahipsizliğin ve garantisizliğin bir halka nelere mal olduğunu göreceklerdir.
0: Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden, gazilerimizin emanetini gölgelemeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir.
0: MHP lideri terörsüz Türkiye süreciyle ilgili MHP'ye yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Basiretsizliğin karanlık dehlizlerinde yolunu kaybetmişlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
0: Devlet Bahçeli mecliste yasal düzenleme çalışmalarının hız kazanacağını belirtti. Siyasi partilere çağrıda bulundu.
1: Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemeli. Kimse gazilerimizin fedakarlıklarına gölge düşürmemeli. Kimse anaların gözyaşı üzerinden siyaset devşirmememeli. Kimse kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi zehirleyecek sözlerin, söylemlerin, sözde siyasetlerin peşine takılmamalıdır.
0: Bahçeli, terörist başı Öcalan'la ilgili statü tartışmalarına da ayrı bir parantez açtı.
1: Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusuysa ani reflekslere, siyasi yargılarla, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında Avrupa Birliği'ne hem sitem etti hem uyarılarda bulundu. Erdoğan'ın mesajlarının Avrupa Siyasi Topluluğu 8. toplantısının Ermenistan'da yapılmasıyla eş zamanlı gelmesi dikkat çekiciydi. Bir analiz haber hazırladık. Erdoğan'ın verdiği mesajlar İrivan'dan yansıyanları ele aldık ve Avrupa Birliği nereye koşuyor sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Takdir milletin elbette.
3: Avrupa Siyasi Topluluğu 8. toplantısı Ermenistan'da yapıldı. Ermenistan, Avrupa Birliği üyesi değil, keza NATO üyesi de, hatta Avrupa'da dahi değil. Ancak belli ki Avrupa nüfuz alanlarını genişletmek, Ukrayna cephesinde kaybettiği prestijini Rusya'nın arka bahçesinde boy göstererek geri kazanmaya çalışıyor. Erivan'daki buluşmanın teması, geleceği inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar. Peki bunu Türkiye'yi dışlayarak yapmak mümkün mü?
4: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında anlamak isteyenler için çok net mesajlar veriyor. Avrupa Birliği'ndeki eski hastalıkları hatırlatıyor. İdeolojik körlük, kibir ve siyonizmin tuzağı olan liderlerin Avrupa'yı da dibe çektiğini belirtiyor.
4: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Kıymetli vatandaşlarım, gelinen noktada bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayım. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür.
3: Örneğin İspanya, İtalya, Macaristan gibi ülkeler Türkiye'deki değişimin güç tahkimatının farkında. İspanya ile denizcilik alanında yapılan büyük işbirlikleri, Hürjet ihracatı gibi hamlelere kadar evrilmiş vaziyette. İtalya ile Baykar'ın kurduğu ortaklıklar Avrupa'nın güney cephesinin kapılarını Türkiye'ye açmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kibri, Almanya şansölyesi Merz ve kendinden öncekilerin Siyonizm tarafından rehin alınmış siyaset anlayışı Türkiye'nin önünde önemli bir bariyer olarak duruyor.
5: Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Böyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır.
3: Avrupalı liderlerin başı ne zaman derde girse Türkiye'yi hatırlıyorlar. Bayraktar TB2'ler Karabağ'da zafer yazarken ölüm makinesi diye manşet atan Avrupa medyası, aynı sihalar Ukrayna'da görevdeyken şiirler, şarkılar, övgüler paylaşıyor. Mesele Ege'deki düzensiz göçmenler olduğunda Türkiye ile yoğun işbirliği içine girmeye çalışıyorlar. Ancak mesele tam üyelik fasıllarının açılması olduğundaysa ipe un seriyorlar.
4: Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin asıl sebebi de tam olarak bu. Bu yüzden Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu 8. toplantısına davetli olduğu halde kendisi gitmeyip Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı gönderdi. Oysa Avrupalı liderler at gözlüklerini bir kenara koysa, buluştukları Erivan'ın huzuru ve barışı için dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük mücadele verdiğini görecekler. 2021.
6: Avrupa Siyasi Topluluğu üyelerini Mayıs 2028'deki bir sonraki zirvede Azerbaycan'a davet ediyorum. Bu arada Ermenistan da adaylığımızı destekledi. Bu Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışın bir gerçeklik olduğunun açık göstergesidir. Sadece 9 aydır barış içinde yaşıyoruz ve barış içinde yaşamayı öğreniyoruz.
3: Ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın barış mesajları bu durumun en açık kanıtı.
7: Azerbaycan'la ülkelerimiz arasındaki barışı güçlendirmek ve kurumsallaştırmak için yakın çalışıyoruz. Çevrim içi de olsa bir Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilk kez Ermenistan'daki bir organizasyona katılıyor. Umuyorum Avrupa Siyasi Topluluğu'nun sonraki zirvesinde 2028'de Azerbaycan'ı ziyaret etme fırsatı bulabilirim.
3: Bölgede barışın tahkim edilmesi aslında Avrupa'nın da çıkarına. Zira Hürmüz krizinin Avrupa'ya günlük enerji maliyeti 500 milyon dolar. Şimdiden 30 milyar dolar civarında bir yük Avrupa'nın omzuna yüklendi. Ve uzun vadeli çözümse Hazar petrol ve doğal gazının Türkiye üstünden Avrupa'ya taşınması. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin iki yüzlü siyasetine tepkisi de bu yüzden. Zira soykırımcı İsrail'le kol kola yürüyen, Yunanistan'a, Güney Kıbrıs Rum kesimine kol kanat geren Avrupalı liderlerin, bölgenin istikrarı ve huzuru için bedel ödeyen, mücadele eden Türkiye'yi dışlamaya çalışması artık kabul edilemez hale gelmiş vaziyette.
2: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bu uyarıları paylaşırken sırtını milletine yaslıyor. Devletin gücünden aldığı o destekle de bu meydan okumaları dile getiriyor diyebiliriz.

0: Zira Türkiye ciddi anlamda hani çeyrek asırda mesafe aldı. Bunu da en iyi sahada görüyoruz. Saha 2026'ya götüreceğiz size efendim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açılış konuşmasını yaptı. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan çatışma ve küresel güvenlik sorunlarını, belirsizliği hatırlattı. Bu kaotik ortamda hiçbir ihtimali göz ardı etmeden önlemler alıyoruz mesajı verdi.
1: Küresel güvenlik ortamının belirsizleştiği, çatışma ve savaşların pek çok coğrafyada aynı anda vuku bulduğu hassas bir dönemden geçiyoruz. Özellikle son dönemde tanıklık ettiğimiz ve bölgemizi doğrudan etkileyen Rusya-Ukrayna Savaşı ile Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş, bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini derinden etkilemiştir. Bu kaotik ortamda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm gelişmeleri yakından ve çok boyutlu bir şekilde takip etmekte, savunma ve güvenliğimizi sağlamak için hiçbir ihtimali göz ardı etmeden gerekli tüm önlemleri kararlılıkla almaktadır. Yalnızca güncel askeri hareketliliğe odaklanmak yeterli değildir. Karşı karşıya olduğumuz tablo, dünya güvenlik mimarisini, caydırıcılık dengesini ve askeri doktrinleri yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir. Türk savunma sanayinin asıl büyük devrimi, dünya harp doktrinlerini yeniden yazdıran, gökyüzünün yeni hakimleri olan insansız hava araçlarımızla gerçekleşmiştir. Bugün insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve stratejik seviyedeki TİHA teknolojilerimiz, sahip oldukları yapay zeka, hassas vuruş gücü ve yüksek irtifa kabiliyetleriyle küresel ölçekte etkiler oluşturmuş, özellikle Türk mühendisliğinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir.
0: O yeni sohbetlerinde bugün ezberler bozuluyor manşetiyle birlikteyiz efendim. Küresel sistemdeki güven bunalımları, uluslararası sistemdeki çöküş, aynı zamanda ülkelerin yeni ittifak arayışları, birçok yapılan açıklama var ve ezber bozan açıklamalar da gündemimize geliyor. Az önce paylaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik çıkışları dikkat çekiciydi. Hepsini konuşacağız. Bugün CHP grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'nin yalnız kaldığını, diplomatik başarısızlık içinde olduğunu, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam uyarılarının da Avrupa Birliği'ne bir selektör yapma olduğunu söyledi. Acaba CHP'nin dış politika okumalarıyla bizim baktığımız yer arasında neden bu kadar uçurum var sorusu da aklımıza geliyor. Konuşacağız hepsini. Kimler bizimle? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner bizimle ve arada Survey Genel Müdürü Yusuf Akın bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Caner, şimdi önce MHP'lerinin bugünkü gündemiyle başlayalım. Çünkü aslında hepsi birbirine bağlantılı süreçler diye değerlendiriyorum ben. Siz nasıl değerlendirirsiniz merak ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerini paylaştı, birazdan geleceğim. MHP'dir Devlet Bahçeli de diyor ki Macron'a Napolyonculuk oynama bölgemizde diyor. Hani bu işte Atina ve Yunanistan üzerinden ve Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden yaptığı hamlelerle ilgili olarak. Bir de bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesinde durduğumuz yerdeyiz. Bu konuda taviz vermeyeceğiz MHP olarak söylüyor. Hatta çıtayı biraz yukarıya da taşıdı. Bu anlamda işte İmralı'daki terörist başına gerekiyorsa bir koordinatörlük görev verelim, bu işleri koordine etsin gibi bir açıklaması da oldu. Buradan başlayalım. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması vardı. İsrail Suriye'deki planlarından vazgeçmiş değil. Yani hala burada fırsat kolluyor mesajı vermişti. Bu anlamda Bahçeli'nin son açıklamalarını nasıl okuyalım? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge mücadelesinde hala kritik safha devam mı ediyor? Yoksa artık hani biz 6-7 yıldır böyle terör saldırısı olmuyor diye bir böyle bir rahat mı hissediyoruz kendimizi? Ama siyasetçiler mi rahat hissetmiyor? Siz nasıl okuyorsunuz efendim tüm bunları?
2: Şimdi öncelikli olarak yani Türkiye'nin terörle mücadelesinde 6 aylık bir çatışmasızlık süreci yani hiç kimse tarafından yanlış anlaşılmamalı İbrahim Bey. Yani Türkiye jeopolitik kilitlerini veya denklemlerini kullanarak bölgeyi kilitledi. Özellikle bölücü örgütün eline ayağını bağladı. İçeride terörsüz Türkiye süreciyle yaptığı hamlelerle ister istemez bölücü örgüt cenahı DEM başta olmak üzere yani Türkiye'deki legal uzantıları başta olmak üzere Türkiye'nin bölücü örgütün tamamıyla silah bırakmasının hemen ardından yapacağı bütün şeyleri yani o düzenlemeleri, hukuki düzenlemeleri ve bu süreçle ilgili bütün yasal ve

0: kurumsal süreçleri yapacağını ciddi bir şekilde gösterdi. Dolayısıyla bölücü örgüt, yani top şu an bölücü örgütün veya o cenahın elinde.
1: Sahasında.
0: Şimdi yani şöyle bir şey var. Tabii bölücü örgüt bu işin bir çözüme ulaşacağını biliyor. Yani gerçekten Türkiye çok kararlı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri, Cumhur İttifakı'nın ortak hareket etmesi, Türkiye'de kamuoyunun da devleti desteklemesi, hükümeti desteklemesi, bölücü örgüte herhangi bir yani fakat ama lakin gibi bir alan bırakmadı. Dolayısıyla tabii bir de bölücü örgütün emperyal yapılarla olan ilişkileri var. Geçtiğimiz haftalarda Trump ne dedi? Dedi ki biz dedi, yani bölücü örgütü kastederek, İran'da dedi Kürtlere dedi silahlar verdik. Bunları işte diğer muhalifleri dağıtsın diye, ama dağıtmadılar dedi. 2 gün önce yanlış hatırlamıyorsam veya dün yine aynı cümleyi kullandı. Demek ki birileri, yani Amerika gibi, İsrail gibi yapılar İran üzerinden yeni bir terör odaklı bir oyun tezgah peşindeler ve bölücü örgüte hala silah bırakma diyorlar. Üçüncüsü, demek ki bölücü örgütün içerisinde de artık hani süreçte bir 6 aylık bir kesinti var. Türkiye'nin hem askeri anlamda duruşu, çünkü bakın biz bölgeyi de boşaltmış değiliz İbrahim Bey. Daha çok güçlendirdik, daha çok tahkimatlarla bu işi sağlama aldık. Şimdi iç politikada, iç cephede güçlü durunca ve bölgede de askeri unsurlarımız son derece kararlı olunca, tabii mesele biraz da bölücü örgütün bir karar aşamasında olduğunu gösteriyor. Tabii bölücü örgüt içerisinde de demek ki bazı tartışmalar var. Mesela onların bazı sözde yayın organlarını, hesaplarını takip ettiğimiz zaman orada da hep böyle sığ söylemler var. Ama bununla beraber eleştiriler de başladı. İşte bu noktada İran denkleminin veya İran düğümünün çözülmesi bekleniyor. Dolayısıyla bölücü örgütün hareket alanı kalmadı. Yani en önemli şey bu. Bugünkü konuşmasıyla Sayın Bahçeli bir tık daha ileriye götürüyor.
1: Yine
0: Ama bu bir
1: ezber
0: tık daha
1: bozan bir
0: ileri
1: konuşmaydı
0: götürme,
1: aslına bakarsanız. Tabi
0: tabii
1: biraz
0: ki
1: böyle
0: yani
1: hani bu şehit
0: evet.
1: cenazelerini takip etmiş aileler için işte silah arkadaşlarını kaybetmiş insanlar için işte biz gibi bu işleri yakından takip eden gazeteler için sindirilmesi zor ifadeler ama biraz da bu meseleleri işte
0: Kesinlikle.
1: hani bu süreçlerde kan kustuk kızılcık şerbeti içtik mantığıyla takip ediyoruz. Çünkü ben mesela kendi adıma hani işte bir Mehmetçiğin burnu kanamadan Suriye'de bu işin çözüme kavuşturulması yönündeki siyasi iradeden memnuniyetle duyuyorum. Bunu da söyleyeyim. Hani ama zor
0: Kesinlikle,
1: denklemler
0: kesinlikle.
1: bunlar. Onu da görüyoruz aslında.
0: Şimdi şöyle, yani İbrahim Bey, yani Sayın Bahçeli'nin bu konuşması geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu görüşmeden habersiz, bağımsız düşünülemez. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz gün yapmış olduğu ziyarette terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir takım gelişmelere yönelik görüş alışverişinde de bulunuldu. Zaten terörsüz Türkiye sürecini Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi kanadı yürütüyor. Yani söylemlerini söylemek,
1: Bu
0: ifade etmek
1: arada Sayın
0: istiyorum.
1: Caner, MHP'lerinden bir ifade de okuyayım. Hani durumu netleştirmek için şöyle diyor
0: Tabii ki.
1: Bahçeli. Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemeli. Kimse anaların gözyaşı üzerinden siyasi devşirmemeli. Kimse kardeşliğimizi zehirleyecek sözde siyasi eylemlerin peşine takılmamalıdır diyor Bahçeli.
0: Evet. Zaten devletin duruşu da, hükümetin duruşu da, Cumhur İttifakı'nın duruşu da bu yönde. Bugüne kadar bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili söylemler, uygulamalar hiçbir şekilde Türkiye'de hani şehit ailelerinin veya gazilerin rahatsız edecek bir şey olmadı. Şimdi yani sonsuza kadar elbette kalbimizde yaşayacaklar. Onların anılarını, onların yiğitliklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman başımızın tacı olacaklar. Ancak bundan sonra da yeni şehitlerimiz veya gazilerimiz olmasın diye uğraşıyoruz. Yani bu işi bir yerde bitirmemiz lazım artık İbrahim Bey. Dolayısıyla şimdi Abdullah Öcalan meselesinde de işte Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber görüştükten sonra ortaya atılmış bir hamle olarak düşünüyorum. En önemlisi Abdullah Öcalan'ın işte liderliği, kimliği, özellikle İran hattında başta İsrail olmak üzere Amerika gibi yapıların terörü, yani daha doğrusu terör örgütünü canlı tutmanın, işte ona yönelik hamlelerin son boyutu. Hiç kuşkusuz yani Abdullah Öcalan böyle bir koordinasyon kurulu kurulacak, oraya gelip oturacak değil. Yani buradaki söylem daha çok işte Kandil'deki, hatta Kandil'deki yöneticileri bir tarafa bırakın, sözde yöneticileri,

0: Öncü örgütün diğer alt unsurlarına yönelik seslenilen bir şey. Çünkü Abdullah Öcalan'ın liderliği konusu da yani bölücü örgütte hala devam ediyor. Üstelik devlet ilk defa Abdullah Öcalan'ın kişiliğini ve o kimliğini ön plana çıkararak bölücü örgüt üzerinde de çok ciddi kafa karışıklığı oluşturdu.
1: Doğru.
0: Bence çok dikkatli bir şekilde hazırlanmış. Böyle süreçleri, söylemleri ve içeriği çok dikkatli bir şekilde kurgulanmış bir cümle. Artı bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapacağı uygulamalar da bu minval üzerine oturtulmuş. Ben o bağlamda Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Bahçeli ziyareti ve konuşmalarında bu işin çok
1: mesajı
0: detaylı
1: aldınız.
0: Bir şekilde ele alındığını düşünüyorum.
1: Peki. Sayın Akın, buradan devam edelim. Vatandaş nezdinde mesele nasıl algılanıyor, nasıl devam ediyor? Destek var mı yoksa artık hani böyle kafa karışıklığı mı var? Siz hani sürekli olarak milletin nabzını tutuyorsunuz. Bu anlamda sizden bir değerlendirme alayım.
2: Geçtiğimiz ay terörsüz Türkiye süreci sizce bu savaş durumundan etkilenecek midir diye sorduğumuzda toplumun anlamlı bir kısmının hayır, bence terörsüz Türkiye süreci bu bölgemizde yaşanan süreçten olumsuz etkilenmeyecektir şekilde bir değerlendirme yapıyordu. Bununla birlikte savunma sanayi ile ilgili özellikle atılan adımlar vatandaş nezdinde çok güçlü destek görmekte. Bunun için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yıllar öncesinde İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan dünya düzeni günümüz beklentilerini karşılamakta artık yetersiz kalıyor diye belki de yeni bir dünyanın aslında ilk spoilerını vermişti. Hani bundan sonrasında karşılaşacağımız yeni dengeler, yeni bir düzen, yeni bir dünya, yeni figürler belki bunu ifade etmişti. Şimdi İsrail'in hedefinde bir Türkiye'nin olduğunu net olarak görüyor vatandaş. Etrafında çember şeklinde yanan bir ateşi görüyor vatandaş. Bununla birlikte rahatlıkla hafta sonu parka eğlenmeye gidebiliyor vatandaş. Bununla birlikte AVM'ye gidebiliyor, akşam yemeğine gidebiliyor, sabah işine gidebiliyor. Akşam elhamdülillah Türkiye'de herkes yastıkta rahatça başını koyup uyuyabiliyor. Şimdi bunun savunma
1: yani
2: sanayi
1: mesela gökyüzünde bir drone gördüğünde bundan önce kafasını kaldırıp baktığında ya birisi turistik çekim yapıyor galiba falan diye düşünüyor.
2: Evet, evet. Şimdi savunma sanayi ile alakalı ben birkaç veri açıklayayım müsaadenizle İbrahim Bey. Terörsüz Türkiye'ye sonrasında bağlayacağım süreci. Eylül 2025 tarihinde sormuş olduğumuz geçtiğimiz sene Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünlerinden gurur duyuyor musunuz? %82.7 evet gurur duyuyorum diyor. Türkiye'deki savunma sanayisindeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? %69.5 başarılı buluyorum diyor. Herhalde görüyoruz. Yani istersen sulhü salah ol cengi hazırı şu anda yani bize bulaşamayacakları kadar güçlü olmadığımız müddetçe hiç kimsenin dokunulamaz olmadığını
1: tabii,
2: şu anda
1: Lübnan'da
2: her birimiz
1: görüyoruz
2: yaşıyoruz.
1: Yani kiliseleri bile birer birer havaya uçuruyorlar ki hani yani Hristiyan dünyasında Siyonizmin bir anlamda birçok noktada omuz omuza yürüdüğü bir atmosfer vardı. Buna rağmen yani kiliseleri de havaya uçurmaktan hiç rahatsız olmuyorlar.
2: İbrahim Bey %80'e yakın bir oran Türkiye'de diyor ki ben batılı değerlere inancımı kaybettim. Çünkü işte bu kiliseyi, camiyi, ya yani tüm ibadethaneleri, tüm eğitim merkezlerini, tüm hastaneleri umarsızca bombalayan, kimseye hesap vermek zorunda olmadığını düşünen zihniyet tahminen 3 yıl sonra oturacak masada ve bize demokrasi notu verecek. İnsan hakları notu verecek tahminen. Vatandaş bunu net olarak görmüş, gördüğümüz kadarıyla. Sanayi ile alakalı az önceki son veriyi de paylaşmak istiyorum. Savunma sanayi ile alakalı da. Sizce olası bir iktidar değişikliğinde savunma sanayi alanındaki yatırımlar sekteye uğrar mı? Yine 16 Ocak 2023 tarihinde, 2023 seçimleri öncesinde sorduğumuz bir soru. İktidar değişirse savunma sanayindeki yatırımlar sekteye uğrar mı? %58 evet diyor.
1: Şimdi, çok endişe verici bir
2: bugün,
1: rakam.
2: Ya İbrahim Bey, terörsüz Türkiye ile alakalı Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim tarihinde yaptığı açıklamadan itibaren sürekli soru soruyoruz. Ve bu sorduğumuz sorularda vatandaşın üç şeyi söylediğini gördük. Daha önce de zikrettiğimizi hatırlıyorum. Diyor ki olumlu karşılıyorum, destekliyorum. Umarım başarırsın. Bir. İki. Fakat temkinli iyimserim. Hani Ben bunu çok, ya yani çünkü zorlu süreçlerde

0: Ben geçtim, ağır bedelli öğrenmelerim oldu. Dolayısıyla benim sırtım dayalı şu anda duvara. Sen de güvenli bir ortamda süreci yönet diyor. Temkinli, iyimser ol diyor sen de. Ve az önce hocamın, Can Türk hocamın da belirttiği gibi aslında zaten bu temkinli, iyimser tavrın net olarak sahada da karşılık bulduğunu görüyoruz. Alan daralması değil, bu süreçte alanda daha çok sahada güçlenmiş bir Türkiye görüyoruz. Ve üçüncü
1: Kesinlikle.
0: söylediği şey ise vatandaşın bu süreçte
1: Evet.
0: terör örgütü son silahını bırakmadan, son silahını da gömmeden sen sakın tetikten elini çekme.
1: %100.
0: Aslına bakarsak şimdi 2024'te Sayın Bahçeli bu ifadeleri kullandığında biz bunu belki de inanın anlamamıştık. Egzajenere ederek söylüyorum İbrahim Bey. Ofiste hani idim, elimde işte çay içiyordum, kahve içiyordum. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısını konuşurken, dinlerken inanın hani yani onun anlattığı şekliyle makez bulması belki zihinlerde zaman alacak. Fakat belli bir zaman sonrasında Sayın Bahçeli biz yine anladığımızı belirteceğiz kanaatimce.
1: İnşallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi
0: İnşallah.
1: Sayın Caner'le devam edelim. Şöyle bir sorum olacak Sayın Caner. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün millete sesleniş konuşmasında Avrupa Birliği'ne yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. İki boyutta soracağım. Mesela Avrupa medyasından, Yunan medyasından yansıyan başlıklar var. Mesela işte Avrupa'ya rest, Yunanistan'da Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler. Ondan sonra Erdoğan Avrupa'ya karşı yol ayrımında. Türkiye artık eskisi gibi değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya rest çekti. Avrupa'nın stratejik körlük içinde olduğunu söyledi. İşte Güney Asya Haber Ajansı'ndan gelen Erdoğan Avrupa'yı Türkiye yönelik ön yargılarından vazgeçmeye çağırdı. Ermenistan basınında unutmayın Türkiye artık eskisi gibi değil. Avrupa'ya sert eleştiriler başlıkları var. Konuyu nereye bağlayacağım? Şimdi Erdoğan gerçekten yani biraz ezber bozan bir çıkış yaptı. Uzunca da bir bölüm ayırdı konuşmasında dikkatimi çektiği kadarıyla. Esas dikkatimi çeken Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu 8. buluşması varken denk mi geldi bilmiyorum. Böyle bir mesaj gelmesi. Erdoğan şunu mu söylüyor? Yani Rusya'nın altını oymaya ya da işte kaşımaya çalışmayı bırakın. Hani enerji güvenliği hatları buradan geçecekse de bizim sayemizde olacak. Hani hem Ermenistan hem Azerbaycan üzerinden bir barış ve istikrar kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu işe de sabote etmeyin mesajları mı verdi? Avrupa eğer güvenlik arayışındaysa Türkiye'yi ıskalayarak bunu yapamaz mesajı mı verdi? Siz hani bir genel bir toparlama rica etsem ne söylersin? Bu Avrupa Birliği
0: Evet.
1: Türkiye ilişkileri ve Erdoğan'ın bu denk mi geldi yani Erivan'da yansıyan görüntülerle ilgili olarak? Erdoğan bu arada kendisi de Erivan'a gitmedi. Sadece Cevdet Yılmaz'ı gönderdi
0: Evet.
1: temsilci olarak.
2: Kesinlikle. Şimdi şöyle, yani Erivan'a gitmemesinden başlayalım. Şimdi Erivan yani sembolik olarak hala Türkiye ve Azerbaycan arasında yani temel sorun olmaya devam eden nötr olmayan bir
1: pozisyonda.
2: siyasi bir ilişkiler ağına
1: Bu
2: sahip.
1: arada Ermenistan
2: Şimdi
1: hala barış anlaşmasını da imzalamadı Paşinyan. Onu da altını çizelim yani. Sürekli beyanlar var, iyi niyetler var, ilerleme var ama
2: şöyle
1: tam olarak sınırları tanıyan anlaşmayı imzalamadılar.
2: seçim var. Önümüzdeki Eylül veya Ekim, 7 Ekim'di galiba Ermenistan'da. Paşinyan o seçimi şey yapıyor. Hatta Türkiye'ye şunu diyor: ya ben bu seçimi tekrar kazanmam için bana bir el ver, tabiri yerindeyse. Aramızdaki sınırı açalım. Ondan sonra da şey yapalım. Kaldı ki zaten Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki sınır da açıldı. Şu an ilk işte ticaret şeyler yapılmaya başladı. Peki niye Sayın Aliyev gitti? Tabii Sayın Aliyev'in gitmesi doğruydu.
1: Aliyev
2: Yani
1: de video
2: aslında bu
1: konferans
2: da
1: yöntemiyle
2: mesela.
1: mesajını verdi. Yani doğrudan zirveye katılmadı ama en
2: Evet.
1: azından artık o zeminde bulunmayı
2: Pardon,
1: kabul
2: düzeltiyorum.
1: etti.
2: Evet. Tabii. Yani ben onu zirveye katılma anlamında söylüyorum. Şimdi bu da şu. Şimdi Türkiye ve Azerbaycan diyor ki, evet biz Ermenistan'la ilişkilerimizi geliştireceğiz. Hatta Paşinyan bugünkü konuşmasında bile şey dedi. Yani biz dedi önümüzdeki toplantının Azerbaycan'da yapılmasını da isteriz. Ben de gitmek isterim falan. Şimdi tabii Türkiye'nin beklentisi şu. Türkiye ve Azerbaycan'ın, Ermenistan biraz daha dikkatli, yani biraz daha hızlı süreçleri hızlandırdığı takdirde bütün sorunlarımız çözülecek. Ve Avrupa'da bunu görecek. Yani Türkiye ve Azerbaycan çok net bir şekilde tavır koyuyor. Ve aramızda kötü değil. Yani ilişkilerde düzelmeye başladı. Tabii Avrupa'nın bir anda Ermenistan'a böyle araya girmesi tabii Türkiye'ye ve Azerbaycan'a yönelik bir mesaj. Daha çok Türkiye'ye. Şimdi Avrupa'da iki tane Avrupa var benim anladığım, hep gözlemlediğim. Şimdi birincisi bu kuzey hattı dedi.

dediğimiz, Orta Avrupa dediğimiz işte Almanya, Fransa hattı, bir de Güney Avrupa hattı. Bu da İspanya, İtalya. Dolayısıyla şimdi biz Avrupa'da, bir de işte Balkanlar, yani Avrupa'yı böyle dümdüz ikiye böldüğümüzü düşünüyorum ben. Şimdi Türkiye'nin bu iki Avrupa ile ilişkileri farklı. Şimdi Kuzey Hattı dediğimiz yapı, yani Fransa'yı da işin içine alacak şekilde Fransa, Almanya, işte Hollanda, Kuzey ülkeleri. Bunlar biraz daha Türkiye'ye ideolojik bakıyorlar. Türkiye

0: Bu buralarla olan ilişkilerimizde hani karşılıklı güven, karşılıklı anlayışa dayalı bir süreç yaşanıyor. Özellikle Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile girişmiş olduğu bu havacılık ve denizcilik üzerindeki yani ilişkiler diğer ülkeleri de rahatsız ediyor. Mesela şimdi Macron'un Yunanistan'a ve Rum yönetimine biz sizi koruruz demek istemesi Türkiye'nin yükselen savunma sanayisi ihracatında olası bir rakip, bir potansiyel olarak görmesinden kaynaklanıyor. Çünkü şaka maka bir tarafa yani Türkiye Polonya'ya artık silah satmaya başladı. Efendim Avrupa'nın pek
1: İspanya'ya
0: çok
1: hürjet
0: ülkesine
1: ihraç ediyor.
0: SİHA'dır. Evet, kara ve hava unsurları donanma şeylerini yapıyoruz. Mesela Romanya'nın bazı gemilerinin şeyini yapacağız önümüzdeki günlerde Karadeniz donanmasındaki bazı gemilerin şeyini yapacağız. Yeniden
1: Restorasyon
0: düzenlemesini yapacağız.
1: yenilenmesini.
0: Evet, restorasyonunu yapacağız. Şimdi bunların hepsi Fransa için bir yani Fransız savunma sanayisi için birer rakip. Bir de bunun içine Türkiye'nin yakın bir gelecekte bundan işte birkaç sene sonra insanlı platformlarını da devreye sokup satışa çıkaracak olması ve bir de biz Kaan'la çok sert girdik Avrupa'nın savunma sanayisi pazarına. Bir de işte şu an devam eden fuar, başlayan fuar.
1: Sağ
0: Yani Türkiye
1: 2026
0: üçüncü
1: 8 milyar
0: ürünle
1: dolar ihracat hedefi var. Yani böyle bir anlaşma imzalanması bekleniyor çeşitli
0: kesinlikle.
1: anlaşmalarla. Bugün işte atılmaya
0: Şimdi
1: başlandı imzalar birçok ülkeyle.
0: bu yakın bir zamanda mesela önümüzdeki 10 yıl içerisinde 80 milyar dolara bile çıkar. Çünkü Türkiye bu konuda çok esnek, işbirliğine açık. Yerli milli yani kendi tasarımı modelinde ama bu yerlilik millilik konusunda da hani diğer Avrupa ülkeleri gibi kıskanç teknolojiyi saklayan veya işte bazı şeyleri vermem diyen bir ülke de değil. Türkiye
1: Doğru.
0: bütün ürettiği savunma sanayisini beraber herkeste üretebilirim.
1: Ve sürekli çözüm
0: Herkeste
1: odaklı bir hizmet
0: paylaşabilirim
1: anlayışı var.
0: diyor. Şimdi bu büyük bir endüstriyel dönüşüm. Bunu hep zaten söyledik İbrahim Bey. Şimdi buralardan da baktığımız zaman bu özellikle Fransa için büyük bir rekabet unsuru. Çünkü havacılıkta geliştirdiğimiz yani yeni bu teknolojiler ve ilerleme yakın zamanda bizim füze teknolojilerinde ve uzay teknolojilerine de yansıyacak. Ki yansımaya başladı. Mesela kendi uydularımızı kendimiz üretmeye başladık. Henüz bu yolun başındayız ama nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2023 seçimlerinden önce işte belirli bir periyotta şimdilik gerçekleşmedi. Deprem oldu, İran savaşı var, Türkiye'nin başka öncelikleri girdi ama yakın bir zamanda Ay'a sert iniş yapacağız
1: Evet.
0: demesi bu ne
1: İnşallah
0: demek?
1: onu da Somali'deki uzay limanından başaracağız diye ben ümitliyim. Yani hani ne
0: İnşallah.
1: işimiz var
0: Şimdi bu
1: Somali'de
0: ne demek?
1: diyenler de oturup çekirdek çitleyerek izlerler artık.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bu balistik füze teknolojilerinin gelişimi demektir. Belki önümüzdeki 30 yıl içerisinde Türkiye uzaya ilk defa insanlı uçuş bile yapabilecek. Yörüngeye gidip gelecek. Belki Ay'a ile gidecek önümüzdeki 50 yıl, 30-40 yıl içerisinde. Yani her şey yolunda gidiyor çok şükür. Dolayısıyla Türkiye doğru bir yerden doğru bir hamle başlattı. Sadece bunun devamı. Bu noktada bu evet rakip yani Fransa için büyük bir tehdit. Peki Fransa bu kadar rahatsızken Türkiye'yi en çok rahatsız edecek nokta neresi? Hiç kuşkusuz Yunanistan ve Rum yönetimi.
1: Zaten
0: Şimdi ben
1: Bahçeli de
0: İbrahim
1: yani
0: Bey son
1: Napolyonculuk oynamaya kalkma diye Macron'u bu yüzden uyarıyor.
0: yani aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten Yunanistan'a ve Rum yönetimi yetkililerine yani buraları yöneten insanlara acıyorum. Burada bunlara oy veren insanlara da acıyorum. Neden? Şundan dolayı. Şimdi olmayan, gerçekçi olmayan aslında çok daha basit bir şekilde ve her iki ülkenin de her iki toplumun da kazanabileceği bir refah ortamı kurma fırsatı varken o sanal bir takım işte siyasetçilerin rüyasında gördüğü Türk
1: Kavgalar.
0: düşmanlığı üzerinden kendi geleceklerini, kendi çocuklarının geleceklerini çok ciddi tehlikeye atıyorlar. Topraklarını Amerikan üslerine açtılar. Topraklarını İsrailli yerleşimcilere açtılar. Fransızlara üs açtılar. Amerikalılara üs açtılar. Şimdi biz burada belki sonsuza kadar beraber yaşayacağız ama onlar kendi geleceklerini, kendi egemenliklerini başkalarına tevdi etmek üzereler.
1: Sayın Caner, bir su için efendim. Ben Sayın Akın'la devam edeyim müsaadenizle. Şimdi Sayın Akın, bu süreçle ilgili olarak da CHP Genel Başkanı'nın bugün grup toplantısında verdiği mesajlar vardı. İşte Antalya Diplomasi Forumu'nu eleştiriyor. Hani Batı

0: cephesinden çok biliyorsunuz büyük lider anlamında katılmamış. İşte Macron gelmedi, Merz gelmedi falan anlamında. Ama Türkiye'nin hani diplomasi çok yalnız kaldığını, işte biraz ötekileştirildiğini, hatta bir yandan da mesela sırf bu sıkışmışlık haliyle Avrupa Birliği Türkiye'nin selektör yaptığını söylüyor. Şimdi sizce CHP'de bir siyasi körlük var mı dış politika okumalarında? Ya da bu mesajlarla Sayın Özel nereye varmaya çalışıyor? İşte Sanchez'e sarılmaya çalıştığı görüntüler ortada. Sosyalist Enternasyonel'de ya bir Costa bizde 5 dakika bile görüşmedi, buraya kadar geldik, ayıp etti falan diye serzenişleri ortada. Yani hani Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Putin'le görüşüyor, Trump'la görüşüyor, işte İran lideriyle görüşüyor, Ortadoğu'da krizlerde arabulucu olmaya çalışıyor. İşte bugün yüzümüze bakmayan Macron aramak zorunda kalıyor, yeri geliyor. Yeri geliyor yukarıdan kibirli davranışlar içerisinde oluyor ama biraz acaba hani başka bir alandan mı hükümeti eleştirmeye çalışsa? Rusya-Ukrayna savaşında mesela muhalefetin peşinden gidip Ukrayna'yı tutsak Rusya'ya biz bir anlamda savaş ilan eder tarzda bir yaklaşımla yol alsaydık, şu an acaba bulunduğumuz stratejik denklemleri kurabilir miydik? Siz nasıl okuyorsunuz CHP'deki bu açıklamaları?
1: Sayın Özgür Özel'e tek tavsiyem kesinlikle şu anda hükümetin dış politikasını aslında desteklemek. Böylece hem kendi tabanını tutar, bununla birlikte AK Parti tabanında da belki bir mesaj gönderme fırsatı olur. Çünkü şu anda dış politikanın vatandaş tarafından güçlü şekilde destek gördüğünü görüyoruz. İnşallah yarın sizlerle de paylaşacağımız bir raporumuz daha var. Bu ayınki Nisan ayı raporu Sosyometre'nin. Antalya Diplomasi Forumu ile alakalı da soru sorduk. Ve burada bunun da Türkiye'nin aslında artan uluslararası gücüne tekabül eden bir program olduğuna dair vatandaşın değerlendirmesi var. Savaş esnasındaki Türkiye hükümetinin başarı performansını sorduk. %54 başarılı buluyorum diyor. Yani savunma sanayi ile alakalı yapılan çalışmalar önerdim. Diplomasi veya dış politikadaki sözünün güçlü olmasının da nedeni aslında bu sözün altını dolduran bir de bir işte yerli ve milli savunma sanayi var. Bunları bütünleşik olarak değerlendirmek lazım. Şimdi burada her ikisini de laf eden bir siyasi aktör görüyoruz. Siyasi muhalefetteki lideri görüyoruz. Kesinlikle yanlış yere ateş ediyor. Yani tutarlılıkla alakalı, dış politikadaki yaptığı tahminlerin tutmamasıyla alakalı hani onlarca örnek verebilirim. Eğer ki 6'da yayın başlamayacaksa ben ana haber bülteni 7'de miydi İbrahim Bey? 7'ye kadar veri paylaşabilirim sizlerle.
0: Yok, şu an sadece 2-3 dakikam kaldı.
1: Tamam. Şunu söylemek isterim. İbrahim Bey, mesela Esad'la görüşülmesi gerekli şeklinde değerlendirmeyi yaptıktan 6 saat sonra orada kaçıyordu. Bunu sorduğumuzda vatandaşa, vatandaş diyordu ki %80 oranında CHP'liler dahil bunu söyleyenlerde. Tahminen son seçimde CHP lehine veya işte yerel seçimlerde CHP adaylarına oy vermiş seçmen dahi diyordu ki bu dış politikadaki eksikliğin bir göstergesidir. Bakınız Srebrenica'daki anma töreninde Sayın Cumhurbaşkanı'nın salondaki mesajının okunmasında bir teknik aksaklık çıktığında
0: video mesajda,
1: Özgür Özel çıktı ve dedi ki video mesajda hemen demiş orada müdahale ettim dedi. Ve dedi çünkü hani içerideki siyaset başkadır fakat dışarıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sözünün kesilmesini asla işte onu sorduk biz vatandaşa. Sayın Özgür Özel'in şu ana kadar gördüğü belki de görebileceği en yüksek oyu gördü. Destek oranını gördü. %70'in üzerinde destek vardı orada. Evet, Özgür Özel burada doğru yaptı diye. Bununla birlikte şimdi yeni bir dünyanın kurulduğu bir ortamda Özgür Özel yani helalleşme hesaplaşma sarkacında olduğu gibi iç siyasete dair bu tutumunu dış politikada en azından yansıtmamalı. Gördüğümüz kadarıyla çünkü vatandaşın hatta öyle güçlü bir desteği olduğunu görüyoruz ki İbrahim Bey %40 bandında, 32-42 bandında bir koşulsuz muhalefet bloğundan söz edebiliriz Türkiye'de. Erdoğan'ı fobik koşulsuz muhalefet bloğu. Benim kim oy vereceğim önemli değil. Onun karşısında mısın? Tamam, oyum sanadır diyen bir muhalefet bloğu var. Orada dahi şu anda gördüğümüz tepki şu. Onlar Erdoğan kalsın demiyorlar şu anda da. Fakat Erdoğan gitsin. Ama şimdi değil diyorlar. muhalefet seçmeni bile, o kemik muhalefet
0: Bu
1: seçmeni
0: tam
1: bile
0: da
1: bu
0: aslında
1: noktadayken
0: Sayın Akın, dün Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin
1: hocam
0: söylediği gibi değil mi? Yani ihtiyacınız olduğunda Türkiye'yi hatırlayıp

0: Sonra konjonktür değiştiğinde sırtınızı dönmeyin diyor. Yani olmaz diyor. Şimdi hani haklısınız Rusya'dan korktuğunuzda Türkiye'ye yaslanmaya çalışıyorsunuz. Mülteci hakkında Türkiye'ye yaslanmaya çalışıyorsun. Ha işler biraz normale dönüyor. Hemen Türkiye'ye sırtını dönüyorsun. Bekleme koridorunu alıyorsun. Olmaz diyor Erdoğan yani.
1: Tam bağımsız Türkiye için koştuğuna biz gördüğümüz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın vatandaş ikna olmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı son cümle Avrupa ülkeleriyle alakalı stratejik şaşılık ifadesini kullanmıştı. Doğru. Eğer böyle devam ederse stratejik körlük teşhisi konulabilir Sayın Özgür Özel'e ve CHP muhalefete.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkçener ve Arda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ben de veda ediyorum. Akşam haberlerinde Erkan Kol birazdan sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Bir Furtuna bir Koçer'e yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
0: Biso?
2: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
3: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık hocam.
4: Uyanmadı mı daha?
5: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
6: İnanıyorum.

0: Sen bacım, şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sen bacım, artist oğlum.
1: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
2: Golcü benim oğlum, golcü.
3: Annen her halini beğen, hediyeni de beğenir.
4: Annem, annen günü kutlu olsun.
3: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi buradadır. Hepsi burada, hepsi.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: bürosu sahibi diyor ki Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek. Bu görüntüdeki, evet, fotoğraftaki kişi. Gökhan Böcek diyor, genel merkeze para götürdüğünü söyledi diyor. Şeyin, o döviz bürosunun sahibi. O da sanıklar arasında ifade, evet, verdi.
1: Evet.
0: Böcek dövizdeki valizli görüntüleri ortaya çıkmış diyor. Arkadaşlarım da görüntüyü ekrana verdiler. Bak, valiz. Jammer'dır bence. Ama güvenlik kamerasını bantlamayı unutmuşlar. Öyle bir handikap olmuş. Jammer'dır. Ha? Ne dersin?
1: Yani hocam bir şey söyleyeyim.
0: Ya Özgür Çelik, bir turuncu valiz açmanızı uygun bir zamanda, biliyorum yoğunsunuz ama. Neticede il başkanı. İl başkanı Gürsel Tekin değil mi? İl başkanı Gürsel Tekin. Siz hani bir ara bir turuncu valizle bir basın toplantısı. Şöyle turuncu valizi bir açın. Bakın içinde Jammer var deyin falan. Özgür Çelik.
1: Hocam bunlar ancak bazı bantlanmamış kameralar ya da başka özel sektörün olabilir yakalanmış olanları. Ben bunları görünce buradan yola çıkarak bir neticeye varıyorum. Yani
0: içinde para varmış. Özetle bunu söyleyeyim.
1: Tam yani. Ne kadar çalınmış bu paralar ya. Ama inanılmaz bir şey ya. Şimdi bir döviz bürosuna giriyorsun valizle, çeke çeke gidiyorsun. %90 TL midir acaba? Bozulmuş, bilemiyorum. Bu kadar euroysa.
0: Şimdi bak iddiayı söyleyeyim sana. Baklava. İddia o ki Muhittin Böcek Büyükşehir adayları arasında en son açıklanan isim. Şimdi evet, herkes açıklandı. Zeydan, tamam, Karaları açıklandı. Bu Bursa'da Mustafa Bozbey açıklandı. Mansur Yavaş'a açıklandı. Ekrem, herkes açıklandı. Antalya açıklanmıyor.
1: Sen ne verdin? Vermedin tabii ondan.
0: İddia o ki Muhittin Böcek bizzat CHP Genel Başkanı'na adaylığı karşılığında bir miktar para vermiş. Bu iddianın sahibi ben değilim. Genel başkana para verdi diyen kişi bizzat o adayın gelini. Buyurunuz. Kayınpederim rüşvetle CHP'den aday oldu.
1: Hadi bak o da mı yalan? Yani bak.
0: Hadi ben yalan
1: bak,
0: söylüyorum.
1: Bu kimsenin değil. Bu
0: hadi sen yalan söylüyorsun.
1: Bu CHP'li. Yani ha, CHP gelini bu. Yani her diyoruz yani çalan CHP'li değil mi? Hı, yani doğru, değil mi? Doğru. Başkan yani belediye başkanı CHP'li. Hı. İşte sıvacısı CHP'li değil mi? Şoförü.
0: Bravo.
1: Geçenlerde şoför mesela ilan etti. Murat diye bir şoför ne dedi ki, anlattı işte ne kadar ne nasıl para geldi, şahit oldum ben dedi geçenlerde. Yani bunlar açıklıyorlar, anlatıyorlar yani,
0: evet,
1: ve sen ben değil yani içeri herhangi ya partilisi ya yardımcısı, ona iş yaptıkları adamlar yani beraber daha önce birçok ihalede imzası olan iş insanları, iş adamları artı gelini yani. Peki hepsi yalan söylüyor değil mi? Hepsi ama yalan, ama hepsi yalan söylüyor. Toplanmışlar bütün CHP'liler bir araya gelmişler. Bak CHP'liler bir araya gelmişler. CHP'leri yiyorlar. Ve bu alçak CHP'liler, öte yüksek CHP'liler. Yiyenler yemeyen CHP. Hocam CHP'liler bizle alakası yok diyoruz. Al gelini.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken, Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 Radyo Ortak yayınındayız. Günlüğüne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Ankara'da siber güvenlik toplantısı vardı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan'da. Toplantı sona erdi. O toplantı öncesinde İçişleri ve Adalet Bakanlarının da siber güvenlikle ilgili bir toplantısı vardı. Hatta bugün siber dolandırıcılara yönelik çok büyük bir operasyon düzenlendi. Hem bugün külliyedeki toplantının detaylarını hem o operasyonun ayrıntılarını birazdan paylaşacağız sizlerle. Savunma sanayinde Türkiye'nin gövde gösterisi başladı. Nerede? İstanbul'da. Saha Expo 2026 bugün dünyaya kapılarını açtı. Paylaşılan çok önemli yeni ürünler var savunma sanayinde. Özellikle kıtalar arası balistik füze ilk kez sergilendi. Bugün Saha Expo 2026'da ilk günden yansıyanları 24 ekibi orada detayları birazdan alacağız. Trump'ın açıklamaları, yeni açıklamaları var. Hürmüz'deki son durum, akşam haberlerinde bakacağız birazdan. Trump, İran Savaşı'nın 3 hafta daha sürebileceğini söyledi. Bir yandan Hürmüz Boğazı'nda hem İran'ın hem ABD'nin karşılıklı restleşmeleri var. Neler yaşanıyor? Görüntüler eşliğinde bakacağız birazdan. Haberlerimizi ekranlara taşıyacağız. İmamoğlu Suç Örgütü davasında bugün 32. celse görüldü. Ne vardı bugün? Sultan Gazi'deki kaçak hafriyat döküm vurgunu dosyası açıldı. Kim ne söyledi? Kim hangi savunmayı yaptı? Hepsini paylaşacağız. Ayrıntılarla akşam haberleri başlıyor.

0: toplantı sona erdi. Siber güvenlik toplantısından bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Peki neler konuşuldu? Hangi kararlar alındı? Toplantıya kimler katıldı? Ankara'ya dönelim. 24 Ekim'den Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre?
1: Erkan Kol toplantı yaklaşık bir saat önce bitti ve şu dakikalarda da İletişim Başkanlığı'ndan toplantının sonucuyla alakalı, alınan kararlarla alakalı detaylar paylaşıldı. Tabii bu konuda baktığımızda güvenlik, siber güvenlik kurulu olarak toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı.

0: Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı ve o kritik bakanlıklar, o kritik yerlerle ilgili bakanlar da üst düzeyde katılım sağladı. Kimler vardı? Dışişleri, İçişleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı bu konuda katılım gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı da bakan düzeyinde o toplantıda yer aldı ve bu konuda önemli kararları da imza atıldı. Aslında bu toplantı ilk kez yapıldı. Onu da belirtelim. İlk kez yapılmasının öncesinde geçen hafta Cuma günü aslında bir referans vardı bu toplantıya başlamanın referansı olarak. O da neydi? Milli İstihbarat Akademisi'nin bir raporu yayınlanmıştı Cuma günü. O rapor hangi başlıkta yayınlandı diye baktığımızda ise yapay zeka çağında siber güvenlik ve Türkiye'nin stratejik öncelikleri başlığındaydı. Ve burada da aslında o iletişim başkanlığının dakikalar önce verdiği kararlar doğrultusunda ki önerileri vardı akademinin, Milli İstihbarat Akademisi'nin. O akademide de aslında o kritik birimlerin, devlet kademesindeki kritik birimlerin yapay zekaya bırakılmaması, siber güvenlik açısından bunun savunmasız kalma ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini, aslında siber güvenliğin yanında hibrit bir sistemin, siber güvenlik yani yapay zekanın bildirip insan kabiliyetlerinin de karar merci olması yönünde önerileri vardı. Nitekim bu toplantıda da alınan kararlar bu yöndeydi. İlk toplantı gerçekleşti Siber Güvenlik Kurulu adı altında. Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulandığı da bu iletişim başkanlığı verdiği paylaşımdaydı. Ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla bu toplantı faaliyetlerinin sürdürüleceği de yapılan yazılı açıklamada yer aldı. Tabii baktığımızda toplumda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurlarının da tekrar göz önüne alındığı, bir çek yapıldığı da söylenebilir yazılan açıklamada. Özellikle kritik altyapıların korunması dikkat çekti ve dijital sistemlerin güvenliği, özellikle de yine Milli İstihbarat Akademisi de bunu önermişti. Yerli ve milli teknolojilerde kapasite arttırımı öngörülmüştü. Yani bu yapay zekanın siber güvenlikte savunmanın kısmında yerli ve milli imkanların kullanılması da önem arz ediyor. Nitekim geçtiğimiz yıllarda o işlemleri de görmüştük. Nelerdi bunlar? Ülkelerin tamamının elektriğinin kesilmesi, içme suyunun kesilmesi gibi siber saldırılarla bunların da mümkün olduğu da raporlara yansımıştı aslında. Yine mevcut potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin de artırılması. Yine az önceki maddede proaktif bir yaklaşımın sergilenmesinden bahsediyordu. Caydırıcılıkta yine bu kapsamda ele alınan bir noktaydı. Önemli bir konuda da bütün paydaşların bir araya gelerek bir kümülatif bir karar vermesi ve bu konuda çalışmalar yürütmesi de o toplantıda yer alan görüşlerden biriydi ve bir mutabakata varıldı. O mutabakatta da birkaç madde vardı. O maddeleri sıralamak gerekirse Erkan Kol, baktığımızda kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi kararı alındı. Kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin arttırılması ve siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesiyle birlikte dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda, tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, kripto, posta ve kargo, sağlık ve savunma sanayi, su yönetimi, yine söylediğimiz gibi az önce su yönetimi, ulaştırma ve devamında uzay alanlarında kritik altyapıların savunulması konusu ve bunun savunulmasında da yerli ve milli imkanların da geliştirilmesi, kapasitesinin artırılması, bu siber güvenlik kurulu toplantısında alınan ilk karar ve bütün kurumlarla eş güdüm içinde bunların ilerletilmesi kararına varıldı Erkan Kol.
1: Emre, teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için bizlerle. Ankara'da ilk kez toplanan siber güvenlik toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Toplantıda neler konuşuldu? Emre bizlerle paylaştı. 24 Ekim'den Emre Az detayları aldık. Gelelim grup toplantılarına. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk'ünü hiçe sayan ittifakı vardı. Macron'u uyardı Bahçeli. Napolyon hevesine kapılma dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve partisine dönük eleştiriler de vardı. Kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez ifadelerini kullandı.
2: Sayın Macron'un siyasi ölçeğini aşan Napolyonculuk hevesine kapılması, dost ve hatta çoğu zaman müttefik olan Türk ve Fransız milletleri arasındaki yüzyıllara sari kadim ilişkilere fayda sağlamaz.
3: Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'deki ittifakına dikkati çekti. Macron'un sömürgeci anlayışla hareket ettiğini söyledi, ekledi.
2: Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı dar hesapların aparatı haline gelirse, bundan bölge barışı, Avrupa güvenliği ve Fransa'nın itibarı zarar görür.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Fransa ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ta Türklerin haklarını hiçe sayan tutumu vardı. Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin milli mesele olduğunun altını çizdi. Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yunanistan'ın hamlelerini sıcak bakanları da uyardı.
2: Adada hala Avrupa Birliği romantizmiyle oyalananlar gözlerini Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarına çevirmeli, Filistin'de ve Lübnan'da yaşananları ibretle okumalıdır. Devletsizliğin, sahipsizliğin ve garantisizliğin bir halka nelere mal olduğunu göreceklerdir.
3: Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.
2: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden, gazilerimizin emanetini gölgelemeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir.
3: MHP lideri terörsüz Türkiye süreciyle ilgili MHP'ye yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Basiretsizliğin karanlık dehlizlerinde yolunu kaybetmişlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
3: Devlet Bahçeli mecliste yasal düzenleme çalışmalarının hız kazanacağını belirtti. Siyasi partilere çağrıda bulundu.
2: Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemeli. Kimse gazilerimizin fedakarlıklarına gölge düşürmemeli. Kimse anaların gözyaşı üzerinden siyaset devşirmememeli. Kimse kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi zehirleyecek sözlerin, söylemlerin, sözde siyasetlerin peşine takılmamalıdır.
3: Bahçeli, terörist başı Öcalan'la ilgili statü tartışmalarına da ayrı bir parantez açtı.
2: Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusuysa ani reflekslere, siyasi yargılarla, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
1: Türkiye'nin gurur kaynağı ürünleri, savunma sanayi ürünleri, LED'de bazılarını gösterdik, gösterebildiğimiz kadarını. Saha Expo 2026 başladı bugün İstanbul'da. Nerede? İstanbul Fuar Merkezi'nde. Bu arkadaki ürünler ve bununla beraber bu kez ilk kez tanıtılacak 200'den fazla yeni ürün var. Bugün bir kısmı da tanıtıldı. Onların içinde çok önemlileri de var. 24 ekibi Saha Expo'nun nabzını tutuyor. 24 muhabiri Neslişah Yumak. Orada detayları paylaşacak. Sözü uzatmadan Neslişah'a bırakalım. Neslişah.
4: Erkan Kol, savunma, havacılık ve uzay sanayisi fuarı rüzgarı İstanbul'da esti geçti diyebiliriz. Bugün 5 Mayıs, bugün kapılarını sabah saatlerinde açtı. Şu an saatlerimiz 18.11'i gösteriyor ama hala da fuar alanında büyük bir kalabalık var diyebiliriz. 18 itibariyle normalde kapılarını kapatıyordu ama şu an hala da içeride bir kalabalık var. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'dan ben atmosferi göstermesini rica edeceğim. Detayları da anlatıyor olacağım sizlere. Kıtalar arası balistik füze Yavuzhan tanıtıldı. Baykar tarafından mızrak K2 kamikaze tanıtıldı. Sivrisinek tanıtıldı. Makine kimya endüstrisi tarafından Enfal 17 tanıtıldı. 200'ün üzerinde yeni yerli ve milli ürünler tanıtıldı. Şu an yine yanımda yerli ve milli ürünler var. Hemen yanımda olan ürünü de sizlere aktarmak istiyorum. Sarsılmaz TUSAŞ ve TR Mekatronik firması Milli Muharip Kağan'ın top sistemi için tasarlanan yerli ve milli bir üründen bahsediyoruz. Yine bu tarafta aktarılmış olan birçok ürünler var. Kıtalar arası balistik füzeden bahsediyorduk. Onun tanıtımı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren açık olan bir fuar alanından bahsediyoruz. Saha 2026'dan bahsediyoruz. 203'ün üzerinde yeni ürün ve toplam 164 imzaya ev sahipliği yapan bir fuardan bahsediyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü için atılmış önemli adımlar bugün İstanbul'da imza töreniyle bütünleşmiş durumdaydı. Peki neler olacak? Bir önceki fuarda gerçekleşen ihracat odaklı anlaşmaların yaklaşık 3 katına karşılık gelecek. Organizasyonun artan ekonomik etkisi de ortaya çıkıyor. Şimdi biz savunma unsurlarından bahsettik. Hemen Ali Maşalacı ile beraber ben savunma unsurlarının arasında kullanılan robotları da ekranlarınıza getirmek istiyorum. Bugün gün içerisinde yine birçok farklı savunma unsuruyla karşılaştık. En büyüğünden en küçüğüne kadar olan ürünler buradaydı. Yine burada kara savunmasında kullanılabilecek robotları görüyorsunuz. Çoğunun yapay zeka entegreleri de var ve bugün en çok karşılaştığımız kelime cümle de aslında yapay zekaydı. Savaşlar değişmeye başlıyor. Savaşlar değiştikçe savunma ürünleri de değişmeye başlıyor. İşte yeni yeni teknolojiler, yeni yeni sistemler tanıtılmaya başladı. 400 bin metrekarelik bir alanda bahsediyoruz ve bu 400 bin metrekarelik alanın her bir noktasında yeni ürünler vardı. Bu yeni ürünleri niye konuşuyoruz peki? Farkındaysanız savaşlar devam ediyor. Orta Doğu'daki savaşlar devam ederken Türkiye ortalık yangın yeriyken sağ salim bir şekilde sükunet içerisinde vatandaşlarımızla yaşamaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu süreç içerisinden sağ salim devam ediyor. İşte bu eserler, bu ortaya çıkan mühendislik eserleriyle beraber biz bu noktaya çıkabiliyoruz. Niye? Savunma gücümüzün yüksekliğinden kaynaklı. İşte savunma gücümüzün yerli ve milli olmasından kaynaklı. Biz gün içerisinde sahada hangi standa gittiysek, hangi bir unsurun yanına gittiysek Türk mühendislerin imzasıyla karşılaştık. İşte zamanın çocukları bugünün mühendisleri memleket aşklarıyla, vatan aşklarıyla devam ettirerek, eğitimlerini alarak memleketleri için bu çalışmaları ortaya koydular ki sulh içinde, barış içinde yaşayabilelim diye. Çünkü Orta Doğu gerçeğiyle karşı karşıya kalsak da işte o karışıklığın ortasında bile bizler evlerimizde rahat ve huzurlu oturabiliyoruz. Saha 2026 da aslında tüm dünyaya Türk'ün savunma gücünü havada, karada, denizde, suda, uzay teknolojisindeki gücünü gösteriyor. Bugün dediğimiz gibi birçok da ürünle karşı karşıya kaldık. Kara, deniz ve hava sistemlerinin yanı sıra uzay teknolojileri ve insansız sistemlerde görücüye çıktı. Çok önemli lansmanlar gerçekleştirildi. Çok önemli açıklamalar yapıldı. Saatler 18'i gösteriyor. 18-15'i gösteriyor. Normalde fuar 18'de kapılarını kapatıyor olmasına rağmen hala da büyük bir kalabalık var. Merak var. İşte Türk'ün savunma gücü bugün Saha 2026 ile dünyanın gözleri önüne serilmiş oldu. Fuar ayın 9'una kadar sürecek. Ayın 8'ine kadar sadece profesyonellere ziyareti açık olacak. Ayın 9'unda da vatandaşların beğenisine sunulacak diyelim. Tüm günde süreci kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile takip ettik ve sizlere aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Erkan Kol.
1: Neslişah, teşekkür ediyorum. Birbirinden önemli ürün. Az önce de söylediğimiz Neslişah'ın da ifade ettiği 200'e yakın yeni ürün bu fuarda sergilenecek. Fuar bitene kadar en son günde vatandaşlar gidip görebilecekler. Hakikaten gurur verici bir tablo. Şimdi gurur verici bir tablo derken neden öyle söylüyorum? Burada İstanbul'da Saha Expo 2026 ama yankıları binlerce kilometre öteden geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ABD basını da Saha Expo'ya geniş yer ayırdı. Fuarın küresel bir buluşma noktası olacağına vurgu yapılıyor. Bakalım detaylara.
5: Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi organizasyonu Saha 2026 başladı. ABD basını organizasyona geniş yer verdi. Türkiye'nin savunma merkezi haline geldiğini ifade etti. Breaking Defense'in haberine göre saha ulusal bir vitrin olmaktan çıkıp savunma ve havacılık sanayi için küresel bir buluşma noktasına dönüştü. Haberde özellikle Körfez, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ile Avrupa'dan uluslararası katılımcılarda ciddi bir artış olacak ifadeleri kullanıldı. Breaking Defense'e göre fuara 1700'den fazla şirketin katılması bekleniyor. Katılımcı şirketlerin yaklaşık 260'ı yurt dışından geliyor. Diğer yıllara kıyasla bu yılki fuar en iddialı organizasyon oluyor. ABD basınına göre Türkiye, tam kapsamlı bir savunma üreticisi olmaktan ziyade savunma üssü haline gelen bir ülke olma yolunda ilerliyor. Habere göre fuarla birlikte Türkiye'nin üretimi ve yerel becerileri artabilir. Firmaların görücüye çıkardığı yeni ürünlerin tamamen yeni sistemler veya mevcut sistemlerin geliştirilmiş versiyonları olduğu belirtiliyor.
1: Türkiye'nin bölgesel gücü ve savunma sanayinde attığı kritik adımlar Yunan basınında bir kez daha manşet. Yunanistan bu kez Türkiye'nin küresel dengelerde belirleyici bir aktöre dönüştüğünü yazdı.
5: Türkiye'nin jeopolitik gücü Yunan basınına bir kez daha yansıdı. Avrupa'nın güvenlik ve savunma alanlarında giderek Ankara'ya yöneldiğini yazdılar. Analizde Türkiye'nin bölgesel ve küresel dengelerde kilit bir güç merkezine dönüştüğü vurgulandı. Analize Europost yer verdi. Avrupa ülkelerinin güvenlik ve savunma alanlarında Ankara'ya yönelmesine dikkati çekti. Bu derinleşen işbirliğinin Yunanistan için yeni ve acımasız bir gerçek olduğunu ifade etti. Haberde Türkiye'nin yeni güç merkezi haline geldiği vurgulandı. Belirsizlik ortamında Türkiye özellikle Avrupa güvenliği açısından son derece esnek ve stratejik olarak önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor denildi. Haberde Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir güç olmadığına dikkat çekildi. Avrupa güvenlik mimarisinin temel aktörlerinden biri haline geldiği ifade edildi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi analizde dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Özellikle Bayraktar TB2 gibi başarıların Avrupa'nın savunma tercihlerini değiştirdiği belirtildi. Analizin sonunda Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinde kilit bir aktör haline gelmesinin çağın belirleyici gelişmelerinden biri olduğu vurgulandı.

0: ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Trump, İran Savaşı'nın 3 hafta daha sürebileceğini belirtti. ABD Başkanı bu kez bir radyo programında konuştu. İran'la olan askeri çatışmayı zaten kazandığını öne sürdü. Ateşkesin hala yürürlükte olup olmadığını teyit etmekten kaçındı. Trump, "Yapmamız gereken işlerin çoğunu hallettik," dedi. "Savaş muhtemelen 2 hafta, belki de 3 hafta daha sürer," diye konuştu. "Ve zaman bizim için çok önemli değil," ifadesini kullandı. "Bir şekilde kazanacağız. Ya doğru anlaşmayı yapacağız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanacağız," dedi. ABD Başkanı daha önce Kongre'ye mektup göndermiş, İran'la düşmanlığın sona erdiğini söylemişti. Savaştan 60 gün sonra Kongre'den yeniden onay alma zorunluluğunun artık kalmadığını ifade etmişti. Trump'ın son açıklamasındaki 3 hafta vurgusuysa Çin'e yapacağı ziyaretten sonrasına işaret ediyor. O ziyaretten önce Pekin'e Tahran'dan önemli bir ziyaret var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Çin'e gitti. Yapacağı görüşmeler önem arz ediyor. İran'ın arka planda Çin'den teknik ve istihbari destek aldığı biliniyor. İran'daki son duruma bakalım. İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden tekrar başlayan gerilim devam ediyor. ABD, Hürmüz'den ticari gemileri geçirmek için operasyonunu sürdürürken karşılıklı restleşmeler devam ediyor. Bu arada Hürmüz yakınlarında bir Amerikan tanker uçağının radardan kaybolduğu öne sürüldü. İddiaya göre tanker uçağı Hürmüz Boğazı yakınında acil durum sinyali verdi. Ardından da radar ekranından kayboldu. Olayın ardından Katar'daki El Udeid hava üssünden 2 helikopter havalandı. Uçakta ne tür bir sorun yaşandığı henüz bilinmiyor. ABD ya da İran'dan olayla ilgili açıklama yok. Dahası iddiaya göre aynı bölgenin yakınında ikinci bir vaka daha yaşandı. Yine ABD'ye ait bir tanker uçağı acil durum sinyali verdi. Bu olay hakkında da detay bulunmuyor. ABD Başkanı Trump, sivil gemileri Hürmüz'den geçirmek için dün operasyon başlatmıştı. İlk LNG tankerinin bugün Hürmüz'den geçtiği öne sürülüyor. Danimarkalı küresel bir şirket de bir konteyner gemisinin boğazdan geçtiğini duyurdu. ABD, dün de 2 sivil geminin geçtiğini bildirmişti. Hatta kendi askeri gemilerinin de Hürmüz'den Basra Körfezi'ne geçtiğini duyurmuştu. İran bu iddiaları yalanlamıştı. Dün ayrıca İran medyası Hürmüz'e yaklaşan bir Amerikan savaş gemisinin 2 füzeyle vurulduğunu duyurmuştu. ABD gemilerinin vurulmadığını açıklamıştı. İran'dan daha sonra gelen resmi açıklamalar geminin yakınlarına sert uyarı atışları yapıldığını ortaya çıkardı. Gemi bunun üzerine geri dönmüştü. Dün bölgede bazı ticari gemiler de hedef alındı. ABD Başkanı ise kendilerine müdahale etmeye çalışan 6 botu batırdıklarını açıkladı. İran, bunların devrim muhafızlarına değil, sivillere ait olduğunu öne sürdü ve saldırılarda 5 kişinin öldüğünü belirtti. Bugün de Dender'de bazı ticari teknelerin alevlere teslim olduğu haberi geldi. Trump, İran'a Amerikan medyası üzerinden mesaj gönderdi. "Onlar için en iyi şey bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır," dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin ateşkesi tehlikeye attığını söyledi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'ye uyarıda bulundu. Kötü niyetliler tarafından kargaşaya çekilmemelerini istedi. Trump ise Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne dün 4 füze atmıştı. Bugün de yeni saldırılar yapıldığı haberleri var. Emirlikler hava savunma sisteminin harekete geçtiğini duyurdu. ABD cephesinden farklı açıklamalar var. Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı haftalık basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı. Hegseth, Hürmüz'den sivil gemileri geçirmeye yönelik operasyonun başarılı şekilde sürdüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü yakında dünyaya devredeceklerini belirtti. Pete Hegseth, ABD İran'ın saldırganlığına karşı deniz taşımacılığını korumak istiyor, dedi. Sivil gemilerin geçişine yönelik operasyonun İran'a saldırılardan ayrı ve geçici olduğunu söyledi. Hegseth'e göre 2 ABD ticari gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti. Yüzlerce gemi daha sırada. Ticari gemilerin geçebileceği güvenli bir şerit var. ABD Savunma Bakanı, İran Boğazı kontrol etmiyor, dedi. Boğazın üzerine bir kubbe kurduk, diye konuştu. İran hava sahasına veya sularına girmemize gerek yok, ifadesini kullandı. İran gemilere saldırırsa ezici şekilde cevap vereceklerini dile getirdi. Pete Hegseth, dünyanın ayağa kalkmasını bekliyoruz. Yakında Boğaz'ın sorumluluğunu dünyaya devredeceğiz dedi. ABD Savunma Bakanı İran'a deniz ablukasına da değindi. Tam anlamıyla devam ediyor. Son zamanlarda 6 gemi aşmaya çalıştı, hiçbirine izin verilmedi dedi. Hegseth, ateşkes bitmedi. İran'ın anlaşma yapma kabiliyeti var. Anlaşma olursa Boğaz'ı açmaya hazırız ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı ise bölgedeki durum için bugün dünden çok daha sakin dedi. İran'ın ateşkesin ardından kendilerine 10 kez saldırdığını söyledi. Ancak bunları İran'a saldırıları tekrar başlatmaya değecek kadar büyük olmadığını belirtti. Buna karşılık istenirse büyük saldırılara her an başlamaya hazır olduklarını ifade etti.
1: Moru Vesotoska, Moru Vesotoska.
0: Gelelim tüm bu savaşın Hürmüz'ün kapalı olmasının dünyaya maliyetine. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla eridiğini ve bu durumun piyasalar için risk oluşturduğunu açıkladı. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor.
2: Küresel petrol stokları son 8 yılın en düşük seviyelerine yaklaşırken Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Banka özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının sınırlı kalmasının stoklardaki hızlı düşüşü daha da kritik hale getirdiğini belirtti. Petrol fiyatları ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık %6 yükselmişti. Goldman Sachs verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Banka, toplam stokların kısa vadede minimum operasyonel seviyelere düşmesinin beklenmediğini ifade ederken, stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekti. Öte yandan küresel ticari rafine ürün stoklarının da belirgin şekilde azaldığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce 50 günlük talep seviyesinde bulunan stoklar şu anda 45 güne kadar gerilemiş durumda.
0: Altın fiyatları petrol ve dolardaki artışla baskı altında kalmaya devam etti. Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim ve merkez bankalarının faiz kararları da altın fiyatlarında etkili oldu. Altın fiyatları yılbaşından bu yana %15 kayıp yaşadı. Peki bu düşüş ne kadar sürecek? İzleyelim.
3: Jeopolitik riskler, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim uzun süreli barış umutlarını azalttı. Tüm bu unsurlar altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Altın yatırımcısı diken üstünde.
4: Dolar fiyatlarının küresel çapta güç kazanması, petrol fiyatlarının artması altın cephesinde adeta depreme neden oldu. Altın fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık %15 kayıpta.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. ABD'den gelen ekonomik veriler altın için kritik bir kırılma noktası oluşturdu. Peki altın fiyatlarında ibre ne zaman yukarı dönecek?
5: Global piyasalarda da çok ciddi yükselişler görüyoruz. Borsalarda eğer ciddi çöküşler olursa altında da düşüş görebiliriz. Hatta savaşın devam ettiği tabloda da yükselişler göreceğiz muhtemelen. Çünkü dünya ekonomisinin büyümeye dair sıkıntıları var. O yüzden Mayıs ayı kritik. Belki Mayıs'ın 20'lerine kadar, belki Mayıs'ın sonuna kadar bir düşüş etkisi devam ediyor altında ama yeniden yükselişler Mayıs sonrasında, özellikle yılın ikinci yarısında görebiliriz.
3: Altın yatırımcısı tedirgin. ABD ile İran arasında olası bir anlaşma ihtimaline ilişkin gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu yakından izliyor.
5: Şimdi altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu düşününce aslında bu birkaç aylık düşüşler normal kabul edilmesi gerekiyor. Belki yıl sonuna kadar da devam eden bir tablo söz konusu olabilir eğer savaş devam ederse. O yüzden bunu kestirmek çok zor ama orta ve uzun vadede yatırımcının tasarruflarını değerlendirmek için tercih ettiği bir yatırım aracı zaten altın.
3: Uzmanlara göre portföyleri çeşitlendirmek şart. Peki altın alım fırsatı sunuyor mu?
5: Aslında bu biraz bize ders verdi son düşüşler. Ama altın zaten çok uzun süredir yükseliş. yükselişteydi. Son 5 yıllık süreç içerisinde neredeyse %2000 yükseldi. Yani 20'ye katlayan, 25'e katlayan bir fiyatlama gördük zirveleri de düşündüğümüzde. O yüzden bir bekleme süreci olarak düşünmekte fayda var. %100 evet riskli olabilir ama portföyü çeşitlendirmek anlamında diğer enstrümanlara da yer ayırmak açısından bu fiyatlar önemli fiyatlar. Bir alım fırsatı diyebiliriz.
6: Teşekkür

0: İmamoğlu suç örgütü davasında Sultan Gazi'deki kaçak hafriyat dökümü vurgunu dosyası açıldı. Kaçak döküm suçlamasıyla yargılanan isimler sanık kürsüsüne çıktı. Firari Murat Gül İbrahimoğlu'nun operasyon öncesi yurt dışına kaçırdığı paraları bankadan nakit olarak çekmekle suçlanan çalışanı, "Ben aldığım talimatları yerine getirdim," dedi. İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis de Gül İbrahimoğlu ile arasındaki para trafiğini borç alışverişi olarak açıklamaya çalıştı.
1: Ekosistemin kaçak hafriyat vurgunu İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde örgütün en büyük gelir kaynağı olarak belirtiliyor. Silivri'de görülen davada dosya kapsamında tutuklu sanıklar kürsüye çıktı. Operasyon öncesi yurt dışına kaçırılan paralar ve şüpheli banka hesap hareketleri soruldu. Sanıklar bocaladı. Tutuklu sanık Ahmet Güldü, Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde ofis boyu olarak çalışıyordu. İddianameye göre operasyon haberini alan örgüt paraları yurt dışına çıkarmak istedi. Bankadan çekilen nakit paralar hediye kutuları içinde nakit olarak ya da külçe altın şeklinde hediye paketlerine yerleştirildi. O paralar Gül İbrahimoğlu'na ait özel jetle yurt dışına kaçırıldı. İddiaya göre paraları bankadan vekaletle nakit olarak çeken isimse Ahmet Güldü'ydü. Ahmet Güldü iddialara karşı "ben talimatla çalışırım" dedi. Finans talimatlarını Murat Gül İbrahimoğlu ve diğer şirket yöneticilerinden aldığını söyledi.
2: Bankadan para çekme ve para yatırma işlemleri de görevlerim arasında bulunurdu. Ancak bu işi aldığım talimatla yapardım. Örneğin banka ve finans işlerini Adem Başer'den, Murat Gül İbrahimoğlu'ndan alırdım. Şirket bankaya mail atardı, benim adımı verirdi. "Bu kişi parayı teslim alacak," derdi. Banka yetkilisi Murat Gül İbrahimoğlu'nu arayarak onay alırdı. Ben de gider bu parayı alırdım. Getirdiğim parayı da Murat Gül İbrahimoğlu'na ya da Yener Bey'e teslim ederdim.
1: İmamoğlu Ahmet Güldü'ye soru sormak için söz istedi. Ancak uzunca bir değerlendirme yaptı. Hakim tam 3 kez araya girerek soruyu sormasını istedi. İmamoğlu Güldü'ye sadece "siz böyle bir örgütü biliyor musunuz?" diye sordu. Duruşmanın ikinci oturumunda bu kez Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis kürsüye çıktı. İddianameye göre Murat Gül İbrahimoğlu ile birlikte hareket ederek döküm sahaları üzerinden gerçekleştirilen eylemlerde yer aldığı belirtilen Karanis, şüpheli para trafiklerine yanıt vermekte zorlandı. Karanis, Gül İbrahimoğlu ile arasında para akışını borç alışverişi olarak açıklamaya çalıştı. Hakan Karanis, döküm sahaları üzerinden elde edilen yasa dışı geliri sisteme aktarmakla suçlanıyor.
0: CHP'nin şaibeli kurultayı ile ilgili ceza davasında duruşma günü geldi. Aralarında asrın yolsuzluk davasında tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık 5. duruşmada tekrar hakim karşısına çıkacak.
3: CHP'nin şaibeli kurultay davasında geri sayım tamamlandı. 5. duruşma 6 Mayıs'ta görülecek. Gözler başkentte. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 38. olan kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla açılan davanın 5. duruşması 26. Asya Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak. Davada mahkemenin talebi üzerine Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi geçtiğimiz hafta dosyaya eklendi. Davada Lütfü Savaş müşteki yani şikayetçi, CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mağdur olarak yer alıyor. İddianamede delegelere para ve görev teklif edilerek oy yönlendirmesi yapıldığı, oy pusulalarının fotoğraflarının istendiği öne sürülüyor. 12 sanığın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 5. duruşmasında sanıklar savunma yapmaya devam edecek. İddianamede aralarında asrın yolsuzluk davasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu 12 sanık için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel Türkiye'yi dış politika konusunda eleştirmeye çalıştı. Ama yine zihni sinir sözleriyle dinleyenleri şaşkına çevirdi.
4: Dış politikada berbat işler yapıp...
3: CHP'ye göre Türkiye diplomasi de çok kötü. Mesela Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de güvenini kazanan tek ülke olduğu için mi kötü? Ya da ABD-İran savaşında yapılan görüşmelerle ateşkese kapı araladığı için mi? Türkiye, Afrika'daki gerilimlerin bitmesinde arabulucu olduğu için mi kötü bir dış politika izliyor? Bölgesindeki krizlerin çözümünde menüde değil masada olduğu için mi? Cevap basit. Türkiye'nin tüm bu başarıları birilerini bayağı bir rahatsız ediyor. Kimi mi rahatsız ediyor? Üstelik bu diplomasi başarılarından rahatsız olanlar öyle sınır ötesinde falan da değil. Zaten verilen mesajlar duyulan rahatsızlığı gün yüzüne çıkartıyor.
4: Türkiye'yi bir yalnızlığa, bir itilmişliğe, bir çıkmazın içine sokup
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Hedefinde Türkiye'nin dış politikası vardı. Özel zihni sinir dış politika okumasıyla dinleyenleri şaşkına çevirdi. Özgür Özel Türkiye'yi önce ABD'ye yakın olmakla suçladı. Çok geçmedi, birkaç cümle sonra ABD'ye karşı durduğu için de suçladı. Yani bir dediği diğerini tutmadı. Sonra sözü Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine getirdi.
4: Dün Sayın Erdoğan çıkmış, dün ilk kez Avrupa Birliği'ne selektör yapıyor.
3: Özel'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye selektör yaptı. Yani yakınlaşmaya çalıştı. Ama bunun gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi yok. Bunu anlamak için Erdoğan'ın son kabine toplantısında yaptığı açıklamaları hatırlamak yeter.
5: Ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.
3: Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. CNN Greece haberi Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler başlığıyla verdi. Atina merkezi Militair Avrupa Erdoğan karşısında yol ayrımında diyerek Türkiye'nin artık eski konumunda olmadığına vurgu yaptı. İsrail basınından Mariv Erdoğan'ın Avrupa'yı stratejik körlükle eleştirdiğini aktardı. Uluslararası medya Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını genel olarak Avrupa-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemi işaret eden sert ve net mesajlar olarak değerlendirdi. Ancak gelin görün ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm dünyanın duyduğu bu mesajları çarpıtmayı tercih etti ya da daha acısı anlayamadı. Özgür Özel'in gündeminde asrın yolsuzluk davası da vardı. Yargı mensuplarını hedef almayı sürdürdü. Özel daha sonra hafta sonu Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istenince çıkan gerginliğe getirdi sözü.
4: Ekrem İmamoğlu nazik bir selamlama kendisini 2 yıl önce seçen nazik bir selamlama mesajı okunacak. Bir selam yollamış okutmamışlar geliyor parlamentoda.

0: millet iradesine saygısızlıktan başka bir şey değil. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu. Dosyalar Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık tezkeresi mesaisi devam ediyor. Dosyalara yenileri eklendi. O dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de adı var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu. Dosyalar meclis başkanlığından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Önce dokunulmazlık tezkereleri komisyonda ele alınacak. Eğer kabul edilirse bu kez genel kurul gündemine gelecek. Hali hazırda CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında komisyon aşamasında 3 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
1: Yasa dışı bahis ve kara para ağına bir darbe daha vuruldu. İstanbul merkezli soruşturmada uluslararası bağlantıları olan dev bir yapı çökertildi. İşte detaylar.
2: Yasa dışı bahis üzerinden kurulan finans ağı aylar süren teknik takiple adım adım çözüldü. Kripto para transferleriyle gizlenmeye çalışılan para trafiği yurt içi ve yurt dışı bağlantılarıyla birlikte ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Palmik soruşturmasında yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı dev yapı deşifre edildi. MASAK ve İstanbul İl Jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla Malta merkezli bir kripto sistemi üzerinden milyarlarca dolarlık para trafiği tespit edildi. Sistemin merkezinde Pymix adı verilen finansal yapı vardı. Suç gelirleri kripto varlıklar üzerinden dolaştırıldı. Çok katmanlı transfer zincirleriyle izler silinmeye çalışıldı. Paranın rotası değişti ama adres değişmedi. Kara para sistemin içine yeniden sokuldu. Operasyonun ilk iki ayağında 30 şüpheli yakalandı. Çok sayıda mal varlığına el kondu. Soruşturma derinleştikçe daha çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bir şirketin sunucuları üzerinden tam 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağlandığı belirlendi. Operasyonun 3. dalgası da 5 Mayıs'ta geldi. Eş zamanlı baskınlarda toplam 38 şüpheli hedef alındı. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı isimlere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, çok sayıda arsa ve iş yeri ve yüzlerce bankayla kripto hesap tek tek mercek altına alındı. 535 hesap tek bir ağın parçasıydı. Yurt dışındaki şüpheliler içinse uluslararası yakalama süreci başlatıldı. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine hizmet veren sunucular devre dışı bırakıldı. Çok sayıda site erişime kapatıldı.
1: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ayrıca tutuklu bulunan şarkıcı İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı 19 Mart akşamı İstanbul Ümraniye'de Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunda hayatını kaybetmişti. Genç futbolcunun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklanmıştı. İçlerinde Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile birlikte şarkıcı ve oyuncu Aleyna Kalaycıoğlu da vardı. Hazırlanan iddianamede tutuklulardan Alaaddin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından müebbet hapis cezası talep edilirken, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise kasten adam öldürmeyi azmettirme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Cinayete ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 22 Haziran'da görülecek. Bu arada iddianamede suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen türkücü İzzet Yıldızhan'ın dosyadaki delil durumu ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak 1,5 ay sonra tahliyesine karar verildi. Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol uygulandı. Doğa baharın gelişiyle birlikte yüzünü bu kez biraz sert gösterdi. Hakkari'de karların aniden erimesi ve sağanak yağış nedeniyle Kavaklı Deresi taştı. Ulaşım imkansız hale geldi.

0: Bölgede faaliyet gösteren maden sahasında çalışan işçiler ise çalışma alanlarına ulaşabilmek için iş makinelerinin kepçe kısmında taşındı.
1: Yavaş yavaş ilerler.
2: Yol silindi, işçiler kepçeyle taşındı. Görüntü Hakkari'den. Karların erimesi ve etkili olan yağışlar Kavaklı Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkın sonucu köy yolları kapandı, ulaşım aksadı.
3: Normalde burada yol vardı.
2: Bölgede faaliyet gösteren maden sahasında çalışan işçiler ise zor anlar yaşadı. Çareyi iş makinesinde buldu.
3: 200 metre ileride şu an yolun durumu böyle, yol yok.
2: İşçiler çalışma alanlarına ulaşabilmek için iş makinesinin hem üstüne hem de kepçe kısmına bindi. Tehlikeli yolculuk yaptı. Köy sakinleri ise ulaşımını alternatif güzergah olan Geçitli Köyü üzerinden sağlamak zorunda kaldı. Hakkari'de doğa olayları sadece yolları değil günlük hayatı olumsuz etkilerken günün en çok konuşulan karesi işçilerin kepçe üzerindeki görüntüsü oldu.
0: Efendim bu görüntülerle akşam haberlerinin bu bölümünü noktalıyoruz. Saat başına devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Özkan Yalın'ın şoförü dedi ki 3 milyon lira bağış diye toplandı. Yalın şirketinin dedi borcu ödendi dedi. Ben buna şahit oldum dedi adam.
2: Ya buyur.
1: O şahit manyak. Öteki, tabii, tabii. Öteki itirafçı deli.
3: CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya gerçeği hepsi söylüyor. Tek hedefi uşağa hizmet etmek olan kıymetli yol arkadaşımız tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi.
1: Kadın kolları.
3: Asu Kaya.
1: Hiç utanması yok.
3: CHP Kadın Kolları Başkanı dün biz uzun uzun öyle üzerinde mi meseleyi konuştuk.
1: Hocam bir şey söyleyeceğim. Bunu kadın söylüyor değil mi bunu?
3: Kadın söylüyor.
1: Özkan Yılan'ı bir kadın mı savunuyor?
3: Evet. Buyur. Ne diyormuş? Evet utanma dinle. Yok dinle dinle. Anlarda.
4: Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz,
1: özveriyle
4: tek derdi, tek amacı uşağa hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalın yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar.
1: Allah.
4: Aynı 15,5 milyon İnsanın seçtiği, benim Cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu.
1: Doğru, şey doğru.
4: Tutuklu aynı, tüm belediye de başkanlarımız.
1: Ya, o yüzden.
4: Tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında.
1: Bedel ödeyen tüm kadınlar
4: Afyon'da,
1: mı?
4: Afyon'da, Düzce'de.
1: Bethesda'da da ya en büyük bedeli.
4: Buradan her birine selam olsun.
1: Bethesda yarım bıraktı. Özkan yarım bıraktı onları hepsini.
3: Şimdi. Bu hanımefendi CHP Kadın Kolları Başkanı Özkan Yalın dün düzeltiyorum hafta sonu CHP'den ihraç edildi. Lağım patladı bu ahlaksızlıklar sebebiyle CHP'den ihraç edildi. Ama CHP Kadın Kolları Başkanı hala bu sözlerini tahsih etmedi. Neden? Çünkü kitle ondan böyle bir düzeltme beklemiyor.
1: İşte sorun bu. Savunduğu kim? Özkan Yalın'ı savunuyor. Nasıl yakalanmış bu? Bununla. Nasıl bir cinsiyet anlayışıdır bu? Nasıl bir cibilliyettir bu? Nasıl bir tıynettir
3: bu? Ya bu acayip bir şey.
1: Serde ne var?
3: Bak canım
1: yani
3: abi.
1: Bunu savunabiliyorsun.
3: Bu acayip bir şey.
1: Nasıl bir düşüncedir bu?
3: Şimdi.
1: O zaman herkes sevgili yapsın. İyi bir şey bu sevgili yapmak.
3: Kıymetli.
1: Otel, havlu iyi bir şey bu da.
3: Hani biliyorsun 25 yıldır hep şu tartışılıyor. Neden? Mevcut iktidar ve Tayyip Erdoğan her daim sandıktan zaferle çıkıyor. Çünkü bir samimi, iki toplumun değer yargılarıyla çatışmayı bir kenara bırak. O değer yargılarının hamisi, savunucusu, kültürünün, inancının, örf adetlerinin savunucusu, anladın mı? En önde savunanı. O yüzden bu millet teveccüh gösteriyor. Diyor ki tamam kardeş sen yönetmeye devam et diyor bu ülkeyi diyor. Ama CHP hep böyle bir mış gibi yapıp öyle yok işte.
1: Vallahi artık mış da yapmıyor.
3: Başörtüsü özgürlüğü yasal güvence altına alınsın. Gel anayasa alalım. Yok. Yasal yeter. Bak bir fırsatta neler yapabildiğini yerel bazda gücü ele geçiren bir partinin neler yapabildiğini gördük. Sabah dedim ki arkadaşlara bu haber doğru olmayabilir. Lütfen bir araştırır mısınız dedim. Aydın Kuyucak Belediyesi'nde CHP'li belediye başkanı var Uğur Doğanca. Uğur Doğanca'yı biri eleştiriyor. Sen mesela. Diyorsun ki ya başkan Aydın Kuyucak fena halde şuna ihtiyaç var hizmet etmiyorsun sen niye buradasın falan eleştiriyorsun ya. Senin çocuğunu spor okulundan kovar mı? 13 yaşındaki bir çocukla uğraşır mı abi bir aklı başında biri?
1: Hı? Manyak yapar onu.
3: Bir şu bak söyleyeyim sana bir katil İsrail yapar o da Amaleklerin emzikli bebekleri dahil. Hepsini öldürün şeyi motivasyonu sebebiyle.
1: Evet.
3: Anladın mı beni? Amaleklerin emzikli bebekler dahil hepsini öldürün diyor ya tahrif edilmiş kitaplarında. Bir onlar yapıyor. Bir de ben inanamadım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Kuyucak Belediye Başkanı yapıyor. Babasına kızıyor. 23 madalyalı pırıl pırıl 13 yaşındaki bir karateci çocuğu takımdan kovuyor. Kovduruyor. Hayırdır?
1: Hocam yapar ya bunlar.
3: Her gücü imkanı hocam ele geçirince şimdi silindir gibi ezip geçer mi? İşte evet. Görüyoruz geçiyor.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Bu telefona ne deriz?
4: Vay,
3: çok güzelmiş ya. Ha,
2: onun özellikleri
5: budur
2: de.
5: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
6: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Turkcell gücünde 5G.
7: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

0: ve 0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı.

Efendim yeniden merhaba. Akşam haberlerine devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama önce bazı başlıklar. Gazze'de İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan küresel somut filosunun ardından yelken açan özgürlük filosu da olası İsrail saldırılarıyla tehdit altında. Dün gece filoya ait 4 teknenin çevresinde askeri hareketlilik gözlemlendi. Bir yandan da Marmaris'te yeni Sumut filosu için son hazırlıklar yapılıyor. Detaylara bakacağız. 70. Eurovizyon şarkı yarışması 12 Mayıs'ta Viyana'da başlayacak. Tarih yaklaşırken uluslararası toplumda yarışmaya katılacak İsrail'e karşı boykot çağrıları arttı. Birçok ülke yarışmadan çekildiğini açıkladı. Bazı ülkelerden yarışmayı yayınlamama kararı geldi. Bu konuyu da ayrıntılandıracağız. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi için Ermenistan'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron siyasi temasların ardından bir müzik performansı sergiledi. Bateriye Ermenistan Başbakanı Paşinyan geçti. Macron'sa şarkı söyledi. O anları ekranlara taşıyacağız. Geçtiğimiz günlerde bir beyaz eşya firmasının reklamı gündem olmuştu. Reklamdaki annelik kavramının konumu tartışmaları beraberinde getirdi. Evcil hayvan anneliği kavramı toplumu ikiye böldü. Peki araştırmalar ne diyor? Evcil hayvan sahipliği çocuk sahibi olma arzusunu öteliyor mu? Uzmanına sorduk. Birazdan detayları paylaşacağız. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil piyasası da hareketlendi. Ancak bu kez durum biraz farklı. Geçtiğimiz yıllarda satıcıların tok satıcı rolünde olduğu pazarda artık rüzgar tersine esiyor. Uzmanlara göre ibre tamamen alıcıya döndü. Peki fiyatlar ne durumda? Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: İsrail ne kadar saldırsa da Gazze'ye yardım götürmekte aktivistler kararlı. Yeni Sumut filosu Marmaris'te hazırlıklarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yola çıkacaklar. 24 ekibinden Deniz Zeybek de orada. O da hazırlık yapıyor. O da filo ile beraber yola çıkacak. Gazze'ye doğru yol alacak. Marmaris'e gidelim. Deniz bizi bekliyor. Detayları paylaşacak. Deniz, hemen sözü sana bırakayım.
1: Erkan Kol, hazırlıklar neredeyse bitmek üzere ve bugün özellikle çok yoğun çalışmalar vardı burada. Çünkü aktivistler burada teknelere artık son yardım malzemelerini yükledi. Hatta daha bir kısmı da dışarıda, ama önce sular yüklenildi. Tabii tıbbi malzemelerin olduğu ayrı tekneler var. Onlar zaten yüklenilmişti ve özellikle tabii ki konserveler var burada. Hemen bu 15 tekneden biri, şöyle çevireyim, daha burada olanlar da var. Bunlar da yükleyecek olan teknelerin olduğu yere yaklaştırıldı ve her biri de işte bu teknelere yüklenecek. Şimdi önce şu malzemeleri göstereyim sizlere. Sonra diğer 14 tekneyi de göstereceğim. Buraya her biri aktivistler tarafından yüklenildi ki onlar da şu an burada dinleniyorlar. Şöyle onları da ekranlara getirelim. Günler öncesinden geldi aktivistler.

0: gelmişlerdi buraya. Ve onlar da buradaki eğitimlerden geçtiler. Yine şöyle ileride de var. Bir tekne de hatta orada Filistin bayraklarıyla donatılan o tekneyi de görüyorsunuz. Bir, iki hatta iki tanesi de orada. İşte tüm bu yardım malzemeleri, teknelere gidecek olan malzemeler buradaki sadece tüm üyeleri tarafından değil, aktivistlerin de yardımıyla teknelere yüklenildiğini söyleyelim sizlere. 200'ün üzerinde bir katılımcı var. Tabii gazeteciler de var, doktorlar var, çocuk doktorları var özellikle. Onların da, sağlıkçıların da bulunacağı ayrı bir tekne olacak. Öte yandan bu süre içerisinde biz de günlerdir buradayız. Elbette ki biz de eğitimlerden geçtik. Evet, bir yardım amacı taşıyor. Biz de bu yardım amacının, bu ablukanın kırılmasını, bu hareket ekranlara taşımaya çalışacağız ama en önemlisi de tabii ki neyle karşılaşacağımızı da bilerek, bunu birazcık da olsa tecrübe ederek gitmek. İşte bu kapsamda özellikle eğitimler verildi. O anlarda neler yaşayacağız, nelerle karşılaşacağız, özellikle de geçen sene filoda olanlar, yine Nisan ayında olanlar ki günlerce İsrail tarafından alıkonulup sonra bırakılan kişiler bu eğitimleri verdi ki teknelerde de, yola çıkana kadar da teknelerde de yine eğitimlerin devam edeceğini söyleyelim. En az 8, en fazla 10'ar kişi olacağı söylenilmişti teknelerde, ancak tabii katılımcı sayısı çok daha fazla olduğu için bu plana çok uyulmayabilir. Yani bu gemilerde, teknelerde ondan fazla kişi de olma durumu var. Onu da belirtelim. İrik'te 33 tane tekne bekliyor. Onlar fırtınadan dolayı birkaç gündür orada bekliyordu ne yazık ki. Aynı zamanda o teknelerde ufak tefek eksiklikler de vardı. O yüzden hem fırtınanın geçmesini, teknelerin daha fazla zarar görmemesi açısından beklemeleri daha uygun görülmüştü ama artık fırtınanın yavaş yavaştan geçeceği açıkçası belirtildi. Hava en azından bu şekilde bizlere bunu söylüyor ve o tekneler artık yakın zamanda, çok kısa sürede açıkçası yola çıkacak diye planlanıyor. Buraya gelecekler ve buradan bu 15 tekneyle birlikte artık Gazze ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkılması planlanıyor. 15 teknenin hazırlıklarında artık sona gelindi diyebiliriz. Aktivistlerin de yardımıyla Gazze'ye ulaşacak olan tıbbi malzemeler, gıda malzemeleri, insani yardım malzemeleri elbette ki bu teknelere, özellikle bugün çok yoğun bir çalışma vardı burada. Onlar da bir gün olsun bile durmadılar ve gerçekten çalışmalarını hep sürdürdüler. Hatta çoğu şu anda burada, özellikle bu kalabalığın içinde hekimlerin, çocuk doktorlarının olduğunu söyleyelim. Onların gemisi de bu olacak büyük ihtimalle. Family adlı bir gemi ki geçen sene de Family gemisi yine Sumut filosunun içindeydi ki Family ağır bir darbe almıştı, onu da söyleyelim. Vurulmuştu. Tamiri de uzun sürdü bu arada. Hatta birkaç gün öncesine kadar hala o çalışmaları da devam ediyordu. Son artık dümeni yapılmıştı hatta 2 gün önce. Onu da özellikle sağ taraftaydı. Yani bu noktaya daha getirilmemişti. Family daha uzaktaydı. Ve artık o son dümen çalışmaları da, bakım onarım çalışmaları da yapıldıktan sonra artık o da buraya, suya indirildi. Ve o da geçen sene özellikle aldığı o darbenin elbette ki bu sene daha fazla bir anlamı var. O yüzden Family'nin de bu Sumut filosunda olması açıkçası global Sumut filosu yerlerince ayrıca bir anlam taşıyor. Onu da belirtelim. Aslında bugün çıkılacak değerli kanka, ancak işte planda değişiklikler oldu. Hem daha tam hazırlıklar tamamlanmadı, hem de o girişte bekleyen 33 teknenin de açıkçası buraya gelmesi ve daha kalabalık bir şekilde Gazze'ye doğru yol alınması planlanıyor. Biz de elbette ki hem buradaki bu teknelerin kalkış sürecinin hem de o yolculuğu ekranlara getireceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz, yolunuz açık olsun. Detayları bizlerle paylaştığın için ayrıca da teşekkür ediyorum. Deniz Zeybek 24 Ekim'den Marmaris'te. Yeni Sumut filosu yola çıkacak. Hazırlıklar devam ediyor. Deniz de orada onlarla yolculuğa çıkacak. Detayları aldık. Gazze'de İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosunun ardından yelken açan özgürlük filosu da olası İsrail saldırılarıyla tehdit altında. Dün gece filoya ait 4 teknenin çevresinde askeri hareketlilik gözlemlendi.
2: Hey! Dört tekne alarm durumuna geçti. Küresel somut filosuyla güçlerini birleştiren özgürlük filosu çevresinde hareketlilik gözlemlendi. Filo teyakkuzda. Özgürlük filosu İtalya'nın Sicilya adasındaki Siracusa limanından denize açılmıştı. Girit istikametine ilerlerken alarm durumuna geçildi. Askeri donanmaya ait bir helikopter, gemiler ve 3 drone görüldü. ABD menşeli bir uçağın filonun üzerinde uçtuğu belirtildi. Aktivistler olası bir müdahaleye karşı güvertelerde pozisyon aldı. İsrail'in Sumut filosuna müdahalesinin ardından özgürlük filosunun endişeli ilerleyişi devam ediyor. İsrail, Gazze'ye giden küresel Sumut filosunda alıkoyduğu aktivistlere yönelik yeni bir karar aldı. İspanyol vatandaşı Seyf Ebukişek ve Brezilyalı Thiago Avila'nın gözaltı süresi daha önce de 2 gün uzatılmıştı. İkinci duruşmaya çıkan aktivistlerin gözaltı süresi yine uzatıldı. Pazar gününe kadar devam edecek. Alıkonulan Sumut filosu içinse İtalya'dan yeni bir adım geldi. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda filodakileri zorla alıkoymasına ilişkin soruşturma başlattı. Söz konusu durumla alakalı insan kaçırma suçlamaları geldi. Başsavcılığın yanı sıra onlarca kişi alıkonulan aktivistler için sokağa döküldü. Göstericiler sloganlar atarak İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini protesto etti.
1: Okçular Vakfı ve İletişim Başkanlığı işbirliğince düzenlenen Gazze Mektupları sergisi kapılarını açtı. Sergi, Gazze'nin sesini dijital ve fiziksel dünyayı birleştiren benzersiz bir deneyimle Üsküdar'a taşıdı. Serginin ziyaretçileri gözyaşlarını tutamadı.
3: Kendimi onların yerine koyuyorum. Ailemi koyuyorum onlara. Ya hakikaten çok acı bir şey yani. Ben yatıp kalkarken dua ediyorum. Çok zor bir şey ya. Katlediliyor insanlar, kimse onun farkında değil. Çoğu kapının dışında farklı, burası farklı. Zor bir şey yani, gerçekten zor.
4: Yazanı ve yazılanı bu dünyayı terk etmiş bir mektup. Okulsuz, evsiz, annesiz, babasız, çocuksuz kalmış bir hayat. Bombalar, molozlar, sahipsiz kalmış eşyalar, koca bir enkaz. Geriye kalansa onurlu bir direniş. Gazze Mektupları sergisi kapılarını açtı.
5: Çok bir şey diyemeyeceğim yani. Dünyanın bir yerinde kardeşlerimiz her gün bunu aramızdarip. Yani ben sadece bir sergiye bile dayanamadım. Küçücük çocuklar her gün bunların altında yaşıyor ve bizim elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kocaman dünya, kocaman Müslüman alemi. Küçücük bir kahrolası İsrail'e karşı gelemiyoruz yani. Bilmiyorum, utanıyorum.
4: Gazze Mektupları Okçular Vakfı ve İletişim Başkanlığı işbirliğince düzenlendi.
6: Yani klasik bir sergi yapmak kolay. Evet, o da bir mesaj veriyor ama biz hani çok güçlü bir mesaj vermek istedik. Bu yüzden de ekip olarak düşündük nasıl bir fark oluşturabiliriz. Böyle hem fiziksel öğeleri hem dijital öğeleri barındıran bir gerçek Gazze yapalım istedik. Hedef şu, aslında Gazze konusu bazen gündemden düşüyor ya, bunu istemiyoruz. Hani bunu da sürekli sıcak tutmak istiyoruz ve bunu da sıcak tutmanın yolunun aslında yaşatmak, deneyimletmek olduğunu düşünüyoruz ve başarıyoruz da. Buraya gelen her ziyaretçinin ortalama 1/3'ü ağlayarak çıkıyor.
4: Gazze, vicdanı hür insanların kanayan yarası, ümmetin önündeki imtihan kağıdı. Gazze'de yaşanan insanlık dramı da Gazze Mektupları sergisinde gözler önüne seriliyor. Dışarıdan bakıldığında hüzünlü bir apartman, içeride ise bir halkın sarsılmaz imanı ve hikayeleri. Ziyaretçiler bombalanmış sokaklardan geçiyor, çocuk parklarındaki mahzun sessizliği hissediyor ve Gazze halkının metanetine 3 boyutlu bir yolculukla tanık oluyor. Bombalanan evler, enkazların arasından çıkan mutfak eşyaları ve oyuncaklar. Bunlar bize simülasyon gibi gelse de maalesef ki Gazze'de gerçekliğin ta kendisi.
7: Ben şahsen insanlığımdan utandım. Tüm İslam aleminin sessiz kalması. Bilmiyorum, boğazım düm düm. İnsanlığın gerçeği görmesi, farkına varması. Yani bu tür sergilerin daha çok olması lazım.
8: Lübnan'dan geliyorum. Üsküdar'ı ziyaret ediyorduk. Tesadüfen buraya geldim. Duygularımı anlatamıyorum. Yoğun hislere sahibim. Artık çocuklar ölmesin istiyorum. Günümüzde bunları yaşamak akıl alır gibi değil. Barışın hakim olduğu bir dünya hayali kuruyorum.
9: we saw it. So
4: ziyaretçilerin gözyaşlarını tutamadığı Gazze mektupları sergisi 2 Haziran'a kadar Üsküdar Meydan'da.
6: Ücretsiz olarak 2 Haziran'a kadar Üsküdar'da ziyarete açacağız.
1: Sergiden çıkıp Gazze'deki duruma bakalım. Gazze'de İsrail'in ablukası ve saldırıları sürerken Filistinliler yaşama dört kolla tutunuyor. Kısıtlı imkanlara rağmen siviller temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
2: Evleri başlarına yıkıldı. Ailelerini toprağa verdiler. Gazze'de geride kalan Filistinliler yaşam mücadelesine soluksuz devam etmek zorunda kaldı. İsrail'in ateşkese rağmen uyguladığı abluka sonucunda yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşanıyor. Gazze'dekiler derme çatma fabrikalarda çöplerden topladıkları plastikleri hortuma dönüştürüp su krizini çözmeye çalışıyorlar. Eşlerini kaybeden Filistinli kadınlar yaşama tutunmak için el emeklerini ortaya koyuyor. Kısıtlı imkanlarla ördükleri eşyaları satarak gelir elde etmeye çalışıyorlar. İsrail saldırılarında şehitlerin sayısı artarken sağlık sistemi de çöküyor. Bölgede laboratuvar malzemelerindeki eksiklik kritik seviyelere ulaştı. Tetkik yapmak artık neredeyse imkansız. İsrail'in ihlalleriyle devam eden ateşkesin geleceği merak konusu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'la bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. İsrail Ordu Radyosu'na göre Mladenov, Tel Aviv'den ablukayı sınırlandırması talebinde bulundu.
1: İşgal altındaki Batı Şeria bir kez daha İsrail'in provokasyonlarına sahne oldu. Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 32 yıl önce Müslümanların katledildiği İbrahim Camii'nde ilahi söyleyip zıplayarak Yahudi bayramını kutladı.
2: Müslümanlar için kanlı bir katliama sahne olan camide gülüp eğlendiler, kutlama yaptılar. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'de bulunan İbrahim Camii içinde Yahudi bayramını coşkulu dini ritüellerle yaşattı. Smotrich işgalcilerle el ele verdi. Camide coşkulu hareketlerle ilahiler söylediler. Dini ritüellerini gerçekleştirip Yahudi bayramını sevinçle kutladılar. Müslümanların şehit olduğu El Halil kentindeki cami kanlı bir geçmişe sahip. 1994'te Ramazan'da bir grup fanatik Yahudi camide namaz kılan Filistinlilere saldırmıştı. Kan gölüne dönen camide çok sayıda Müslüman şehit olmuştu. Saldırının ardından cami uzun süre kapatılmıştı. Yeniden açıldığında ise caminin büyük bir bölümü Yahudilere tahsis edilerek ikiye bölündüğü görülmüştü.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi gazeteci Tucker Carlson yaptığı son açıklamalarla Trump'ı eleştirdi. ABD ve İran arasındaki son gelişmeleri değerlendiren gazeteci, Trump'ın İsrail'in rehinesi olduğunu ve Tel Aviv'in sözünden çıkamadığını belirtti.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in rehinesi olduğunu söyledi. ABD'nin aptallık ettiğini dile getirdi. Gazeteci Tucker Carlson yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri bir kez daha çekti.
10: İran ile savaşa girmek ABD tarihinin en büyük aptallığıdır.
2: Siyasi yorumcu ve eski Fox News sunucusu Tucker Carlson The New York Times'e konuştu. Trump'ın İran savaşındaki rolüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
10: Trump'ın egemen bir karar verici olmaktan çok bir rehin olduğunu ve bunu kendi isteği dışında yaptığını düşünüyorum.
2: Carson, Trump'ın kimler tarafından rehin tutulduğu sorusunu cevapladı. ABD Başkanı'nın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun etkisi altında hareket ettiğini öne sürdü.
10: Benjamin Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok destekçisi tarafından. Bunu sadece Trump'ın 28 Şubat'ta savaşı başlatmasından değil, aynı zamanda savaştan kaçmamasından da biliyoruz.
2: Carson, Trump'ın 8 Nisan'da İran'la ateşkes ilan etmesinden saatler sonra bölgede yaşanan gelişmelere dikkati çekti. Belirsiz ateşkes hakkında değerlendirmelerde bulundu.
10: Trump, müzakere yoluyla bir çözüm istiyorum dedi. İsrail ise anlaşmayı durdurdu. Trump, Netanyahu'yu kamuoyu önünde eleştirmeyi bile reddetti. Şaka mı yapıyorsunuz? Bu rehine olmaktır. Bu bir adamın diğerini tamamen kontrol etmesidir.
11: My strong read was that he was doing this against his will.
1: 70. Eurovision şarkı yarışması 12 Mayıs'ta Viyana'da başlayacak. Tarih yaklaşırken uluslararası toplumda yarışmaya katılacak İsrail'e karşı boykot çağrıları arttı. Birçok ülke yarışmadan çekildiğini açıkladı. Bazı ülkelerden yarışmayı yayınlamama kararı geldi.
2: Gazze'de soykırım ve Orta Doğu'da savaş suçları sebebiyle İsrail'e karşı uluslararası toplumun tepkisi giderek büyüyor. Yaklaşan 70. Eurovision şarkı yarışmasında boykot çağrıları artıyor. Bazı ülkeler yarışmayı yayınlamama kararı aldı. Eurovision'un büyük beşlisinden olan ve doğrudan finale katılma hakkı bulunan ülkelerden İspanya, yarışmadan daha önce çekildiğini açıklamıştı. İspanya boykotunu genişleterek 1961'den bu yana kesintisiz yayınlanan yarışmayı yayınlamama kararı aldı. İrlanda'da hem yarışmayı boykot eden hem yayınlamayı reddeden ülkeler arasında yer alıyor. Yarışmayı boykot eden ülkeler arasında Slovenya'da bulunuyor. Devlet kanalları, Eurovision'un olacağı tarihlerde Filistin'e ilişkin film, belgesel ve analiz programlarını ekrana taşıyacak. İsrail'in 2026 Eurovision şarkı yarışmasına katılımına yönelik tepkiler yalnızca yarışmadan çekilen ülkelerle sınırlı kalmıyor. Katılacağını açıklayan ülkelerde de protesto ve boykot çağrıları giderek artıyor. Soykırıma müzik yok kampanyası kapsamında müzik dünyasından bazı isimler açık mektup yayınladı. Eurovision'un İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı örtbas etmek ve normalleştirmek için kullandırılmaması gerektiği vurgulandı. Mektuba 1000'den fazla sanatçı imza attı.
1: Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi için Ermenistan'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, siyasi temasların ardından bir müzik performansı sergiledi. Bataryaya Ermenistan Başbakanı Paşinyan geçti. Macron ise şarkı söyledi.
2: Biri çaldı, diğeri söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan resmi yemekten sonra müzik yaptı. Ermeni kökenli Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un La Boheme şarkısını seslendirdiler. Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi için Ermenistan'daydı. Başbakan Paşinyan'la bir araya geldi. İki lider, katıldıkları resmi yemeğin ardından şarkı söylemek için enstrümanların başına geçti. Macron piyanoda oturup mikrofonu eline aldı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bateride Macron'a eşlik etti. Yemeğe katılan davetliler iki liderin şarkı performansını alkışladı. Macron ve Paşinyan'ın görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi topladı.

0: Karşıyaka Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısına toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle eylem yapan memurlar damga vurdu. CHP'li belediye başkanı Yıldız Ünsal'ın salona girdiği anda alkışlı protesto yapıldı. Zabıta eşliğinde salona girebilen Ünsal'a tepki gösteren memurlar haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi.
1: Bizler memuruz.
2: İki gücümüz var. Biri sesimiz, biri alkışlarımız.
3: Adres yine İzmir ama bu kez belediye Buca değil Karşıyaka.
4: Hak, hukuk dediğiniz, hakkımızı yediniz.
3: CHP'ye bağlı Karşıyaka Belediyesi'nde memurlar sosyal denge tazminatlarını alamıyor. Alanlara da eksik yatıyor. Bununla da kalmıyor, toplu iş sözleşmesi haklarının gasp edilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Memurlar yaşanan anlaşmazlıkları meclis salonuna taşıdı. Toplantı öncesinde hareketli dakikalar yaşandı.
5: Ciddi oranda paralar kimse görmemezlikten gelmiyor.
3: Haftalardır hak arayışlarını sürdüren Tümbelsen, Tüm Yerelsen ve Birlik Yerelsen'e bağlı memurlar meclis salonu önünde koridor oluşturdu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın meclis toplantısına katılmak üzere salona yöneldiği sırada memurlar hep birazdan alkışlı protesto başlattı. Başkan Ünsal alkışlar eşliğinde belediye meclis salonuna zorlukla giriş yaptı. İzmir'de çeşitli belediyelerde eylemler sürerken Karşıyaka'dan da eylemlere kararlılıkla devam edileceği mesajı verildi.
2: Burada Karşıyaka Belediyesi olarak sesimizi duyurmak için elimizden gelen hukuki bütün yolları deniyoruz. Bizler memuruz. İki gücümüz var. Biri sesimiz, biri alkışlarımız.
0: Milli sporcu babası Ali İhsan Karasu, oğlunun belediye spor kulübünden haksız yere uzaklaştırıldığını iddia ederek CHP'li belediye binasına siyah çelenk bıraktı. Sporcu düşmanı başkan yazılı çelenkle tepkisini dile getirdi.
6: Biz çocuğumuzun hakkını aramaya geldik ve çocuğumun yanında arkasındayım.
3: Oğlunun hakkını aradı, çocuğumun geleceğiyle kimse oynayamaz dedi. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Ali İhsan Karasu, milli sporcu oğlunu yanına aldı, CHP'li Kuyucak Belediye binasına siyah çelenk bıraktı. Çelenk üzerinde spor ve sporcu düşmanı başkan yazısı vardı.
6: Haksız yere benim oğlumu Kuyucak Belediye Spor'dan men etti.
3: Genç sporcunun babası Karasu, CHP'li belediye başkanının hizmet anlayışına birkaç yerde yorum yaptığını belirtti. Ve iddia o ki olan da ondan sonra oldu.
6: Bunu dayanaraktan benim oğlumu görevden aldı.
3: Baba Karasu, CHP'li belediye başkanı Uğur Doğancı'ya bir çağrı yaptı.
6: Eğer bir hesabı varsa benimle tartışacak. Senin işin hizmet etmek. Çocukla oynamayacak.
3: CHP'li Kuyucak Belediyesi, sporcunun uzaklaştırılmasına yönelik iddiaları ise cevapsız bıraktı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi artık İmamoğlu üzerinden muhalefet yapmayı bırakıyor mu? Bunun emareleri hem konuşmalara hem anketlere yansımaya başladı. İşte ayrıntılar.
7: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
8: CHP artık oyunu İmamoğlu üzerinden kurmama kararı aldı. Suç örgütü iddiasıyla görülen yolsuzluk ve rüşvet davalarına ilgi de yok destekte. Bu gerçek bizzat muhalif gazeteciler tarafından da dillendiriliyor. Onlardan biri Fatih Altaylı. Ankara araştırmasının bir anketini dile getirdi.
9: Davayı takip edenlerin oranı %21,3. Denk geldikçe bakanların oranı %23,4. Davayı hiç izlemeyen ve ilgilenmeyenlerin oranı %49,4.
8: Toplumun yarısı bu davayla hiç ama hiç ilgilenmiyor. Takip edenlerin oranı CHP'nin oy oranının bile altında. Halk sadece sansasyonel gelişmelere, o da sınırlı ilgi gösteriyor.
10: Kimliğini görebilir miyim? Polis kimliğini görebilir miyim?
8: İmamoğlu artık CHP stratejisinin merkezinde değil. Özgür Özel bunun sinyallerini Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısında ve grup toplantısında verdi.
11: Adamın sabahleyin kalkıyor elinde mızrakla ava gidiyor avlanmak için. Öyle ülkelerde enflasyon bizden düşük.
8: Anlaşılan o ki kendi adının prim yapmadığını İmamoğlu da kabullenmiş durumda. Zira son duruşmada söz aldığında o da kendi savunmasını ekonomik gelişmeler üzerine kurmuştu.
9: Bu ülkede bu enflasyon düşmüyorsa burada alacağınız kararların etkisi vardır Sayın Başkan. Sakın bu mahkemede alacağınız kararların burayla sınırlı olduğunu düşünmeyin.
8: CHP İmamoğlu'nu kahramanlaştırarak iktidara yürümeyi planlıyordu. Ancak gelinen noktada halkın tahayyülündeki İmamoğlu'yla CHP'deki İmamoğlu kültünün birbiriyle uyumlu olmadığı görüldü. Parti artık iktidar olma umudunu başka faktörler üzerine temellendirme eğiliminde.
7: Kumpas bilmem ne otobüs yandı yok CHP.
0: Geçtiğimiz günlerde bir beyaz eşya firmasının reklamı gündem olmuştu. Reklamdaki annelik kavramının konumu tartışmaları beraberinde getirdi. Evcil hayvan anneliği kavramı toplumu ikiye böldü. Yapılan son araştırmalar evcil hayvan sahipliğinin çocuk sahibi olma arzusunu ötelediğini gösteriyor.
1: Oğluşum.
12: Kalbinde taşıdığında da anne olursun.
13: 34 yaşındayım. Şu an hiçbir şekilde evliliği düşünmüyorum. Kedim var. Kedi besliyorum. Kedime bakıyorum yani.
14: Annelik kavramı çok güzel bir şey. Hayvan. Çocuğun yeri başka ya. Hayvanla kesinlikle kıyaslanmaması gerektiğini düşünüyorum.
15: Reklamla başlayan konu gündem oldu. Bir köpek annelik duygusunu temsil edebilir mi sorusu akıllara geldi.
16: Tabii reklam filmi oldukça tepki çekti ve sokakta konuştuğumuz kişiler de aslında annelik kavramının aile olmanın önemine dikkati çekiyor ve kesin

0: Kesinlikle bu tür kavramlarla, bu tür reklamların doğru olmadığı düşüncesindeler.
1: Zaten aile yılındaydık geçen sene de. Bence herkes çocuk yapmalı çünkü nüfus da düşüyor. Yani bunu köpeklere ve hayvanlara tercih etmeleri bence doğru değil.
2: Son yıllarda Türkiye'de doğurganlığın azalması ve insanlara küresel çapta aile karşıtlığı aşılanması gündemde. Üstüne bir de bir teknoloji markası Anneler Günü üzerinden aile kurumunu, anne baba kavramını hedef alan reklam hazırladı. Reklamda çocuk yerine köpek sahipliğinin annelik olarak nitelendirilmesi büyük bir tartışma yarattı.
1: Bence çocukların yerine konulmaması gerekiyor. Yani kedi köpeğin hayvanın karşıyım ben buna.
0: Aslında psikologlara göre yeni neslin aile kavramına başka bir gözle bakıyor olması bu durumda etkili. Ama sokakta konuştuğumuz kişilerde özellikle anneliğin, içgüdüselliğin, korumacılığın ve aile kavramının önemine bir kez daha vurgu yapıyor.
3: Yeni nesil gitgide bence çocuk sahibi olmak istemiyorlar.
4: Doğru bulmuyorum çünkü bir hayvana verilecek sevgi farklıdır, bir çocuğa verilecek sevgi farklıdır. Aynı olamaz tabii ki.
0: Peki özellikle gençler artık bu işlerden uzak mı kaldılar?
5: Vallahi evlenmeye de korkuyorlar.
6: Aile kavramı ile ilgili kopuşların olduğuna ne yazık ki tanıklık etmekteyiz. Dolayısıyla böylesi zamanlardan geçerken farklı bakış açılarını empoze etmeye çalışmak, bireylerin bu yönde duygusal bağlar kurmasını desteklemeye çalışmak tabii ki kabul edilebilir bir değildir.
2: Amaç toplumun bir kesimini tahrik ederek kontrollü bir provokasyonla dikkat çekmek olarak yorumlandı. Reklam hakkında inceleme başlatıldı, yayından kaldırıldı. Peki kedi ve köpekler bir çocuğun yerini tutabilir mi?
0: Çocuğunuz var mı dediklerinde kedim var diyor musun?
7: Çocuğum var, bu da bu. Yeğenim aslında çocuğum gibi, çocuğa da ihtiyaç duymuyorum aslında.
0: Kedinizi bir evlat gibi görüyorum.
7: Tabii ki de, tabii ki de. Mesela akşam eve erken gitmem gerekiyor. Nasıl ki bir evlat öyle, benim için de öyledir yani.
0: Kediye bakmak daha mı kolay geliyor?
7: Güzel. Kediye bakmak en azından daha sadakatli kedi yani. Yani bir çocuktan daha az sorumluluk en azından hayvan beslemek.
2: Yurt dışında yapılan ve Türkiye'de de yansımaları görülen çeşitli sosyolojik çalışmalar, özellikle Z ve Y kuşağının çocuk yapmak yerine evcil hayvan sahiplenmeye yöneldiğini kanıtlar nitelikte.
7: Tabii ki de ben bir anneyim sonuçta. Benim de bir evladım var. Ve şu an hamile.
0: Kediniz hamile?
7: Evet.
8: Sınav maratonunda geri sayım başladı. LGS ve YKS'ye haftalar kaldı. Adaylar son hazırlıklarını yaparken uzmanlar bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğine dikkati çekiyor. Peki son haftalarda nasıl bir yol izlenmeli? İşte bu sorunun yanıtı.
9: Daha çok stresli hissediyorum bu süreci çünkü çok az günler kaldı. Ve çok nasıl desem telaşlı, heyecanlı, birçok duygu içimde barındırıyorum açıkçası.
10: Sınava kısa bir süre kaldı. Nasıl hissediyorsun kendini?
9: Heyecanlı ve gergin. Bol bol deneme çözüp işte yanlışlarımıza bakacağız.
10: Peki hedefin nedir?
9: Tıp.
10: Sınavlar artık çok kısa bir süre kaldı. Bu süreç öğrencilerin hem bilgilerini pekiştirdikleri hem de eksikliklerini tamamladıkları kritik bir zaman dilimi.
2: Sınav döneminde sadece ders çalışmak değil, nasıl çalıştığını bilmek de önemli. Özellikle deneme sınavları öğrenciler için yol haritası niteliğinde. Kaygı arttıkça performans düşüyor. Bu süreçte panik değil, planlı çalışma gerekiyor.
11: Öncelikli olarak mesela soru bankalarında turlamalar yapabilir. Bununla birlikte özellikle branş denemeleri çözebilirler, artı gerçek sınavları çözebilirler ve denemeleri çözebilirler. Gerçek sınav ve denemelerdeki yanlışlarına dönerekten tekrardan orada bilgi eksikleri varsa o bilgi eksiklerini tamamlamış olurlar.
2: Bir diğer önemli derse matematik. Birçok öğrenci için belirleyici olan bu branşta düzenli tekrar büyük önem taşıyor.
12: Okuduğunu anlama, anladığını matematiğe dökme, yani bir nevi Türkçedeki paragraf sorularıyla matematiği birleştirmek gerekiyor. Günümüz sınavları bu beceri istiyor öğrencilerden. O yüzden salt matematik değil, okuduğunu matematiğe dökebilme becerisi de kazanmaları gerekiyor.
2: Bu süreçte ailelere de önemli görevler düşüyor. En büyük hatalardan biri ise çocukları başka öğrencilerle kıyaslamak.
11: Ev ortamının çok sakin olması lazım. Yani ev ortamının sınav sonucunu konuşmaktansa sınav sürecini daha çok konuşmaları gerekiyor. Çocukların başka öğrencilerle mümkün olduğunca kıyası yapmamalılar. Artı çocukların yapabildiğini ve yapabilecekleriyle ilgili daha çok o dilin olması lazım, pozitif olması lazım. Ve o pozitif dil de beraberinde hem heyecanı, hem stresi, hem kaygı düzeyinde belli bir oranda aşağı doğru çekmiş olacaktır.
13: Seri denemeler çözerek, genel tekrarlar yaparak değerlendirmeyi düşünüyorum. Ayrıca açık bir sorulara da bakmayı düşünüyorum.
14: Bölüm olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kontrol otomasyon mühendisliği, zaten o alanda çalışmalarım var. Kontrol, işte insansav araçlarının otonom algoritmalarıyla alakalı bu alanda ilerlemek düşünüyorum.
8: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil piyasasında beklenen o büyük hareketlilik nihayet başladı. Ancak bu kez durum biraz farklı. Geçtiğimiz yıllarda satıcıların tok satıcı rolünde olduğu pazarda artık rüzgar tersine esiyor. Uzmanlara göre ibre tamamen alıcıya döndü. Peki fiyatlar ne alemde? Yanıt haberimizde.
15: Bayram öncesinde ciddi bir hareket var. Bu hafta bunu hissediyoruz.
2: Yeni yıl ikinci el araç piyasasını harekete geçirdi. 2026'nın ilk 3 ayında ikinci el araç satışı önceki yıla göre artışa geçti.
15: Yani satış adetleri önemli bir kıpırdanmaya başladı. 10 gün daha çok hızlı bir şekilde devam edecektir şu an piyasa.
2: Bayram tatili yaklaşırken yollara düşmek isteyen binlerce kişi çareyi ikinci el otomobil pazarlarında ve ilan sitelerinde arıyor. Mayıs ayı itibarıyla piyasada gözle görülür bir hareketlilik var. Ancak fiyatlardaki balonun sönmesiyle birlikte alıcılar artık masaya çok daha güçlü oturuyor.
16: Sıfır araçtaki kampanyalar, bir yandan da bayram hareketliliği, işte hepsi bir araya gelince sıfır otomobildeki bu hareketlilik ikinci ele de yansıdı. Uzmanlara göre ikinci el araç alacaklar elini çabuk tutmalı.
15: Bütçelerinin yetişebileceği 1 milyonla 1 milyon 300 bin lira bandında düşük kilometreli otomatik araçları çok tercih etmeye başladılar. Ya da C segment dediğimiz B'nin bir üstünde olan biraz daha bütçesini yukarı çıkarabileceği araçları tercih ediyorlar.
16: Piyasada bazı modeller var ki adeta çeyrek altın gibi işlem görüyor. Satan kolaylıkla ikinci el sitelerinden aracına sahip bulabiliyor. Uzmanlar da tam da bu duruma işaret çekiyor. Yani artık ibrenin alıcıdan yana olduğu söyleniyor.
15: 3-6 yaş arası araçlar şu an çok tercih ediliyor. Sıfır araçlarda şu an bir nebze gene kampanyaların olması, sıfır faiz gibi kampanyaların olması ikinci eli biraz durgunlaştırsa da şu an sıfır araçlara gelen zamlar, artık fiyat farkları ikinci eldeki talebi arttırdı.
2: Sadece 2026'nın ilk çeyreğinde 1 milyon 700 binden fazla araç el değiştirdi.
15: Özellikle yüksek model ve otomatik şanzıman araçlar, düşük kilometreli araçlar çok tercih ediliyor. Geçen senenin adetlerine baktığımızda bu sene %6,5-%7 gibi bir adetsel bazda yükseliş var. Ama fiyatlarda benim beklediğim yükseliş gerçekleşmedi açıkçası. %10-15 seviyesinde ben fiyatlarda bir yükselme bekliyordum. Fakat şu an o seviyede değil. Yani %4-4,5 seviyesinde fiyatlar biraz stabil kaldı.
16: İkinci el otomobildeki köpük fiyatların kaybolmasıyla birlikte artık piyasada reel fiyatların, yani daha gerçekçi, artık yatırım aracı olmaktan çıkmış fiyatların görüldüğünü söylemek mümkün. Bu nedenle de yatırımcılar ve özellikle de otomotiv uzmanları elinde nakit parası olanların bayram öncesi bu fiyatları değerlendirmesi uyarısında bulunuyor.
15: Bizim araç alma noktasında artık eski fiyatlarla araç alamıyoruz. Dolayısıyla alırken uygun fiyatla alamadığımız için fiyatlarda bir %3-3,5'luk bir yükselme olacağını ben öngörüyorum.
2: Özetle, eğer cebinizde nakit varsa bu bayram otomobil sahibi olmak için en doğru zaman olabilir.
8: Milyonların beklediği müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için tatilin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Kararın ardından turizm sektöründe dikkati çeken bir hareketlilik yaşanıyor.
17: Yani ailemle daha çok vakit geçireceğim, daha çok gezebileceğiz. O yüzden uzaması daha iyi oldu tabii ki.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İbadet hazırlıkları başladı. Büyükleri ziyaret etmek için planlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ise takvimleri erkene çekti. 9 güne uzayan tatil turizm sektörünü de canlandırdı.
18: Nereye gideceksiniz ailenizi görmeye?
19: Kocaeli, Karamürsel.
18: Şimdi 9 gün de oldu süreç. Daha böyle planlar arttı mı?
19: Yani Kapadokya gibi düşünüyorum ama geç de kalmış olabilirim tabii.
20: Bekleyen belirli bir kesim zaten vardı. Acaba hakikaten o 1,5 günde eklenir mi bayram tatilimize diye. Şunu söyleyebilirim. Hem telefonlarda artışımız, hem de uzun turlar, uzun paketler daha fazla, o haftalık olan tatiller daha fazla tekrar talep görmeye başladı hem yurt içi hem de yurt dışında.
2: Tatilin adresi yine değişmedi.

0: Akdeniz ve Ege'nin sıcak sahilleri şimdiden %100 doluluk sinyali veriyor. Turizmciler ise bu erken ilgiden memnun. Zira 9 gün demek sezonun erken açılması demek.
1: Bu bayram öyle bir tarihe denk geliyor ki hem yurt içi hem yurt dışı hem deniz tatili hem de birçok

0: zamanları. Yani dediğim gibi birçok kültür turu veyahut da yurt dışı tatili güzel bir zaman, talepler de o bakımdan bu sene geçen sene zaten ciddi bir şekilde daha yukarıda.
1: Şehir dışı en fazla sahil bölgelerine birazcık güneş görelim diye, ısınalım diye, çok üşüdük için.
2: İstanbul Başakşehir'de iki şüpheli müşteri kılığında girdikleri restoranda yiyip içti. Karınlarını doyurduktan sonra ise hesabı ödemek yerine kaçtı. Üstelik kaçarken masadaki ayranı da unutmadılar. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Yediler, içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar. İki şüpheli 900 liralık hesabı ödemeden restorandan böyle çıktı.
4: İçecek ne içersin diye sordum. 1 litre ayran dediler. Uyuruz dediler arabada dedi. Dedim herhalde bunlar kamyoncu. Ondan sonra yedikten sonra kasaya geçti hesabı ödemeye de. Ondan sonrasında kartımız yanımızda değil diye, arabaya gidek alak gerek diye gibisinden kaçmışlar oradan da.
3: Olay Başakşehir'de bulunan Çevre Sanayi sitesindeki bir restoranda meydana geldi. İş yerine gelen iki kişi iki porsiyon kanat ve içecek siparişi verdi. Yemeklerini yediler, daha sonra yaklaşık 900 lira tutan hesabı ödemeden mekandan kaçtılar.
4: Yapılmaması gereken şeyler, hani ben yakalamış olsam ağzını burnunu kırardım yani burada. Ne olursa olsun işin ucu nereye varırsa varsın affetmem ben. Sonuçta bacaklarını dahi kırardım ben yani. Mehmet abim hani illa ki var öyle. Param yok diye Mehmet abi yardımcı oluyor, oturuyor, yediriyor, içiriyor.
3: Şüpheliler pişkindi. Çıkarken sipariş ettikleri ayranı da yanlarında götürdüler.
2: Türkiye Motosiklet Federasyonu Ağrı Dağı'nda ilk kez düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasıyla bölgenin spor turizmine katkı vermeyi hedefliyor. İşte detaylar.
5: Kazasız belasız bu sporumuzu, bu yarışmamızı Ağrı'da tamamlamış olacağız.
6: Ağrı'da ilk kez motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yüzlerce motosiklet tutkunu Ağrı Dağı'nın gölgesinde buluşacak.
5: İnşallah terörsüz Türkiye hedefiyle bölgemizde, ilimizde çok önemli çalışmaları icra ediyoruz.
6: Ağrı spor turizmine büyük bir hamle yaptı. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2026 yılı yarış takviminde yer aldı. Doğal güzelliklerinin yanı sıra 5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek dağına sahip Ağrı, Türkiye Skill Enduro ve ATV şampiyonasına ilk kez ev sahipliği yapacak.
5: Bu hale gelmesi kolay olmadı. Birçok kamu kurum ve kuruluşumuz, sivil toplum kuruluşumuzun desteklerini aldık.
6: Temmuz ayında yüzlerce enduro tutkununu bir araya getirecek yarış 3 etaptan oluşacak.
5: İnşallah 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Ağrı Merkez'de ilk etabı, ikinci etabı meşhur Diyadin Kanyonu, üçüncü etabında da Tendürek ve Ağrı Dağı inşallah bizim güzergahlarımız olacak.
6: Program Ağrı'nın tanıtımına da büyük destek sunuyor.
5: Ağrımıza gelen ziyaretçiler Ağrımızın sosyal ve kültürel yapısını daha yakından tanıyacaklar. Ağrımızın güzel coğrafyasını, etaplarını çok yakın bir şekilde görmüş olacaklar. Ve kültürelde bir etkileşim olacak. Turizme de çok büyük katkılar olacak.
7: Doğu'da bir ilk olacak. Bundan sonra da her sene bir ayağını burada Ağrı'da gerçekleştireceğiz.
2: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde sol bacağını kaybetti. Bacağına takılan rozetle yeniden ayağa kalktı. Çocukken kurduğu futbolcu olma hayalini şimdi de kuran 13 yaşındaki Cevher, fizik tedavi sürecinin ardından ampute futbol takımlarında oynamayı hedefliyor.
8: En çok sevdiğimin takım Fenerbahçe. En çok sevdiğim oyuncu Ronaldo.
6: En sevdiği takım Fenerbahçe. En sevdiği futbolcuysa Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo. Hayali futbolcu olmaktı. Depremde bir bacağını kaybetti, ampute edildi. Ancak hayata, hayallerine sıkı sıkı tutundu, vazgeçmedi. El Cevher Hatay'da yaşıyor. Depremde yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Yaralı olarak kurtarıldı, tam 13 kez ameliyat geçirdi. Sol bacağı diz üstünden ampute edilen Cevher, İstanbul'da takılan protezle ayağa kalktı. Ancak Cevher'in protezi zamanla eskidi. Protezini kendi imkanlarıyla

0: ile değiştiremedi. Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne başvurdu ve yeni protezine kavuştu. Kendisine uygun protezin takılmasıyla daha iyi yürümeye başlayan Cevher, merkezdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından ampute futbol takımlarında forma giymeyi istiyor.
1: Küçükten çok top oynuyordum. Yani durmuyorum. Futbolcu olunca çok param olsun, insanlara yardım etmek, engellilere protez yaptırmak, hastaları görmeyeni, duymamanı, hepsi ameliyat yaptırmak.
0: Cevher'in bir diğer hayali ise çok sevdiği Fenerbahçe'nin stadında maç izlemek.
1: Fenerbahçe'ye maçını izlemek çok isterdim. İnsanlarla şöyle oturmak çok isterdim.
2: Efendim böylece 2 saatlik haber süremizin sonuna geldik. Akşam haberlerini noktalıyoruz. 24'te yayın Mercek'le devam edecek. Hoşçakalın.

0: kadrosu sahibi diyor ki Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek. Bu görüntüdeki, evet, fotoğraftaki kişi. Gökhan Böcek diyor, genel merkeze para götürdüğünü söyledi diyor. Şeyin, o döviz bürosunun sahibi. O da sanıklar arasında ifade, evet, verdi.
1: Evet.
0: Böcek dövizdeki valizli görüntüleri ortaya çıkmış diyor. Arkadaşlarım da görüntüyü ekrana verdiler. Bak, valiz. Jammer'dır bence. Ama güvenlik kamerasını bantlamayı unutmuşlar. Öyle bir handikap olmuş. Jammer'dır. Ne dersin?
1: Yani hocam bir şey söyleyeyim.
0: Ya Özgür Çelik, bir turuncu valiz açmanızı uygun bir zamanda, biliyorum yoğunsunuz ama. Neticede il başkanı, il başkanı Gürsel Tekin değil mi? İl başkanı Gürsel Tekin, siz hani bir ara bir turuncu valizle bir basın toplantısı. Şöyle turuncu valizi bir açın. Bakın içinde Jammer var deyin falan. Özgür Çelik.
1: Hocam bunlar ancak bazı bantlanmamış kameralar ya da başka özel sektörün olabilir. Yakalanmış olanları. Ben bunları görünce buradan yola çıkarak bir neticeye varıyorum. Yani
0: içinde para varmış. Özetle bunu söyleyeyim.
1: Tamam yani. Ne kadar çalınmış bu paralar ya. İnanılmaz bir şey ya. Şimdi bir döviz bürosuna giriyorsun valizle. Çeke çeke gidiyorsun. %90 TL midir acaba? Bozulmuş, bilemiyorum. Bu kadar euroysa.
0: Şimdi bak iddiayı söyleyeyim sana. Baklava. İddia o ki Muhittin Böcek büyükşehir adayları arasında en son açıklanan isim. Şimdi evet, herkes açıklandı. Zeydan Karaları açıklandı. Bu Bursa'da Mustafa Bozbey açıklandı. Mansur Yavaş'a açıklandı. Ekrem, herkes açıklandı. Antalya açıklanmıyor.
1: Sen ne verdin? Vermedin tabii ondan.
0: İddia o ki Muhittin Böcek bizzat CHP Genel Başkanı'na adaylığı karşılığında bir miktar para vermiş. Bu iddianın sahibi ben değilim. Genel Başkan'a para verdi diyen kişi bizzat o adayın gelini. Buyurunuz. Kayınpederim rüşvetle CHP'den aday oldu.
1: Hadi bak o da mı yalan? Yani bak.
0: Hadi ben yalan söylüyorum.
1: Bu kimsenin değil.
0: Hadi sen yalan söylüyorsun.
1: Bu CHP'li. Yani CHP gelini bu. Yani her diyoruz yani çalan CHP'li değil mi? Yani tabii, değil mi? Tabii. Başkan yani belediye başkanı CHP'li, işte sıvacısı CHP'li değil mi? Şoförü.
0: Bravo.
1: Geçenlerde şoför mesela ilan etti. Murat diye bir şoför. Ne dedi ki, anlattı işte ne kadar, ne nasıl para geldi. Şahit oldum ben dedi geçenlerde. Yani bunlar açıklıyorlar, anlatıyorlar yani.
0: Evet.
1: Ve sen ben değil yani içeri herhangi ya partilisi ya yardımcısı. Ona iş yaptıkları adamlar yani beraber daha önce birçok ihalede imzası olan iş insanları, iş adamları artı gelini yani. Peki hepsi yalan söylüyor değil mi? Hepsi ama yalan. Ama hepsi yalan söylüyor. Toplanmışlar, bütün CHP'liler bir araya gelmişler. Bak CHP'liler bir araya gelmişler. CHP'leri yiyorlar. Ve bu alçak CHP'liler, öte yüksek CHP'liler. Yiyenler yemeyen CHP. Hocam CHP'liler bizle alakası yok diyoruz. Al gelini.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle
5: Otobit'te. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber olsun da hepimiz.
7: Serpil abla çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
8: Trim dışında her şeyi çekerim.
9: Fiber olsun da hepimiz. Çok acayip.
10: Hüseyin abi ne zaman varacağız?
8: Apartman sakinleri sakin olalım. Fiber az kaldı.
10: Hüseyin abi. Üst geçide bak abi.
8: Bakayım mı?
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada.
8: Hedefinize geldiniz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
10: Yazmışlar abi.
8: Altını çiziyorum oğlum.
13: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken, Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Bu telefona ne deriz?
3: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
1: onun özellikleri
2: budur
1: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: Ha? Hayırlı olsun.
3: Aa, şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Turkcell gücünde 5G.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 5 Mayıs Salı Mercek programıyla birlikte sizlerleyiz. Gündemi konuşacağız yine. Yine önemli gelişmeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerilim artıyor. Karşılıklı tehditler dolu aslında mesajlar açıklanıyor. Şimdi neler oldu kısaca bir bakalım. Özellikle Hürmüz

0: Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş kilitlenmiş durumda. ABD Hürmüz'den ticari gemileri geçirmek için operasyonunu sürdürürken karşılıklı restleşmeler de devam etti. Hürmüz yakınlarında bir Amerikan tanker uçağının radardan kaybolduğu öne sürüldü. Bu önemli bir gelişmeydi çünkü İddiaya göre Hürmüz yakınlarında ABD'nin tanker uçağı sinyal verdi, acil durum sinyali verdi ve ardından da radar ekranından kayboldu. İddiaya göre yine aynı bölgede ikinci bir vaka daha yaşandı. Yine ABD'ye ait bir tanker uçağı acil durum sinyali verdi. Konuyla ilgili çok fazla da detay yok açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'dan da olayla ilgili bir açıklama yok. Biz de takip ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Sert açıklamalarda bulundu Donald Trump. Konuşacağız, tartışacağız hepsini ama sivil gemileri Hürmüz'den geçirmek için de operasyon başlatmıştı. İlk LNG tankerinin de bugün Hürmüz'den geçtiği öne sürüldü. Danimarkalı küresel bir şirkette bir konteyner gemisinin Boğaz'dan geçtiğini duyurdu. Hürmüz'le ilgili özellikle gelişmeler neler olacak? Bundan sonraki süreçte hem İran kanadından hem de ABD'den yapılan açıklamaları değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump ayrıca yine yaptığı bir açıklamada kendilerine müdahale etmeye çalışan 6 botu da batırdıklarını açıkladı efendim. Şimdi önemli başka gelişmeler de var. Özellikle Trump'ın İran'a Amerikan medyası üzerinden mesaj göndermesi dikkat çekiciydi. Onlar için en iyi şey bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır dedi. Bu arada İran dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 füze atmıştı. İsrail füzeleri emirliklere gizlice gönderdikleri demir kubbe ile hava savunma sistemiyle düşürdüğünü öne sürmüştü. Emirliklerin de İran'da bazı noktalara saldırı düzenlediği ifade edilmişti. Şimdi karşılıklı gergin açıklamalar var. Hexet açıklamalarda bulundu. Onları da konuşacağız, tartışacağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Tüm bu gelişmeleri kiminle konuşacağız? DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk hocam, sağ olun.
0: Şimdi önemli açıklamalar var. Önce şunu sormak isterim. Bu karşılıklı gerilimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne de yapılan saldırılar. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne aslında bundan 2 hafta önceydi büyük ihtimalle maddi yardımda bulunacağı ile ilgili Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tabii ki OPEC'ten çıkması en önemli gelişmeydi. Suudi Arabistan'la arasında bitmeyen bir gerginlik var ve bu açıkçası savaş sürdükçe tırmanmaya da diğer açıdan devam ediyor. Ben genel olarak geldiğimiz bu noktada bir yandan hani ateşkes masasını konuşurken diğer taraftan da bu gerginliği ve tanker uçağının işte vurulmasıyla ilgili iddialar, acil durum sinyalinin verilmesi, sonra tanker uçağının ortadan kaybolması ve iki taraftan da aslında doyurucu net bir açıklamanın da gelmemesi. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi hocam aslında iki tarafın da elini kuvvetli tutma çabası masada. Yani bunu açık şekilde görüyoruz. Hürmüz burada çok önemli bir koz olmaya hala devam ediyor. Ama bunun belli bir limiti var tabii, konuşuruz onu. ama bu süre içerisinde bu kozdan fedakarlık yapmak istemiyor İran. Amerika da onun bir ucundan tuttu. O da artık burayı bırakmak istemiyor. O yüzden bu gerginlik ilk geri adım atanın savaşı kaybedeceği mantığı İki tarafta da hakim olduğundan adım adım ilerliyor. Şimdi en çok korkulan, hepimizin korktuğu şey müzakerenin siyasi kısmının ikinci aşamasının başlamaması.
0: Evet.
1: Siyasi kısım diye altını çiziyorum çünkü aslında diplomatik kısım arka kapıdan devam ediyor. Hı hı. Biz bunu görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz zaten yaşananlardan. Bazı konular ya çözüldü ya çözülmeyeceği fark edilip ileriye bırakıldı. Bu mesela füze menzili konusu vesaire, artık konuşmuyoruz biz bunları İran özelinde. O yüzden şimdi bu siyasi kısım eğer yeniden başlamazsa, yani yeni bir masa görmezsek veya olumsuz sonuçlanırsa, işte o zaman biz ikinci aşamayı konuşmaya başlayacağız. Hı hı. Ki ikinci aşama dediğimiz şey aslında bir bölge savaşı. Bunu açıkçası İran'da, Amerika'da istemiyor. Biz zaten istemiyoruz bölge ülkeleri. Ama şimdi konu oraya kadar da gelirse orada da iki tarafta o savaşı da yönetmek istediğini anlayabiliyoruz zaten. O yüzden yani bugünden yarına hani hep şey konuşuyoruz ya, Yani böyle rejim çöktü vesaire, İran'ı hala baskılayacak şeyler yapmaya çalışıyor Amerika. Neden? Aslında hani bugünkü cepheyi ilgilendirmeyecek adımlar da atıyor. İşte aslında hepsi o ikinci aşama söz konusu olursa Amerikan tarafının elini kuvvetlendirmek için yapmaya çalıştığı şeyler tüm bunlar. Yani Trump çoğu zaman mantıklı konuşmuyor ama konuştuğu şeylerin altında mantık noktalarını bulursanız aslında o içerideki gerilimi, içeride varılmaya çalışılan yeri de bir şekilde gösteriyor. Şimdi tanker uçağı konusu aslında dün sabahtan beri, yani biz de doğal olarak evet, takip ediyoruz. Yani iki takip ettiğimiz site var. Biri hava radarı, diğeri deniz radarı. Evet. Dün sabahtan beri 4 veya 5 tane tanker uçağı körfezin üstünde uçmaya başladı ve devamlı. Şimdi bu kadar tanker uçağının havada olmasının iki nedeni olabilir. Ya radarları kapatılmış, yani radarda görünmeyen jetlerin devamlı olarak bölgede olması ve onlara bir yakıt ikmali yapma zorunluluğu, ya da bu tanker uçakları sinyal değiştirdi. Yani aslında bunlar tanker uçağı değil, istihbarat toplamak üzere bölgede uçan başka türlü uçaklar. Her durumda da aslında bu özgürlük operasyonu, özgürlük projesi dedikleri şeyin de ilk aşamasıydı. Bölgede bir Amerikan hakimiyeti kurmak. Ve bugün de Hexet'in açıklamalarıyla aslında yine çok ayağa yere basan açıklamalar değildi. Ama böyle bir projenin artık hayata geçtiğini, en azından en somut olarak bunu artık görebiliyoruz. Ha, ilk başta söyledikleri şey mi yapıyorlar? Hayır. Yani ilk başta böyle bir şey gerçekleştirmek için 15 bin asker, 100'den fazla uçak, bölgedeki irili ufaklı birçok deniz aracının Hürmüz'e yığılması vesaire gibi bir büyük bir çerçeve çizilmişti bu özgürlük operasyonu için. Evet. Ama bugün sahanın öyle olmadığını daha görüyoruz.
0: Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hexet demişken, şimdi Hexet'in açıklamaları önemli. Çünkü dedi ki Pete Hexet, ABD Savunma Bakanı, İran'ın saldırganlığına karşı deniz taşımacılığını Amerika Birleşik Devletleri korumak istiyor dedi. Hı. Beraberinde yine İran boğazı kontrol etmiyor mesajı vardı Hexet'in. Boğazın üzerine bir kubbe kurduk dedi. İran hava sahasına veya sularına girmemize gerek yok ifadesini kullandı Hexet. Ve İran gemilerine, İran eğer gemilerine saldırırsa ABD'nin ya da oradan geçen ABD'nin kontrolünde geçecek olan gemilere saldırırsa ezici şekilde cevap vereceklerini ifade etti. Dünyanın ayağa kalkmasını bekliyoruz dedi. Bu önemli. Yani hem dünya çokça görmüştük bunu, Donald Trump'ın özellikle NATO ülkelerini, Avrupa ülkelerini ve küresel bir soruna dönüştürerek dünyada bu konuya dahil olabilecek, belki bölge ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeyi burada ABD'nin yanında İran'a karşı toplamak ve Hürmüz düğümünü de birlikte çözmek istedi. Mayın temizlemesinden itibaren, aslında savaşın başından itibaren Donald Trump'ın açıklaması buydu. Hexet'te dünyanın ayağa kalkmasını bekliyoruz dedi ve yakında boğazın sorumluluğunu dünyaya devredeceğiz dedi. Ben özellikle bunu sormak istiyorum hocam. Çünkü deniz ablukasının devam ettiğini söyledi. Tam anlamıyla devam ediyor dedi. Ateşkes bitmedi dedi. İran'ın anlaşma yapma kabiliyeti var ama anlaşma olursa boğazı açmaya hazırız dedi. Bu da önemli. Şimdi dünyaya devretmek ne demek, boğazı dünyaya devretmek?
1: Güzel.
0: Neyi hedefliyor ABD?
1: Şimdi Trump, hatırlarsanız, bölgedeki problemi uluslararasılaştıran ilk kişi Trump'tı. Yani benim buradan çok bir kazancım yok. Buradan kazancı olan dünya bana yardım etsin, evet, noktasına getirmişti. Aslında orada amacı şuydu. Uluslararası toplumu bir şekilde burayı uluslararasılaştırarak kendi üstünden de yükü almak. Ama çok hızlı şekilde şunu fark etti. Eğer uluslararası toplum, yani diğer üçüncü taraf ülkeler diyelim, bölgeye gelirse Amerika'nın çok da istemeyeceği bir noktada bölgeyi tutmak isteyebilirler. O da savaş öncesi durum. Evet. Şimdi bunu Amerika istemiyor, Trump yönetimi. Çünkü bölgede yeni bir rejim, geçiş rejimi oluşsun istiyor. Çünkü İran bunu yaptıysa bu olabilir. Doğal olarak Amerika da buradan payını alsın noktasındaydı Trump. Ama bunu fark ettiği anda çok hızlı bir geri dönüşü oldu. Ve hemen şunu söylemeye başladı, hatırlarsanız. NATO gelmiyor, işte üçüncü ülkeler, evet, gelmiyor. Zaten bu saatten sonra gelmesinler. Çok, evet, hızlı geldi buraya.
0: Doğru.
1: Ve en sonunda da aslında geçen gün, birkaç gün önce İngiltere Kralı'nın Amerika'yı ziyareti. Şimdi bu çok önemli görüyorum ben. Çünkü

0: İngiltere hala bütün denizlerin kendi hakimiyetinde olduğunu iddia eden diyelim bir ülke. Ve açıkçası İngiliz Lloyd'unun da yani bütün dünya üzerindeki deniz yollarını bir şekilde de denetimini elinde tuttuğunu, bir şekilde elinde tuttuğunu da görüyoruz. Ve buradaki seyri sefer güvenliğinin sağlanması, ki bu seyri sefer güvenliğinin altına artık parantez açıp birçok şey de ekleyebiliyoruz. Yani uluslararası ticaret güvenliği, çevre güvenliği, enerji, arz güvenliği gibi konular da artık buranın içerisinde. Ve İngilizler burayı özellikle bu kalemde güvenliğini sağlayabilir. Yani bu savaş öncesi duruma getirebilir formatta bir nokta olduğunu biliyoruz. Ve İngiltere Kralı ziyaret ettiğinde Trump'a bir zil hediye etti hatırlarsanız.
1: Evet.
0: HMS Trump diye eski bir geminin zili. Ve aslında burada hala deniz yollarının İngilizlerin hakimiyetinde olduğunu mealen de söyledi.
1: Sembolik olarak da ifade etmiş
0: evet.
1: oldu. Evet.
0: Ve bu saatten sonra yeniden Amerika'nın buradaki sorunu uluslararasılaştırıp, uluslararası sistem içerisinde çözüp buradan çekilme arzusunun yeniden hayata geçtiğini gördük. Özellikle de Hexet'in ağzında. Ve burada aslında tam da Hexet'in söylediği gibi buradaki sistem savaş öncesi duruma dönmek zorunda. Yoksa herhangi bir şekilde iki ülkenin kafa kafaya verip bir çözüm bulması Hürmüz için bunun geçerli olmadığını biz zaten hani iki aydır söylüyoruz. Çünkü eğer böyle bir şey olursa bugün bu sistemi aralarında anlaşıp Amerika burada ya da işte uluslararası bir konsorsiyum mu olur, iki ülke mi olur artık ne kafasında ne vardıysa böyle yapıp gittiği anda ertesi gün bölgede farklı bir kriz patlak verecek. Bunu zaten öngörüyorduk ve Amerika da artık bunu öngörmüş ki artık savaş öncesi duruma
1: evet.
0: getirmek gibi bir noktaya Amerika'da geldi. Doğal olarak Amerika'nın özellikle ablukadan sonra elini zora sokan bu konuyu elinden çıkmış oldu. Bu Amerika'nın lehine. Ama İran tuttuğu yerden bırakmıyor. Yani buranın hakimiyeti tek başına olmasını istiyor. Bu da az önce konuştuğumuz o Hürmüz'ün kapalı kalmasının optimum süre seviyesine yaklaştığımız bir dönemde hala bunu iddia etmesi sıkıntı yaratıyor. Optimum süreden kastım şu. Buranın kapalı kalması Körfez ülkelerini ayrı tetikliyor. Üçüncü ülkeleri, burayı kullanan ülkeleri ayrı tetikliyor. Ve doğal olarak hepsi yavaş yavaş İran'a karşı sözlerini yükseltmek üzere sanki biraz artık son demlerini duruyorlar. Yani İran'la yani gerilmemek için özel çaba sarf ediyorlar şu anda. Bir ülke hariç Birleşik Arap Emirlikleri. Ve bu Füceyra Limanı üzerinden özellikle Hürmüz'ün bypass edilme süreci İran'ı artık İran'la karşı karşıya getiriyor. Şimdi şu ayrımı yapıp kısaca size bırakayım tekrar. Şimdi Suudi Arabistan'da Doğu Batı petrol boru hattı var biliyorsunuz. Yani 7 milyon varile kadar kullanabiliyor ama 4.8'i geçmedi. Burayı daha büyük, daha geniş hale getirmek yatırım gerektiriyor. Öyle bir süre yok elimizde. Burası kenarda duruyor. Ama Füceyra Limanı boru hattı olarak baktığınızda çok daha küçük olmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin batı sınırından limanlara Basra Körfezi içerisindeki tankerlerin petrolü getirip boşaltması, karayoluyla Füceyra'ya taşınması ve Füceyra'dan da dünyaya yeniden buradan akması olasılığı var. Şimdi bu Hürmüz'ü bypass etmek demek, evet. İran'ın elindeki kozu almak demek. Bu İran'ı son derece rahatsız etti. Tüm diğer konuların haricinde yani biliyorsunuz ada mevzusu var Hürmüz'de. Emirliklerin İsrail'le Amerika'yla daha yakın ilişkilerini kurması ve bunu artırma çabası var. Tüm bunların yanında somut saha gerçekliği olarak İran'ın kozunu elinden almaya çalışan bir emirlikler var. Doğal olarak da bugün değilse yarın zaten karşı karşıya gelecekler.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Yani bu İran Hürmüz'ü kendine bir şimdi İran'ı köşeye sıkıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve bu saldırılar sonrasında da İran Hürmüz kartını çok net ve hani geri adım da atmayarak masaya koydu. Şimdi Hürmüz'ün bütün dünyaya aslında küresel bir güvenlik ve ekonomik bir krize dönüşmesi dünya açısından. Çünkü petrol fiyatları artıyor. Petrol fiyatları arttıkça marketten konut fiyatlarına kadar birçok alanda etkisi var. Sadece bu değil, aynı zamanda işte gübreyle ilgili, gıdayla ilgili de yine fiyatlara ve aslında onların varlığına, kıtlığa kadar gidebilecek bir süreç var. Bir tehlikeli dönem var beklenilen. Şimdi bütün bunlara baktığınız

0: zaman Hürmüz'den geçiş içinde İran bu sefer dedi ki para istiyorum çünkü ambargo koydunuz, mallarını dondurdunuz, geçim kaynağı yok. Bu insanlar yani İran halkı da bir şekilde bir devlet olarak da para kazanmak zorunda ve İran'ı da buna itti Amerika Birleşik Devletleri. Bu böyle bir talep üretmeye ve istemeye itti. Bunu istediği anda da haksız duruma düştü.
1: Doğru.
0: Yani aslında böyle bir kurgunun içerisinde İran bunu istediği yani para istediği anda ve bu güvenlik sorunu küresel boyuta taşındığı anda zaten buradan geçecek olan gemilerin alternatif yol üretmesi söz konusu değil miydi? Söz konusuydu. Bu noktada İran elindeki gücü de kaybederse çünkü bu çok çok konuşuldu ve gerçekten alternatif yollar işte Türkiye'yi de ilgilendiren aslında çeşitli alternatif yollar var. Tabii ki hayata geçmesi zaman alacaktır ama alternatiflerin değerlendirilmeye başlaması İran'ı hani Hürmüz konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ile karşı karşıya getirmekten ziyade çok daha kaotik bir durumun içine sürükler mi? Yoksa bu çok uzun bir zaman alır ve dolayısıyla bu süreç içerisinde de bir anlaşma olup Hürmüz tekrar eski güvenli geçiş haline döner mi?
1: Şimdi Hürmüz konusunu sanki İran savaşın ötesine taşıma niyeti var. Yani bunu buradaki mevcut rejimi devam ettirmek istiyor. Yani her durumda. Hatta bunun artık resmi böyle haritalar vesaire yayınlanmaya başlandı ki bu haritalarda yani yine hem Körfez'deki hem üçüncü ülkeleri de rahatsız etti artık. Çünkü resmi olarak geçiş yollarının belirlendiği vesaire haritalar yayınlandığı zaman bu sadece bir bölgenin kapatılmasından ziyade artık buranın genel denetiminin ele alınması anlamına geldi. Şimdi bu uzun vadeye yayılması halinde bir kere bunu kimse kabul etmeyecek. Ve bu uzun vadeye yayıldığı zaman da o işte korktuğumuz bölgesel çatışma savaş ihtimalini çok somut hale getirir. Yani şunu söyleyelim, Körfez ülkeleri İran'la karşı karşıya gelmemek için elinden geleni yaptı.
0: Yapar,
1: bunu
0: doğru.
1: Görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani vuruldular, günlerce vuruldular, ona bile cevap vermediler. Ama bu kadar artık hem girişi hem çıkışı kapatıp yani bu kadar zenginliğin üzerinde oturup da açlıkla sınanan ülkeler haline gelmeleri bunun cevabını verirler bu bir tarafta. Diğer tarafta alternatif arama noktasında aslında bir süredir bu alternatifi arıyor İran. Yani abluka başlamadan önce sanki benim duyduğum ve gördüğüm İran böyle bir abluka olabileceğini fark etmiş. Ve buradan alternatif yollar arıyor ki bu alternatif yollar da maalesef Türkiye'yi içermiyor. Yani Pakistan üzerinden ya da Kafkas...
0: İran'ın aradıkları içermiyor.
1: Evet. Ya işte Pakistan üzerinden alacağı bazı işte yollar belirlendi. Hem demiryolu hem karayolu Pakistan limanlarından taşınacak şeylerin gelmesi. Veya Hazar üzerinden yine belli rotalar belirlendi. Ve buralardan da ihtiyacı olan en azından yani ihtiyacı olan gıda gibi böyle acil ihtiyacı olan konuları buralardan hızlı şekilde alabileceği bir ortam oluştu. Pakistan'la bunun anlaşması yapıldığını dair bazı bilgiler var.
0: Evet.
1: Ve bu anlaşma yapılırsa halihazırda Çin'in parasını verdiği o liman ve yollar üzerinden İran kendine bir soluk borusu açmış olacak. Bu da Amerika'nın aslında hiç istemediği bir şey. Çünkü elindeki kozu düşürmüş olacak, azaltmış olacak önemi. Ama bu ne kadar sürdürülebilir? Yani Pakistan'ın veya Hazar üzerinden taşınacak olan diğer mallardaki kaynak ülkenin niyetine bakmak lazım. Burada da işte İran'ın bu ülkelerle ilişkileri veya Amerika'nın bu ülkelerle ilişkileri, baskıları üzerinden konuşmak gerekecek. Ben burada da Çin konusuna tam bu noktada girileceği kanaatindeyim. Yani ben yakın vadede Amerika ile Çin'in karşı karşıya geleceğini düşünmüyorum.
0: Ha yok, evet.
1: Yani hem askeri olarak belki uzak vadede bile çok karşı karşıya geleceğini zannetmiyorum. Çünkü yani Çin o şeyi oluşturamayacak.
0: Evet.
1: Ama ekonomik olarak da kolay kolay karşı karşıya gelmeyecekler. Çünkü iki tarafta birbirleriyle işbirliği yaptığında daha fazla kazanacaklarının farkında.
0: Farkındalar. Bir de görüşmeleri var zaten.
1: Tam da bu ay içerisinde hem işte sanırım İran'da... Arakçı gidiyor.
0: Donald Trump'tan önce Arakçı gidecek, bir görüşme olacak. Sonrasında da Donald
1: Trump gidecek ve İran iki tarafla da düzeltiyorum. Aynen. Çin iki tarafla da görüşmüş olacak. Tam burada işte Çin'e karşı Amerika'nın daha ne kadar jest yapacağını göreceğiz. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda bir jest yaptı. Çin gemilerinin bazılarına izin verdi. Pakistan konusunda Çin'e bir alan açtı. İran'da Çin destek veriyor mu sorusuna ilk Trump cevap verdi. Hayır, Çin bölgede değil diye. Yani bu ilişkiler somut bir yere bağlanacak gibi görünüyor.
0: Peki şimdi yönetmenimden rica edeyim, Donald Trump'ın o sert açıklamalarını alalım. Kısaca onlar üstünde de konuşalım hocam. Donald Trump çünkü aslında Arakçı ile de karşılıklı açıklamaları var. Buyurun isterseniz geçelim böyle. Donald Trump İran'a sert tehditte bulundu. İran'ı yeryüzünden sileriz dedi. İlk açıklama değil tabii ki bu. Biliyorsunuz taş devrini döndürürüz açıklaması da vardı. Hürmüz'e ABD gemilerine saldırırlarsa karşılık veririz. İran'ı yeryüzünden sileriz dedi ABD Başkanı Donald Trump. İran limanlarına yönelik abluka tarihin en büyük askeri manevrası dedi. Abluka sonrası İran müzakerelerde daha esnek hale geldi açıklamasında bulundu. Şimdi Donald Trump'ın kısaca bir değerlendirmenizi alayım. Neden? Çünkü çok iddialı açıklamaları var ama sahadaki durum ve hani lider açıklamaları zaman zaman birbiriyle %100 örtüşmez. Daha içeriye dönük de bir takım mesajlar veriyor olabilir. Ama Donald Trump'ın bu tehditlerinin devam etmesini süreç açısından nasıl değerlendirirsiniz?
1: Trump aslında genel olarak hep böyle söylemle politika inşa eden bir lider. Yani önce bir şey söyleyip daha sonra arkasını doldurmaya çalışıyor. Evet. İran konusunda da bu savaş içerisinde de defaatle bunu yaptı. Ama burada yani savaşın şimdi bazı haklı olduğu yerler var. İran mesela daha uzamasın istiyor savaş vesaire dedi. Evet doğru, İran daha uzamasın istiyor ama Amerika da istiyor bunu. Evet. Ve ikisi de evet bunu istiyorlar ama masaya oturduklarında karşı tarafa bunu söylemiyorlar. Önemli olan nokta bu. O yüzden şimdi bu daha esnek hale geldi kısmı da tabii yani süreç gittikçe iki tarafı da esnemeye itiyor ama İran ne kadar esneyebilir burada?
0: Doğru.
1: Bunu bir kenara not etmek lazım. Burada esnetenin belki de karşılıklı ülkeler değil, Pakistan gibi bir arabulucunun iki tarafı da esnetmeye çalıştığını göz ardı etmemek lazım.
0: Diplomasinin oradaki önemini görüyoruz. Peki bir de Arakçı ile Donald Trump'ın açıklamaları devam ediyor. Arakçı'nın da açıklamaları, Kalibaf'ın da açıklamaları var. Çok özür diliyorum. Onlara da bakalım. Meclis Başkanı Kalibaf'ta mevcut durum ABD için sürdürülemez açıklamasında bulundu. ABD ile müttefikleri ateşkesi ihlal ederek ve abluka uygulayarak deniz taşımacılığını, enerji güvenliğini tehlikeye attı. Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denge kurulma aşamasında mevcut durumun devamı ABD için sürdürülemez dedi. Aslında konuştuğumuz şey yani her iki ülke için de sürdürülebilir olma ihtimali yok zaten bu durumun. Donald Trump da bir açıklamada daha bulundu. Dedi ki İran savaşı 3 hafta daha sürebilir. İran'a yönelik operasyonlar henüz tamamlanmadı. 2 ila 3 hafta daha sürebilir. Ne olursa olsun biz kazanacağız dedi Donald Trump. Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanırız dedi. Askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanabilecek durumda olduğunu her zaman söylüyor Donald Trump. Evet. Ama aslında o kadar da kolay olmadığını görüyoruz.
1: Yani şimdi şunu söylemek lazım. İlk başta bu kadar İran'ın direnmeyeceğini tahmin ediyorlardı. Doğal olarak ona göre de bir askeri yığınak yapıldı. Ama son iki haftada yani bölgeye bir hava köprüsü kurulduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani Amerika bölgeye yine silah yığdı. Gemiler deseniz 3 filo gemi burada. İkisi Umman Denizi'nde olmak üzere uçak gemileri burada vesaire. Yani Hexet bugün şunu söyledi. Amerikan ordusu savaşın ilk gününe göre bugün daha güçlü dedi. Şimdi bu tabir yani yarın öbür gün çok tartışılacak. Çünkü Amerikan ordusu dediğiniz şey eğer 60 gün önce daha az güçlüyse bugünden doğal olarak o süper güç Amerika'nın demek ki her yerde her zamanda çok güçlü olmadığı algısı oluştu. Bu da Trump'a iyi yazmadı. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
0: Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim ve karşılıklı açıklamalar bundan sonrasında ne getirecek tartışacağız, konuşacağız. Ama biraz da gelin milli bir gurur yaşayalım. Ben yönetmenimden rica edeyim Baykar'la ilgili olan ledimizi. Çünkü Baykar yine dünya basınındaydı. İngiltere merkezli Middle East Eye Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımları ele aldı. Baykar'ın K2, Sivrisinek ve Mızrak adlı platformlarına detaylı olarak yer verdi. Bakalım yapay zeka destekli yeni platformlar, koordineli sürü operasyonları, hassas vuruş kabiliyeti ve elektronik saldırılara karşı direnç sağlıyor. Bu özellikler Türkiye'ye modern savaş alanında önemli bir üstünlük kazandırıyor. Türk havacılık şirketi Baykar'ın K2 kamikaze dronu, küresel seyri sefer uydu sistemlerini kullanmadan hassas vuruş gerçekleştirebiliyor haberi vardı Middle East Eye dergisinde. Ne dersiniz hocam? Yani çok güzel gelişmeler ve hakikaten bir gurur haline geliyor tüm bu haberler. Şimdi hem kamikaze drone'u, hem sivrisinek, hem mızrak, bunlar da gerçekten bugün ben de çok fazlaca açıklama ve haber dinledim. Baykar'ın geliştirdiği tüm bu sanayideki attığı adımlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Yani burada özellikle bu yeni atılan adımlar, bir kere şunu açık şekilde söyleyebiliyoruz. İnsansız hava araçları artık savaşçılarda yeni cephe, yeni bir platform. Bunu İran'da gördük ki İran'ın da yani nispeten başarılı olduğu bazı noktalarda sahada çok etkili, elinin etkili olmasını sağladı. Ama burada özellikle bu haberde üstünde durulan birkaç nokta önemli. Bunlardan birincisi yani kamikaze dronların sürü harekatı yapması çok önemlidir. Bunu dünyada yapan ülkeler bunun ne kadar etkili olduğuna dair analizleri de yapıyorlar. Bu bir kenara not etmek lazım. Ama belki de burada önemli olan bu küresel seyri sefer yani GPS sistemlerinin dışında hareket ediyor olması. Bu neden önemli? Çünkü hatırlarsanız İran mesela İsrail'e attığı füzelerde bu GPS sistemleri haricinde bir yol bulması gerekiyordu. Çin burada destek verdi. Çünkü ancak o şartlarda hedefi vurabilirdi İran'ın elindeki bu hem İHA'lar hem füzeler. Şimdi bu İHA GPS sisteminin dışına çıkarılıp sadece saha haritalamasıyla yolunu bulabiliyor olması aslında bir şekilde o konumlama sistemlerinin de kendini dışına çıkarıyor. Böylece de bir bağlantı noktasından da koparıyor. Bu önemli.
0: Çok önemli. Bir de Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı bir video vardı. Onu da vermek isteriz, paylaşmak isteriz. Efes 2026 tatbikatına katılan TB3 SİHA. Burada görüyoruz hocam. Şöyle döneyim ben de. Sonra tam ekran verebilirsek biz de. Türkiye'de düzenlenen en büyük askeri tatbikatlardan bir tanesi Efes 2026. Savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı etkinliği gerçekten çok önemli. Yani gurur dolu gelişmeler. Bunları izledikçe hem sanayi alanında ne kadar geliştiğimizi hem de dünyadaki aslında hem bölgede hem de dünyadaki yerimizi nasıl algılandığını da çok daha net olarak görüyoruz.
1: Bununla ilgili şunu hatırlatacağım hocam eğer müsaade ederseniz. Bir NATO tatbikatında hatırlarsanız Baltık Denizi'ne gitti. Hem TCG Anadolu gemisi ve üstünde de yine bu İHA'larla. Ve bu İHA'lar o dalgalı Baltık Denizi'nin Kuzey Denizi'nde, o büyük dalgalı Kuzey Denizi'nde Anadolu gemimize iniş ve kalkışı sorunsuz gerçekleştirebildi. Bunu da yapabilen işte nadir ülkeler var. Onun da başarısını göstermiş olduk NATO üzerinde.
0: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun efendim. Mercek programının sonuna geldik. Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibimize de çok teşekkür ediyoruz. Perşembe akşamı tekrar burada olacağız yeni gündem konularıyla. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.

0: Özkan Yalın'ın şoförü dedi ki 3 milyon lira bağışla toplandı. Yalın şirketinin dedi borcu ödendi dedi. Ben buna şahit oldum dedi adam.
1: Ya buyur.
0: O şahit manyak. Öteki
1: tabii.
0: Öteki itirafçı deli.
1: CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya gerçeği söylüyor. Tek hedefi uşağa hizmet etmek olan kıymetli yol arkadaşımız tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi.
0: Kadın kolları.
1: Asu Kaya.
0: Hiç utanması yok.
1: CHP Kadın Kolları Başkanı dün biz uzun uzun üzerinde meseleyi konuştuk.
0: Hocam bir şey söyleyeceğim. Beraber. Bunu kadın söylüyor değil mi bunu?
1: Kadın söylüyor.
0: Özkan Yalın'ı bir kadın mı savunuyor?
1: Evet. Buyur. Ne diyormuş? Evet utanma dinle. Yok dinle dinle.
2: Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz,
0: özveriyle.
2: Tek derdi, tek amacı uşağa hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalın yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar.
1: Allah.
2: Aynı 15,5 milyon insanın seçtiği, benim cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu,
0: doğru, doğru,
2: tutuklu aynı, tüm belediye başkanlarımız, tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında,
0: bedel ödeyen tüm kadınlar
2: Afyon'da,
0: mı?
2: Düzce'de,
0: Bethesda'da da ya en büyük bedeli.
2: Buradan her birine Bethesda selam olsun.
0: Yarım bıraktı. Özkan bıraktı onları hepsini.
1: Şimdi bu hanımefendi CHP şey Kadın Kolları Başkanı Özkan Yalın dün, düzeltiyorum, hafta sonu CHP'den ihraç edildi. Lağım patladı. Bu ahlaksızlıklar sebebiyle CHP'den ihraç edildi. Ama CHP Kadın Kolları Başkanı hala bu sözlerini tahsih etmedi. Bir neden? Soracağım. Çünkü kitle ondan böyle bir düzeltme beklemiyor.
0: İşte
1: sorun bu.
0: Savunduğu kim? Özkan Yalın'ı savunuyor. Nasıl yakalanmış bu? Bununla. Nasıl bir cinsiyet anlayışıdır bu? Nasıl bir cibilliyettir bu? Nasıl bir tıynettir
1: bu? Ya bu acayip
0: ya da
1: bir şey.
0: Serde ne var?
1: Bak canım
0: abi. Bunu savunabiliyorsun.
1: Bu acayip bir şey.
0: Nasıl bir düşüncedir bu?
1: Şimdi.
0: O zaman herkes sevgili yapsın. İyi bir şey bu sevgili yapmak.
1: Kıymetli.
0: Otel, abi. Havlu iyi bir şey bunlar.
1: Hani biliyorsun 25 yıldır hep şu tartışılıyor. Neden? Mevcut iktidar ve Tayyip Erdoğan her daim sandıktan zaferle çıkıyor. Çünkü bir samimi. İki toplumun değer yargılarıyla çatışmayı bir kenara bırak. O değer yargılarının hamisi, savunucusu, kültürünün, inancının, örf adetlerinin savunucusu, anladın mı? En önde savunanı. O yüzden bu millet teveccüh gösteriyor. Diyor ki tamam kardeş sen yönetmeye devam et diyor bu ülkeyi diyor. Ama CHP hep böyle bir mış gibi yapıp öyle yok işte.
0: Vallahi artık mıştı yapmıyor.
1: Başörtüsü özgürlüğü yasal güvence altına alınsın. Gel anayasa alalım. Yok. Yasal yeter. Bak bir fırsatta neler yapabildiğini yerel bazda gücü ele geçiren bir partinin neler yapabildiğini gördük. Sabah dedim ki arkadaşlara bu haber doğru olmayabilir. Lütfen bir araştırır mısınız dedim. Aydın Kuyucak Belediyesi'nde CHP'li belediye başkanı var Uğur Doğanca. Uğur Doğanca'yı biri eleştiriyor. Sen mesela diyorsun ki ya başkan Aydın Kuyucak fena halde şuna ihtiyaç var hizmet etmiyorsun. Sen niye buradasın falan eleştiriyorsun ya. Senin çocuğunu spor okulundan kovar mı? 13 yaşındaki bir çocukla uğraşır mı abi bir aklı başında biri?
0: Hı? Manyak yapar onu. Ha,
1: bir şu bak söyleyeyim sana. Bir katil İsrail yapar o da Amaleklerin emzikli bebekleri dahil. Hepsini öldürün şeyi motivasyonu sebebiyle.
0: Evet.
1: Anladın mı beni? Amaleklerin emzikli bebekler dahil hepsini öldürün diyor ya tahrif edilmiş kitaplarında. Bir onlar yapıyor. Bir de ben inanamadım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Kuyucak Belediye Başkanı yapıyor. Babasına kızıyor. 23 madalyalı pırıl pırıl 13 yaşındaki bir karateci çocuğu takımdan kovuyor. Kovduruyor. Hayırdır?
0: Yap. Hocam yapar ya. Bunlar
1: gücü imkanı hocam ele geçirince şimdi silindir gibi ezip geçer mi? İşte evet. Görüyoruz geçiyor.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: De böyle, Otobit'te.
4: Uyanmadı mı daha?
5: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
6: İnanın.
7: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
8: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
9: Golcü benim oğlum, golcü.
10: Annen her halini beğen, hediyeni de beğenir.
11: Annem, anne her günü kutlu olsun.
10: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi buradadır. Hepsi burada, hepsi
0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
12: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: sayesinde
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz, değil mi? Albayrak Finans,
3: yarına güvenli planlar. Emanetleri selamımızla birlikte her sene gittiğin yerleri

0: Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saylam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yediz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor.
3: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısınma hedefi. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
5: Trim dışında her şeyi çekerim. Fiber
6: ısınma hedefi. Çok acayip. Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
6: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha,
5: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
1: hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
8: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
12: Şimdi yolda olmak var.
13: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
11: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda olmak var.

0: Basın Ekspres'e hoş geldiniz. 24 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Dört değerli konuğumuzla tam kadro bu akşam karşınızdayız. Gündemimizde bir hayli yoğun. Hemen başlayalım, konuklarımızı tanıtalım bir kez daha. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, hoş geldiniz.
3: Teşekkürler efendim, sağ olun.
0: Ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, hoş geldiniz Mehmet.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bugün bizim açımızdan yine gurur dolu bir gündü. Saha İstanbul kapılarını açtı. Çok önemli bir fuar bu. Yani daha fuar başlamadan aslında Amerika basınında da ABD medyasında da haber oldu. Ki bugün o yaşananlardan sonra işte yeni tanıtılan füzeler, yeni sistemler, İHA'lardır onlardan sonra muhtemelen yarın da birçok ülkenin gazetelerinde, manşetlerde Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinin geldiği noktayı göreceğiz, okuyacağız. Bunların haberlerini paylaşacağız sizlerle. Şimdi bir bakalım isterseniz öncelikle Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı diyoruz. Saha 2026. Nasıl bir fuardan bahsediyoruz? Onu bir sizle paylaşalım. Şöyle kısa kısa bilgiler var, onları aktarayım hem de üzerinde konuşalım. Saha 2026 en son 2024'te yapılmıştı. 2 yılda bir düzenlenen bir etkinlikten bahsediyoruz. Savunma, havacılık ve uzay sanayinde aslında Türkiye'nin geldiği noktayı hepimizin gözleri önüne bir kez daha seriyor. Şimdi 5-9 Mayıs tarihleri arası İstanbul Fuar Merkezi'nde ama baktığımız zaman aslında şirketler arasında anlaşmaların yapıldığı, çok ciddi satımların gerçekleştireceği bir etkinlikten bahsediyoruz. 9 Mayıs'ta genel olarak ziyarete açılacak vatandaşlar, savunma sanayi.

0: aynı merak duyanlar, oradaki projeleri gidip yerinde görüp gururlanmak isteyenler için 9 Mayıs'ta kapılarını açacak. O tarihe kadarsa sektör profesyonelleri, temsilciler, şirket sahipleri, savunma sanayinin önde gelen isimleri ki bugün işte gördük, bakanlar da oradaydı. Yurt dışından da çok ciddi bir katılım var. Şimdi şöyle söyleyelim, 120'nin üzerinde ülkeden katılım var. 263 uluslararası olmak üzere 1700'ün üzerinde firma katılıyor fuara. 200 binden fazla da ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Tabii bu 200 bin ziyaretçinin büyük bir bölümü 9 Mayıs'ta o vatandaşlara açılacağı gün tabii ki gerçekleşecek. 400 bin metrekare bir alana kuruldu. Tüm o savunma sanayinin gurur kaynağı olan araçlar çok ciddi bir alana yayılmış durumda. Tabii şimdi Baykar'ın öne çıkan mızrak mesela akıllı dolanan mühimmat, K2 kamikaze, İHA, sivrisinek bunlar öne çıkıyorlar. Çok önemli. Aselsan'da 5 yeni ürünle 6 ürünün yeni versiyonunu tanıtıyor. Bunlar tabii günlere yayılmış durumda ama bugün özellikle baktığımız zaman hani ciddi anlamda bir gövde gösterisi olduğunu da söyleyelim. Şimdi şöyle bir detay var, onu da aktarayım. Saha 2024'te 6,2 milyar dolarlık bir ihracat sözleşme büyüklüğüne ulaşılmış. Bu kez yani 2 yıl sonra bu rakamın en az, bunun altını çizelim, en az 8 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Yani savunma sanayinin geldiği nokta açısından birkaç sene önce işte 4-5 milyar dolarları konuşuyorduk. Şimdi artık 10 milyar dolarlara doğru hızla ilerliyoruz. Avrupa, ABD ve Kanada'dan katılım var. Dünyanın 4 kıtasından da yine çok sayıda firma burada olacak. Şimdi hemen yan tarafa şöyle bir geçelim. Bu önemli fuardan bahsederken Yıldırım Han bugünün gözdesi oydu. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin milli füzesini, kıtalar arası balistik füzeyi tanıttı. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirildiğini söyleyelim. Hani hep deriz ya işte dosta güven, düşmana korku veriyor diye Türk savunma sanayinin ürünleri geldiği nokta. Vallahi açıkçası beni dahi korkuttu. Yani baktığınız zaman ucu bucağı görünmüyor. Yaklaşık 10 metrelik bir hipersonik füzeden bahsediyoruz. Kıtalar arası bir füze olduğunu söyleyelim. Ve Yıldırım Han'da görücüye çıktı. Saha 2026'nın ilk gününe damgasını vurdu. Onun tanıtımı gerçekleştirildi. Tabii birçok özelliği var. Hani bunlar teknik özellikler ama hani Türkiye'nin savunma anlamında caydırıcılığına çok büyük bir katkı sağlayacağını, zaten şu görüntüsüyle bile açıkçası bir caydırıcılık oluşturduğunu net biçimde söyleyebiliriz. Bundan da bahsetmiş olalım. Mızrak dedik, akıllı dolanan mühimmat fuarda görecek.
1: Ve o kadar da dikkatli muamele için karşı tarafın vaziyet aldığı bir durum olur. Dolayısıyla siz hani sikletinize göre, şimdi dünyadaki devletler işte süper güçler, nükleer güçler, efendim gelişmiş güçler, orta boy devletler ve nihayet küçük devletler ya da işte lokal ülkeler gibi böyle kaba saba tasnif edilecek, edilebilecek bir şeyle yaklaşalım. Çünkü esas bunların özelliklerini, bu silahların teferruatını uzmanlara bırakmak lazım. Bunlar son derece sofistike şeyler. Yeni duyduğumuz bir kısmını, yeni işittiğimiz silahlar. Ben tarihten bir örnekle devam ettirmek istiyorum. 1945'te Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya nükleer bomba attığı zaman aslında Japonya teslim olmak üzereydi. Yani Japonya'ya normal şartlarda atom bombası atılması gerekmiyordu. Fakat o dönemde yani 1945'te henüz Sovyetler Birliği'nin elinde atom bombası yoktu. Yani bu korkunç silaha sahip olan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Dolayısıyla o gözdağını vermek için Japonya hem de bir yerine iki tane atom bombası atarak on binlerce, yüz binlerce insanın hayatına mal oldu. Daha sonra Sovyetler Birliği 1949'da nükleer bombayı yapınca bu sefer artık karşılıklı denge tırmanması başladı. Sonra bu dehşet dengesine dönüştü. Yani önce silahlar yapıldı, sonra bu silahları atacak mesafeye sahip taşıyıcı güç imal edildi. Çünkü mesela Sovyetler bunu 1957'de Sputnik'i yaparak sağladılar. Yani Sputnik vasıtasıyla nükleer başlığı mümkün mertebe kıtalar

0: arası mesafede gönderebilme kabiliyetini kazandı ve sonra Amerika'da katıldı. Karşılıklı tırmanma 1970'li yıllara geldi. Bu sefer tersine silah indirimine gittiler. Mesafeyi ayarlayalım dediler. Füzelere sınıflandırma getirdiler. İşte kısa menzilli, orta menzilli, uzun menzilli. Bu arada bugünkü Yıldırım Pan füzemiz artık kıtalar arası olduğu için orta menzilin de çok ötesinden. Biz şimdi
1: 6000 kilometre dedi Hüseyin Bey yayından önce konuştuk. Şimdi, ciddi bir mesafe değil mi 6000?
0: Evet, 561 kilometre Tayfun denemesi yapıldığı zaman bayağı heyecanlanmıştık. Çünkü biz yıllardan beri işte 100, 200, 250 artı 250 gibi rakamlarla konuşuyorduk. Ama şimdi birdenbire kıtalar arası mesafeyi konuşur olduk. Bu Türkiye adına hakikaten iftihar edeceğimiz bir durum. Yani bunun tek kelimeyle harika bir şey. Tabii dünya silah pazarında da Türkiye bu şekilde dominasyon sağlamaya başlıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri senede en az 350-400 milyar dolarlık silah satıyor. Ve silah, dünya silah pazarının bir numaralı aktörü. Türkiye geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 10 milyar dolara aşkın bir ihracat gerçekleştirdi. Demek ki Türkiye'nin bu manada daha alması gereken çok mesafesi var. Ama tabii öncelikle kendi savunmasını garantiye alması, düşmanları karşısında caydırıcı, dostları karşısında da rahatlatıcı, güven verici bir konuma gelmesi Türkiye açısından bugünün en sevindirici haberi. Hayırlı uğurlu olsun memlekete diyelim.
1: Şimdi Nopeş, şu da dikkatimi çekti. Çok hızlı bir kere, yani hipersonik bir füzeden bahsettiğimiz için mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyeti de bulunuyormuş. Yani şu an mevcut olarak hani Yıldırım Han'ı durdurabilecek bir hava savunma sistemi de yokmuş.
2: Demir kubbe falan tanımıyor.
1: Yok tabii canım, demir kubbe zaten demir İran delik deşik yani. Etti demir kubbe.
2: Şimdi yani bir kere geçen sene göre 3 kat daha büyükmüş. Daha fazla işte askeri araç gereç sergilenmiş bu sene. Her bakımdan nereden baksanız çok sevindirici şeyler var. Sadece bu değil, birkaç tane mesela sivrisinek, birkaç tane hiç ilk defa ismini duyduğumuz şeyler, ürünler sergileniyor. Tabii o telaffuz eden rakamlar çok önemli. İhracat rakamları, efendime söyleyeyim. Hiç konuşmadığımız bir şey var. Aslında işte bugün 25-27 ülke diye ben biliyorum, bir ara ne kadar oldu bilmiyorum, daha da artmış olabilir. Komşularınız başta olmak üzere ihraç ettiğiniz ülkelerle ilgili aslında aynı zamanda siz kendiniz o ülke nezdinde garantiye almış oluyorsunuz. Çünkü o şeyler size karşı kullanamıyor.
1: Kullanamıyor.
2: Böyle bir özellik de var yani bu ihracat konusunda. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın çok Türkiye için övünülecek, gerçekten övmekle bitiremeyecek bir mesele. Ben başka bir taraftan meseleye yaklaşmak istiyorum. O da şu. Bu demin az önce bahsettiğimiz getirilerinin yanında tam manasında bir tam bağımsızlık emaresidir, göstergesidir. Bunun gibi başka bir tam bağımsızlık örneği yok. Niye? Efendim, bunları üretme konusunda teknik kapasitenizin olması bir büyük bir macera, büyük bir yetenek, büyük bir yatırım gerektiriyor. Onu aşsanız bile bunu üretmeyi başarmanız da işte tam da o üretmeyi başarma kısmınız aslında tam bağımsızlık emaresi örneği. Örnek vereceğim bir iki tane. Şimdi burada zaman zaman hep örnek verip konuşup geçiyoruz. Ama bu tür faaliyetleri, bu faaliyetlerin yapıldığı zamanki şartlara göre değerlendirmek lazım. O bakımdan o sık sık zikrettiğimiz o Vecihi Hürkuş'tan tutun da efendim Nuri Demira, Nuri Killigil, Şakir Zümre, onların ürettiği ürünlerin değerini, efendim teknik kapasitesini o günkü şartlara göre değerlendirmek lazım. Ama çok değerli olan bir şey var. Teşebbüs meselesi. Yani öyle bir Türkiye'de o günkü şartlarda teşebbüs edilmez. Çok acı şeyler var. Birkaç tane notum var. Onları ben aktarmak istiyorum. Çok bilinir, çok meşhurdur işte. Nuri Demirağ bilhassa Nuri Killik'in işte fabrikasının hava uçurulması ki o hala daha aydınlatılmış değil. Ama bunlar çok örnek verilir ama bizatihi devletin kendi kurumu olan bir şey var. THK Etimesgut Uçak Fabrikası. Az buz bir şey değil. Bak Karan Bey 14 bin metrekarede 113 mühendis, 221 teknisyen ve 1000'in üzerinde personel çalışıyor. Efendim THK 1'den THK 12'ye kadar 13'e kadar farklı, her birisi farklı modellerde uçaklar üretiyor. Ama daha ilginci, pek bu bilinmez veya ben bilindiğini rastlamadım. THK 16 Mehmetçik diye bir savaş uçağı üretiliyor burada. Kaan'ın abisi tabiri caizse.
1: Aynen öyle.
2: Tamam mı?
1: Atası.
2: O zamanki şartlarda üret bu ve jet motorlu çelik kasalı bir uçak üretiliyor. Ama çok ilginçtir. 23 Şubat 1945'te Amerika'da bir anlaşma yapılıyor. Anlaşma şu. Savunma sanayi, tarım ve hayvancılık efendim anlaşması. Ve traktör falan diye bir anlaşma. Anlaşmanın isminin bir önemi yok. Bu anlaşmadan sonra bu bahsettiğimiz fabrika traktör fabrikasına dönüştürülüyor. Ve Amerika sürekli olarak diyor ki her görüşmelerde siz tarım ülkesisiniz, siz tarama yönelin. Biz size var? Şeyi vereceğiz.
1: Savunma
2: sanayi vereceğiz biz size diyor. Tamam onlar da size uğraşma onlarla diyor. Şimdi hala aynı kafada olanlar var. Efendim tarıma yönelin de tarım da kötü bir şey değil de tarımla yönelik yaptıkları da zaten devletin hani tarıma yönelik de millete modern tarım falan o gün şartlarda öyle bir şey
3: ama
2: yok.
3: Ama kenevir üretmeyin.
2: Karasabanla yapılan şeyler orakla hiç biçiliyor. Ben kendi memleketimden biliyorum. Onu da o zor şartlarla ürettiklerini de harmandan ben bu şeyi iyi bilirim yani. Çeç deriz yani buğdayı savrulunca çıkan şeyi. Onun etrafını mühürlüyorlarmış böyle mühür demek. Etrafını şöyle bir kürekle çeviriyorsunuz. Artık dokunamaz. Ona dokunduğu anda mal sahibi dokunduğu belli olur. Ne zamana kadar? Tahsil kadar gelip alacağı kadar alacağına kadar. Onu da ne kadar alacağını Allah bilir yani. Öşür adına öşür koyuyorlar. İtiraz edemez. Bak burada bir isim var. İtiraz edemezsinler diye. Dinimizin emrini kazanıyor. Ama bir alakası yok onunla. Ve bu şekilde diğerlerini zaten biliyoruz. Bir örnek şey de vereyim kapatayım. Çok acıdır. İşte bu Nuri Demirağ'ın şu bildiğimiz hani şey var ya Atatürk Havalimanı deniyor şimdi. Yeşilköy Havalimanı. Oraya adam pist yapıyor, hangarlar yapıyor, uçak pilot okulu açıyor o gün şartlarda.
0: Divriye bile götürüyor.
2: Uçakla seferler yapıyor uçaklar ya. Ama şey olan şu bakın 1944 yılında ki zaten o zaman da çok engeller yapılıyor. Sürekli engelleniyor. Ve bu dediğim uçakların her birisi bakın 4-5-6-7 ülkeye ihraç ediliyor. Bunlar şaka değil ya. İnönü orayı ziyaret ediyor. Geliyor oraya.
1: Yeşilköy'e.
2: Evet. İşte Nuri Demirağ onu gezdiriyor sahaya fabrikayı. Sonra Nuri Demirağ bunlar kim anlatıyor? Bunlar orada o şeyde sahada pilot okulunda öğrenci olarak okuyan şeyin Ufuk Uras'ın abisi Kemal Uras orada okuyormuş. O da yanlarında dolaşıyor. Beraber
1: tanık oluyor.
2: Odaya gidiyorlar beraber. İşte diyor bütün faaliyetleri anlattı. Ne yapmaya çalıştı anlattı falan. O zaman İnönü Cumhurbaşkanı İnönü'ye. İnönü dedi ki diyor ya Nuri Bey çok güzel büyük faaliyetler ama neden sen devlette işbirliği yap da bunları daha ileri götürmüyorsun deyince Nuri Bey şok oldu diyor. Çünkü Nuri Bey buna çok uğraştı ama başaramadı diyor. Efendim bana çok uğraştım ama yapamadım. İşte devlet yetkilileri benden rüşvet istiyor. Deyince çok fena bozuldu. İspatlayabilir misin bunu dedi diyor. İspatlarım dedi diyor. İlgili evraklar getireyim de yan tarafa geçti diyor. Yan yazıhaneye. O oraya gidince diyor. Yanındaki şeylerine, üst seviye bürokratlarına döndü diyor. Burayı istimlak edin. Uçaklarında sattırmayın, ihraç ettirmeyin dedi diyor. Ve Nuri Bey elinde evraklarla geldiğinde zaten ayağa kalkmıştı şeydi. Ondan sonra çıktı diyor. Bu kadar net bir şey var. Bunun gerisinde ne var? Yine orada da bir yapılan bir anlaşma var. O zamanki şey şu. Yani ben bunu söylerken İnönü efendim hıyanet yaptı değil ama şu, mesele şu. Amerika bunları o zaman Sovyetler Birliği büyük bir tehdit. Onun üzerinden şey yapıyor. Hatta şu meşhur bir şey var. Anlaşma var. Amerika'yla yardım anlaşması.
0: 1947, 47, Truman,
2: Truman doktrini denen. O Truman doktrinini Truman şeye gönderdiği zaman kongreye, işte kongreyi ikna etmek için kullandığı şey şu. Türkiye'nin bağımsızlığı tehdit altında diyor. Yardımcı olmazsak totaliter bir rejim, yani komünizmi kastediyor, kurulacak diyor. Tam da aslında böyle diyerek bizim bağımsızlığımızı gasp ediyor aslında yani. İşte bir 100 milyon dolar bir şey karşılığında bu çıkan kanuna istinaden 22 Mart 1947'de şey pardon 12 Temmuz 1947'de anlaşma imzalanıyor Amerika ile o yardım almak için.
1: Sonra
2: tamamlayayım son olarak. O anlaşmanın dördüncü maddesinde bu çok meşhurdur. Bizim belirlediğimiz şeyler, hedefler, sahalar dışında kullanılmayacak bir madde var dördüncü madde. İnanın bunu imzalıyor o zaman. Ama kader çok enteresan bir şey. O zaman 1947'den bahsediyoruz. İnönü düşüyor 50'de. 60'da darbe oluyor. 64'te İnönü başbakan. Şeye bir çıkartma yapılması gerekiyor Kıbrıs'a. İnönü çıkartma yapacağız, şeye açıklama yapıyor. Şeyde yetki veriliyor meclise ama yapamıyor. Niye yapamıyor? İşte meşhur o dördüncü maddeye istinaden Johnson mektubu diye bir mektup geliyor şeyde. Ama Johnson'ı ayıklıyoruz artık. Johnson aslında sadece şeyi hatırlatıyor. Dolayısıyla bütün bunlar topladığınız zaman bir şey var. O çıkan bir şey işte az önce başlarken bahsettiğim şey. Bugün yapılan bu üretimler her şeyden önce efendim Türkiye'nin tam bağımsızlığının göstergesidir. Bu değerli bence yani.
1: Evet aslında Nuh Bey anlatırken benim de aklıma şey
2: son
1: geldi.
2: Son bir cümleme söylüyorum özür dilerim. Ama son bir yapılan şeyi duydum ben. Kamuoyu araştırmasını. %47 diye yanlış hatırlamıyorsam duydum. Oranında daha sonraki dönemde AK Parti'den sonra bu şeylerle ilgili bunların zaafa uğrayacağına inananlar var %47 oranında.
1: İşte onu tam da oradan bağlayalım. Aslında 80 yıl önce olan hadiseler bugüne de uyarlanabilir. Yani evet. Özgür Özel ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi. Mesela Özgür Özel'in işte İsrail'le bir savaşacağız mı minvalindeki açıklamalarından da ben bunu anlıyorum. Çünkü eğer Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidarda olsa savaşmaya gerek kalmayacak ya da İsrail'in bize saldırmasına gerek kalmayacak. Çünkü zaten işte savunma sanayi belki bu aşamada olmayacak. Bu anlamda ilerlemeler böyle olmayacak. Hani zaten onların da bize saldırmasına gerek kalmayacak diye ben anlıyorum. Ama şimdi Türkiye çok caydırıcı bir güç olma yolunda ilerliyor. Az önce de söylediğimiz gibi hani dosta güven, düşmana korku salıyor.
0: Devam eden şimdi 4500 projenin sonuna kadar gitmesi lazım.
1: Evet.
3: Şimdi rahmetli Özdemir Bayraktar'ın bir belgeseli yayınlandı, evet, biliyorsunuz. O belgesel zamanda kitabı da yayınlandı. O belgesel ve kitabın ana vurgusu nedir? Büyük işler başarmaya çalışan bir iş adamı, bir mühendis ve karşısına çıkan ya da çıkarılan büyük engeller. Hikayenin odağında bu var. Şimdi böyle bir odak noktası varsa bunun arkasını aramak gerekiyor. Türkiye'de maalesef bu türden gelişmeler kaydedilirken bundan huzursuz olan, bunu benimsemeyen, bilinçli ya da bilinçsiz, yani ihanet boyutuyla da bunu dahil edebiliriz ya da gaflet boyutuyla da kurabiliriz cümlelerimizi. Ama bir şekilde ya da özgüven eksikliği olarak da, yani Türkiye'nin bu kazanımları elde etmesini hayal edemeyen ya da bilinçli bir politika olarak, buna işte biraz önce Nuh abinin bahsettiği türden bir bariyer, bir takoz olarak duran anlayışlar var, çevreler var. Yani bir defa tabii ilişkiler, siz büyük ülkelerle ilişkiler kurduğunuz zaman bir takım taahhütler karşılığı, bir takım garantiler NATO'ya girişimizde olduğu gibi belirleyici olmuşsa, burada şudur yani, sizi sınırlarlar, yani bu konularda böyle adımlar atmanızı izin vermezler. Bu izin vermeme halinin yansımasıdır esasen bu verdiğim örnek, Özdemir Bayraktar'ın o belgeselinde başına gelenlerin anlatılması hikayesi. Şimdi çok net bir defa, yani bu işler güçlü bir siyasi irade olmadan mümkün değil.
1: Olmuyor.
3: Değildi ve bundan sonra da değil. Böyle dil ucuyla sahiplenmeli falan olacak bir şey de değil. Cesaret gerektiriyor, dirayet gerektiriyor, sabır gerektiriyor. Bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Yani bu hikaye, bakın 2004'te o dönem Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısı sonrası yapılan bir açıklama var. İnternette hala duruyor. bir takım ihaleler var sanıyorum 11 milyar dolarlık. Alım ihaleleri işte taarruzi helikopter, taarruzi tank vesaire. O açıklamada deniyor.

0: Yok ki biz bunların hepsini iptal ediyoruz ve bundan sonra bu konulardaki çalışmalarımızı yerli ve milli yöntemlerle ilerleteceğiz deniyor. Orada bir irade ve o irade orada kalıyor. Tabii dönemsel olarak bu işte zorluklar yine yani Bayraktar'ın TB2 2014'tür sahneye çıkışı. 2014'e kadar başından geçen hikayeler, engeller, takozlar söz konusu. Hani Selçuk Bayraktar bir programda ne olur diye sormuşlardı da aldı böyle takozu, hani bir böyle evinin yolunu bulacak kadar zekaya sahip bir insanın anlayacağı türden bir örnekle aldı takozu, götürdü bir Akıncı'nın tekerin önüne koydu. Bu olur dedi. Bu takozu buraya koyarsın, bu teker burada kımıldamaz dedi. Şimdi burada baktığımızda hikayeye, evet, 2004'te bir irade konuyor. Ondan sonra bir takım adımlar atıyor ama kolay değil tabii. Yani neredeyse sıfırdan başlıyorsunuz. Şimdi o dönem 250 milyon dolarlık bir ihracat var. 40 katına çıkmış şimdi. 10 milyar dolar geçen seneki rakam bu. 2014'te bir ivmelenme var. 2014, yani İsmail Demir, bu arada almış olalım kendisini. Savunma Sanayi Müsteşar olarak, sonra başkan olarak ciddi katkılar yapıyor. Devamında şimdi Haluk Görgün Savunma Sanayi Başkanı çok büyük bir beyindir. Yani bu ben mesela Haluk Bey'in hikayesini Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğünden biliyorum. O bölgedeki sanayicileri harekete geçirerek yaptığı büyük atılımlar o. Üniversiteyi çok ciddi bir yere taşıyor ve sanayiye çok ciddi katkılar orada sergileniyor, oluyor. Şimdi bir şey daha var, bir eşik daha var. O eşik de çok önemli. O eşik 15 Temmuz 2016. Yani darbe girişiminin savuşturulmasıyla Türkiye kendi egemenlik haklarına daha güçlü bir şekilde sahip olmaya başladı. Kendi kararlarını daha güçlü bir şekilde alabilir olmaya başladı. Ve oradaki o ivmelenmeyle birlikte, ki zaten sonra terörle mücadele oluyor. Devamında Suriye sınır ötesi operasyonları oluyor. Libya'da, Karabağ'da boy gösteriyor falan. Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri. O gerçek anlamda bir ivmelenme. Yani artık bir yerden sonra geri dönüşü kolay kolay, yani bu işi sabote etmek isteyenler açısından söylüyorum, durdurulamayacak bir yere geliyor bu iş. O anlamda ben hani milletimizin o günkü kahramanlığı, 15 Temmuz şehitlerini de rahmetle analım, gazileri minnetle analım. O hikayenin içinde yer alan bütün kahramanları A'dan Z'ye minnet duygularıyla analım. O Türkiye'ye çok geniş bir alan açtı o darbenin savuşturulması tabii. Savuşturulamamış olsaydı büyük bir felaket olacaktı Türkiye'de. Dolayısıyla bu noktaya, bugün 6000 kilometre menzilli kıtalar arası bir füzeye Türkiye sahip olmuşsa, bu mücadeleler sayesinde bunlar böyle kendiliğinden gelişen şeyler değil. Bu meşhur bir şey vardır. Anton Çehov'un duvarda asılı silah hikayesi. Diyor ki, yani bir oyunda duvarda, oyunun başında duvarda asılı bir silah görüyorsanız, 3. 4. bölümde bir yerde o silah patlaması gerekir. Değilse o sahnenin bir anlamı yoktur der. Bunun için söyledim. Bugün Ankara'dan gelmeden önce de üst düzey bir yetkili bu şeyde bulundu. Teşbihte bulundu. Yani bir yerde patlayacak, dünyanın bu gidişatı içerisinde müthiş, korkunç, daha doğrusu müthiş değil, korkunç bir silahlanma yarışı. İşte Amerika'nın dünya jandarmalığından vazgeçmesi, Amerika'nın bilinen rolünden istifa etmesi tabir yerindeyse, bütün ülkeleri bir arayışa ve güvensizlik duygusuna itti ve burada herkes şey korkusuyla, yani başıma bir şey gelecek korkusuyla silahlanmaya başladı.
1: Yükselen güç olarak Çin zaten dolu dizgin gidiyor.
0: Gidiyor, evet. Onun dışında da bu orta büyüklükteki ülkeler deniyor işte. Yani bir sürü böyle ülke var. Açıkta kalan, yani o himaye şimdi, yani Avrupa'da da mesela, en basit onu örnek vereyim. Amerika'nın Avrupa üzerindeki güvenlik şemsiyesinin kalkması demek, bu ülkelerin çıplak halde kalması demek güvenlik açısından. Başta Avrupa olmak üzere herkeste bir şey, yani bir yarını da güvence altına alma telaşı. İşte Türkiye burada bütün bunlar daha olmadan, yani dünyanın böyle bir belirsizlik iklimine
2: girmeden önce,
0: sürüklenmeden önce bu adımlar atması da çok kıymetli. Yani 10 sene önceki kıymetinden çok daha kıymetli hale gelmiş durumda şu gerilen nokta itibariyle. Bir iki şey daha söyleyip tamamlayayım müsaadenizle. Çok önemli fırsatlar, gurur duyacağımız şeyler var burada. Mutlu olacağımız şeyler var. Bir defa çok yaygın bir şey var burada savunma sanayi alanında. 1400'den fazla proje var. Yani 3 tane 5 tane füze programıyla SİHA programıyla sınırlı değil. 100 bin kişinin istihdamının olduğu 1400'den fazla projenin yürütüldüğü bir saha bu. Dolayısıyla bütün yönleriyle güçleniyor Türkiye bu anlamda. İkincisi çok önemli bir başka husus, yani işte 10 milyar dolara geldi ihracat yıllık. Bu daha yukarı da gidecek. Dünyanın bu işine girdiği ortamda. Türkiye'nin ürettiği silahlar daha böyle arzu edilir olacak. Bir de esas bunu sivil sanayiye taşıma. Hani hep denir ya işte NASA'nın teknolojisi daha sonra tıp teknolojisine taşındı ve oradan esasen sivil sanayideki gelişmeler oldu. Burada da yine hükümetin böyle bir projesi, projeksiyonu var. Yani savunma sanayindeki teknolojiyi sivil sanayiye taşımak. O da bir katma değer olarak ki Türkiye'nin yıllardır en çok böyle patinaj yaptığı husus yüksek teknolojili ürünlerdeki yeterince performansın olmaması idi. Bir de böyle bir şey. Bir de dikkat çekeceğim bir husus var, öyle tamamlayayım. O da şudur. Şunu da unutmayalım. Bu yolculuğun devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu yani 6000 kilometrelik kıta arası balistik füze, diğer işte Cenk var, Tayfun var vesaire. Bunların caydırıcılık üretmesi için zamana ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu zaman içerisinde de tökezlememeye ihtiyacı var Türkiye'nin. Bundan sonrası için ben bu riski bugüne kadar karşılaştığımız risklerin gerisinde görmüyorum. Onu ifade edeyim. Çünkü bu artık, yani Türkiye bunların seri üretimiyle güçlü bir caydırıcılık noktasına gelmesi demek, Türkiye üzerinde hasmane hedefleri olan bütün aktörlerin bu hedeflerine artık ulaşma umudunu kaybetmesi demektir. Dolayısıyla bu süreçte önümüzdeki eşik çok kritik bir eşiktir. Evet, teknolojisi üretildi. İhracatta önemli bir yere geldik. Çok önemli ürünler, füzeler, işte hipersonik füzeler, balistik füzeler, hava savunma sistemleri, bunların hepsi, radar sistemleri çok önemli. Ama bunların gerçek anlamda caydırıcılık üretmesi için Türkiye'nin yıllara ihtiyacı var. Bu yıllara ihtiyacı var derken de şöyle tamamlamış olayım. Bu farkındalığın korunması gerekiyor. Bunu yani her bakımdan söylüyorum. Yani siyasi yaklaşım olarak da söylüyorum. Vatanseverlik duygusuna sahip olan insanlar için de bunu söylüyorum. Bu böyle burada artık zirveye ulaştığımız bir hikayenin zirve anı değil bu. Biz bu yolculuğa Türkiye'nin tökezlemeden daha yıllar boyu ilerlemesi gerekiyor ki o zaman gerçek anlamda kimsenin böyle yan bakamayacağı bir ülke haline gelelim.
2: Aslında daha Amerikan basını hemen sağ İstanbul başlamadan haberleri yaptılar. Güzel de bir ifade kullanmışlar. Türkiye savunma merkezi haline geliyor. Saha ulusal bir vitrin olmaktan çıkıp savunma ve havacılık sanayi için gerçek anlamda küresel bir buluşma noktasına dönüştü. Gerçekten de öyle. Şimdi izleyenler diyebilir hani neden biz bu teknolojileri sadece bir gün görüyoruz diye, ama burası aslında daha çok anlaşmaların imzalandığı, işte 30 binin üzerinde görüşme mesela gerçekleşiyor. Dolayısıyla tam anlamıyla bir savunma sanayide ihracatın odak noktası gibi görünüyor sağ İstanbul.
3: Şimdi tabii bu yani otomotiv şovu ya da ne bileyim başka bir şey değil. Nihayetinde savunma sanayi dolayısıyla muhatapları daha fazla merak ediyor, daha fazla görüyor. O açıdan bakınca hani niye herkes görmüyor?
2: Mesela Teknofest var.
3: Aslında onun bir yansıması olarak görmek lazım. Şimdi hepimizin üzerinde ittifak ettiği şey tam bağımsızlık açısından çok önemli bir adım. Birincisi. İkincisi, caydırıcılık açısından çok önemli bir görüntü. Ve Mehmet Acet'in söylediği, dünya böyle büyük bir krize doğru sürüklenirken Türkiye'nin burada hazırlıklı olması ve işte çıplak kalan diğer ülkelerden ayrışarak kendine özgü bir savunma sanayi kendine

0: yani bağımsız bir savunma sanayine sahip olması. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman bugün işte karşımıza çıkan saha İstanbul, sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nda başka bir çığır açtı. Şu anda da İran-Amerika-İsrail Savaşı'nda da İran'ın bu teknolojiyi Ruslardan veya Çin'den veya kendisi geliştirdiğini bilmiyoruz. Baktığımız zaman savaş başladığı zaman 3 günde bitecek derken Amerika bambaşka bir durum ortaya koydu ve Amerika'nın bu konuda çok zorlandığını gördük. İşte bu savaşı fırsat bilen İsrail Lübnan'a saldırdı. Lübnan'da her ne kadar karartma uygulasalar da yine bu dronlar nedeniyle çok ciddi kayıplar verdiğine ilişkin bilgiler var. Ve yine İran, Amerika'nın Körfez ülkelerindeki üstlerine yönelik saldırılara baktığımız zaman, yani savaş konseptinin insansız hava araçları başta olmak üzere insansız işte savunma araçlarının çok etkili olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Aynı zamanda uzun menzilli füzeler açısından da ele alırsak, gerek İran, İsrail'e ve diğer ülkelere yönelik füze saldırıları, gerekse İran'a yönelik füze saldırılarına baktığımız zaman yine insansız araçların, savunma araçlarının ve uzun menzilli, orta menzilli füzelerin yeni çatışma konseptinde ne kadar önemli yer tuttuğunu artık bizatihi yaşayarak görüyoruz. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi, Aziz'in söylediği gibi, bir siyasi istikrar ve siyasi kararlılığın neticesi. Ben şunu hep söylüyorum, Tayyip Erdoğan'ın en büyük başarısı iktidarın uzun sürmesidir. Yani bu uzun süren iktidar nedeniyle yarım kalan, daha önce sekteye uğratılan, iktidarlar değiştiği için yeniden başlanan projelerin büyük bir kısmının tamamlanmasına neden oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu konudaki dirayeti, kararlılığı da bunu daha ileriye taşıdı. Sürekli sordu, ne oldu dedi. İşte hangi aşamadasınız dedi. Sürekli hesap sordu. Sürekli baskı yaptı. Ve ihtiyaçlar karşılandı. Netice itibariyle önemli bir insan kaynağı da edinmiş olduk. Bütün bu konuştuklarımız ancak insan kaynağıyla elde edilebilir. Ve Mehmet Acet 15 Temmuz'a atıfta bulundu. 15 Temmuz sadece bir darbenin püskürtülmesi ve yepyeni bir dönem açılması değil, aynı zamanda içerideki ihanet şebekelerinin de devletin içerisinde sökülüp atılması. Yani bir, bu bahsettiğimiz kurumlar ne yazık ki FETÖ'cülerin sızdığı kurumlar halindeydi. Yani bunlar, ne birincisi, bu başarıyı engelleyen kişiler bu sistemdeydi. İkincisi ve en önemlisi, yani belki burada Adalet Bakanı'nı hatırlatmakta fayda var. İşte faili meçhullerle ilgili biliyorsunuz çok böyle önemli
1: daire başkanlığı
0: yapıyor, daire başkanlığı kuruldu. Bence bu konuya Aselsan mühendislerimiz başta olmak üzere, yani savunma sanayindeki insan kaynağımıza yönelik intihar süsü adı altında yapılanları da bu kapsamda irdelemek lazım, görmek lazım. Yani bu hainler sisteme sızmış, sistemde koltukları işgal etmiş, projelerimizi çalmış. Yani özel

0: özel, ya bu işin özel imamları var ya. Yani.
1: Evet.
0: Yani şeyde çalışan, işte
1: savunma
0: sanayi sektöründe çalışan mühendislerin, FETÖ ile iltisaklı mühendislerin imamı var. Yani sen gidiyorsun, çalışıyorsun, akşama kadar bir şey üretiyorsun ya da işte başkalarının ürettiğini görüyorsun. O ürettiklerini flash be koyup getirip imama veriyorsun.
1: İmam da artık ne yapıyorsa
0: İmam
1: kime
0: da
1: veriyorsun?
0: Nereye verdiği malum. Dolayısıyla bu işi bu kadar baskı altına almışlar. 15 Temmuz bu yönüyle çok çok çok önemli. Bu hainlerden devlet temizlendi ve vatanını, ülkesini seven insanlar bu alanlarda görev almaya başladı. Ve yani sayıları kaç oldu bilmiyorum ama ilgili kurumlar, bakanlıklar açıklıyor. Çok daha iyi imkanları, yurt dışındaki çok daha iyi imkanları bırakıp ülkemize dönen onlarca vatansever bilim insanımız var, mühendisimiz var, işte insan kaynağımız var. Yani dolayısıyla bu hainlerden temizlenen, yere gelen insanların hem liyakatı hem ülkeye sadakatleri ve sevgileri dolayısıyla 10 yılda yapılacak meseleyi 3 yılda ortaya koymuyor.
1: Kaybettiğimiz zamanı aslında geri alıyoruz.
0: Aynı zamanda bu anlamda da bir kaybımız vardı. Çünkü ciddi bir zaman kaybı. Kasıtlı bir şekilde işte engellendik. Projeler sızdırıldı. Yapması gerekenler yapmadı vesaire. İşte zaten uluslararası gizli açık ambargolara maruz kaldık. Bütün bunların da telafi edildiğini görüyoruz. Yani 2028'de Kaan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Yani Kaan'ın hikayesine baktığımız zaman bir yani üstelik 5. nesil bir savaş uçağının bu kadar hızlı bir şekilde seri üretim aşamasına getirilmesi işte bu bahsettiğim azmi, kararlılığın neticesidir. O açıdan sağ İstanbul'daki tablo hepimizi gururlandırdı ve bize çok daha önemli sorumluluklar yükledi. Yani her anlamda bunlara sahip çıkma, bu iradeyi koruma, bu iradeyi pekiştirme anlamında çok önemli sorumluluklar yükledi. Mehmet Hacı söyledi işte bu savunma sanayindeki gelişmeler normal. Hayatın diğer alanlarında özellikle sağlık. Bu kapsamda mesela pazar günü bu ilim yayma ödülleri dolayısıyla ilim yayma vakfının mütevelli heyet başkanı Bilal Erdoğan bir basın toplantısı düzenledi. Öncesinde de kısa bir özel sohbet imkanı oldu. Bu alanda ödül alan bilim adamlarımız birçoğu sağlık sektöründeki özellikle işte araç gereçler konusunda icatları işte vesaire eserleri söz konusu. Bunlar sisteme nasıl kazandırılacak, seri üretime nasıl geçilecek bunlar konuşuluyor ve orada da konuşulan şey özellikle Erdoğan'ın basın toplantısı sırasında da söylediği gibi savunma sanayindeki başarıyı sağlık araç gereçleri konusunda taşımak. Şimdi bu o kadar önemli bir özgüven ki yani bundan ne bileyim 15 sene önce 10 sene önce ya biz efendim çok iyi İHA yapacağız denildiği zaman yani
1: yok,
0: yaparsın ya ama şu anda yani dünyada ilk sırada. Aynı şekilde ya röntgen cihazından teşhis cihazlarına kadar vesaire kadar çok önemli şeyleri Türkiye yapabilecek, yapacak ve hiç kimse

0: şey yok canım biz bunu yapamayız demeyeceğim. Tam aksine en iyisini yaparız. Daha iyisini yaparız. Özgüvenini kazandırdı bize. Bu bakımdan gerçekten savunma sanayindeki bu gelişme Türkiye'yi tam bağımsızlık yolunda belki bir takım şeyler daha aşmamız gerekiyor. Ama tam bağımsızlık
1: o yolunda ilerliyoruz.
0: Çok önemli bir mesafeye bizi taşıdı.
1: Peki şimdi aslında Mehmet Acet anlatırken ben de o konuyu oraya bağlayacaktım. Yine oradan devam ederiz ama şöyle yapalım izninizle. Hani süreyi de iyi kullanmak açısından. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısından bu geçen hafta konuşmuştuk. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaçtan bahsetti. Belki hani savunma sanayi üzerinden oraya bağlayabiliriz konuyu. Çünkü Mehmet Acet'in de dediği gibi yani o Amerika'nın jandarmalığı, işte Avrupa üzerindeki o güvenlik şemsiyesinin kalkması aslında Türkiye'ye duyulan ihtiyacın daha fazla olması anlamına da geliyor. Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Yani Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla diyor. O sesi paylaşalım, oradan devam edelim. Yine savunma sanayine de bağlarız.
2: Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
1: Peki buradan isterseniz yine savunma sanayinden de bağlayabiliriz.
3: Ondan önce biraz evvel bahsedildi bu mühendislerimizin korunması noktasında. Şimdi bir siber güvenlik toplantısı yapıldı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında. Gelecekte ülkenin korunması, ülke verilerinin korunması, altyapının korunması, sağlık tesislerinin, kritik tesislerin korunması, su havzalarının korunması yani hepsinin korunmasıyla ilgili siber seviyede tedbirlerin alınması konuşuldu ve başlıklar çıkarıldı. Buna göre planlama ve aksiyon durumları olacak. Şimdi Irak işgal edildikten sonra onlarca fizikçi öldürüldü. Özellikle bunlar seçildi ve ortadan kaldırıldı. Aynı şekilde İran'ın nükleer bilimle uğraşan insanları birer ikişer hep ortadan kaldırıldı. En son Fahrizade diye bir çok önemli atom mühendisi suikasta ortadan kaldırıldı. Yani bu noktada Türkiye'nin yetiştirdiği değerlere sahip çıkması çok önemli. O Aselsan mühendislerinin intihar görünümü altında hepsinin yani belki içinde bir tane intihar varsa bile diğerlerinin hiçbirisi bir intihar şeyini öne çıkaran durum değil. Bilakis derin şüpheler ve soru işaretleri var. Bu hususa dikkat etmek lazım. İnsansız hava araçlarından bahsettik uzun uzun. İnsansız savaş uçağı yapıldı Türkiye'de. Efendim Kızıl Elma. Yakında seri üretime o da geçecek. Türkiye mesafeyi böyle çok hızlı bir şekilde kapatıyor. Yani geçmişte 80 senenin kaybını telafi ede ede geliyor. Bu çok sevindirici bir şey. Ama bir önceki konuşmamda bahsettim. İşte Amerika'nın dünya silah pazarındaki yeri bir numara ve 350 milyar dolar seviyelerinde. Ondan sonra Rusya geliyor, Güney Afrika Cumhuriyeti geliyor. İsrail bile çok kendi cirmine göre Cirmi, cürümü diye, doğrusu cirmdir. Sayın Cumhurbaşkanı

0: doğru kullandı o tabiri. İsrail cirmine göre çok daha fazla silah pazarında pay sahibi. Yani bunu da dikkate almak lazım. Dolayısıyla gelinen noktada dünya bir kurtlar sofrası, haklı haksız şu anda tefrik edilmeksizin güçlü olan zayıfın varlıklarına çöküyor. Örneği de Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın bir numaralı devleti, süper gücü. Venezuela'nın petrollerine aleni şekilde çöktü. Şimdi İran petrolleriyle ilgili başka hesaplar içerisinde. İran üzerinden Çin'le bir kuşatma engelleme harekatına girmeye çalışıyor. Diğer taraftan oradan döner dönmez de Küba'ya el koyma hesapları yapıyor. Yani böyle bir dünyada yaşanılıyor. Kurallara bağlı dünya düzeni diye bir şey artık kalmadı. Yani 1945 sonrası kurulan ve 45 yıl boyunca Soğuk Savaş dönemini götüren blokların olduğu, iyi kötü uluslararası hukuk kaidelerinin işlediği, işlemediği zaman da bazı yaptırımların uygulanabildiği ortamdan tam manasıyla kuralsız, kaidesiz, mafya düzeni diyebileceğimiz orman kanunlarının geçerli olduğu bir dünya düzenine geldik. Burada zayıf olanın yaşama şansı
1: yok.
0: Maalesef yok. Dolayısıyla Türkiye bu savunma sanayindeki hamlelerini aynı şekilde ve daha da güçlendirerek devam ettirmek zorunda. 4500 tane savunma alanında çalışan firma var. 1500'ü aşkın proje var. Her biri birinden kıymetli. Türkiye bugün kendi tankını yapabiliyor. Savaş gemisini yapabiliyor. İftiharla yani söylendiği zaman ben okuduğumda hakikaten çok büyük mutluluk duydum. Şu anda tersanelerimizde aynı anda 38 tane gemi inşa halinde. Bunların içerisinde uçak gemisi faaliyetleri de devam ediyor. Dolayısıyla bu yakaladığı ivmeyi Türkiye'nin gevşetmeden hatta daha da ileriye götürerek devam ettirmesi lazım. Bunu yaptığı zaman Türkiye zaten jeopolitik konumu itibariyle, tarihi itibariyle, kapasitesi itibariyle bir cazibe merkezi, bir çekim merkezi. Ama bunu savunma sanayiyle taçlandırdığı vakit kimsenin bir itirazı kalmaz. Herkes ona göre hesabını yapar. Dostluğunu arayanlar daha çoğalır. Düşmanlığını yapmaya çalışanlar da daha fazla kabuğuna çekilmek zorunda kalır. Dolayısıyla Türkiye gelinen noktada bir kutup yıldızı gibi parlıyor. Maşallah, nazar değmesin. Ama alması gereken çok mesafe var. Bu arada gelişmelere karşı da doğru yerde her zamanki gibi yer alması lazım. Nasıl bugün Türkiye doğru tarafta, tarihin doğru tarafında durarak bir istikrar adasına dönüşmüşse ileride de bu politikayı devam ettirmesi lazım. Birinci Dünya Savaşı'na hesapsız kitapsız şekilde girilmesi koca bir imparatorluğun sonunu getirdi. Ondan evvel 93 Harbi var. Yine istenmeyen bir savaş. Bir geriye gidildiğinde Kırım Harbi var 1850'lerde. Yani 150 sene boyunca Türkiye'nin istemediği savaşlara angaje olması başına büyük felaketlerin gelmesine sebep oldu. Tarihten ders çıkararak, aynı hatalara asla ve kat'a mahal vermeyerek ama geleceğe dönük de hazır olarak ve en mühimi de düşmanın silahıyla silahlanarak en az düşman kadar güçlü silahlara sahip olup caydırıcılığını arttırarak yoluna devam etmesi lazım Türkiye'nin.
1: Peki Erdoğan'la ilgili bir şey söylemeyeceksin o zaman. Avrupa Birliği meselesi.
0: Erdoğan'ın söylediği yani taşı yerine koymuş ama sadece Erdoğan söylemiyor bunu. Eski Almanya Cumhurbaşkanı da neredeyse aynı cümleleri kurdu ve dedi ki dünyanın Türkiye'nin dünyaya olan ihtiyacı dünyanın Türkiye'ye olan ihtiyacından azdır. Yani dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı daha fazla. Türkçesiyle söyleyelim. Dolayısıyla dünya yeniden kuruluyor. Bunu unutmayalım. Yani yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bunun işte çok kutuplu bir dünya şeklinde teşekkür edeceği anlaşılıyor. Kutuplar var. Yükselen güç olarak şu anda Amerika'nın karşısında Çin var. Ama Hindistan geriden geliyor biraz gecikmeli olarak. ve Rusya kendi konumunu güçlendiriyor. Rusya o kadar hırpalanmasına rağmen bugün Avrupa'yı titretiyor. Yani Soğuk Savaş dönemini ve onun öncesini hatırlatan bir tonda Rusya ben buradayım diyor. Rusya'nın da kendine göre hesapları var. Avrupa'nın ona göre endişeleri ve tedbirleri var. Ama Avrupa hesap hatası yaparak bugüne kadar başarılı olamadı. Ne de başarılı olamadı? Avrupa ekonomik topluluğunu Avrupa Birliği'ne dönüştürebildi. Para birimini ortaklaştırdı. Ama bir ortak askeri güç kuramadı mesela. Bırakın bir ortak askeri güç, bir Avrupa kol ordusu kurmakta bile başarısız oldu. Dolayısıyla

0: Latına geçebilir. Böyle bir ikili sistem var. Ama işte 100 milyar avroluk bir savunma bütçesini hemen tahsis etti. Bu gücü de var. Fakat Almanya'nın cepheye göndereceği askeri var mı diye sorduğunuz zaman orada koca bir soru işareti var.
1: Aynen.
0: Yani Avrupa'nın zaaflarını da burada görmek lazım. Esas Avrupa'nın kendi zaaflarını görerek doğru hesap yapması lazım. Yani o Avrupa kibrinin kırılması lazım. Şu anda Fransa, İngiltere, Almanya başta olmak üzere her birinin burnu Alp dağlarını çiziyor. Yani o zenginliklerini bize karşı şey kullanıyorlar. Fakat gerçek manada zafiyetlerinin de çok fazla farkında değildir.
1: Ve Cumhurbaşkanı bu Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetine tepki gösteriyor Nuh Bey. Yani baktığımız zaman da öyle işte bu mülteci meselesi, düzensiz göçmen meselesinde de gördük. Bunu yaşadık yani Türkiye'ye yönelik tavırlarını. Yine işte Bayraktar TB2'ler işte Karabağ'da biliyorsunuz zafer yazarken ölüm makinesi diye manşetler atılıyordu. Ukrayna'da siyalar görev yapınca tam tersi şiirler, şarkılar yazılıyor. Ne söylersiniz?
2: Şimdi Avrupa Birliği'nin daha doğrusu Avrupalıların bize karşı samimiyetsizliği geçmişten bugüne çok net her zaman karşılaştığımız bir şey. Burada da genel aslında bence kritik nokta güçlü olmak. Yani güçlü olduğunuz zaman işte bakın Türkiye Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın kurumsal olarak olmasa bile birlik olarak olmasa bile işte farklı yöneticiler nezdinde baktığınız zaman Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumu daha önceki yıllara göre şimdi çok daha farklı. Yani Türkiye'nin gücünü daha kabul etmiş durumdalar ve işte Avrupa'sız, Avrupa Türkiye'siz olamaz şeylerini söyleyenler var artık net biçimde. Ama işte bu aslında Türkiye'nin şu andaki gücü onları bu noktaya getiriyor. Fakat bu Avrupa Birliği'nin gerek birlik bazında gerekse ülkeler bazında Türkiye ile artık Türkiye'nin hak ettiği, çoktan hak ettiği ölçüde aynı seviyede ve eşit statüde kendilerini eşit statüde görerek eşit, onlar daha üstünüz de onlar eşit statüde görerek bir işbirliği sürecine ben gideceğini düşünmüyorum. Çünkü samimiyetsizler. Bize eskiden bakın şunu hatırlatayım aklıma geldi. Türkiye'nin samimiyeti anlamında Sayın Erdoğan'ın efendim işte ideolojisi durduğu yer belli. Ama daha önce başka bir şey de söylemiştim. Bu AK Parti iktidarı gelir gelmez daha AK Parti Sayın Erdoğan başbakan olmadan önce ilk el attığı konulardan birisi Avrupa Birliği üyeliğini yeniden efendim hızlandırmak olmuştur. İşte bu çerçevede Avrupa Birliği Bakanlığı kuruldu Türkiye'de bir zamanlar. O şey hızlandığı evet. Zaman. İşte o bakanlar ki birisi bizim Beril Dedeoğlu Allah rahmet eylesin bizim yazarımızdı. Orhan Bey. Onlardan iki tanesinden ben Egemen Bey. Bizzat şunu dinledim. Çünkü onların asıl görevi Avrupa Birliği ile ilgili görüşme, işte üyelik görüşmelerini yürütmekti yani. Görüşme esnasında bir takım işte Türkiye'nin yeterli şey olmadığı efendim hürriyetin işte basın hürriyetin olmadığı falan bir takım böyle her zaman bildiğimiz şeyleri konuşuyorlar. Fakat diyor sohbet ederken yani şey dışında ya aslında bunların hepsi hikaye. Biz siz Müslüman olduğunuz için biz sizi almıyoruz, almayacağız dediklerini onlardan kaç sefer ben
0: Hristiyan
2: dinledim.
0: Hristiyan kulübü Avrupa Birliği.
2: Hristiyan kulübü. Hristiyan kulübü. Dolayısıyla bu genel anlamda anlayış olarak bu değişmedi. Bu değişmedi. Ama az önce bahsettiğim gibi güç önemli. Şey mi geldi?
1: Yok yok daha var.
2: İyi.
1: 4 dakika.
2: Güç önemli. Güçlü olduğunuz zaman gene onların samimiyet olmamakla beraber efendim sizinle bir çerçevede şey kurmak zorunda kalıyorlar. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bugünkü efendim başlayan şeyin güçlenerek, artarak devam etmesi gerekiyor bu faaliyetlerin ki büyük ölçüde biz işte Ar-Ge'yi tamamladık, işte prototipi yaptık. Ama şu son yaşadıklarımız, bölgede yaşananlar daha doğrusu, seri imalatın çok önemli olduğunu gösteriyor. Bu nereye gelip dolaşıp nereye geliyor? İstikrar. Yani devletin ve milletin bu konuya hassasiyeti çok önemli. Bu hep vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu ben çok ilginç denk geldi. Ben birkaç haftadır bu konuyla uğraşıyorum. Yani bu konuyu çalışıyorum. Bakın bir zamanların bir hava kuvvetleri komutanı, hava kuvvetleri komutanı. İşte o gene o Nuri Demirağ. Daha doğrusu hatta bu TAV, THK yöneticileri işte uçak ellerine

0: ne kalmış? İşte alın falan diyorlar. Ne diyor biliyor musunuz? 1944. Amerika bedava uçak verirken ben sizden uçak alırsam bu millet beni asar diyor. İsmini de söyleyeyim size. Mehmet Zeki Doğan. Çok ilginç bir şey gördüm. Onu da söyleyeyim, bitireyim. Şeyde gördüm bunu. Amerika'nın firması değil mi bu? Wikipedia. Orada bu THK-16, az önce bahsettiğim THK-16 şey var ya, Türk savaş uçağı. Onun maddesinde diyor ki, bak çok net, Amerika Birleşik Devletleri yardımının öngördüğü koşullar neticesinde yapılan gizli anlaşmalar ile hükümetin emri sonucunda Türkiye'deki uçak üretimi tamamen durdurulmuştur. Yani demin gibi söylediğimiz gizli saklı şey bu. Amerika'nın kendi...
1: Wikipedia'da da var ya. Yani.
0: Orada şu anda hala duran bir şey. Dolayısıyla şöyle tamamlayacağım izin verirseniz. O dönemdeki gördüklerimize baktığınız zaman işte bir dönem Sovyetler Birliği üzerinden korkutarak, bir dönemde başka bir şey, bir dönemde efendim oradaki şeylerin, o yöneticilerin yeteri kadar milli şurada olmamasından kaynaklanan devlet yönetenler üzerinden bu şey yapılmış o dönemde. Fakat biz son dönemde yani 2000'den sonraki dönemlerde veya darbeler döneminde baktığımız zaman, daha sonra 50'den sonraki dönemde baktığımız zaman daha çok bu tür zaafların içeridekiler üzerinden yapıldığını, devletler arası anlaşmalarla değil de içerideki işbirlikler üzerinden yapıldığını görüyoruz. İşte bu nokta çok endişe verici bir nokta. Yani zaafı önleyemezseniz eğer, o zaman nereden açıklayacağınız belli olmaz. Veya nerede bu şeyin tökezleyeceği belli olmaz. Burada ben bir millet nezdinde en azından bir hassasiyet oluşturması gerektiğini düşünüyorum ki o zaman belki Özgür Özel gibiler de şeye zorlanmış olur millet. Yani bu konuya hassasiyete ve bu konuda gereken şeyin katkının devam ettirilmesi konusunda zorlanmış olur diye düşünüyorum.
1: Peki araya gidelim o zaman, saat başında devam edeceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: De böyle Otobit'te.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada tadımız kaçıyor.
10: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
11: İnternette donuyoruz.
8: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of! Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Fiber ısınma hedefi.
8: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Fiber ısınma hedefi. Çok acayip.
13: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
8: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
13: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
12: Fiber hızında hedefim. Havada karada.
8: Hedefinize geldiniz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türksel gücünde 5G.
8: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
13: Yazmışlar abi.
8: Altını çiziyorum oğlum.
14: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
15: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
14: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyoruz. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
15: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
9: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
11: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
16: Troy'la öde,

0: günümüz seninle kazansın. Joy.
1: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay,
1: çok güzelmiş ha? Ya.
0: Onun özellikleri
3: budur
0: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin. Türkcell gücünde
5: 5G. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
10: değerinde Trinksat. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Devam edelim Basın Ekspres'e. Mehmet Bey'e bırakacaktık sözü. Aslında araya gitmeden önce biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını da AB'ye yönelik uyarılarını da gündeme taşımıştık. Oradan devam edelim isterseniz.
1: Şimdi tabii bu sözlerin bir bağlamı var. Sayın Cumhurbaşkanı durduk yere bu sözleri sarf etmiş, bu konuyu gündeme getirmiş değil. Bir iki hafta kadar önce biliyorsunuz bazı açıklamalar oldu. Bir de bazı gelişmeler oldu. Hatırlatalım, bu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen. Komisyon başkanlığı demek Avrupa Birliği hükümetinin başkanı olmak demek. Bir nevi Avrupa Birliği'nin başbakanı, başbakanı, yürütme organı olarak. Zamanında ben çok oralarda muhabirlik yapmıştım bu Avrupa Birliği işleri gündemdeyken. Şimdi dolayısıyla von der Leyen herhangi birisi değil, sıradan birisi değil. Söylediği sözler birlik adına bağlayıcıdır. Yani
2: İsrail adına konuşmuş.
1: Tabii tabii, yani ben Avrupa Birliği'nin Siyonist kanadını temsil ettiğini düşünüyorum.
2: Yani Avrupa Birliği'nden çok İsrail adına konuşmuş gibi görünüyor.
1: Evet, tabii aynen. Zaten İsrail, yani bu soykırım süreci içerisinde de çok açık bir şekilde İsrail'in yanında yer almıştı. Ben üst düzey bir yetkiliden şöyle bir tespit dinlemiştim. Onu da aktarayım. Yani bu demişti ki, bu İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya çok ağır bir yenilgiye uğruyor biliyorsunuz. Ondan sonra bir düzen kuruluyor. O düzen içerisinde dünyaya gelip de sonradan siyasete atılan Alman siyasetçilerin yaşadığı trajedi başka hiçbir yerde yoktur şeklinde bir değerlendirme bu. Yani o kurulan yeni düzene karşı, bu tabiri kullanacağım çünkü bir hakaret tabiri değil bu, yaltaklanma ifadesi. Bunu James Jeffrey bir ara biliyorsunuz bazı ülkeleri zikrediyor. Onlar bize yaltaklanıyor, Tayyip Erdoğan yapmıyor bunu diye fi tarihinde böyle bir şey söylemişti. Burada da böyle bir durum söz konusu. Yani von der Leyen ne demişti? Türkiye'yi Çin ve Rusya ile birlikte Avrupa'ya karşı bir tehdit addeden sözler sarf etmişti. Şimdi bu türlüsü pek böyle daha önce gördüğümüz türden bir örnek değil. Yani burada da bir serüven var. Nasıl ilk bölümde savunma sanayi sürecinin hikayesini, serüvenini konuştuk. Burada da işte Türkiye Avrupa Birliği'ne aday ülke, aday önce 99'da aday ülke oluyor. Sonra 2005'te müzakerelere başlama kararı veriliyor ama o artık kadük kalıyor daha sonra. İşte Fransa'nın öncülüğünde bir Avusturya gibi ülkelerin de kışkırtmaları vesaire o akamete uğruyor ve bu heyecanını kaybediyor süreç. Şimdi onun devamında yani karar verdiler, Türkiye'yi almayacağız Avrupa Birliği'ne, üye yapmayacağız. Ama Türkiye'yi bir hasım olarak gören bir tutuma da yönelmedi önce Avrupa Birliği. Nasıl bir şeye yöneldi? Yanında tutma, yani Türkiye'yi almayalım ama uzakta tutmayalım, yakında bir yerde tutalım. Bir takım tabirler geliştirdiler. Hatta işte imtiyazlı ortaklık, evet, diye bir tabir geliştirdiler. Böyle çok da süslü bir cümledir bu. Yani aslında üyelikten daha güzel, güzel geliyor kulağa.
2: İmtiyaz ortaklık. Üye olsanız imtiyazlı olmayacaksınız.
1: Tabii. Yani hani Türkiye'nin kulağına hoş gelecek bir şey, bir tabir kullanalım ki hoşlarına gitsin ama. Evet, teskin edelim. Dolayısıyla bu bilinç vardı ve yani Avrupa Birliği'nin genel anlamda ortak tutumu buna uygundu. Yani üye olmasına destek verenler vardı, karşı çıkanlar vardı. Ama imtiyazlı ortaklık ilkesine itiraz eden pek kimse yoktu. Şimdi bu ilk defa oluyor. Türkiye'yi hasım sınıfına koyan bir açıklama, Avrupa Birliği Başbakanı pozisyonunda olacak bir komisyon başkanından kişiden gelmesi. Bu iki yönlü olarak, biri yani Avrupa Siyonizminin bir sözcülüğü adına yapılmış bir açıklamadır bu. İkincisi de ilk bölümde konuştuğumuz konularla alakalıdır. Yükselen Türkiye'den duyulan rahatsızlık, güçlenen Türkiye'den duyulan rahatsızlık. İsteniyor ki zincirlere vurulmuş bir Türkiye olsun. Yani kolu kanadı kırılmış,
3: ayağında
1: bağımlı,
3: prangası olan.
1: Ayağında prangası olan.
0: Bağımsızlık diyoruz, onlar bağımlı istiyor.
1: Evet, yani verilen görevi yerine getiren, rolü üstlenen, kendi başına bir şey yapmayan bir Türkiye. Yani bu tehdit algısı.
2: Rahmetler Bakan deyimiyle onlar ortak, biz pazar.
1: Biz pazar, evet, aynen, evet, öyle bir şey arzu ediyorlardı. Dolayısıyla bir taraftan tehlikeli bir söylem bu. Türkiye'yi hasım ülke pozisyonuna iten bir söylem var burada. Bu tehlikeli ve yani işte sonra ben işte arandı Ankara'dan, yardımcısı arandı. Şu mesaj verildi. Eğer düzeltilmezse burada bir Türkiye'de bu tansiyonu yükseltme adına bir şeyler söylenecekti. Açıklamalar yapılacaktı. Sonra işte sözcüsü bir düzeltme açıklaması yaptı ama ben von der Leyen'in hala o sözlerin arkasında olduğunu düşünüyorum. Yani onun bir sürçülisan olmadığını düşünüyorum. Yani bir politik tutumun dışa vurumu olarak ve bilinçli bir şekilde söylenmiş bir söz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok dünkü o açıkta, hani çok ayakları yere basan, çok böyle ölçülü ve rasyonel, yani akıllı olmaya davet eden bir dil var orada aynı zamanda. İşte yani Avrupa ordusundan bahsediliyor. İşte Amerika'nın, yani Amerika'nın Avrupa üzerinden şeyini kaldırması, şöyle bir teşbih duydum yine bir üst düzey yetkili, Kahraman Bey. Güneş işte etrafında yörüngesinde bir takım uydular var, değil mi? Güneş diyor ki ben istifa ediyorum diyor. Ben artık sizin ışık vermeyeceğim diyor. Amerika'nın Avrupa ile alakalı şu anki pozisyonu buna benziyor. Ben bu rolümden istifa ediyorum demiş oluyor şey magacılar. Trump değil mi İsmail abi? Evet. Şimdi böyle bir ortamda siz Türkiye'ye böyle bir hasım sınıfına, hasım tarafına iten böyle bir açıklama yapıyorsanız, o zaman dediğim gibi bunun izahı iki türlü olabilir. Bir, siz zincirlere vurulmuş bir Türkiye istiyorsunuz. Bu olmadığı için bundan rahatsızsınız. İki, Türkiye'nin güçlenmesinden, kendi dışındaki gönül coğrafyasına da bir nüfuz alanı inşa etmesinden rahatsızlık duyuyorsunuz. Bunu ben bu yönüyle tehlikeli buluyorum tabii. Onu da ifade edeyim. Yani dedi, geçti, düzeltildi falan gibi de bakmamak gerekiyor. Bu yeni bir yaklaşıma işaret ediyor bu. Yeni bir Avrupa bakışına ihtiyaç tekabül ediyor.
3: Eski Fransa Devlet Başkanı Valéry Giscard d'Estaing'in aleni şekilde Avrupa bir Hristiyan kulübüdür. Avrupa Birliği.
1: Hatırladım şimdi.
4: Evet. Eskiden böyle hiç değişmedi.
1: Çok yani. Evet, meşhur bir sözdür bu ama. Bir
3: şey, bunların hepsi o şeye
1: ambalajın içine dahil edilebilir. Evet. Son bir şey ekleyeyim. Bu söz, yani bu sözlü açıklamanın fiili yansımalarını da biz Kıbrıs Rum kesimindeki zirvede gördük.
4: Evet.
1: Orada işte Macron'un yaptığı açıklama ve Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı destekleriz demesi. Bir şey daha altını çizeyim ben. Yani orada hani güçlenen, Türkiye'den duyulan rahatsızlık dedik ya. Oraya mesela bazı Arap Orta Doğu ülkelerinin liderleri davet edildi. İşte Mısır, Suriye, Ahmet Şara oradaydı mesela. Ürdün falan
5: Libya.
1: Libya, Beşar. Bunların hepsi işte von der Leyen'in sözünü bir kenara koyun. Bir tarafa koyun. Oradaki resmi bir yere koyun. O açıklamayla Türkiye'ye dönük tehdit algısının yansımasını biz fiili olarak Güney Kıbrıs Rum kesimindeki o zirvede görmüş olduk. Yani Türkiye'nin bu bölgede, Orta Doğu'da, Arap coğrafyasında, İslam coğrafyasında, Kuzey Afrika'da, Doğu Akdeniz'de elde ettiği kazanımlar ve sahip olduğu iddialardan duyulan rahatsızlığın yansıması, von der Leyen'in sözleri. Böyle hani yanlışlıkla ağızdan çıkmış, maksadını aşan bir söz değildir bu. Onu ifade etmek için bu örneği de vermiş oldum.
0: Peki şimdi bir not var önünde. Hürmüz krizinin mesela Avrupa'ya günlük maliyeti 500 milyon dolarmış. Şimdi birkaç gündür haberler de çıkıyor. İşte dengeler değişiyor. Hürmüz'e alternatif olabilecek rotalardan bahsediliyor. İşte Basra Petrolü, Kerkük Yumurtalık Hattı'na entegre edilebilir deniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun bir açıklaması var. O da Hürmüz krizinin panzehiri kalkınma yolu diyor. Yani Türkiye'nin önemi giderek artarken, Avrupa'nın bu anlamda, enerji anlamında da ciddi bir sıkıntısı varken, maddi olarak ve bağımlılık anlamında, hani Türkiye'yi karşısına almak ne kadar mantıklı?
2: Ben onun için araya girdim bir iki kere. Ben von der Leyen'in açıklamalarını, işte o Avrupa Birliği Hristiyan kulübüdür, Türkiye'nin burada yeri yoktur veya işte Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse İşte orada çok etkili olur. Dolayısıyla hani bir Avrupa'yı bir açıklama olarak görmüyorum. Yani Sarkozy'nin geçmişte söylediği ya da işte Merkel'in söylediği işte imtiyazlı ortaklık temelinde bir itiraz olarak görmüyorum. Von der Leyen'in açıklamalarını kesinlikle siyonist bir açıklama olarak görüyorum. Yani Avrupa'yı düşünen, işte Avrupa'yı bir Hristiyan kulübü olarak gören bir yaklaşım değil yani. Yok. Yani tamamen Avrupa'yı da işte Siyonazi İsrail'e feda eden bir yaklaşım olarak değerlendiriyor. Yoksa sizin verdiğiniz örneklere daha birçok örnek daha katarak, yani güvenlikten, enerjiden, her anlamda, ticaretten baktığımız zaman Avrupa'nın Türkiye'ye karşı böyle bir dönemde bu açıklamayı yapması mümkün değil. Yani önceki Avrupa Birliği'nin Türkiye karşıtı yaklaşımlarıyla bağdaşmayan bir açıklama. Yani bu kadar ileri düzeyde hiçbir zaman söylemedi. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı az olduğu, belki yani hiç olmadığı, daha afaki bir şey söyleyeyim, bir dönemde bile söylenmeyen, söylenmesine cesaret edilemeyen bir sözü Avrupa'nın Türkiye'ye en çok ihtiyaç olduğu bir dönemde söylenmiş. Yani daha işte İsmail abi hatırlattı. Yani bu sözden önce Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı, bırakın Avrupa'yı, dünyanın Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu kadar Türkiye dünyaya ihtiyaç duymuyor dedi. Yani Avrupa Birliği'ni geçtim yani. Yani dünya bir önceki Alman Cumhurbaşkanı bunu söylerken, Alman bir politikacı Avrupa Birliği adına Avrupa'nın Türkiye'ye en çok ihtiyaç duyduğu dönemde bu lafı söylüyorsa, bu daha önceki Avrupa'daki Türkiye karşıtlarından farklı bir yere koymamız gerekiyor. Ve onun da çok net bir şekilde Siyonist İsrail'in sözcüsü olarak değerlendirmek mümkün. Niye? Olur ki Avrupa Türkiye'ye bu kadar ihtiyaç duyduğu bir dönemde Türkiye ile Avrupa arasında iyiye giden bir münasebet olursa, Türkiye zaten yeterince güçlendi. Avrupa ile karşılıklı bağımlılık anlamında, bir savunma sanayi anlamında, işte güvenlik, askeri anlamda, enerji anlamında, yani Avrupa'nın bundan sonra Türkiye'yi reddedemeyeceği, yok sayamayacağı bir şey oluşursa, alışveriş oluşursa, kazan kazan formülü olursa, vay İsrail'in haline. Dolayısıyla bu kadar ihtiyaç varken Türkiye'ye, ben bunu işte Türkiye'yi Rusya, Çin şeyine koyayım, statüsüne koyayım, yani Avrupa imtiyazlı ortaklıktan düşmanlık safhasına. Mesela bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları çok önemli. İşte Avrupa'nın Türkiye'ye daha çok ihtiyaç duyduğunu, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacının daha da azaldığını, Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle eski Türkiye olmadığını, bu açıklama fevkalade önemli. Zaten hani Avrupa'da birçok ülke von der Leyen gibi düşünmüyor, düşündüğünü zannetmiyorum. En kötü ihtimalle Merkel gibi imtiyazlı ortaklık şeyinde olduğunu düşünüyorum. Bu açıklamayı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla Avrupa'nın diğer ülkelerinin, diğer liderlerinin çok daha iyi bir durum değerlendirmesi yapacağını düşünüyorum.
0: Peki biraz savaşa bakalım. Hürmüz krizi devam ediyor biliyorsunuz. Şimdi Trump'ın da açıklamaları var. Hep söylüyorum, hani her hafta bahsediyorum, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yetişmek çok mümkün değil. Çünkü sürekli konuşuyor, sürekli bir açıklama yapıyor. Şimdi son açıklaması da İran'ın hiç şansı yok dedi. Bizimle anlaşmak istiyorlar dedi ve aslında İsrail İran'ı yok edecekti, biz engelledik gibi de bir ifadesi var. Bu arada bir başka ifadesi de yine İran'ın 8 gemisi imha edildi dedi bugün. 3 hafta daha savaşın devam edebileceğini de söylüyor. Şimdi Hürmüz'de de karışık bir durum var. Orayla ilgili de sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. İran ne istiyor diye bir ledimiz vardı. Ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Hani İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili planı ne? Bunu da İran Meclis Başkan Yardımcısı

0: Ali Nikzat paylaştı. 12 maddelik bir yönetim planı hazırlandı. Hazır Suadet, ona bakalım. Bir de tabii bu Hürmüz geriliminin sadece biz enerji üzerinden okuyoruz ama başka yarattığı sıkıntılar da var. Şimdi İran'ın Hürmüz Boğazı planı şu. İsrail gemilerine geçiş izni verilmeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkeler savaş tazminatı ödeyecek. Diğer ülkelerin gemileri İran izin verirse geçiş yapabilecek. Hürmüz'deki gemi trafiği dayatılan 3. savaştan önceki gibi olmayacak. Hürmüz'ün yeni yönetim biçimi petrolün millileştirilmesi kadar önemli diyor İran. Hürmüz Boğazı geçişlerinden elde edilecek gelirin %30'u silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, %70'i de halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kalkınma projelerine ayrılacak. İran'ın Hürmüz planı bu. Bu kabul edilir mi onu soracağız. Bir de bilediğimiz daha vardı, bu Hürmüz gerilimi. Çip ve gübre tedarik zincirlerini de tehdit ediyor diye. Yani sadece enerji üzerinden de okumamak lazım. Evet, ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı'na tırmanan gerilim enerji piyasalarının yanı sıra gübre ve yarı iletken tedarik zincirlerinde de riskleri gündeme getirmiş. Küresel ticarette Hürmüz Boğazı'nın payı burada yansıyor. Deniz yoluyla yapılan petrol ticareti, LPG, LNG, petrol ürünleri, kimyasallar, yine gübre de dahil buna, tanker ve kuru yük. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişleri bakın 22 Şubat'tan bu yana 26 Nisan'a geldiğimizde ne kadar azaldığını da görüyoruz. Bu da kritik bir nokta. Bölge ülkeleri küresel üre arzının %46'sını karşılıyor. Basra Körfezi'nde de 44 gübre gemisi mahsur kalmış durumda. Çip endüstrisi için de kritik öneme sahip burada asil gazlar var. Neon, kripton, ksenon, Katar'da doğal gaz üretimiyle elde ediliyor. Yani işte bu krize aslına bakarsak sadece enerji değil, diğer farklı alanlara da etki ediyor. Sizinle devam edelim. Trump'ın açıklamalarını soralım. Bu Hürmüz krizi nasıl çözülecek? Düğüm nasıl çözülecek? Oradan devam edebiliriz.
1: Şimdi bir psikiyatri uzmanı otursa, iş edinse, 28 Şubat'tan bu tarafa Trump'ın söylediği bütün sözleri şöyle arka arkaya dizip bir tahlil etse,
0: İşin hakikaten çıkamaz.
1: Yani
2: Trump'ın
1: ruh halinin ne olduğu herhalde çarpıcı bir şekilde ortaya çıkar. Şimdi konuşan Trump olunca hangisi doğru, hangisi yanlış? Çünkü yarım saat içerisinde taban tabana zıt. Şimdi hem bir medeniyetin yok edileceğinden söz ediyor. Bir saat geçmeden İran'la diyor harika görüşmeler yapılıyor. Şimdi harika görüşmelerin yapıldığı bir ülke bir saat sonra tarihin sahnesinden...
0: Silerim, yok ederim diyor.
1: Bunlar hakikaten deli saçması manasına geliyor. Yani bunu biraz kasıtlı bir şekilde yapıyor diye düşünüyorum ben. Yani Trump'ın tabii sıkışıklıkları var. Bu politik konumundan dolayı, yaklaşan seçimlerden dolayı, içerideki kamuoyu baskısından dolayı, dünyadaki ekonomik bozulmadan dolayı çektiği tepki, bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman üzerine çok ciddi bir baskı var. Bu baskıyı dağıtmak için hem böyle hem şöyle, yani prensip, ilke, ahlak filan çok fazla o endişeleri öne çıkarmadan ağzına geldiği gibi konuşuyor. Ama bu konuşmalar tabii onun işini kolaylaştırmıyor. Yani 3-4 gün içerisinde bitireceğiz dediği savaş 3 aya yayıldı. Daha da ne kadar devam edeceği belli değil.
0: Ya bir de çok karıştı. Şimdi özgürlük planı diye bir şey var biliyorsunuz.
1: Şimdi bu özgürlük projesi nedir? Hakikaten belli değil. Daha doğrusu Hürmüz'de tam olarak şu anda ne oluyor o belli değil.
0: O belli değil.
1: Çünkü İran diyor ki biz kontrol ediyoruz. Bizim kontrolümüzün dışında herhangi bir geminin geçmesi mümkün değil diyor. Amerika hayır diyor. Ben Hürmüz'ü ve çevresini abluka altında tutuyorum. Benim
0: kontrolümle.
1: Her şey benim kontrolümde diyor. Ve işte İran'ın gemileri batırdık hepsini diyordu ama Savunma Bakanı öyle demiyor. Onlar abluka altında olduğu için küçük teknelerle hücum ediyor İran diyor. Onlardan 8 tane batırdık diyor. Yani onu Trump 8 gemi olarak sunuyor. Savunma Bakanı küçük sürat botu olarak ifade ediyor. Yani kendi bakanıyla arasında da bir söz birliği yok. Bu kadar
2: fırçayı yer ama.
1: Efendim?
0: Fırçayı Savunma Bakanı diyor. Değil mi? Fırçayı yer yakında.
1: Şimdi Savunma Bakanı da ayrı bir mesele. O biliyorsunuz askeri...
2: Fakat en uygunu bence o. Trump'a en yakın şey olan o bence yani.
1: Şimdi daha evvel söylemiştim. Amerikan ordusunda 800'ü aşkın general var ama savunma bakanı binbaşı rütbesinde.
2: Ya, o layık oraya.
1: Yani askeri kariyeri de bu safhada. Tabii ona göre kararlar çıkıyor.
2: Trump'a uygun.
1: Genelkurmay başkanı da emekli olduktan sonra tekrar vazifeye çağrılan birisi. Ve daha yeni 4 yıldızı taktı. Yani Amerikan ordusunun durumu bu. Yansımalara da baktığımız zaman hakikaten ciddi soru işaretleri var. Şimdi Haziran 2025'teki saldırılarda Husiler Abraham Lincoln gemisini hedef aldılar ve isabet aldı gemi. Gemi uzun bir müddet savaş sahnesinden çekildi. Onu gizlemeye çalıştılar ama geminin oyun dışı kaldığını saklayamadılar. Şimdi bu defa Gerald Ford gemisi ki en modern gemi, 13 milyar dolarlık bir gemi, Amerika'nın en büyük uçak gemisi. Çamaşırhanesinde yangın çıktı dediler. Bilmem ne oldu. O yangını 2-3 hafta söndüremediler ve o gemi savaş alanını, görev alanını terk etti. Geldi Yunanistan'da, suda, deniz üstüne yanaştı. Yani Amerika...
0: Şimdi çok özür dilerim. Son dakika var hemen. Ben Hüseyin Bey'in arkasından ekrandan da bakıyorum. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz'deki çatışmalarda diyor 10 sivil denizci hayatını kaybetti. Bu yeni bir açıklama.
3: Amerikalı mı?
0: Yani onunla ilgili bilmiyorum.
1: İran'ın da bir açıklaması denizci vardı gündüz. Amerikan saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti diye. Onunla ilgili İran'ın açıklaması var.
0: Şu anda Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyormuş. Muhtemelen detayları da gelir onun.
1: Bu çatışma nedir? Hani önce bir Amerikan gemisini hedef aldık dedi. Amerika tarafından yalanlama geldi. Hayır, gemimiz hedef alınmadı. Meğerse yakınına ateş etmiş İran. İran da şimdi güvensizlik veriyor. Hakikaten acem palavrası bazen öne çıkıyor. Dolayısıyla yani Hürmüz'ü ben şöyle dedim yarınki yazımda. Eğer Hürmüz bir kere daha ısınırsa kolay kolay soğumaz. Yani demin siz ifade ettiniz Avrupa'nın günlük zararı 500 milyon dolar. Amerika'nınki ne kadar? İran şu anda kısa bir müddet sonra petrol pompalayamayacak duruma gelecek. Neden? Çünkü bütün petrol depoları dolmak üzere.
0: Goldman Sachs'ın biliyorsunuzdur muhtemelen bir uyarısı var. Küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyedeymiş. Evet. Ancak bu 98 güne kadar da gerileyebilir diyorlar. Yani 98 gün sonra ne olacağı belli
1: şimdi
0: değil.
1: Şimdi Amerika'da jet yakıtı sıkıntısından dolayı bazı hava yolları biliyorsunuz iflas bayrağı çekti. Yani dünya dengesi fena halde bozuluyor. Karşılıklı bu inatlaşmalar. Burada durumun geldiği noktada şunu görüyoruz. Yani Amerika sadece İran'la uğraşmıyor. İran üzerinden Çin'le bir şeye girmiş durumda. Çin'i izole etmeye çalışıyor denizden ve karadan. Ama Çin buna izin vermez.
4: Tabii Çin, Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı sanıyorum. Çin'e yönelik çok ağır ithamlarda bulundu. İşte dünyanın en büyük terör örgütü destekçisini finanse ediyor gibi böyle. Yani İran'dan petrol aldığı için Çin'i terörü finanse eden ülke konumunu izah etmeye
1: çalıştı. Ama Çin'in de bir açıklaması oldu. İlk defa bu kadar sert tonda. Yani Amerika'nın bu izolasyon çalışmalarını yok sayıyoruz dedi. Böyle bir şey yapmamasını da şiddetle tavsiye ediyoruz dedi. Yani normal şartlarda Çin'in diplomatik üslubunda bu böyle sert ifadeler olmaz. Demek ki Çin'i de artık rahatsız eden bir seviyeye gelmiş ilişkiler. Çünkü Amerika bir taraftan Hürmüz Boğazı ve çevresiyle Çin'i bazı hatlardan mahrum etmeye çalışırken bir taraftan da belki çok yakın gelecekte Güney Çin Denizi ile Hint Okyanusu'nu bağlayan Malakka Boğazı üzerinde bazı operasyonlara girişecek. Çünkü Endonezya ile ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Yani Amerika Çin'i durdurmak için her yola başvuruyor. Bu yolların meşru olması veya olmaması ilkeli olup olmamasını çok düşünmüyor. Çünkü deminki konuşmada ifade ettim yani. Amerika gitti mesela o Venezuela'nın petrollerine çöktü yani. Mafya düzeninde olduğu gibi. Dolayısıyla bir uluslararası hukuk, ahlak veya başka bir ilke şu anda Amerika için bir şey ifade etmiyor. Amerika canhıraş bir şekilde Çin'i durdurmaya çalışıyor. Bunun için de Venezuela'ya, efendim İran'a ve daha başkalarına da yükleniyor, çullanıyor. Bunun sonu iyi gelmeyecek. Öyle görünüyor.
0: Şimdi kör düğüm projesi diyor Erakçı İran. Evet. Yani bu özgürlük projesi gerçekten bir kör düğüm var değil mi? Yani ne olacağı belli değil. Bir karşılıklı işte o ona saldırıyor, ona saldırıyor. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik İran'ın bir saldırısı olduğu var. İddiası vardı ama İran yok biz saldırmadık diye bir açıklama da bulundu.
1: Biz saldırmadık diye özür dilerim. Yani bir açıklama yaptı. Bu dedi Amerika'nın yasak olan geçiş güzergahından yasa dışı bir şekilde geçiş sağlamaya çalışma maceracılığının sonudur dedi.
0: Sonudur dedi.
1: Böyle bir ifade geldi.
2: Saldırmak değil mi? Evet. Şimdi aslında Amerikan o ablukasından sonra İran'ın o ablukayı iyi hissettiğini görüyoruz. Yani evet. İşte en önemlisi İsmail abinin bahsettiği o ki uzmanların söylediğine göre o petrol üretimini durdurmak, petrol kuyularından petrol çekmemek de çok büyük bir riskmiş. Yani orada çok ciddi şeylere sebep oluyor, arızalara. Dolayısıyla ya şeye salacak, o da sürdürülebilir bir şey değil. Yani İran'ı o ablukadan sonra İran'ı çok ciddi sıkıştırdığı görülüyor. Fakat hep söylüyorum, biz sahnede görünen iki aktöre dikkat çek, aktöre yoğunlaşıyoruz. Fakat bakın hiç ismi geçmiyor. Burada en gidişattan memnun olan İsrail'dir.
0: İsrail.
2: Çünkü tabii. Birincisi bir zamanlar başka bir şey vardı. Şimdi Hürmüz krizi oldu mesela. Ve daha da gün geçtikçe içinden çıkmaz hale geliyor. Bu arada işte Allah razı olsun şu Sumut sayesinde tekrar Gazze evet, gündeme gelebildi. Hatırlarsanız daha önce burada kaç sefer biz konuştuk Gazze unutuluyor, Gazze unutuluyor diye. Hatta bırakın Gazze'yi, Gazze'yi unutturmayı başarmanın üzerine bir de şeyde Lübnan'da unutturmayı. Onu da unutturmayı başardı. Şey ki Lübnan'a çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben hep söylüyorum. Trump bugün gelinen noktayı öngörmemiş olabilir 28 Şubat'ın öncesinde. Ama Netanyahu bunu bal gibi biliyordu. Böyle olacağını, bu noktaya geleceğini ve ben bilerek bu şeyi sürdürdüklerini düşünüyorum. Hatta en son Netanyahu'nun muhalef lideri, eski başbakan Bennett midir nedir o?
1: Naftali Bennett.
2: Bennett. O da tehdit etti şeyi. Amerika'yı, Trump'ı. Yani o diyor ki ben gelsem daha beter olacak demek istiyor aslında yani.
4: Benim evet. Yanımda durmazsan nükleer yersin diyor.
2: Nükleer değil. Amerika. Şeyi Omur Eylül'le tehdit ediyor. Omur Eylül'ü hatırlatıyor. Onun gibi olur diyor. Yani açık net tehdit ediyor tamam mı? Ve şunu görüyoruz. Bu ne dengel kaynaklanıyor? Halk da böyle düşünüyor çünkü yani hala. İran, İsrail halkı da böyle düşünüyor. Dolayısıyla ben İsrail'in bu noktaya bilerek getirdiğini düşünüyorum. Hala daha şu anda bakın İsrail yok ortada.
0: Evet.
2: İsrail yok ortada. Şeyin de tamam Trump'ın bir tarzı var. Ne dediği belli olmuyor falan ama ben bu Trump'ın gelgitlerinin de biraz oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Trump'ın da ciddi bir olarak bir şey ortaya koyamamasında da bunun payı olduğunu düşünüyorum.
1: Epstein baskılarını da unutmamak lazım.
2: Dolayısıyla hem onlar da var hem de her an şeyin buradan bir çomak sokma durumu var yani İsrail'in. O bakımdan çok yakın zamanda bir efendim çözüm ben beklemiyorum şeyde. İki, zaten aslında İsrail'in bana göre asıl hedefi az önce bahsettiğiniz o bütün dünyayı krize sokmaktır yani. Çünkü İsrail'in çok zorlandığı bir şey var. Bir zamanlar çok ciddi bütçe ayırarak bunu önlemeye, halletmeye çalıştılar. Şimdi onun da içine, onun da artık şu Sımut'taki son 1000 kilometre ileride müdahale ediyor. O imaj düzeltmek için bir şeyler vardı, çabalar vardı. İşte bütün o sosyal medya içeriği üreten şirketlerle büyük anlaşmalar yaptılar vesaire falan. Şimdi onların hepsini bir kenara bırakıp belirlediği hedeflere bütün dünyayı bir kenara bırakarak ulaşmaya çalıştığını düşünüyorum. Dolayısıyla da bu gidişat onların bu şeye hizmet ediyor. Hep onların şeyi geride kalıyor. Biz şunu hep unutuyoruz. Amerika'nın bu bölgedeki yürüttüğü politikalarda tabii ki Amerika'nın bir emperyalist güç olarak ulusal çıkarlar olabilir.
0: Ama
2: bunun hepsinde hemen hemen hepsinin gerisinde İsrail'in bu bölgedeki çıkarları var. Hep ama geride kaldığı için bu çok görülmüyor. Ön planda bu
0: İsrail
2: hesaplanmıyor.
0: Tabii. ABD'ye yöne atıp.
2: Mesela aklıma geldi. Ben birkaç gün çalıştığım şeyde de rastlamıştım. Hep 28 Şubat'ı bu arada zikrediyoruz şeyden dolayı ama ben

0: Öbür 28 Şubat'ta hatırlatacağım.
1: Yerli 28 Şubat.
0: Evet. Efendim.
1: Yerli ve milli olmayan.
0: Orada bir toplantı yapılıyor şeyde. Amerika'da Dışişleri Bakanlığı'nın 7. katında şeyden buradaki o büyük yani 28 Şubat'taki MGK toplantısından, darbeli MGK toplantısından bir aşağı yukarı birkaç gün sonra, toplantıdan sonra yani. Bakın oradaki şeye katılanların, ben tek tek bunların hepsini araştırdım, açık şeyde araştırdım, gizli saklı bir şey değil. Tamamı 12 Mart 1997 tarihinde toplanmışlar. Yani şeyden 28 Şubat'tan çok az, işte 12 gün sonra. Dışişleri Bakanı Albright, tamam mı? Ondan sonra Bernard Davis, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Morton Albomowitz, bunu hepsi tanıyoruz biz. Tamamı
1: neokoncular.
0: Aynı zamanda tamamı radikal Yahudi. Ve bunlar Amerikalı yetkili olarak Amerika Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Türkiye ile ilgili bir karar alıyorlar. Halbuki o günlerde şeyde Karadayı da Tel Aviv'de.
2: Evet.
0: Daha doğrusu o günler bir süre önce 24 Şubat'ta gidiyor Tel Aviv'e. 27 Şubat'ta dönüyor. Akşam üzeri ertesi günü şeye katılıyor.
2: 27 Şubat.
0: MGK'ya katılıyor. Böyle bir şey var yani, İsrail'in rolü var ama hiç İsrail yok ortada. Bugün de aynı şey var. Hatta bugün İsrail çok daha bence ortaya çıkmış durumda bu son şeylerde. Dolayısıyla bu noktada ben İran'ın da tutumunu, İran tabi biraz da şeyden sonra, bu Hürmüz'ü kullandıktan sonra İran'ın bir o moral üstünlüğü dedikleri şeyi ele geçirmiş durumda şu anda. Bu ortada. İki, zaten 28 Şubat öncesinde ne konuşuyordu? Şimdi ne konuşuyor? Şimdi tek problem, Amerikan çözmeye çalıştığı tek problem Hürmüz Boğazı. Halbuki 27 Şubat'ta böyle bir şey yoktu zaten. Yoktu. Yani. Bu çözse nereye gelecek? Başladığı noktaya gelecek zaten. Dolayısıyla burada İran'ın da o uzlaşmaz tutumunun dolaylı da olarak da olsa bence İsrail'in az önce bahsettiğim kendini kamufle etme çabalarına bir katkısı var.
3: Yani sanki bu uzlaşmazlık böyle dünyayı bir
0: felakete bir, bir yere götürüyor aslında.
3: Götürüyor.
0: Yani.
3: Şimdi çok özür dilerim, Rubio'nun açıklamalarında da arkadaşlar benimle paylaştı. Ya çok da ben anlayamıyorum açıkçası. Yani Trump'ı da aynı şekilde. Yani böyle net değil verdikleri mesajlar. Yani bir öyle bir böyle. Şimdi Rubio da İran pazarlık masasına gelmeli, şartları kabul etmeli. Eğer gerçek bir diplomatik yol varsa bu İran'ı refaha kavuşturabilir. Gerçek bir diplomatik yol olacağından emin değilim demiş. Witkoff ve Kushner yoğun şekilde çalışıyor. ABD tüm kozlara sahip. Eğer bize ateş edilirse ölümcül şekilde karşılık veririz gibi açıklamaları var.
4: Şimdi şöyle, yani bir son durum raporu olarak kendi okumam. Bir defa yani en başta İran'ın nükleer programı ile başlayan bu savaş gelinen nokta itibariyle bir Hürmüz krizine dönüşmüş durumda. Çok önemli bir manivela elde etti İran. Yani Hürmüz kriziyle birlikte bu meseleyi küresel bir kriz haline dönüştürdü. Hatta Amerika'da Amerikan sokağı, Amerikan halkı, yani yüksek akaryakıt fiyatları ve bunun üzerinden enflasyonist bir ortama sürükleme tehdidiyle karşı karşıya bırakan bir manivela oldu. Şu anda Amerika'yı, Trump yönetimini en çok onlar üzerinde caydırıcılık üreten husus bu. Bir de tabii en başından itibaren hem kamuoyu desteği çok azdı bu savaşa, Amerika'nın dahil olmasına, hem de şu soruya kimse makul mantıklı bir cevap veremedi. Yani oradan bir İran'dan Amerika'ya dönük bir tehdit var mı, ona binaen mi bu savaşa katıldık? Yok. Yani İsrail'in kuyruğuna takılıp Amerika bu savaşa dahil oldu esasen. Şu anda yaygın görüş bu. Böyle olunca şey, çarpan etkisi oluyor psikolojik olarak Kahraman Bey. Yani şimdi düşünün, şu işte şu fincan bir 3 lirayken 4 liraya çıkıyor. Neye, ne pahasına çıkıyor?
5: İsrail'in fantezileri.
4: Evet, İsrail'in fantezileri. Yani Amerikan sokağı için bunu söylüyorum. Ne pahasına? Şimdi bir tehdit ucundan köşesinden olsa da bu böyle oldu. Şimdi bizde mesela enflasyonun yüksek çıkmasını herkesin anlayabileceği bir gerekçesi var, değil mi? Biz petrol ithal eden bir ülkeyiz çoğunlukla. Akaryakıt fiyatı 60 artınca, dolardan 120 dolara çıkınca akaryakıt fiyatları doğrudan

0: deposu sahibi diyor ki Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek. Bu görüntüdeki, evet, fotoğraftaki kişi. Gökhan Böcek diyor genel merkeze para götürdüğünü söyledi diyor. Şeyin, o döviz bürosunun sahibi. O da sanıklar arasında ifade, evet, verdi.
1: Evet.
0: Böcek dövizdeki valizli görüntüleri ortaya çıkmış diyor. Arkadaşlarım da görüntüyü ekrana verdiler. Bak, valiz. Jammer'dır bence. Ama güvenlik kamerasını bantlamayı unutmuşlar. Öyle bir handikap olmuş. Jammer'dır. Ha? Ne dersin?
1: Yani hocam bir şey söyleyeyim.
0: Ya Özgür Çelik, bir turuncu valiz açmanızı uygun bir zamanda, biliyorum yoğunsunuz ama. Neticede il başkanı, il başkanı Gürsel Tekin değil mi? İl başkanı Gürsel Tekin, siz hani bir ara bir turuncu valizle bir basın toplantısı. Şöyle turuncu valizi bir açın. Bakın içinde Jammer var deyin falan. Özgür Çelik.
1: Hocam bunlar ancak bazı bantlanmamış kameralar ya da başka özel sektörün olabilir. Yakalanmış olanları. Ben bunları görünce buradan yola çıkarak bir neticeye varıyorum. Yani
0: içinde para varmış. Özetle bunu söyleyeyim.
1: Tamam yani. Ne kadar çalınmış bu paralar ya. İnanılmaz bir şey ya. Şimdi bir döviz bürosuna giriyorsun valizle, çeke çeke gidiyorsun. %90 TL midir acaba? Bozulmuş, bilemiyorum. Bu kadar euroysa.
0: Şimdi bak, iddiayı söyleyeyim sana. Baklava. İddia o ki Muhittin Böcek büyükşehir adayları arasında en son açıklanan isim. Şimdi evet, herkes açıklandı. Zeydan Karalar'a açıklandı. Bu Bursa'da Mustafa Bozbey'e açıklandı. Mansur Yavaş'a açıklandı. Ekrem'e, herkes açıklandı. Antalya açıklanmıyor.
1: Sen ne verdin? Vermedin tabii ondan.
0: İddia o ki Muhittin Böcek bizzat CHP Genel Başkanı'na adaylığı karşılığında bir miktar para vermiş. Bu iddianın sahibi ben değilim. Genel başkana para verdi diyen kişi bizzat o adayın gelini. Buyurunuz. Kayınpederim rüşvetle CHP'den aday oldu.
1: Hadi bak, o da mı yalan? Yani bak.
0: Hadi ben yalan söylüyorum.
1: Bu kimsenin değil. Bu
0: hadi sen yalan söylüyorsun.
1: Bu CHP'li. Yani ha, CHP gelini bu. Yani her diyoruz yani çalan CHP'li değil mi? Hı, yani doğru, değil mi?
0: Doğru.
1: Başkan yani belediye başkanı CHP'li. Hı. İşte sıvacısı CHP'li değil mi? Şoförü.
0: Bravo.
1: Geçenlerde şoför mesela ilan etti. Murat diye bir şoför ne dedi ki, anlattı işte ne kadar, ne nasıl para geldi. Şahit oldum ben dedi geçenlerde. Yani bunlar açıklıyorlar, anlatıyorlar yani.
0: Evet.
1: Ve sen ben değil yani içeri herhangi, ya partilisi ya yardımcısı. Ona iş yaptıkları adamlar yani beraber daha önce birçok ihalede imzası olan iş insanları, iş adamları artı gelini. Yani peki hepsi yalan söylüyor değil mi? Hepsi ama yalan. Ama hepsi yalan söylüyor. Toplanmışlar, bütün CHP'liler bir araya gelmişler. Bak CHP'liler bir araya gelmişler. CHP'leri yiyorlar. Ve bu alçak CHP'liler, öte yüksek CHP'liler. Yiyenler yemeyen CHP. Hocam CHP'liler bizle alakası yok diyoruz. Al gelini.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Uyanmadı mı daha?
2: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
3: İnanın.
4: Uyanmış benim Samba'cığım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Samba'cığım artist oğlum.
5: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
6: Golcü benim oğlum, golcü.
7: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.
8: Annem, annen günü kutlu olsun.
7: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
10: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
11: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada tadımız kaçıyor.
13: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
14: İnternette donuyoruz.
11: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
15: Trim dışında her şeyi çekerim.
16: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
15: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
16: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
15: Bakayım mı?
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha,
15: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
11: Hedefinize geldiniz.
17: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
11: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
18: Yazmışlar abi.
11: Altını çiziyorum oğlum.
19: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
20: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
2: yarını güvenle planlar. Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus'a özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
3: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok. Arabanı arabam.com'a
4: değerinde Trinksoft. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
9: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
10: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
8: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
11: Bu da tamam.
12: Kolay gelsin.
13: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
14: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23'ü gösteriyor. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca bir özetlere göz atalım. Türkiye dijital devlet anlayışıyla güncel riskler ve tehditlere karşı milli güvenliğini tahkim ediyor. Bu çerçevede Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısı gerçekleşti efendim. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Peki kurulun gündeminde neler vardı? Hangi başlıklar masaya yatırıldı? Detayları aktaracağız. Ve ABD ile İran arasında Hürmüz'de tansiyon bir süredir yükseliyordu efendim. ABD Başkanı Trump'tan yaşanan bu gerilime ilişkin yeni açıklamalar geldi. Trump İran'a beyaz bayrağı sallayın çağrısı yaptı. ABD Başkanı bölgedeki durumu nasıl tanımladı? Müzakereler hakkında neler söyledi? Birazdan bakacağız o konuya da. Tabii bir diğer konumuza da göz atalım, şöyle özetleyelim efendim. Şiddete maruz kaldı. Yolculuğuna engel olundu, gasp edildi. Katliamcı İsrail'in kirli yüzünün en yakın tanığı oldu. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik müdahalede darp edilen aktivist Hüseyin Oral yurda döndü efendim. Peki orada neler yaşadı Oral? Stüdyomuzda az sonra kendisini ağırlayacağız ve o korkunç işkencenin ayrıntılarını kendisinden dinleyeceğiz birazdan. Evet, İmamoğlu suç örgütü davasında çarpıcı itiraflar vardı yine. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun operasyon öncesi yurt dışına kaçırdığı paraları bankadan nakit olarak çekmekle suçlanan çalışanı duruşmada ifade verdi efendim. Ben aldığım talimatları yerine getirdim dedi duruşmada. Ve o aşamaları mahkemede nasıl anlattı, neler söyledi bakacağız. Evet, bir diğer yandan yerli savunma sanayinde Türkiye'nin gövde gösterisi de başladı sevgili izleyenler. Saha Expo 2026 kapılarını dünyaya açtı. Saha İstanbul öncülüğünde düzenlenen fuarda Baykar'ın otonom mühimmatları ve Aselsan'ın lazer sistemleri başta olmak üzere pek çok milli teknoloji ilk kez vitrine çıktı sevgili izleyenler. Saha 2026'da göz dolduran bir diğer ürün 6000 kilometre menzilli kıtalar arası füze Yıldırım Han oldu.

Yıldırım Han neden önemli? Türkiye'ye hangi kabiliyetleri sağlayacak? Az sonra detaylandıracağız dedik. Moderatör Gece başladı.

0: Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği gibi konular kapsamlı şekilde ele alındı. Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizildi. Gelin detaylara bakalım.
1: Türkiye geleceğe hazırlanıyor. Olası riskler ve tehditler dijital devlet anlayışıyla masaya yatırılıyor. Modern çağın güvenlik meseleleri Siber Güvenlik Kurulu'nda ele alınıyor. Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti. Sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Toplantıda Türkiye'nin siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedef olarak belirlendi. Somut uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu kapsamda alınan kararlar şu şekilde sıralandı. Kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi. Siber Güvenlik Kurulu'nda bölgesel gerilimlere de dikkat çekildi. Yaşanan gelişmelerin, siber tehditlerin çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koyduğu tespiti yapıldı. Bu çerçevede siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtildi. Kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliğiyle yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi. Ayrıca kurulda veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alındı. Verinin teknik bir unsur olmanın ötesinde stratejik bir değer olduğunun altı çizildi. Bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

0: Evet, maalesef günümüzde kötülük ittifakı gitgide büyüyor. Taraftar topluyor. Katil İsrail ve beraber yol yürüdüğü ülkeler soykırımlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Tam olarak izansız, vicdansız bir kötücüllükle karşı karşıyayız aslında. Bu devlet terörünün hedefinde ise İslam coğrafyasındaki masum Müslümanlar var efendim. Özellikle de çocuklar ve kadınlar, ancak insanlık henüz tamamen şuurunu yitirmiş değil. Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce sağduyulu insan kötülüğe karşı tek yürek oldu efendim. Küresel Sumut filosu işte o vicdanın sesini duyurmak için yola çıktı. Kötülüğe karşı iyilerin ittifakıydı bu aslında. Gazze'ye doğru denizlere açılan teknelerin yelkenleri umutla doluydu. İnsanlığa olan inancımızı pekiştirdiler aslında bir yerde, ancak o umut seferi uluslararası sularda tüm hukuk normları ihlal edilerek bir kez daha İsrail tarafından engellenmek istendi sevgili izleyenler. Yunanistan açıklarında barışçıl aktivistlerin teknelerine saldırı düzenlendi. O filoda Sumut filosu aktivisti Hüseyin Oral da vardı efendim. İsrail tarafından alıkonuldu, kaçırıldı, darp edildi, gasp edildi, işkence gördü. İnsanlık dışı bir muameleye maruz kaldı maalesef. Peki neden? Sırf Gazze'li çocuklara ilaç ve oyuncak götürdüğü için. Hüseyin Oral, Türkiye Devleti'nin girişimleriyle dün yurda döndü efendim. Ve bugün de 24 stüdyolarında konuğumuz efendim. Hoş geldiniz. Öncelikle size çok büyük bir teşekkür ediyoruz. Böylesi zorlu bir süreçten geçip buraya kadar geldiğiniz için ve bunun da ötesinde aslında o İsrail haydutluğunun hangi boyutlara varabileceğini biliyordunuz ve buna rağmen Sumut filosuna katılarak Filistinlilere yalnız olmadıklarını gösterdiğiniz için de bir kez daha aslında teşekkür edelim. Az bile kalır diyelim. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Pek çok aktivistin açıklamalarından anladığımız kadarıyla bir İsrail müdahalesi bekleniyordu aslında, ama bu kadar erken beklenmiyordu. Yunanistan açıklarında katil İsrail ordusuyla karşılaşma umulmadık bir durum muydu? Neler yaşadınız? Bir şöyle giriş yapmak gerekirse neler olur ilk sözleriniz?
1: Yani doğrusu biz de şok olduk. Yani orada kesinlikle beklemediğimiz, Avrupa surlarında, uluslararası surlarında yani böyle bir müdahalenin olmasının yani normal şartlarda imkanı yok. Yani biz daha çok düşündük. Gazze'ye yaklaşınca o müdahaleyi bekliyorduk. Ama oradan onun olması ve hiçbir ülkenin müdahale etmemesi, yani bu anlayamadık. Anlayamadık. Hiçbir Avrupa ülkesinin sesi çıkmadı. Yunan ülkesi bizi, Yunanlar bizi teslim aldığında yani anlaşmışlar. Çok güzel anlaşmışlar. Burada belli zaten. Konuşmalarından, birbirlerimizi teslim ederken birbirlerine gülüşlerinden, yani önce de planlanmış, programlanmış. Ama biz de dediğimiz gibi kesinlikle orada öyle bir müdahale beklemiyorduk. Yani arkadaşlarına gemide beklerken 3 gün güzel bir yolculuk yaptık. Çok güzel bir yolculuk. 3. gün akşamı işte yavaş yavaş geminin internetleri kesilmeye başladı. Arkadaşlar şüphelendi, ya dedi bir sıkıntılı bir durum var sanki. Uzaktan ışıklı, üzerimize ışıklı gemilerin geldiğini gördü. Tecrübeli arkadaş da var, Şuayb kardeşimiz, Şuayb Ordu. Arkadaşlar hazırlıklı olalım dedi, her an bir şey olabilir. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlıklar yaptık. Baktık gemiler gittikçe yaklaşıyor. Tamam dedi, bunlar bize basacak, bunlar büyük ihtimal İsrail askerleri.
0: Aslında internet kesilmeye başladığı an siz bunu tahmin etmeye başlamış mıydınız?
1: Evet. Yani geldi gitti, geldi gitti. Hı hı. Zaten o an Şuayb kardeşimiz dedi. Böyle böyle yani her an bir olay olacak. Şu an basılacağız, ona hazır olun. Her türlü hazır olun.
0: O an tedbirlerini artık almaya başladı herkes.
1: Evet. Yani yavaş yavaş gemiler yaklaştı. Yaklaşınca zaten önceden aldığımız eğitimde yani müdahale etmeyeceğiz. Sadece elleri kaldıracağız, diz çökeceğiz, bekleyeceğiz. Yoksa suçlu durumuna düşürüz. Ondan dolayı baktık gemiler yaklaştı, ışıklar iyice üzerimize tutuldu. Silahlı askerler üzerimize lazerli silahları tuttu. Oradan yani İsrail askerleri olduklarını söylediler. Megafonlarla ilan yaptılar. Biz de o anda diz çöktük, ellerimizi havaya kaldırdık. O şekilde gemimize giriş yaptılar. Bizi ters kelepçeler bağladılar ellerimize. Yani üzerimizi çıkardılar. Kazakları, montları çıkardılar. Ön tarafa götürüp ön tarafta tek tek isim sordular. Ondan sonra da bizi kendi gemilerine götürdüler. Yani kendi askeri bir gemiyi, konteyner gemisi karışım böyle. Ortasını resmen bir hapishaneye çevirmişler. 4 tane konteynerden oluşuyor. 3'ünü biz kalmamız için, yani 180 kişiydik toplamında oraya giden. 180 kişinin oraya sığmanın imkanı yok. Zaten sığmadık. Bir konteynere taş çatlasın 20 kişi sığacak. Ama toplamda 60 kişi, 180 kişi, 3 katı insan var orada. Konteynerlerin içlerine süngerler koymuşlar yerlere. Tabii gün içinde güneş olduğu için sıkıntı çekmedik. Ama gece buz, hava çok soğuk, nemli, rüzgar bir yandan. Şimdi üzerimizde de tişört var, kazaklarımızı vermediler, montlarımızı vermediler. Sabaha kadar, kemiklerimize kadar sızladık. Yani o şekil bir yolculuk yaptık. 3 güne yakın, yani 2 gece yattık. 3 günde, 3 gün 2 gece yolculuk yaptık. 2. gün sanırım kardeşimizden birisini dışarı çıkardılar. Seyf kardeşimize, o Filistinli bir yabancı vatandaşları da var aynı anda. Önce onu çıkardılar. Sonra bize protesto etti.

0: Oturma eylemi yaptık. Kimi arkadaşlar açlık grevi yaptı. Ondan sonra konteynerleri dövdük. Yarım saat, bir saat kadar ses, gürültü yaptık ama nafile. Hiçbir şekilde yardımcı olmadılar.
1: Şimdi biz aslında bu yardım gemileri yola çıktığından itibaren sürekli bize gelen görüntüler aracılığıyla hep servis ediyoruz. Takip halindeyiz. Bu gemilere saldırı başladığında ekibimiz sefer halindeki aktivistlere ulaşmak için bütün irtibat numaralarını aradılar aslında. Belki canlı bir bağlantı yapma imkanımız olur diye düşündük. Hı hı. Sizin telefonunuza da aradık ama ulaşamadık. Sonrasında tabii alıkonulduğunuzu öğrendik. Siz saldırının o hedefin olan ilk gruptaydınız sanırım. İsrail güçleri tarafından kaçırıldıktan sonra aslında biraz değindiniz az evvel ama daha sonrasında neler oldu, nasıl gelişti?
0: Yani ilk gemi, evet, bize müdahale ettiler. İlk bizi götürdüler zaten. Oradan kendi gemilerine götürdüler. O hapishane gemisini. Oradan sonra diğer arkadaşlar da yavaş yavaş tek tek getirdiler aynı gemiye. Toplamda 180 kişi olduk. Yani oraya kadar dediğim gibi 3 gün güzel bir yolculuk yaptık. Ondan sonrası başımıza bu şekil geldiği zaman yani...
1: Peki diğer alıkonulan aktivistleri hangi aralıklarla artık yanınıza getirmeye başladılar?
0: Diğer Tiago diye arkadaşımızı götürdüler. Zaten bir de Seyfi götürdüler. Hı. Onun haricinde başkalarını götürmediler bizim içinden. Önce Seyfi götürdüler. Peşine Tiago'yu götürdüler. Ondan sonra biz eylem yaptık. Yani onları istiyoruz. Yunanistan adasına vardığımızda bizi indirmek istediler. Biz de onları getirmeden çıkmayacağız dedik. Bu arada onlar da yok, onlar biz zaten adaya bıraktık, teslim ettik Yunanları diye söylediler. Yalan söylediklerini biz biliyoruz.
1: Siz olumsuz bir cevap verdiğinizde nasıl tepki görüyordunuz peki?
0: Yani devamlı silahlar üzerimize doğrultuyorlar. Hatta birkaç defa silahına sıktılar, ses getiren silahlar, plastik mermili silahlarla yerlere sıktılar. Yani kendileri zaten robot gibi komple... Yukarıdan aşağı donanımlı, komple donanımlı. Bizi diz çöktürüyorlar, ellerimizi kafamın üzerine kaldırıyorlar. O şekilde yani korku sağlıyorlar. Zaten etrafı komple üst taraftan telle dönmüşler. Üstte de full askerler dolu, silahlı askerler bize doğru doraltmışlar. Ama ilginç olan, yani şöyle baktım, hiç kimsede bir korku yok.
1: Yani, ne yaşayacağınızı bilmiyorsunuz belki ama evet. Yine de buna rağmen aslında sonuna kadar bu mücadelenizi evet. Sürdürdünüz.
0: Kesinlikle yani... Şöyle dikkat edin, yaşlısı 70 yaşında kişiler vardı. Yani 19 yaşında olması lazım en ufa. Hiçbirinde zerre kadar bir korku yok. İsrail askerler bizden daha çok korkuyor. Yani silahlı onlar, ona rağmen onlar bizden fazla korkuyor. Yani o ilgimizi çekti.
1: Savunma olmasına rağmen evet. Korku içerisindeler.
0: Hatta bir sabah namazına kardeşimizden birisi ezanı okudu. Cemaat olarak 20-25 kişi safa durduk. O arada İsrail askerleri yukarıdan geldiler aşağı, içeri girdiler. Bize engel olmak istediler. Bütün o yabancı arkadaşlar, Müslüman olmayanlar önümüze durdu böyle. Evet. Onları bizim tarafımıza geçirmedi.
1: Peki şimdi aslında İsrail vahşetinin siz canlı tanığı olduğunuzu anlatıyorsunuz. İnsanlık dışı bir muameleye maruz kaldınız. Dün geldiniz ve havalimanında bir açıklama yaptınız. Oradaki açıklamanızda dediniz ki hiç acı hissetmedim dediniz. Bu kötü muamele karşısında sizin bu zorbalık karşısında oradaki dayanma gücünü nereden aldınız? Nasıl bunu başarabildiniz? Biraz evvel de dile getirdiniz. Biz hiç korkmuyorduk. Evet. Onların silahları olmasına rağmen onlar bizden daha çok korkuyordu diye de az önce aslında dile getirdiniz.
0: Evet. Yani beni dışarı götürürken ya serbest çıkın dediler. Rahatça çıkabilirsiniz. Evet. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya çıkabilirsiniz. Ya da zor kullanırız. Şimdi bizden önceki arkadaşlara zor kullandıkları için bir kısmını yani döverek, sürükleyerek o şekilde götürdükleri için ben şahsen kabul edemedim. Yani kendim de oradan rahatça çıkmayı kabul edemedim. Aynı o şekilde ben de götürün diye biraz direttim. Direttince tabii kollarından tuttular. Geriye doğru büktüler kollarımı, dışarı sürükleyerek götürüp...
1: Siz orada mıydınız bu namaz kılarken müdahale edildiği evet. Esnada?
0: Evet, ben de oradaydım. Yani. Beraber safa durduyduk. Tam durarken baktım bütün arkadaşlar önümüze durdu. Onlar zaten bu taraftan geliyorlar. Biz arka tarafta namaz kılarken
1: Şimdi İsrail'in rehin aldığı aktivistler arasında aslında sadece Türk vatandaşlar yoktu. Avrupalı birçok Smut aktivist de bu İsrail'in kötü muamelesine maruz kaldı. Evet. Yunanistan'ın hemen yanı başında aslında Avrupa karasularında hukuksuzca kaçırıldılar, eziyet gördüler. Siz de aralarındaydınız. Avrupa liderleri neden bu kadar sessiz kaldı? Bu kötülük ittifakına karşı dünya saflarını sıklaştıran bir iyilik ittifakı aslında kurulmadıkça dünya İslam coğrafyası, evet. Müslümanlar rahat bir nefes alamayacak yani görünen o ki. Neler söylemek istersiniz bu yaşananlar karşısında?
0: Yani bu uyanmamız gerekiyor. Gerçekten uyanmamız gerekiyor. Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın şeklinde yaşarsak bu bize dokunacak. Er geç gelecek dokunacak. Ki dokunmasa bile yani insanlık görevi olarak veya Müslüman olarak zaten biz müdahale etmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi orada insanlar aç iken biz burada tok yatmamız doğru değil. Ondan dolayı en azından ondan dolayı zaten biz yardımımızı yapmamız gerekiyor. Ve dünyanın gerçekten uyanması gerekiyor. Çünkü gittikçe vahşileşiyorlar. Gittikçe vahşileşiyorlar. Yani bu uluslararası sularında bunu yapabilmek artık kimseyi tınlamıyoruz biz. Kimse umurumuzda değil. Dünyanın devi biziz. Biz istediğimizi yaparız. Siz kim oluyorsunuz? Ona getiriyorlar.
1: Peki Hüseyin Bey, neydi tüm bu yaşadıklarınızın sebebi? Siyonistlerin aslında gözlerini neden böylesine bir nefret bürüdü? Yani tek mesele Gazze'li çocuklara ilaç ve oyuncak götürüyor olmanız mıydı?
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Yoksa umuda hakça gelecek bir tasarruna saldırıda yapılan nasıl yorumlarsınız?
0: Yani şimdi orada sadece Gazze ile iş bitmeyecek. Orada yani insanları Gazze'yi kurtardık. Bu buradan devam gidecek. Tüm dünyada zulüm gören ülkelerin, çocukların onlara bir umut kapısı olacak. Yani bu da bunu engellemek için biz buradan bir giriş yaparsak bunun devamı gelecek. Bunun gelmesin diye. Yani Gazze'de değil ta oradan önümüzü kesmeye başladılar. Yani bu da yani insanlık yayılmasın. Haydutluk yansın.
1: Peki bundan sonra ne yapacaksınız Gazze için? Yine olsa yine Sumut filosuna katılır mısınız?
0: Keşke. Keşke yarın götürseler yarın katılırım. Daha şu an hazırlık süresi var işte. Türkiye'den hazırlık yapılıyor. Şu anda tam ne olacak karar verilmedi. Hı hı. Yani keşke tekrardan imkan olsa tekrardan giderim. Dediğim gibi yani yumruk yedik. İnanır mısın? Yani sağdan bir yumruk, soldan da üç tane yumruk yedim. Yani insan zerre acı hissetmez mi? Hadi o an etmeden bir saat sonra gelir. Ertesi gün gelir. Zerre kadar acı yok.
1: Şu an nasıl hissediyorsunuz peki bu yaşadıklarınız sonrasında?
0: Yani Allah'a şükür. Yani insanlık adına bir şeyler yaptık. Yani en azından bir şeyler yaptık. Onun sevinci var içimizde. Evet. Elimizden geleni yaptık. Bundan ötede yapamıyoruz. Ya sağ olsun devletimiz arkamızda. Yani uyandı, Türkiye uyandı, dünya uyandı. Ona en azından vesile olduk. Yani kendimiz çok fazla bir şey yapmasak da dünya yeniden uyandı. Gazze bir nevi unutulmuştu. Hı hı. İşte barış sözleşmesi falan filan diye insanları uyuttular. Ama şu an yeniden Allah'a şükür.
1: Peki şimdi bu hazırlık süreciyle alakalı neler söylersiniz? Organizasyonla ilgili geniş kapsamlı küresel bir organizasyondan bahsediyoruz çünkü.
0: Yani tüm dünyadan... Tüm ülkeler katılıyor zaten. Hı hı. Yani aktivistler gördük oradaki aktivistlerin. Evet. Hepsi çeşit çeşit. Yani tüm dünyadan katılması çok güzel bir şey. Yani bu gücümüze güç katıyor.
1: Evet.
0: Yani sadece bir ülkenin şeyi olsa, hareket olsa fazla bir etkisi olmayacak. Ama tüm dünyadan olduğu için bunun etkisi ona yüze katılıyor.
1: Peki şimdi şöyle bir eğitim sürecine dönecek olursak önce eğitimler aldık dediniz. Evet. Eğitim sürecinden ki giden tüm aktivistler bu eğitimlerden geçiyorlar. Bu eğitimlerden yola çıkarak da aslında orada alıkonulma esnasında eğitimlerde neler gördüyseniz onları uyguluyorsunuz. Evet. Nasıl bir eğitim süreci işliyor?
0: Yani İsrail askerleri geldi bize saldırdı. O an ne yapacağız, nasıl hareket edeceğiz, nasıl davranacağız? Sert mi kullanacağız, teslim mi olacağız, ellerimi kaldıracağız? Bu gibi detaylı, bütün detayları verdiler. Telefonları ne yapacağız, kapatacağız. O şekilde eğitimi almasak zaten herhalde bir kısmı saldırır orada. Evet. Yani o haydutluğa dayanamadan saldırırdı, kesinlikle saldırırdı. Çünkü her türlü hakareti yapıyor size. Yani hiçbir suçunuz yok. İnsanlığa yardım götürüyorsunuz. Yani size saldırıyor, tekme tokat giriyor. Yani bir Türk olarak zaten bunu kolay kolay kaldıramayız biz. Ama... Yani sum

0: Kodun faydasına olsun diye teslim olduk. Ellerimiz kaldırdık, sessiz kaldık.
1: Önemli olan oradaki yelkenler aslında umutla doluydu ve siz aslında eğitim sürecinde bu tüm olasılıkları değerlendirerek bir eğitim aldınız, bu evet. şekilde hazırlandınız.
0: Aynen.
1: Peki şimdi Türk Devleti'nin tutumunu şöyle bir gündeme taşıyacak olursak neler söylersiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu konuda aslında her zaman arkasında durduğu gibi yine bu kez de seferber oldu ve gelmelerine destek sağladı.
0: Evet. Yani bilmiyorum, laf bulamıyorum. Şimdi başka ülkeler kendi vatandaşına sahip çıkmazken Türkiye kendi vatandaşını bırak, tüm ülke vatandaşlarını Türkiye'ye getirmesi, oradan kurtarması, yani Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, ne
1: yani
0: kadar...
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip evet. Erdoğan başta olmak üzere aslında tüm yetkililer seferber oldu bu evet. yaşanan vahim durum üzerine.
0: Evet. Zaten baştan beri o bilgiler verdiler bize. Şimdi Marmaris'e hazırlıklar yaparken yani devlet her türlü arkanızda. Yani bunu orada hissetmeye başladık. Oraya gemileri götürdüğümüzde orada hissetmeye başladık ve en son bu son olayda yani artık neden yerine gitmeyelim? Gitmemek için bir sebebimiz yok. Arkada koca evet. devletimiz var. Ondan dolayı içimiz ondan çok rahat yani. Devletimize büyük bir teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden.
1: Şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti bu tür konularda her türlü desteği sağlıyor ve her evet. zaman da altı çiziliyor aslında. Şimdi biraz evvel dedim ki tekrar olsa tekrar gitmek ister misiniz? Şimdi yeni bir filo hazırlanıyor Marmaris'te. Evet. O hazırlık aşamaları, eğitim süreçleri başladı ve devam ediyor aslında. Evet. Türk tekneleri de Sumut filosuna dahil olacak. 15 geminin filoya katılması bekleniyor ki hatta şunu da belirtmek isterim. 24 ekibinden muhabirimiz Deniz Zeybek'te aslında o tekneler birinde eğitim sürecinde şu an hazırlıklarını devam ettiriyor. Türkiye'den böyle bir katılım size ne ifade ediyor?
0: Yani çok güzel bir şey. Mükemmel bir şey. Ya dediğim gibi şu an bana imkan verseler hiç durmadan beraber katılırız. Çok da sevinirim, çok da memnun olurum. Ama dediğim gibi belli bir kapasite var. Yani sizden de katılmaları, o da çok güzel bir şey. İnşallah katılabiliriz.
1: Yani umudumuz her zaman aslında her evet. o filo yola çıktığında evet. hani o gerçekten umuda varan yolculuk yerini evet. bulsa keşke. Hep temennimiz bu yönde, hep evet. umutlarımız bu yönde aslında. Biraz olsun yol kat edebilmek. Ancak ne yazık ki katil İsrail buna müsaade etmiyor.
0: Ama inşallah ulaşacak bir gün.
1: Yani buna yani inanıyor olmak da tabii... bir umudun yarısı demek aslında.
0: Yani zaten inanmazsak bu yolu da devam ettirmeyiz. Yani ona bir inancımız olmasa kesinlikle yani bu kadar masrafı yapıp bu kadar yani zamanımızı harcayıp evet. ailemizi bırakıp çoluk çocuğumuzu evet. işimizi gücümüzü bırakıp bunlar kolay şeyler değil. Yani oradaki arkadaşların Şuayb kardeşimiz, Sümeyra kardeşimiz bunlar Almanya'da her şeyini kaybetti. Şu an evi gitti. Ehliyetini alamadı. Biraz para biriktirmişti. O gitti. Yani hiçbir şey kalmadı. Ama maşallah o yoldan kesinlikle %100 eminiz diyor abi. Ulaşacağız diyor. İnşallah da ulaşacağız.
1: Buna rağmen iyi ki diyebilmek aslında. İyi ki katıldım. İyi ki evet. bu yola baş koydum. Şimdi işin bir de şu boyutu var Hüseyin Bey. Aslında bu filolar yola çıkıyorlar. Bir emek harcanıyor. Oraya bir ulaşma çabası. Bir de karşı tarafta o ilaçları, o oyuncakları bekleyen çocuklar var. Evet. Yani keşke her çıkan filo anında ulaşabilse beklenen gibi. Neler söylemek istersiniz? Gazze'li çocuklara ne mesaj verirsiniz?
0: Yani bir gün inşallah ulaşacaklar.
1: Şu an o görüntülerde aslında ekranlarda.
0: Yani onlar dört gözle, sekiz gözle bizleri
1: evet,
0: bekliyorlar.
1: Sizin de dediğiniz gibi dört değil, sekiz gözle evet. aslında gelecek o ilaçları, o yardım kolilerini, erzakları bekliyorlar. Neler söylersiniz Gazze'li çocuklar için?
0: Yani kardeşlerimiz bizi beklesin. İnşallah o gün gelecek. Biz geleceğiz. İnşallah geleceğiz. Yani bundan ümitliyiz. %100 ümitliyiz. İnşallah. Bir gün buluşacağız.
1: Bugün olmasa ama. Yarın.
0: Yarın olmasa.
1: Elbet. Ulaşacak diyoruz.
0: Evet.
1: Peki tekrar çok teşekkür ediyoruz. buraya kadar geldiniz. Rica sizleri ederim. Ağırladık. Teşekkür ederim. Tekrar çok büyük geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler yayına katkılarınız için.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
1: Sevgili izleyenler, devam ediyoruz konuğumuza, kıymetli konuğumuza tekrar teşekkür ettik. Haberlere kaldığımız yerden devam edelim. Gazze'de İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan küresel somut filosunun ardından yelken açan özgürlük filosu da olası İsrail saldırılarıyla tehdit altında. Filoya ait 4 teknenin çevresinde askeri hareketlilik gözlemlendi. Bir bakalım.
2: Dört tekne alarm durumuna geçti. Küresel somut filosuyla güçlerini birleştiren özgürlük filosu çevresinde hareketlilik gözlemlendi. Filo teyakkuzda. Özgürlük filosu İtalya'nın Sicilya adasındaki Siracusa limanından denize açılmıştı. Girit istikametine ilerlerken alarm durumuna geçildi. Askeri donanmaya ait bir helikopter, gemiler ve 3 drone görüldü. ABD menşeli bir uçağın filonun üzerinde uçtuğu belirtildi. Aktivistler olası bir müdahaleye karşı güvertelerde pozisyon aldı. İsrail'in Sumut filosuna müdahalesinin ardından özgürlük filosunun endişeli ilerleyişi devam ediyor. İsrail Gazze'ye giden küresel Sumut filosunda alıkoyduğu aktivistlere yönelik yeni bir karar aldı. İspanyol vatandaşı Seyf Ebu Kişek ve Brezilyalı Thiago Avila'nın gözaltı süresi daha önce de 2 gün uzatılmıştı. İkinci duruşmaya çıkan aktivistlerin gözaltı süresi yine uzatıldı. Pazar gününe kadar devam edecek. Alıkonulan Sumut filosu içinse İtalya'dan yeni bir adım geldi. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda filodakileri zorla alıkoymasına ilişkin soruşturma başlattı. Söz konusu durumla alakalı insan kaçırma suçlamaları geldi. Başsavcılığın yanı sıra onlarca kişi alıkonulan aktivistler için sokağa döküldü. Göstericiler sloganlar atarak İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini protesto etti.
1: Evet, Hürmüz'de gerilim günlerdir tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. ABD Başkanı İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savundu. İran'a beyaz bayrak sallayıp teslim olun çağrısı yaptı. ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte İran gündemini değerlendirdi. Trump küçük çaplı bir çatışma içinde olduklarını söyledi. ABD Başkanı İran'ın kazanmak için hiç şansının olmadığını savundu. Bunun Tahran yönetimi tarafından da bilindiğini belirtti. İranlıların görüşmelerde kendilerine bunu söylediğini de ileri sürdü. İran ordusuna ait 159 gemiyi batırdıklarını, savaş kabiliyetlerini yok ettiklerini söyledi. Trump, İranlıları beyaz bayrak sallamaya çağırdı. Teslimiyetin simgesi olan bayrağı sallamaları gerekiyor diye konuştu. ABD Başkanı İran'ın kendileriyle anlaşmak istediğini ve bunun Tahran için en doğru adım olacağını yineledi. İran'ın ekonomisinin bitmiş durumda olduğunu kaydetti. Trump artık akıllıca olan şeyi yapmalılar. Artık gidip insanları öldürmek istemiyorum dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini de vurguladı. Efendim, şimdi Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki süren bu gerilimde şu ana kadar 10 sivil denizci hayatını kaybetti. Bilançoyu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Hürmüz'de yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü yakında dünyaya devredeceklerini belirtti. PTExact, ABD İran'ın saldırganlığına karşı deniz taşımacılığını korumak istiyor dedi. Sivil gemilerin geçişine yönelik operasyonun İran'a saldırılardan ayrı ve geçici olduğunu söyledi. Hexet'e göre iki ABD ticari gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti. Yüzlerce gemi daha sırada. Ticari gemilerin geçebileceği güvenli bir şerit var. ABD Savunma Bakanı İran Boğazı kontrol etmiyor dedi. Boğazın üzerine bir kubbe kurduk diye konuştu. İran hava sahasına veya sularına girmemiz de gerek yok ifadesini kullandı. İran gemilere saldırırsa ezici şekilde cevap vereceklerini dile getirdi. PTXet, dünyanın ayağa kalkmasını bekliyoruz yakında. Boğaz'ın sorumluluğunu dünyaya devredeceğiz dedi. ABD Savunma Bakanı İran'a deniz ablukasına da değindi. Tam anlamıyla devam ediyor. Son zamanlarda 6 gemi aşmaya çalıştı. Hiçbirine izin verilmedi dedi Hegseth. Ateşkes bitmedi. İran'ın anlaşma yapma kabiliyeti var. Anlaşma olursa boğazı açmaya hazırız ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Dan Sine ise bölgedeki durum için bugün dünden çok daha sakin dedi.

0: İran'ın ateşkesinin ardından kendilerine 10 kez saldırdığını söyledi. Ancak bunları İran'a saldırıları tekrar başlatmaya değecek kadar büyük olmadığını belirtti. Buna karşılık istenirse büyük saldırılara her an başlamaya hazır olduklarını ifade etti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi adlı operasyonu başlatmasının ardından İran'da yeni bir adım attı efendim. Tahran yönetimi Hürmüz'den gemi geçişi için yeni bir mekanizmayı duyurdu. İran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişine yönelik yeni bir mekanizmayı ilan etti. Hürmüz'den geçiş yapmak isteyen gemiler için e-posta adresi yayımlandı. Bu adres üzerinden geçiş kuralları hakkında bilgilendirilecekleri belirtildi. Gemilerin bu çerçeveye göre geçiş izni alabilecekleri kaydedildi. Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili bir uyarı mesajı yayınladı. İran tarafından ilan edilen koridorun dışındaki güzergahları kullanan gemilere müdahale edileceğini duyurdu. Tek güvenli yolun İran tarafından ilan edilen koridor olduğunu belirtti. Öte yandan Amerikan medyasına dikkat çeken bir iddia yer aldı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişiyle ilgili operasyonu İran'a önceden haber verdiği öne sürüldü. ABD yönetiminin Tahran yönetimine Özgürlük Projesi operasyona karışmaması çağrısı yaptığı iddia edildi.
1: Motor vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel.
0: Ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle bölgede mahsur kalan yüzlerce gemi var efendim. O gemilerden birinin kaptanı bölgedeki son durumu aktardı. Kaptan ABD'nin girişimlerinin henüz kendilerine güven vermediğini söyledi.
2: Savaş patlak verdi. Boğaz'da mahsur kaldılar. Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin kısıtlanmasıyla aylar süren belirsizlik gemi kaptanlarını endişelendiriyor.
3: Vallahi we are total 24 crew member on.
4: Son birkaç gündür ticari gemilere yönelik saldırılar yeniden gündeme geldi. Bu durum oldukça endişe verici ve mürettebatımın morali tekrar düşüyor.
3: Various ups and downs
2: Raman Kapoor, Boğaz'daki yüzlerce gemiden birinin kaptanı. İçinde bulunduğu durumu anlattı. İran'daki savaşın Şubat ayında başlamasından bu yana hareketsiz kaldıklarını söyledi.
3: Ever since there was a ceasefire.
4: Yüzlerce gemi var. Çoğu petrol tankeri ve konteyner gemileri de var. Daha önce bu boğazdan yüzlerce kez geçtik. Oldukça normaldi.
3: Choppy again, you know.
2: ABD'den Boğaz'daki faaliyetler hakkında çeşitli açıklamaların gelmesiyle belirsizlik katlanıyor.
3: Yes, we are happy as well as
4: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma çabasından hem memnunuz hem emin değiliz. Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili henüz somut bir haber almadık. Çünkü çeşitli denizcilik otoritelerinden ve şirket merkezimizden teyit bekliyoruz.
3: Confirmation from various
2: tarafların ateşkes ihlali Boğaz'daki gerilimi tekrar yükseltti. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma girişimleri sırasında İran güçleriyle çatıştığını ve 6 küçük tekneyi batırdığını açıklamıştı. İran'sa ABD gemilerini hedef aldığını duyurmuştu.
0: Bir yandan Gazze'de İsrail'in ablukası ve saldırıları sürerken Filistinliler yaşama dört kolla tutunuyor. Kısıtlı imkanlara rağmen siviller temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
2: Evleri başlarına yıkıldı. Ailelerini toprağa verdiler. Gazze'de geride kalan Filistinliler yaşam mücadelesine soluksuz devam etmek zorunda kaldı. İsrail'in ateşkese rağmen uyguladığı abluka sonucunda yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşanıyor. Gazze'dekiler derme çatma fabrikalarda çöplerden topladıkları plastikleri hortuma dönüştürüp su krizini çözmeye çalışıyorlar. Eşlerini kaybeden Filistinli kadınlar yaşama tutunmak için el emeklerini ortaya koyuyor. Kısıtlı imkanlarla ördükleri eşyaları satarak gelir elde etmeye çalışıyorlar. İsrail saldırılarında şehitlerin sayısı artarken sağlık sistemi de çöküyor. Bölgede laboratuvar malzemelerindeki eksiklik kritik seviyelere ulaştı. Tetkik yapmak artık neredeyse imkansız. İsrail'in ihlalleriyle devam eden ateşkesin geleceği merak konusu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'la bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. İsrail Ordu Radyosu'na göre Mladenov, Tel Aviv'den ablukayı sınırlandı.

0: sınırlandırması talebinde bulundu.
1: İşgal altındaki Batı Şeria bir kez daha İsrail'in provokasyonlarına sahne oldu. Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich 32 yıl önce Müslümanların katledildiği İbrahim Camii'nde ilahi söyleyip zıplayarak Yahudi bayramını kutladı.
0: Müslümanlar için kanlı bir katliama sahne olan camide gülüp eğlendiler, kutlama yaptılar. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'de bulunan İbrahim Camii içinde Yahudi bayramını coşkulu dini ritüellerle yaşattı. Smotrich işgalcilerle el ele verdi. Camide coşkulu hareketlerle ilahiler söylediler. Dini ritüellerini gerçekleştirip Yahudi bayramını sevinçle kutladılar. Müslümanların şehit olduğu El Halil kentindeki cami kanlı bir geçmişe sahip. 1994'te Ramazan'da bir grup fanatik Yahudi camide namaz kılan Filistinlilere saldırmıştı. Kan gölüne dönen camide çok sayıda Müslüman şehit olmuştu. Saldırının ardından cami uzun süre kapatılmıştı. Yeniden açıldığında ise caminin büyük bir bölümü Yahudilere tahsis edilerek ikiye bölündüğü görülmüştü.
1: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. COP31 projelerini anlatan Ağarbaş, gıda israfını azaltmanın çevreye başka olumlu katkıları da olduğuna dikkat çekti. Bakalım.
2: En somut göstergesini görebiliyoruz.
3: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş Fransa'daydı. Başkent Paris'te Sıfır Atık Forumu hakkındaki bir toplantı kapsamında Türk Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.
2: Pandeminin üzerine çok fazla sayıda bir ülkenin katılımı söz konusu.
3: Ağarbaş, Fransa'nın G7 dönem başkanlığı kapsamında düzenlediği metan hakkındaki üst düzey konferansa katıldı. Ardından Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile buluştu.
4: Biz de Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yapmış olduğumuz çalışmaları anlattık. Yani 4 farklı programda konuştuk ve onlarca ikili görüşme gerçekleştirdik.
3: Metan gazını azaltma konusunun ele alındığı toplantıda önemli öneriler de bulunuldu.
4: Biz burada şunu savunduk. Öncelikle gıda israfını azaltalım. Gıda israfını azalttığımız zaman otomatik olarak metan emisyonunu azaltmış oluruz dedik.
3: Ağarbaş ileriye dönük projelerden bahsetti.
4: Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik ve onlar için neler yapabileceğimizi sorduk. Sıfır Atık Forumuna Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizin çocuklarını getireceğiz ve onların çocukları için bir kariyer merkezi kuruyoruz.
3: COP31 Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağarbaş'a da önemli görevler düşüyor.
4: COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonuyum. Bu bağlamda benim görevim devlet dışı aktörlerin yani sivil toplum kuruluşların, belediyelerin, iş dünyasının sürece etkin katılımını sağlamak. Bu bağlamda bütün bu devlet dışı aktörlerin sürece etkin katılımını sağlamak için uluslararası toplantılara katılıyoruz, ikili görüşmeler yapıyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilini 9 gün olarak açıklaması turizmcileri memnun etti efendim. Öyle ki sektör hazırlıkları hızlandırıldı ve bayram tatilini heyecanla beklemeye başladılar.
5: Son durum 9 günlük tatili memnuniyetle karşıladık.
6: 9 günlük tatil kararı hem turizm sektörünü hem de vatandaşı memnun etti.
7: Güzel bir karar. Çok ciddi bir hareket olmasını bekliyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilini 9 gün olarak açıklaması turizmcileri heyecanlandırdı.
5: 9 günlük tatil süresi içerisinde de en azından 1 milyon kişi Körfez'e gelir diye tahmin ediyoruz.
6: Kuzey Ege'de hazırlıklar şimdiden yapıldı.
7: Yine otobüs firmalarında ilave seferler konulduğunu dün itibariyle de gördük.
6: Bilet satışlarında dikkat çekici artış yaşandı.
7: Bilet satışlarında, otobüs bilet satışlarında, uçak bilet satışlarında artışlar olduğunu görüyoruz.
6: Sadece ulaşım değil, otellere de ilginin artması bekleniyor.
7: Yoğun olmasını bekliyoruz. Doluluk oranlarını tahminimce özellikle termal doğa konseptli hem doğasıyla hem tarihi alanlarıyla o anlamda hazır olan otellerimizin hemen hemen %80-90 oranında doluluğa ulaşacağını düşünüyoruz.
5: Bölgemizin de aslında en güzel zamanları, bahar ayları aslında Kuzey Ege'nin, Edremit Körfezi'nin, Kaz Dağları ve Mandara Dağları'nın en güzel zamanları.
6: Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kuzey Ege ve Edremit Körfezi'nde bayram heyecanı şimdiden yaşanıyor.

0: Yaklaşık 20 bine yakın bir yatak kapasitesiyle tüm Körfez vatandaşlarımızı bekliyor, misafirlerimizi bekliyor.
1: Kısa bir aranın ardından moderatör geceye devam edecek.

0: Özkan Yalım'ın şoförü dedi ki 3 milyon lira bağış diye toplandı. Yalım şirketinin de borcu ödendi dedi. Ben buna şahit oldum dedi adam.
1: Ya buyur.
0: O şahit manyak. Öteki, tabii, tabii. Öteki itirafçı deli.
2: CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya gerçeği söylüyor. Tek hedefi uşağa hizmet etmek olan kıymetli yol arkadaşımız tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi.
0: Kadın kolları.
2: Asu Kaya.
0: Hiç utanması yok.
2: CHP Kadın Kolları Başkanı dün biz uzun uzun üzerinde meseleyi konuştuk.
0: Hocam bir şey söyleyeceğim. Beraber. Bunu kadın söylüyor değil mi bunu?
2: Kadın söylüyor.
0: Özkan Yalın'ı bir kadın mı savunuyor?
2: Evet. Buyur. Ne diyormuş? Evet utanma dinle. Dinle.
3: Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz,
0: özveriyle.
3: Tek derdi, tek amacı uşağa hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar.
0: Allah.
3: Aynı 15,5 milyon insanın seçtiği, benim cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu.
0: Doğru, şey doğru.
3: Tutuklu aynı, tüm belediye de. Başkanlarımız.
0: Seviye aynı ya, o yüzden.
3: Tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında.
0: Bedel ödeyen tüm kadınlar
3: Afyon'da,
0: mı?
3: Afyon'da, Düzce'de.
0: Bedel ödedi ya en büyük bedeli.
3: Buradan her birine selam olsun.
0: Yarım bıraktı. Özkan yarım bıraktı onları hepsini.
2: Şimdi bu hanımefendi CHP şey Kadın Kolları Başkanı. Özkan Yalım dün, düzeltiyorum, hafta sonu CHP'den ihraç edildi. Lağım patladı bu ahlaksızlıklar sebebiyle CHP'den ihraç edildi. Ama CHP Kadın Kolları Başkanı hala bu sözlerini tahsih etmedi.
0: Bir
2: neden?
0: Soracağım.
2: Çünkü kitle ondan böyle bir düzeltme beklemiyor.
0: İşte sorun bu. Savunduğu kim? Özkan Yalım'ı savunuyor. Nasıl yakalanmış bu? Bununla. Nasıl bir cinsiyet anlayışıdır bu? Nasıl bir cibilliyettir bu? Nasıl bir tıynettir
2: bu? Ya bu acayip bir şey.
0: Serde ne var?
2: Bak canım
0: yani
2: abi.
0: Bunu savunabiliyorsun.
2: Bu acayip bir şey.
0: Nasıl bir düşüncedir bu?
2: Şimdi.
0: O zaman herkes sevgili yapsın. İyi bir şey bu sevgili yapmak.
2: Kıymetli.
0: Otel, abi. Havlu iyi bir şey bu da
2: herhalde. Hani biliyorsun 25 yıldır hep şu tartışılıyor. Neden? Mevcut iktidar ve Tayyip Erdoğan her daim sandıktan

0: gösteriyor. Diyor ki tamam kardeş sen yönetmeye devam et diyor bu ülkeyi diyor. Ama CHP hep böyle bir mış gibi yapıp öyle yok işte
1: vallahi artık mıştı yapıyor.
0: Başörtüsü özgürlüğü yasal güvence altına alınsın. Gel anayasa alalım. Yok. Yasal yeter. Bak bir fırsatta neler yapabildiğini yerel bazda gücü ele geçiren bir partinin neler yapabildiğini gördük. Sabah dedim ki arkadaşlara bu haber doğru olmayabilir. Lütfen bir araştırır mısınız dedim. Aydın Kuyucak Belediyesi'nde CHP'li belediye başkanı var Uğur Doğanca. Uğur Doğanca'yı biri eleştiriyor. Sen mesela diyorsun ki ya başkan Aydın Kuyucak fena halde şuna ihtiyaç var hizmet etmiyorsun. Sen niye buradasın falan eleştiriyorsun ya. Senin çocuğunu spor okulundan kovar mı? 13 yaşındaki bir çocukla uğraşır mı abi bir aklı başında biri?
2: Hı? Manyak yapar onu. Ha,
0: bir şu bak söyleyeyim sana. Bir katil İsrail yapar. O da Amaleklerin emzikli bebekleri dahil hepsini öldürün şeyi motivasyonu sebebiyle.
1: Evet.
0: Anladın mı beni? Amaleklerin emzikli bebekler dahil hepsini öldürün diyor ya tahrif edilmiş kitaplarında. Bir onlar yapıyor. Bir de ben inanamadım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Kuyucak Belediye Başkanı yapıyor. Babasına kızıyor. 23 madalyalı pırıl pırıl 13 yaşındaki bir karateci çocuğu takımdan kovuyor. Kovduruyor. Hayırdır?
1: Hocam yapar ya bunlar.
0: Ha, gücü imkanı hocam ele geçirince şimdi silindir gibi ezip geçer mi? İşte evet. Görüyoruz geçiyor.
3: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
4: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme

0: ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta gücü adında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yediz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriği.

0: ile yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Tekrar merhabalar. Ara bitti, gün geceye döndü ve moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Savunma sanayinde Türkiye'nin gövde gösterisi başladı. Saha Expo 2026 kapılarını dünyaya açtı. Saha İstanbul öncülüğünde düzenlenen fuarda Baykar'ın otonom mühimmatları ve Aselsan'ın lazer sistemleri başta olmak üzere birçok milli teknoloji ilk kez vitrine çıktı. 6000 kilometre menzile sahip kıtalar arası füze Yıldırım Han'da göz doldurdu.
1: Bu geliştirdiğimiz sistemlerde muharebede bu elde ettikleri güç çarpanlarıyla birlikte, bu ortaya koydukları sinerji ve yeni teknolojiyle birlikte muharebede devrim yapacağına inanıyoruz.
2: Savunma, havacılık ve uzay sanayinin dev buluşması başladı. Saha Expo 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde görkemli bir törenle kapılarını açtı.
3: Milli üretim kapasitesi sadece ekonomik bir tercih değil, devletlerin bekası için hayati bir dayanıklılık testi ve kaçınılmaz bir zorunluluktur.
2: Milli ve özgün savunma teknolojilerinde öncü Baykar, Saha Expo 2026'da tam kadro yerini aldı.
1: Bütün bu geliştirdiğimiz, bir anlamda geleceğin muharebesine damgasını vuracak sürü, yapay zeka destekli sürü kamikaze drone teknolojisinin diğer unsurlarını da burada görüyorsunuz. Hemen arkamda sivrisinek kamikaze İHA'yı görüyorsunuz. Dolanan mühimmat da deniyor bu teknoloji. Yaklaşık 80 kiloluk ağırlığa sahip bir kalkış yöntemi arkamda gördüğünüz gibi katapulttan fırlama, bir diğeri roketle fırlatma, bir diğeri de aynen K2'de olduğu gibi iniş takımıyla. Bu tekrar kullanmak istediğinizde, denemeler yapmak istediğinizde tercih edeceğiniz bir yöntem.
2: Fuarın dikkati çeken sistemleri arasında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı da yer alıyor. Ayrıca Eurofighter Typhoon savaş uçağı Saha 2026 fuarı kapsamında ilk kez Türk bayrağı ile birlikte sergilendi.
4: En sonunda nihayet Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçağını Türkiye'de fuar içerisinde kuyruğunda Türk bayrağı ile sergilenirken görüyoruz. 20 adet sıfır banttan üretim uçak üzerine anlaşma imzalandı. Tabii Türk Hava Kuvvetleri sadece bu 20 adedi beklemeyecek. Bunun üzerine ilaveten 20 adet daha Katar ve Umman Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki uçakları tedarik edecek.
2: Saha 2026'da göz dolduran bir diğer ürün 6000 kilometre menzilli kıtalar arası füze Yıldırım Han oldu. Yıldırım Han, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli balistik füze olma özelliğini taşıyor. Açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Güler, söz konusu güvenlik olduğunda tüm önlemlerin

0: alındığını vurguladı.
1: Özellikle son dönemde tanıklık ettiğimiz ve bölgemizi doğrudan etkileyen Rusya-Ukrayna Savaşı ile Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş, bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini derinden etkilemiştir. Bu kaotik ortamda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm gelişmeleri yakından ve çok boyutlu bir şekilde takip etmekte, savunma ve güvenliğimizi sağlamak için hiçbir ihtimali göz ardı etmeden gerekli tüm önlemleri kararlılıkla almaktadır.
0: Sahanın bir diğer yıldızı ilk kez sergilediği sistemleriyle Roketsan oldu. Roketsan, dördünü ilk kez sergilediği 40'a yakın sistemiyle fuara damga vurdu. İlk kez tanıtılan Neşter, Cida, Mini Seyir Füzesi ve Cirit Anti-İHA katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Saha İstanbul tarafından düzenlenen fuar, 120'den fazla ülkeden katılımla küresel bir vitrine dönüştü. Geçtiğimiz yıl 6.2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan organizasyon, bu yıl en az 8 milyar dolarlık anlaşma hedefliyor. Türkiye, bu fuarla savunma sanayindeki gücünü bir kez daha dünyaya gösteriyor.
2: Türkiye'nin Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Organizasyonu, SAHA 2026, ABD basınında yankı uyandırdı. Fuarın küresel bir buluşma noktası olacağına vurgu yapıldı.
3: Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi organizasyonu SAHA 2026 başladı. ABD basını organizasyona geniş yer verdi. Türkiye'nin savunma merkezi haline geldiğini ifade etti. Breaking Defense'in haberine göre SAHA ulusal bir vitrin olmaktan çıkıp savunma ve havacılık sanayi için küresel bir buluşma noktasına dönüştü. Haberde özellikle Körfez, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ile Avrupa'dan uluslararası katılımcılarda ciddi bir artış olacak ifadeleri kullanıldı. Breaking Defense'e göre fuara 1700'den fazla şirketin katılması bekleniyor. Katılımcı şirketlerin yaklaşık 260'ı yurt dışından geliyor. Diğer yıllara kıyasla bu yılki fuar en iddialı organizasyon oluyor. ABD basınına göre Türkiye, tam kapsamlı bir savunma üreticisi olmaktan ziyade savunma üssü haline gelen bir ülke olma yolunda ilerliyor. Habere göre fuarla birlikte Türkiye'nin üretimi ve yerel becerileri artabilir. Firmaların görücüye çıkardığı yeni ürünlerin tamamen yeni sistemler veya mevcut sistemlerin geliştirilmiş versiyonları olduğu belirtiliyor.
2: Türkiye'nin bölgesel gücü ve savunma sanayinde attığı kritik adımlar Yunan basınına bir kez daha manşet oldu. Yunanistan bu kez Türkiye'nin küresel dengelerde belirleyici bir aktöre dönüştüğünü yazdı. Bakalım.
3: Türkiye'nin jeopolitik gücü Yunan basınına bir kez daha yansıdı. Avrupa'nın güvenlik ve savunma alanlarında giderek Ankara'ya yöneldiğini yazdılar. Analizde Türkiye'nin bölgesel ve küresel dengelerde kilit bir güç merkezine dönüştüğü vurgulandı. Analize Europost yer verdi. Avrupa ülkelerinin güvenlik ve savunma alanlarında Ankara'ya yönelmesine dikkati çekti. Bu derinleşen işbirliğinin Yunanistan için yeni ve acımasız bir gerçek olduğunu ifade etti. Haberde Türkiye'nin yeni güç merkezi haline geldiği vurgulandı. Belirsizlik ortamında Türkiye özellikle Avrupa güvenliği açısından son derece esnek ve stratejik olarak önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor denildi. Haberde Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir güç olmadığına dikkat çekildi. Avrupa güvenlik mimarisinin temel aktörlerinden biri haline geldiği ifade edildi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi analizde dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Özellikle Bayraktar TB2 gibi başarıların Avrupa'nın savunma tercihlerini değiştirdiği belirtildi. Analizin sonunda Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinde kilit bir aktör haline gelmesinin çağın belirleyici gelişmelerinden biri olduğu vurgulandı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında Avrupa Birliği'ni hem sitem etti efendim, hem de uyarılarda bulundu. Erdoğan'ın mesajlarının Avrupa Siyasi Topluluğu 8. toplantısının Ermenistan'da yapılmasıyla eş zamanlı gelmesi dikkat çekiciydi. Bir analiz haber hazırladık efendim. Erdoğan'ın verdiği mesajlarla Erivan'dan yansıyanları ele aldık. Avrupa Birliği nereye koşuyor sorusuna cevap arıyoruz efendim. Takdir milletin elbette.
0: Avrupa Siyasi Topluluğu 8. toplantısı Ermenistan'da yapıldı. Ermenistan, Avrupa Birliği üyesi değil, keza NATO üyesi de. Hatta Avrupa'da dahi değil. Ancak belli ki Avrupa nüfuz alanlarını genişletmek, Ukrayna cephesinde kaybettiği prestijini Rusya'nın arka bahçesinde boy göstererek geri kazanmaya çalışıyor. Erivan'daki buluşmanın teması geleceği inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar. Peki bunu Türkiye'yi dışlayarak yapmak mümkün mü?
1: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında anlamak isteyenler için çok net mesajlar veriyor. Avrupa Birliği'ndeki eski hastalıkları hatırlatıyor. İdeolojik körlük, kibir ve siyonizmin tutsağı olan liderlerin Avrupa'yı da dibe çektiğini belirtiyor.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Kıymetli vatandaşlarım, gelinen noktada bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayım. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür.
0: Örneğin İspanya, İtalya, Macaristan gibi ülkeler Türkiye'deki değişimin güç tahkimatının farkında. İspanya ile denizcilik alanında yapılan büyük işbirlikleri Hürjet ihracatı gibi hamlelere kadar evrilmiş vaziyette. İtalya ile Baykar'ın kurduğu ortaklıklar Avrupa'nın güney cephesinin kapılarını Türkiye'ye açmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kibri, Almanya Şansölyesi Merz ve kendinden öncekilerin Siyonizm tarafından rehin alınmış siyaset anlayışı Türkiye'nin önünde önemli bir bariyer olarak duruyor.
1: Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Böyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır.
0: Avrupalı liderlerin başı ne zaman derde girse Türkiye'yi hatırlıyorlar. Bayraktar TB2'ler Karabağ'da zafer yazarken ölüm makinesi diye manşet atan Avrupa medyası, aynı sihalar Ukrayna'da görevdeyken şiirler, şarkılar, övgüler paylaşıyor. Mesele Ege'deki düzensiz göçmenler olduğunda Türkiye ile yoğun işbirliği içine girmeye çalışıyorlar. Ancak mesele tam üyelik fasıllarının açılması olduğundaysa ipe un seriyorlar.
1: Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin asıl sebebi de tam olarak bu. Bu yüzden Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu 8. toplantısına davetli olduğu halde kendisi gitmeyip Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı gönderdi. Oysa Avrupalı liderler at gözlüklerini bir kenara koysa, buluştukları Erivan'ın huzuru ve barışı için dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük mücadele verdiğini görecekler.
4: 2021 Avrupa Siyasi Topluluğu üyelerini Mayıs 2028'deki bir sonraki zirvede Azerbaycan'a davet ediyorum. Bu arada Ermenistan da adaylığımızı destekledi. Bu Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışın bir gerçeklik olduğunun açık göstergesidir. Sadece 9 aydır barış içinde yaşıyoruz ve barış içinde yaşamayı öğreniyoruz.
0: Ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın barış mesajları bu durumun en açık kanıtı.
5: Azerbaycan'la ülkelerimiz arasındaki barışı güçlendirmek ve kurumsallaştırmak için yakın çalışıyoruz. Çevrim içi de olsa bir Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilk kez Ermenistan'daki bir organizasyona katılıyor. Umuyorum Avrupa Siyasi Topluluğu'nun sonraki zirvesinde 2028'de Azerbaycan'ı ziyaret etme fırsatı bulabilirim.
0: Bölgede barışın tahkim edilmesi aslında Avrupa'nın da çıkarına. Zira Hürmüz krizinin Avrupa'ya günlük enerji maliyeti $500 milyon. Şimdiden 30 milyar dolar civarında bir yük Avrupa'nın omzuna yüklendi. Ve uzun vadeli çözümse Hazar petrol ve doğal gazının Türkiye üstünden Avrupa'ya taşınması. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin iki yüzlü siyasetine tepkisi de bu yüzden. Zira soykırımcı İsrail'le kol kola yürüyen, Yunanistan'a, Güney Kıbrıs Rum kesimine kol kanat geren Avrupalı liderlerin, bölgenin istikrarı ve huzuru için bedel ödeyen, mücadele eden Türkiye'yi dışlamaya çalışması artık kabul edilemez hale gelmiş vaziyette.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında Sultan Gazi'deki kaçak hafriyat dökümü vurgunu dosyası açıldı. Kaçak döküm suçlamasıyla yargılanan isimler sanık kürsüsüne çıktı efendim. Firari Murat Gül İbrahimoğlu'nun operasyon öncesi yurt dışına kaçırdığı paraları bankadan nakit olarak çekmekle suçlanan çalışanı "ben aldığım talimatları yerine getirdim" dedi. İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karan ise Gül İbrahimoğlu'yla arasındaki para trafiği borç alışverişi olarak açıklamaya tanıştı. Bakalım.
1: Ekosistemin kaçak hafriyat vurgunu İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde örgütün en büyük gelir kaynağı olarak belirtiliyor. Silivri'de görülen davada dosya kapsamında tutuklu sanıklar kürsüye çıktı. Operasyon öncesi yurt dışına kaçırılan paralar ve şüpheli banka hesap hareketleri soruldu. Sanıklar bocaladı. Tutuklu sanık Ahmet Güldü, Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde ofis boy olarak çalışıyordu. İddianameye göre operasyon haberini alan örgüt paraları yurt dışına çıkarmak istedi. Bankadan çekilen nakit paralar hediye kutuları içinde nakit olarak ya da külçe altın şeklinde hediye paketlerine yerleştirildi. O paralar Gül İbrahimoğlu'na ait özel jetle yurt dışına kaçırıldı. İddiaya göre paraları bankadan vekaletle nakit olarak çeken isimse Ahmet Güldü'ydü. Ahmet Güldü iddialara karşı "ben talimatla çalışırım" dedi. Finans talimatlarını Murat Gül İbrahimoğlu ve diğer şirket yöneticilerinden aldığını söyledi.
2: Bankadan para çekme ve para yatırma işlemleri de görevlerim arasında bulunurdu. Ancak bu işi aldığım talimatla yapardım. Örneğin banka ve finans işlerini Adem Başer'den, Murat Gül İbrahimoğlu'ndan alırdım. Şirket bankaya mail atardı, benim adımı verirdi. "Bu kişi parayı teslim alacak" derdi. Banka yetkilisi Murat Gül İbrahimoğlu'nu arayarak onay alırdı. Ben de gider bu parayı alırdım. Getirdiğim parayı da Murat Gül İbrahimoğlu'na ya da Yener Bey'e teslim ederdim.
1: İmamoğlu Ahmet Güldü'ye soru sormak için söz istedi. Ancak uzunca bir değerlendirme yaptı. Hakim tam 3 kez araya girerek soruyu sormasını istedi. İmamoğlu Güldü'ye sadece "siz böyle bir örgütü biliyor musunuz?" diye sordu. Duruşmanın ikinci oturumunda bu kez Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis kürsüye çıktı. İddianameye göre Murat Gül İbrahimoğlu ile birlikte hareket ederek döküm sahaları üzerinden gerçekleştirilen eylemlerde yer aldığı belirtilen Karanis, şüpheli para trafiklerine yanıt vermekte zorlandı. Karanis, Gül İbrahimoğlu ile arasında para akışını borç alışverişi olarak açıklamaya çalıştı. Hakan Karanis, döküm sahaları üzerinden elde edilen yasa dışı geliri sisteme aktarmakla suçlanıyor.
0: CHP artık İmamoğlu üzerinden muhalefet yapmayı bırakıyor mu? Bunun emareleri hem konuşmalara hem de anketlere yansımaya başladı. Ayrıntılar geliyor.
3: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
4: CHP artık oyunu İmamoğlu üzerinden kurmama kararı aldı. Suç örgütü iddiasıyla görülen yolsuzluk ve rüşvet davalarına ilgi de yok, destek de. Bu gerçek bizzat muhalif gazeteciler tarafından da dillendiriliyor. Onlardan biri Fatih Altaylı. Ankara araştırmasının bir anketini dile getirdi.
5: Davayı takip edenlerin oranı %21,3. Denk geldikçe bakanların oranı %23,4. Davayı hiç izlemeyen ve ilgilenmeyenlerin oranı %49,4.
4: Toplumun yarısı bu davayla hiç ama hiç ilgilenmiyor. Takip edenlerin oranı CHP'nin oy oranının bile altında. Halk sadece sansasyonel gelişmelere, o da sınırlı ilgi gösteriyor.
6: Kimliğini görebilir miyim? Polis kimliğini görebilir. Polis kimliğini görebilir miyim?
4: İmamoğlu artık CHP stratejisinin merkezinde değil. Özgür Özel bunun sinyallerini Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısında ve grup toplantısında verdi.
7: Adamın sabahleyin kalkıyor, elinde mızrakla ava gidiyor avlanmak için. Öyle ülkelerde enflasyon bizden düşük.
4: Anlaşılan o ki kendi adının prim yapmadığını İmamoğlu da kabullenmiş durumda. Zira son duruşmada söz aldığında o da kendi savunmasını ekonomik gelişmeler üzerine kurmuştu.
5: Bu ülkede bu enflasyon düşmüyorsa burada alacağınız kararların etkisi vardır Sayın Başkan. Sakın bu mahkemede alacağınız kararların burayla sınırlı olduğunu düşünmeyin.
4: CHP İmamoğlu'nu kahramanlaştırarak iktidara yürümeyi planlıyordu. Ancak gelinen noktada halkın tahayyülündeki İmamoğlu'yla CHP'deki İmamoğlu kültünün birbiriyle uyumlu olmadığı görüldü. Parti artık iktidar olma umudunu başka faktörler üzerine temellendirme eğiliminde.
3: Kumpas bilmem ne, otobüs yandı, yok CHP.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Özel Türkiye'yi dış politika konusunda eleştirmeye çalıştı ama yine zihni sinir sözleriyle dinleyenleri şaşkına çevirdi.
7: Dış politikada berbat işler yapıp.
8: CHP'ye göre Türkiye diplomasi de çok kötü. Mesela Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de güvenini kazanan tek ülke olduğu için mi kötü? Ya da ABD-İran savaşında yapılan görüşmelerle ateşkese kapı araladığı için mi? Türkiye, Afrika'daki gerilimlerin bitmesinde arabulucu olduğu için mi kötü bir dış politika izliyor? Bölgesindeki krizlerin çözümünde menüde değil masada olduğu için mi? Cevap basit. Türkiye'nin tüm bu başarıları birilerini bayağı bir rahatsız ediyor. Kimi mi rahatsız ediyor? Üstelik bu diplomasi başarılarından rahatsız olanlar öyle sınır ötesinde falan da değil. Zaten verilen mesajlar duyulan rahatsızlığı gün yüzüne çıkartıyor.
7: Türkiye'yi bir yalnızlığa, bir itilmişliğe, bir çıkmazın içine sokup
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Hedefinde Türkiye'nin dış politikası vardı. Özel zihni sinir dış politika okumasıyla dinleyenleri şaşkına çevirdi. Özgür Özel Türkiye'yi önce ABD'ye yakın olmakla suçladı. Çok geçmedi, birkaç cümle sonra ABD'ye karşı durduğu için de suçladı. Yani bir dediği diğerini tutmadı. Sonra sözü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine getirdi.
7: Dün Sayın Erdoğan çıkmış, dün ilk kez Avrupa Birliği'ne selektör yapıyor.
8: Özel'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye selektör yaptı. Yani yakınlaşmaya çalıştı. Ama bunun gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi yok. Bunu anlamak için Erdoğan'ın son kabine toplantısında yaptığı açıklamaları hatırlamak yeter.
3: Ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.
8: Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. CNN Greece haberi Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler başlığıyla verdi. Atina merkezi Militair, Avrupa Erdoğan karşısında yol ayrımında diyerek Türkiye'nin artık eski konumunda olmadığına vurgu yaptı. İsrail basınından Mariv, Erdoğan'ın Avrupa'yı stratejik körlükle eleştirdiğini aktardı. Uluslararası medya, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını genel olarak Avrupa-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemi işaret eden sert ve net mesajlar olarak değerlendirdi. Ancak gelin görün ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm dünyanın duyduğu bu mesajları çarpıtmayı tercih etti ya da daha acısı anlayamadı. Özgür Özel'in gündeminde asrın yolsuzluk davası da vardı. Yargı mensuplarını hedef almayı sürdürdü. Özel daha sonra hafta sonu Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istenince çıkan gerginliğe getirdi sözü.
7: Ekrem İmamoğlu nazik bir selamlama, kendisini 2 yıl önce seçen nazik bir selamlama mesajı okunacak. Bir selam yollamış, okutmamışlar. Geliyor parlamentoda bir partinin genel başkanı açılış konuşması yapıyor. Bundan hiç rahatsız olmayanlar TBB'nin son seçilmiş başkanı ben içerideyim ama selam olsun arkadaşlara mesajını okutacak saldırıyorlar.
8: İşte CHP'nin nasıl bir siyasi körlük yaşadığının en büyük kanıtı bu ifadeler. Özel konuşmasında asrın yolsuzluk davasında tutuklanan sanıkla ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını aynı kefeye koymaya çalıştı. Açıklamanın da benzetmenin de neresinden tutarsanız tel tel dökülüyor. Birincisi Erdoğan meclis açılışlarında AK Parti genel başkanı olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanı olarak kürsüye çıkıyor. İkincisi söz konusu meclis Türkiye'nin en yüce meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşılaştırılması tam bir skandal. Ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanının asrın yolsuzluk davasında tutuklanan bir sanıkla aynı kefeye konmaya çalışılmasıysa millet iradesine saygısızlıktan başka bir şey değil. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk'ünü hiçe sayan ittifakı vardı. Macron'u uyardı. Bahçeli, Napolyon hevesine kapılma dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve partisine dönük eleştiriler de vardı. Kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez ifadelerini kullandı.
9: Sayın Macron'un siyasi ölçeğini aşan Napolyonculuk hevesine kapılması, dost ve hatta çoğu zaman müttefik olan Türk ve Fransız milletleri arasındaki yüzyıllara sari kadim ilişkilere fayda sağlamaz.
8: Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'deki ittifakına dikkati çekti. Macron'un sömürgeci anlayışla hareket ettiğini söyledi, ekledi.
9: Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı dar hesapların aparatı haline gelirse bundan bölge barışı, Avrupa güvenliği ve Fransa'nın itibarı zarar görür.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Fransa ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ta Türklerin haklarını hiçe sayan tutumu vardı. Kuzey Kıbrıs'ın güvenliğinin milli mesele olduğunun altını çizdi. Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yunanistan'ın hamlelerini sıcak bakanları da uyardı.
9: Adada hala Avrupa Birliği romantizmiyle oyalananlar gözlerini Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarına çevirmeli, Filistin'de ve Lübnan'da yaşananları ibretle okumalıdır. Devletsizliğin, sahipsizliğin ve garantisizliğin bir halka nelere mal olduğunu göreceklerdir.
8: Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.
9: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden, gazilerimizin emanetini gölgelemeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir.
8: MHP lideri terörsüz Türkiye süreciyle ilgili MHP'ye yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi.
9: Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Basiretsizliğin karanlık dehlizlerinde yolunu kaybetmişlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
8: Devlet Bahçeli mecliste yasal düzenleme çalışmalarının hız kazanacağını belirtti. Siyasi partilere çağrıda bulundu.
9: Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemeli. Kimse gazilerimizin fedakarlıklarına gölge düşürmemeli. Kimse anaların gözyaşı üzerinden siyaset devşirmememeli. Kimse kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi zehirleyecek sözlerin, söylemlerin, sözde siyasetlerin peşine takılmamalıdır.
8: Bahçeli, terörist başı Öcalan'la ilgili statü tartışmalarına da ayrı bir parantez açtı.
9: Türkiye'nin güvenliği ve geleceği söz konusuysa ani reflekslere, siyasi yargılarla, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine

0: terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul eden Erdoğan, kurban bağışı makbuzunu da imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti. Kabulde Erdoğan, kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'la bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağış sürecine ilişkin makbuzu da imzaladı. Ve milyonların beklediği müjde geldi sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için tatilin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Kararın ardından turizm sektöründe de dikkat çeken bir hareketlilik başladı.
2: Yani ailemle daha çok vakit geçireceğim. Daha çok gezebileceğiz. O yüzden uzaması daha iyi oldu tabii ki.
3: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İbadet hazırlıkları başladı. Büyükleri ziyaret etmek için planlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ise takvimleri erkene çekti. 9 güne uzayan tatil turizm sektörünü de canlandırdı.
4: Nereye gideceksiniz ailenizi görmeye?
5: Kocaeli, Karamürsel.
4: Şimdi 9 gün de oldu süreç. Daha böyle planlar arttı mı?
5: Yani Kapadokya gibi düşünüyorum ama geç de kalmış olabilirim tabii.
6: Bekleyen belirli bir kesim zaten vardı. Acaba hakikaten o 1,5 günde eklenir mi bayram tatilimize diye. Şunu söyleyebilirim. Hem telefonlarda artışımız hem de uzun turlar, uzun paketler, daha fazla o haftalık olan tatiller daha fazla tekrar talep görmeye başladı. Hem yurt içi hem de yurt dışında.
3: Tatilin adresi yine değişmedi. Akdeniz ve Ege'nin sıcak sahilleri şimdiden %100 doluluk sinyali veriyor. Turizmciler ise bu erken ilgiden memnun. Zira 9 gün demek sezonun erken açılması demek.
6: Bu bayram öyle bir tarihe denk geliyor ki hem yurt içi hem yurt dışı hem deniz tatili hem de birçok kültür turu keyifle talep edilebiliyor. Çünkü çok güzel bir mevsim, tam işte Mayıs'ın son dönemi. Hem işte Kıbrıs'a gidip deniz tatili yapabilirsiniz veya Antalya'da da deniz mevsimi. Hem de Karadeniz de en güzel zamanlarından bir tanesini yaşıyor. Oranın da tam yeşilin coştuğu en keyifli zamanları. Yani dediğim gibi birçok kültür turu veyahut da yurt dışı tatili güzel bir zaman. Talepler de o bakımdan bu sene geçen sene nazaran ciddi bir şekilde daha yukarıda.
7: Şehir dışı en fazla sahil bölgelerine birazcık güneş görelim diye, ısınalım diye çok üşüdük için.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil piyasasında beklenen o büyük hareketlilik nihayet başladı, ancak bu kez durum biraz farklı. Geçtiğimiz yıllarda satıcıların tok satıcı rolünde olduğu pazarda artık rüzgar tersine esiyor. Uzmanlara göre İbre tamamen alıcıya dönmüş durumda. Peki ya fiyatlar ne alemde? Yanıtına bakalım.
8: Bayram öncesinde ciddi bir hareket var. Bu hafta bunu hissediyoruz.
3: Yeni yıl ikinci el araç piyasasını harekete geçirdi. 2026'nın ilk 3 ayında ikinci el araç satışı önceki yıla göre artışa geçti.
8: Yani satış adetleri önemli bir kıpırdanmaya başladı. 10 gün daha çok hızlı bir şekilde devam edecektir şu an piyasa.
3: Bayram tatili yaklaşırken yollara düşmek isteyen binlerce kişi çareyi ikinci el otomobil pazarlarında ve ilan sitelerinde arıyor. Mayıs ayı itibarıyla piyasada gözle görülür bir hareketlilik var. Ancak fiyatlardaki balonun sönmesiyle birlikte alıcılar artık masaya çok daha güçlü oturuyor.
9: Sıfır araçtaki kampanyalar, bir yandan da bayram hareketliliği, işte hepsi bir araya gelince sıfır otomobildeki bu hareketlilik ikinci ele de yansıdı. Uzmanlara göre ikinci el araç alacaklar elini çabuk tutmalı.
8: Bütçelerinin yetişebileceği 1 milyonla 1 milyon 300 bin lira bandında düşük kilometreli otomatik araçları çok tercih etmeye başladılar. Ya da C segment dediğimiz B'nin bir üstünde olan, biraz daha bütçesini yukarı çıkarabileceği araçları tercih ediyorlar.
9: Piyasada bazı modeller var ki adeta çeyrek altın gibi işlem görüyor. Satan

0: kolaylıkla ikinci el sitelerinden aracına sahip bulabiliyor. Uzmanlar da tam da bu duruma işaret çekiyor. Yani artık ibrenin alıcıdan yana olduğu söyleniyor.
1: 3-6 yaş arası araçlar şu an çok tercih ediliyor. Sıfır araçlarda şu an bir nebze gene kampanyaların olması, sıfır faiz gibi kampanyaların olması ikinci eli biraz durgunlaştırsa da şu an sıfır araçlara gelen zamlar artık fiyat farkları ikinci eldeki talebi arttırdı.
2: Sadece 2026'nın ilk çeyreğinde 1 milyon 700 binden fazla araç el değiştirdi.
1: Özellikle yüksek model ve otomatik şanzıman araçlar, düşük kilometreli araçlar çok tercih ediliyor. Geçen senenin adetlerine baktığımızda bu sene %6,5-%7 gibi bir adetsel bazda yükseliş var. Ama fiyatlarda benim beklediğim yükseliş gerçekleşmedi açıkçası. %10-15 seviyesinde ben fiyatlarda bir yükselme bekliyordum. Fakat şu an o seviyede değil. Yani %4-4,5 seviyesinde fiyatlar biraz stabil kaldı.
0: İkinci el otomobildeki köpük fiyatların kaybolmasıyla birlikte artık piyasada reel fiyatların, yani daha gerçekçi, artık yatırım aracı olmaktan çıkmış fiyatların görüldüğünü söylemek mümkün. Bu nedenle de yatırımcılar ve özellikle de otomotiv uzmanları elinde nakit parası olanların bayram öncesi bu fiyatları değerlendirmesi uyarısında bulunuyor.
1: Bizim araç alma noktasında artık eski fiyatlarla araç alamıyoruz. Dolayısıyla alırken uygun fiyatla alamadığımız için fiyatlarda bir %3-3,5'luk bir yükselme olacağını ben öngörüyorum.
2: Özetle, eğer cebinizde nakit varsa bu bayram otomobil sahibi olmak için en doğru zaman olabilir.
3: Ve altın fiyatları, petrol ve dolardaki artışla baskı altında kalmaya devam etti. Hürmüz Boğazı'da süren gerilim ve merkez bankalarının faiz kararları da altın fiyatlarında etkili oldu tabii. Altın fiyatları yılbaşından bu yana %15 kayıp yaşadı. Peki bu düşüş ne kadar sürecek bakalım.
4: Jeopolitik riskler, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim uzun süreli barış umutlarını azalttı. Tüm bu unsurlar altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Altın yatırımcısı diken üstünde.
5: Dolar fiyatlarının küresel çapta güç kazanması, petrol fiyatlarının artması altın cephesinde adeta depreme neden oldu. Altın fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık %15 kayıpta.
4: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. ABD'den gelen ekonomik veriler altın için kritik bir kırılma noktası oluşturdu. Peki altın fiyatlarında ibre ne zaman yukarı dönecek?
6: Global piyasalarda da çok ciddi yükselişler görüyoruz. Borsalarda eğer ciddi çöküşler olursa altında da düşüş görebiliriz. Hatta savaşın devam ettiği tabloda da yükselişler göreceğiz muhtemelen. Çünkü dünya ekonomisinin büyümeye dair sıkıntıları var. O yüzden Mayıs ayı kritik. Belki Mayıs'ın 20'lerine kadar, belki Mayıs'ın sonuna kadar bir düşüş etkisi devam ediyor altında, ama yeniden yükselişler Mayıs sonrasında, özellikle yılın ikinci yarısında görebiliriz.
4: Altın yatırımcısı tedirgin. ABD ile İran arasında olası bir anlaşma ihtimaline ilişkin gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu yakından izliyor.
6: Şimdi altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu düşününce aslında bu birkaç aylık düşüşler normal kabul edilmesi gerekiyor. Belki yıl sonuna kadar da devam eden bir tablo söz konusu olabilir eğer savaş devam ederse. O yüzden bunu kestirmek çok zor, ama orta ve uzun vadede yatırımcının tasarruflarını değerlendirmek için tercih ettiği bir yatırım aracı zaten altın.
4: Uzmanlara göre portföyleri çeşitlendirmek şart. Peki altın alım fırsatı sunuyor mu?
6: Aslında bu biraz bize ders verdi son düşüşler. Ama altın zaten çok uzun süredir yükseliş. Son 5 yıllık süreç içerisinde neredeyse %2000 yükseldi. Yani 20'ye katlayan, 25'e katlayan bir fiyatlama gördük zirveleri de düşündüğümüzde. O yüzden bir bekleme süreci olarak düşünmekte fayda var. %100 evet riskli olabilir, ama portföyü çeşitlendirmek anlamında, diğer enstrümanlara da yer ayırmak açısından bu fiyatlar önemli fiyatlar, bir alım fırsatı diyebiliriz.
3: Efendim tabii bir yandan sınav maratonunda da geri sayım başladı. Öyle ki LGS ve YKS'ye artık haftalar kaldı. Adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Uzmanlarsa bu sürecin doğru yönetilmesini öneriyor. Peki doğru yönetim nasıl olmalı? Cevabı geliyor.
7: Daha çok stresli hissediyorum bu süreci çünkü çok az günler kaldı ve çok nasıl desem telaşlı, heyecanlı birçok duygu içimde barındırıyorum açıkçası.
8: Sınava kısa bir süre kaldı.

0: Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Heyecanlı ve gergin. Bol bol deneme çözüp işte yanlışlarımıza bakacağız.
0: Peki hedefin nedir?
1: Tıp.
0: Sınavlar artık çok kısa bir süre kaldı. Bu süreç öğrencilerin hem bilgilerini pekiştirdikleri hem de eksikliklerini tamamladıkları kritik bir zaman dilimi.
2: Sınav döneminde sadece ders çalışmak değil, nasıl çalıştığını bilmek de önemli. Özellikle deneme sınavları öğrenciler için yol haritası niteliğinde. Kaygı arttıkça performans düşüyor. Bu süreçte panik değil, planlı çalışma gerekiyor.
3: Öncelikli olarak mesela soru bankalarında turlamalar yapabilir. Bununla birlikte özellikle branş denemeleri çözebilirler, artı gerçek sınavları çözebilirler ve denemeleri çözebilirler. Gerçek sınav ve denemelerdeki yanlışlarına dönerekten tekrardan orada bilgi eksikleri varsa o bilgi eksiklerini tamamlamış olurlar.
2: Bir diğer önemli derse matematik. Birçok öğrenci için belirleyici olan bu branşta düzenli tekrar büyük önem taşıyor.
4: Okuduğunu anlama, anladığını matematiğe dökme, yani bir nevi Türkçedeki paragraf sorularıyla matematiği birleştirmek gerekiyor. Günümüz sınavları bu beceri istiyor öğrencilerden. O yüzden salt matematik değil, okuduğunu matematiğe dökebilme becerisi de kazanmaları gerekiyor.
2: Bu süreçte ailelere de önemli görevler düşüyor. En büyük hatalardan biri ise çocukları başka öğrencilerle kıyaslamak.
3: Ev ortamının çok sakin olması lazım. Yani ev ortamının sınav sonucunu konuşmaktansa sınav sürecini daha çok konuşmaları gerekiyor. Çocukların başka öğrencilerle mümkün olduğunca kıyası yapmamalılar. Artı çocukların yapabildiğini ve yapabilecekleriyle ilgili daha çok o dilin olması lazım, pozitif olması lazım. Ve o pozitif dil de beraberinde hem heyecanı hem stresi hem kaygı düzeyinde belli bir oranda aşağı doğru çekmiş olacaktır.
5: Seri denemeler çözerek, genel tekrarlar yaparak değerlendirmeyi düşünüyorum. Ayrıca açık bir sorulara da bakmayı düşünüyorum.
6: Bölüm olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kontrol otomasyon mühendisliği, zaten o alanda çalışmalarım var. Kontrol işte insansız araçlarının otonom algoritmalarıyla alakalı bu alanda ilerlemek düşünüyorum.
7: Okçular Vakfı ve İletişim Başkanlığı işbirliğince düzenlenen Gazze Mektupları sergisi kapılarını açtı. Sergi Gazze'nin sesini dijital ve fiziksel dünyayı birleştiren benzersiz bir deneyimle Üsküdar'a taşıdı. Serginin ziyaretçileri gözyaşlarını tutamadı.
8: Kendimi onların yerine koyuyorum. Ailemi koyuyorum onlara. Ya hakikaten çok acı bir şey yani. Ben yatıp kalkarken dua ediyorum. Çok zor bir şey ya. Katlediliyor insanlar, kimse onun farkında değil. Çoğu kapının dışında farklı, burası farklı. Zor bir şey yani, gerçekten zor.
9: Yazanı ve yazılanı bu dünyayı terk etmiş bir mektup. Okulsuz, evsiz, annesiz, babasız, çocuksuz kalmış bir hayat. Bombalar, molozlar, sahipsiz kalmış eşyalar, koca bir enkaz. Geriye kalansa onurlu bir direniş. Gazze Mektupları sergisi kapılarını açtı.
10: Çok bir şey diyemeyeceğim yani. Dünyanın bir yerinde kardeşlerimiz her gün bunlara muzdarip. Yani ben sadece bir sergiye bile dayanamadım. Küçücük çocuklar her gün bunların altında yaşıyor ve bizim elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kocaman dünya, kocaman Müslüman alemi. Küçücük bir kahrolası İsrail'e karşı gelemiyoruz yani. Utanıyorum.
9: Gazze Mektupları Okçular Vakfı ve İletişim Başkanlığı işbirliğince düzenlendi.
11: Yani klasik bir sergi yapmak kolay. Evet, o da bir mesaj veriyor ama biz hani çok güçlü bir mesaj vermek istedik. Bu yüzden de ekip olarak düşündük nasıl bir fark oluşturabiliriz. Böyle hem fiziksel öğeler hem dijital öğeleri barındıran bir gerçek Gazze yapalım istedik. Hedef şu, aslında Gazze konusu bazen gündemden düşüyor ya, bunu istemiyoruz. Hani bunu da sürekli sıcak tutmak istiyoruz ve bunu da sıcak tutmanın yolunun aslında yaşatmak, deneyimletmek olduğunu düşünüyoruz ve başarıyoruz da. Buraya gelen her ziyaretçinin ortalama üçte biri ağlayarak çıkıyor.
9: Gazze, vicdanı hür insanların kanayan yarası, ümmetin önündeki imtihan kağıdı. Gazze'de yaşanan insanlık dramı da Gazze Mektupları sergisinde gözler önüne seriliyor. Dışarıdan bakıldığında hüzünlü bir apartman, içeride ise bir halkın sarsılmaz imanı ve hikayeleri.

0: Ziyaretçiler bombalanmış sokaklardan geçiyor, çocuk parklarındaki mahzun sessizliği hissediyor ve Gazze halkının metanetine üç boyutlu bir yolculukla tanık oluyor.
1: Bombalanan evler, enkazların arasından çıkan mutfak eşyaları ve oyuncaklar. Bunlar bize simülasyon gibi gelse de maalesef ki Gazze'de gerçekliğin ta kendisi.
2: Ben şahsen insanlığımdan utandım. Tüm İslam aleminin sessiz kalması. Bilmiyorum, boğazım düm düm. İnsanlığın gerçeği görmesi, farkına varması. Yani bu tür sergilerin daha çok olması lazım.
3: Walking here. Lübnan'dan geliyorum. Üsküdar'ı ziyaret ediyorduk. Tesadüfen buraya geldim. Duygularımı anlatamıyorum. Yoğun hislere sahibim. Artık çocuklar ölmesin istiyorum. Günümüzde bunları yaşamak akıl alır gibi değil. Barışın hakim olduğu bir dünya hayali kuruyorum.
4: We saw it, so...
0: Ziyaretçilerin gözyaşlarını tutamadığı Gazze Mektupları sergisi 2 Haziran'a kadar Üsküdar Meydan'da.
5: Ücretsiz olarak 2 Haziran'a kadar Üsküdar'da ziyarete açacağız.
6: Geçtiğimiz günlerde bir beyaz eşya firmasının reklamı gündem olmuştu efendim. Reklamdaki annelik kavramının konumu tartışmaları beraberinde getirdi. Evcil hayvan anneliği kavramı toplumu ikiye böldü. Yapılan son araştırmalar evcil hayvan sahipliğinin çocuk sahibi olma arzusunu ötelediğini gösteriyor.
7: Oğluşum.
8: Kalbinde taşıdığında da anne olursun.
9: 34 yaşındayım. Şu an hiçbir şekilde evliliği düşünmüyorum. Kedim var. Kedi besliyorum. Kedime bakıyorum yani.
10: Annelik kavramı çok güzel bir şey. Hayvan. Çocuğun yeri başka ya. Hayvanla kesinlikle kıyaslanmaması gerektiğini düşünüyorum.
11: Reklamla başlayan konu gündem oldu. Bir köpek annelik duygusunu temsil edebilir mi sorusu akıllara geldi.
12: Tabii reklam filmi oldukça tepki çekti ve sokakta konuştuğumuz kişiler de aslında annelik kavramının aile olmanın önemine dikkati çekiyor ve kesinlikle bu tür kavramlarla bu tür reklamların doğru olmadığı düşüncesindeler.
10: Zaten aile yılındaydık geçen sene de. Bence herkes çocuk yapmalı çünkü nüfus da düşüyor. Yani bunu köpeklere ve hayvanlara tercih etmeleri bence doğru değil.
11: Son yıllarda Türkiye'de doğurganlığın azalması ve insanlara küresel çapta aile karşıtlığı aşılanması gündemde. Üstüne bir de bir teknoloji markası Anneler Günü üzerinden aile kurumunu, anne baba kavramını hedef alan reklam hazırladı. Reklamda çocuk yerine köpek sahipliğinin annelik olarak nitelendirilmesi büyük bir tartışma yarattı.
10: Bence çocukların yerine konulmaması gerekiyor. Yani kedi köpeğin hayvanın, karşıyım ben buna.
12: Aslında psikologlara göre yeni neslin aile kavramına başka bir gözle bakıyor olması bu durumda etkili. Ama sokakta konuştuğumuz kişilerde özellikle anneliğin, içgüdüselliğin, korumacılığın ve aile kavramının önemine bir kez daha vurgu yapıyor.
10: Yeni nesil gitgide bence çocuk sahibi olmak istemiyorlar.
13: Doğru bulmuyorum çünkü bir hayvana verilecek sevgi farklıdır, bir çocuğa verilecek sevgi farklıdır. Aynı olamaz tabii ki.
12: Peki özellikle gençler artık bu işlerden uzak mı kaldılar?
14: Vallahi evlenmeye de korkuyorlar.
15: Aile kavramıyla ilgili kopuşların olduğuna ne yazık ki tanıklık etmekteyiz. Dolayısıyla böylesi zamanlardan geçerken farklı bakış açılarını empoze etmeye çalışmak, bireylerin bu yönde duygusal bağlar kurmasını desteklemeye çalışmak tabii ki kabul edilebilir bir değildir.
11: Amaç toplumun bir kesimini tahrik ederek kontrollü bir provokasyonla dikkat çekmek olarak yorumlandı. Reklam hakkında inceleme başlatıldı, yayından kaldırıldı. Peki kedi ve köpekler bir çocuğun yerini tutabilir mi?
12: Çocuğunuz var mı dediklerinde kedim var diyor musun?
9: Çocuğum var, bu da bu. Yeğenim aslında çocuğum gibi. Çocuğa da ihtiyaç duymuyorum aslında.
12: Kedinizi bir evlat gibi görüyorum.
9: Tabii ki de. Tabii ki de. Mesela akşam eve erken gitmem gerekiyor. Nasıl ki bir evlat öyle, benim için de öyledir yani.
12: Kediye bakmak daha mı kolay geliyor?
9: Kediye bakmak en azından daha sadakatli kedi yani. Yani bir çocuktan daha az sorumluluk en azından hayvan beslemek.
11: Yurt dışında yapılan ve Türkiye'de de yansımaları görülen çeşitli sosyolojik çalışmalar, özellikle Z ve Y kuşağının çocuk yapmak yerine evcil hayvan sahiplenmeye yöneldiğini kanıtlar nitelikte.
9: Tabii ki de ben bir anneyim sonuçta. Benim de bir evladım var. Ve şu an hamile.
12: Kediniz hamile?
9: Evet.
6: Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival.

0: geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak.
1: 8. Etnospor Kültür Festivali 21

0: Festival bu yıl 8. kez kapılarını açıyor. Okçuluk ve binicilikten atölye çalışmalarına kadar birçok alanda ziyaretçilere aktif katılım imkanı sunulacak. Kurulacak oba alanları, kıl çadırları ve tematik deneyim alanlarıyla katılımcılar geleneksel yaşamın izlerini yakından tanıyacak. Farklı ülkelerden gelecek katılımcılarla İstanbul bir kez daha kültürler arası buluşmanın merkezi olacak. Çocuklara özel etkinlikler, aile deneyim alanları ve erişilebilir programlarla festival her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.
1: Duyuruyoruz sesler. Memnun.

Efendim, bu haberle moderatör geceyi noktalıyoruz. Yarın moderatör gecede yeniden buluşmak dileğiyle. Herkese iyi geceler efendim.

0: yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten, eşitlikten, insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isterim ki, bu imtihanı verebilmek için Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yek vücut olmak mecburiyetindeyiz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk ile moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan

türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safa olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme

kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saylam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yediz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye tarihi sorumluluğunu yerine getir ve milletle buluş çağrısı yaptı mealen.
1: Maalesef buluşacak durumda değiller yalnız. Yani iyi niyetle çağrı yapsan da ne olacak? Buluşacak kim buluşacak?
0: Abi İmamoğlu CHP'yi zehirledi diye bir haber okudum ben bugün.
1: Valla sadece İmamoğlu bitse iyi hocam, iyi yani.
0: Bak ben haberi kadar... de getirsin arkadaşlarım ekrana. Şu Yeni Şafak gazetesinde Uğur Duyan imzalı haber. CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları parti içinde Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerin dozunu arttırdı. İmamoğlu'nun referansıyla aday olan birçok ismin operasyonlara konu olması, tabii, İmamoğlu getirdiği isimlerle CHP'yi zehirledi yorumlarına neden oldu diyor.
1: Bak bir söyleyeyim mi yani, mesela bak aklın yolu bir. Mesela öyle bir yerden gösterdim. Bu sabah da gözüme şey çarptı. Mesela şu başlık çarptı. Diyor ki bir tanesi de şunu diyor. Bulamadım. Ha burada. Diyor ki CHP'yi parayla ele geçirenler butlan kararı paniği yaşıyor. Bu da Mahmut Övür'ün köşe yazısından başlık. CHP parayla, ya bir partiyi parayla ele geçiriyorsan
0: orada bir inorganik durum var demek ki. Yani.
1: Şöyle para dağıtmışsın. Sonra dağıtılanlar almış. Bunun bedelini ödeyeceksin arkadaş. Havuza para indireceksin. Var ya bu havuzları var bunların. İmamoğlu suç örgütü altapot derken bu şaka değil. Her taraftan para gelecek ki bu partiyi satın alabilelim. Satın aldığın kişiler kimler? Bunlar triyolar, üçgenler. O onunla, bu onunla ilişkide, bu onunla ilişkide, o onunla takıyor, buna takıyor. Adana'dan çıkıyorsun, Antalya çıkıyorsun, İzmir'den, oraya Adana'dan. Abi adam korkunç bir şey var. Yani ben geçenlerde şey gördüm, çok kızdım. Yani bu yeni anketler falan var. 28-29'a düşmüş CHP. Abi kim 28 düşünüyor olabilir ki? Yani korkunç bir şeyden bahsediyoruz ya. Bu kadar ayyuka çıkmış hırsızlık. Zehirlenme ötesinde bir şey bahsediyoruz. Bak burada ben yazıyı okumadım. Ya, sadece şunu gördüm. İlk aklıma gelen şu oldu. CHP'yi parayla ele geçirenler butlan kararı paniği. Parayla ele geçirmek diye bir cümle var ya, o doğru bir cümle. Resmen hani diyoruz ya, para nerede diye. Hani o şeydeki filmdeki neydi ismi?
0: Organize işler.
1: Ha, organize işlerdeki gibi. Para nerede?
0: Araba nerede? Yok, müşteri de para nerede yarın getirecekti.
1: Evet yani şimdi hakikaten hizmet yok ve çok büyük para da yok. Bu çok büyük paralar. Yani biz bunu yazarken, buradan selam olsun Tevfik Öksu'nun da çok şeyi vardı, verdiği rakamlar da vardı ortada. Çok iyi hatırlıyorum. Biz bunu yazarken rakamları kafamızdan sallamadık. Yani depreme karşı hazırlık noktasında bir bütçe hazırlanmış. Yapılacak olanlar, o işte toplantı alanları falan 800 milyon TL diyorum mu? Reklam 850 milyon TL. Reklam ve PR'a harcanan paraya bak. Öyle para var ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir reklam yok. Trollere binlerce para akıttılar. Trollere. İnternetten. Ben hala onlar bir kısmı kaldı.
0: Kaldı.
1: Emrediyor ve tık diye olan küfür etmeye başlıyorlar. Hepsine ailenizle birlikte iade ediyorum. Bana çünkü öyle iade söylüyor. Hepinizi iade ediyoruz buradan. Ama bunlar var hala. Ekrem'in şeyleri bunlar. Veletleri. İçeride ya. Hı. Ekrem'in veletleri bunlar. Bunu da alt dışı yazacaklar. Dümdüz yiyecekler. Hemen iade ediyorum baştan. Ama böyle susturamazsınız. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok.
0: Artık küfür ediyorsan ikimizi
1: alacaksın. Kendi üzerine ve tanıdıklara ve yakınlarına alacaksın.
0: Öyle.
1: O yüzden yani şöyle çok doğru ifade. Bu kadar para, bu kadar satın almış. Arkasından kepazelikler. İşi artık suyun çıkartmışlar. Para doymuş. Yani o havuz doymuş. Çalmışlar, çırpmışlar. Havuz doymuş. Başkaları havuzdan ekstraları da baklava kutusuna koymuş.
0: Madem öyle oradan devam edelim. Gel akşamın manşetine gel.
1: Yani.
0: Gel akşamın manşetine, turuncu valize gel. Senin turuncu valizin oldu mu hiç?
1: Yok hocam.
0: Turuncu valiz kullanmadım.
1: Erkek turuncu valiz kullanmaz ya, delikanlı
0: tamam.
1: Adam.
0: Peki.
1: Mavi koyu renkler kullanır.
0: Daha
1: turuncu ve pembe kızlarımız kullanır.
0: Ya öyle de demeyelim şimdi ya.
1: Hayır turuncu Muhittin derken.
0: Muhittin Böceği'nin yani, oğlu kullanmış şaka ya, da turuncu ya.
1: Öyle mi?
0: Ha. Efendim, Akşam Gazetesi'nin evet, bugünkü manşeti. Şimdi madem öyle oradan başladık. Yani
1: LGBT'li mi bu da?
0: Yok, onu ima etmeyeceğim. Turuncu valiz yalnız dikkat çekiyor be abi. Yani ya dikkat çekiyor ya. Gündüz feneri gibi yani. Hadi, sen hadi bir yerde turuncu valizle geçsen Gündüz evet. Feneri gibi değil mi? Tabii bir yerde canım. Turuncu valizle geçsen bir, herkes bir bakar yani, dikkatini çeker.
1: Evet, turuncu valizimiz evet olmadı. Ve de niye turuncu hakikaten bilmiyorum.
0: Meseleye
1: kırmızı
0: gelelim.
1: Mı hocam,
0: turuncu,
1: kırmızıya benziyor ya.
0: Turuncu.
1: Turuncu mu?
0: Görüntüsü de var ama haberi bir okuyayım, sonra görüntüyü versin arkadaşlar. Döviz bürosu sahibi, burası Antalya'nın Finike'si değil mi? Finike gibi hatırlıyorum ben. Neyse, döviz bürosu sahibi diyor ki, Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek. Bu görüntüdeki, evet. Fotoğraftaki kişi. Gökhan Böcek diyor, genel merkeze para götürdüğünü söyledi diyor. Şeyin, o döviz bürosunun sahibi. O da sanıklar arasında ifade verdi.
1: Evet.
0: Böcek dövizdeki valizli görüntüleri ortaya çıkmış diyor. Arkadaşlarım da görüntüyü ekrana verdiler. Bak, valiz. Cemır'dır bence. Ama güvenlik kamerasını bantlamayı unutmuşlar. Öyle bir handikap olmuş. Cemırdır. Ha? Ne dersin?
1: Yani hocam bir şey söyleyeyim.
0: Ya Özgür Çelik, bir turuncu valiz açmanızı uygun bir zamanda, biliyorum yoğunsunuz ama. Neticede İl Başkanı Gürsel Tekin değil mi? İl Başkanı Gürsel Tekin, siz hani bir ara bir turuncu valizle bir basın toplantısı. Şöyle turuncu valizi bir açın. Bakın içinde cemır var deyin falan. Özgür Çelik.
1: Hocam bunlar ancak bazı bantlanmamış kameralar ya da başka özel sektörün olabilir. Yakalanmış olanları. Ben bunları görünce buradan yola çıkarak bir neticeye varıyorum. Yani
0: içinde para varmış. Özetle bunu söyleyeyim.
1: Tamam yani. Ne kadar çalınmış bu paralar ya. İnanılmaz bir şey ya. Yani yani var ya o meşhur, iyi yedik, çok yedik, iyi yedik ama bayağı çalınmış ya. Bu kadar para nasıl çaldı? Yani şunun baklava kutusundaki hani bile gördük ya. Şu kadar yere sığıyor. Bir de övünüyor ya. 1 lira kaç lira bin tutmuyor diye dalga geçiyor ya. Yani 200 liradan kaç tane koyacaksın? Yer almasın diye en güzeli euroya koyuyor adam. Euro'da gördük. O bunlara cemur var diye çıkart. Bak işte cemur diye. Ya bunu da yaptılar yani ya. Bunu da yaptılar ya. Aklıma şey geliyor. Özgür Özel'in ya da başka bir tane partilinin galiba. O yaptı. Cemur varmış efendim. At cemuru. Ha bak yok. Ya bunu yaptılar ya. Valla bunu yaptılar. Hani diyeceksin hangisi daha kötü? Özgür Özel'in ayak film mi? Değil mi? Bayağı röntgen filmi. Özgür Özel'in röntgen filmi. Bütün dünya, Türkiye'deki Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanının ayak röntgen filmini biliyor ya.
0: O da oysa.
1: Abi işte komedi o zaten. Adamı tarak... ayak tarak kemiğinden mi tanıdın, ne yaptın diyor ya adam, espri yap. Allah'tan iyi ki sünnetli değilsin diye iddia etmediler. Adam çekip gönderiyor çünkü ne varsa. Şaka değil bu. İğrenç bir şey ama böyle. Oldu bu yani. Şimdi enteresan. Şimdi diyor ki adam bu işte biz şeyden girmişiz. Hakikaten dediğin gibi o doğru. Bizim de güzel başlığımız. Turuncu valiz. Abi turuncu valiz ne ya? Yani o kadar rahatsız. Şimdi bir döviz bürosuna giriyorsun valizle. Çeke çeke gidiyorsun. %90 TL midir acaba? Bozulmuş bilemiyorum. Bu kadar euroysa.
0: Şimdi bak iddiayı söyleyeyim sana.
1: Baklava 110
0: hatta
1: bin
0: senin
1: euro.
0: De tespit ettiğin Özgür Özel'le Manisa'da bir benzincide buluştuğu. Aslında CHP reddetmişti bunu ama.
1: Evet.
0: Sosyal medya maalesef ki Özgür Özel'in o tarihlerde o bölgede olduğunu bize değil mi ispatlamıştı.
1: Evet. Evet.
0: Seninle bu konunun uzun uzun üzerinde konuşmuştuk. Şimdi iddia o ki Muhittin Böcek, büyükşehir adayları arasında en son açıklanan isim. Şimdi
1: evet.
0: Herkes açıklandı, Zeydan Karaları açıklandı.

0: Bursa'da Mustafa Bozbey açıklandı, Mansur Yavaş'a açıklandı, Ekrem, herkes açıklandı. Antalya açıklanmıyor.
1: E sen ne verdin? Vermedin tabii ondan.
0: İddia o ki Muhittin Böcek bizzat CHP Genel Başkanı'na adaylığı karşılığında bir miktar para vermiş. Bu iddianın sahibi ben değilim. Genel Başkan'a para verdi diyen kişi bizzat o adayın gelini. Buyurunuz. Kayınpederim rüşvetle CHP'den aday oldu.
1: Hadi bak o da mı yalan? Yani bak.
0: Hadi ben yalan söylüyorum.
1: Bu kimsenin değil.
0: Hadi sen yalan söylüyorsun.
1: Bu CHP'li. Yani CHP gelini bu. Yani her diyoruz yani çalan CHP'li değil mi? Yani tabii, değil mi? Tabii. Başkan yani belediye başkanı CHP'li. Hı. İşte sıvacısı CHP'li değil mi? Şoförü.
0: Bravo.
1: Geçenlerde şoför mesela ilan etti. Murat diye bir şoför ne dedi ki anlattı işte ne kadar ne nasıl para geldi. Şahit oldum ben dedi geçenlerde. Yani bunlar açıklıyorlar, anlatıyorlar yani.
0: Evet.
1: Ve sen ben değil yani içeri herhangi ya partilisi ya yardımcısı. Ona iş yaptıkları adamlar yani beraber daha önce birçok ihalede imzası olan iş insanları, iş adamları artı gelini. Yani peki hepsi yalan söylüyor değil mi? Hepsi ama yalan. Ama hepsi yalan söylüyor. Toplanmışlar, bütün CHP'liler bir araya gelmişler. Bak CHP'liler bir araya gelmişler. CHP'leri yiyorlar. Bu alçak CHP'liler, öte yüksek CHP'liler. Yiyenler yemeyen CHP. Hocam CHP'liler bizle alakası yok diyoruz. Al gelini. Şoför. Ben kullanmıyordum arabayı, o kullanıyordu. Murat Altıkay'ı unuttum işte.
0: Neyse, evet, evet.
1: Adam tek tek ifşa etti, bu kadar para. Burada benim yanımdaydı adam ya, benim yanımda.
0: Uşak Belediye Başkanı'nın şoföründen bahsediyoruz.
1: Evet, yani. Evet. Özkan Yalım'ın şoför dedi ki, 3 milyon lira bağış diye toplandı, Yalım şirketinin de borcu ödendi dedi. Ben buna şahit oldum dedi adam.
0: Ya, buyur.
1: O şahit manyak. Öteki,
0: tabii, tabii.
1: Öteki itirafçı deli.
0: CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya gerçeği hepsi söylüyor. Tek hedefi uşağa hizmet etmek olan kıymetli yol arkadaşımız tıpkı kadın, Ekrem İmamoğlu gibi.
1: Kadın kolları.
0: Asu Kaya.
1: Hiç utanması yok.
0: CHP Kadın Kolları Başkanı dün biz uzun uzun öyle üzerinde mi meselini ha, konuştuk.
1: Ben, hocam bir şey söyleyeceğim. Beraber. Bunu kadın söylüyor değil mi bunu?
0: Kadın söylüyor.
1: Özkan Yalın'ı bir kadın mı savunuyor?
0: Evet.
1: Bir daha söyle,
0: kadın kolları başkanı bir de. Bir herhangi bir CHP'li kadın değil. CHP'li kadınların başındaki isim. Kadın kolları var. Ya bir getirin tamam.
1: Özkan
0: bir
1: Yalım, Özkan Yalı mı? Bir daha
0: Özkan özür dilerim. Yalı mı?
1: Kadın kolları başkanı mı savunuyor?
0: O sevgilisini Bornova'ya, o sevgilisini bilmem nereye, bir o sevgilisini uçağa, birini evet. Makedonya'ya gönderen, evet. Tamam mı? Ava'ya giderken şarkı besteleyen arabada sevgilisine şarkı besteleyen.
1: Kapış alınca peştemalle karşılayan.
0: İstediğini yapabilir.
1: İyi de malı meydandırdı diyen.
0: Aynen öyle. O onun problemi. O onun ahlakı. O ilgilendirmiyor bizi. Hep abi, bunu söylüyoruz.
1: Bilmiyorum ben.
0: Ama
1: ben niye duymadım
0: ne vakit ya? Kamu söz konusuysa. Buyurun ya buyurun. Aa Su Kaya hala gençlik kadın kolları var. Buyur. Ne diyormuş? Evet tamam, dinle. Dinle dinle.
2: Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz
1: özveriyle.
2: Tek derdi, tek amacı uşağa hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar.
0: Allah.
2: Aynı 15,5 milyon insanın seçtiği, benim cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu.
1: Doğru, şey doğru.
2: Tutuklu aynı tüm seviyede. Belediye başkanlarımız.
1: Seviye aynı ya, o yüzden.
2: Tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında,
1: bedel ödeyen tüm kadınlar
2: Afyon'da,
1: mı?
2: Düzce'de.
1: Bethesda'da da ya en büyük bedeli.
2: Buradan her birine selam olsun.
1: Yarım bıraktı. Şimdi, Özkan yarım bıraktı onları hepsini.
0: Şimdi, bu hanımefendi CHP şey Kadın Kolları Başkanı. Özkan Yalım dün, düzeltiyorum, hafta sonu CHP'den ihraç edildi. Lağım patladı bu ahlaksızlıklar sebebiyle CHP'den ihraç edildi. Ama CHP Kadın Kolları Başkanı hala bu sözlerini tahsih etmedi.
1: Bir
0: neden?
1: Soracağım.
0: Çünkü kitle ondan böyle bir düzeltme beklemiyor.
1: İşte
0: sorun
1: ki,
0: bu.
1: Demek ki o demin ilk başta girerken o çünkü biliyorum ben sonra ne olacağını. O yüzden o ifadeyi kullandım. Yani bu partinin bu topraklarda yani bu vatan toprakları içerisinde %20-25'ler, 28'ler civarında oy veren kişi olması ciddi bir toplumsal sorun ben sana söyleyeyim. Ciddi bir sorun bu yani. Yani bırak her şeyi bak. Bak bir parti iktidar partisi hata yapar, hataları vardır, şudur budur, başka bir mevzu. Onu tartışırsın. İdeolojik bir bağlantı, gönül bağları var, başka bir şey. Ama bu çok başka bir şey. Yani şimdi uzatacak mevzumu aslında bence anlamak için her zaman diyorum ya, bazen anlatırsın bir derdi, hep bu taraftan anlat. Bir şey anlamaz adam, çünkü anlamak, görmek istemez. Bir de oraya çekersin kolundan, dersin ki bak bak bunlar kalem, göründüğü gibi değil. Ha, uçları sivri bak.
3: Elhamdülillah. Tamam. Bir de dersin, çok kalem olunca.
1: Ha deyince adam çok adam durur. Şimdi bunu niye şöyle yapmıyorum? Şimdi bir partiye bak. Kadın kolları başkanı diyorsun.
3: Evet.
1: Kadın kolları.
3: Evet evet.
1: Bir özel bir atıf diyor. Kadın kolları.
3: Tabii. Tamam. Tabii.
1: Böyle bir pozitif ayrımcılık var. Doğru mu hocam?
3: Abi dün de söyledim. Gençlik adam kolları kadın ve kadın ya. Kolları partinin yönetim kadrosudur.
1: Büyük yani. Bir özveriyle dediği şey ne biliyor musun? Büyük bir özveriyle. Vaktinden, dişinden, tırnağından arttırıp sevgili yapmış kendini adam. Bayağı koleksiyon yapmış. Evet. Bayağı koleksiyon. Siyahı, beyazı, orta renk, mesmer. Karışık. Ortaya şimdi... karışık. Ve bu adam enteresan bir şeye bak. O yüzden o kalem metaforuna iyi bakın. Bir de şuradan bakın. Bir insan düşün, bir insan evladı düşün. İçeride ne altı, beni ilgilendirmiyor zaten. Mevzulara hiç girmiyorum. Detaylara girmeyeceğim. Tamam. Ama sevgili yaptığında bende mi var? Fotoğraflar, her şey ortaya çıkmış. Bunda, evet. Bunu da görmeyelim diyecek halim yok.
3: Evet.
1: Ama düşünebiliyor musunuz? Otelde kapıya gelen, deliğe de bakmadan ha. Bak hiçbir şeye bakmadan. Yeah. Langırt diye kapıyı açan, altında havluyla, yarı çıplak kapıyı açılan bir tıynet. Bir cibilliyet, bir cins var.
3: Bravo.
1: Eğer sen kadın cinsiysen, kadın cinsi kötü bir şey demiyorum. Erkek cinsi, kadın cinsi. Cins, değil mi? Evet. İki cinstir. Bu türün iki cinsi var. Biz tamam. Üçüncü kabul etmiyoruz. Onu savunuyor. Ali May Başarı savunuyor. Üçüncü cinsler vardır diye. Varsa da kendine kalsınlar. Ve bir kadın diyor ki, özveriden, değil mi? Özveriden bahsediyor. Ha. Yaptığı çalışmalarla. Savunduğu kim? Özkan Yılım'ı savunuyor. Nasıl yakalanmış bu? Bununla. Nasıl bir cinsiyet anlayışıdır bu? Nasıl bir cibilliyettir bu? Nasıl bir tıynettir
3: bu? Ya bu acayip bir şey.
1: Serde ne var?
3: Bak canım abi.
1: Bunu savunabiliyorsun.
3: Bu acayip bir şey.
1: Nasıl bir düşüncedir bu?
3: Şimdi.
1: O zaman herkes sevgili yapsın. İyi bir şey bu sevgili yapmak.
3: Kıymetli.
1: Otel, havlu iyi bir şey bu da.
3: Hani biliyorsun 25 yıldır hep şu tartışılıyor. Neden? Mevcut iktidar ve Tayyip Erdoğan her daim sandıktan zaferle çıkıyor. Çünkü bir samimi. İki toplumun. Değer yargılarıyla şey. Çatışmayı bir kenara bırak. O değer yargılarının hamisi, savunucusu, kültürünün, inancının, örf adetlerinin savunucusu, anladın mı? En önde savunanı. O yüzden bu millet teveccüh gösteriyor. Diyor ki tamam kardeş sen yönetmeye devam et diyor bu ülkeyi diyor. Ama CHP hep böyle bir mış gibi yapıp öyle yok işte.
1: Vallahi artık mıştı yapmıyor.
3: Başörtüsü özgürlüğü yasal. Güvence altına alınsın. Gel anayasa alalım. Yok. Yasal yeter. Bak bir fırsatta neler yapabildiğini yerel bazda gücü ele geçiren bir partinin neler yapabildiğini gördük. Sabah dedim ki arkadaşlara bu haber doğru olmayabilir. Lütfen bir araştırır mısınız dedim. Aydın Kuyucak Belediyesi'nde CHP'li belediye başkanı var Uğur Doğanca. Uğur Doğanca'yı biri eleştiriyor. Sen mesela. Diyorsun ki ya başkan Aydın Kuyucak fena halde şuna ihtiyaç var hizmet etmiyorsun sen niye buradasın falan eleştiriyorsun ya. Senin çocuğunu spor okulundan kovar mı? 13 yaşındaki bir çocukla uğraşır mı abi bir aklı başında biri?
1: Hı? Manyak yapar onu. Ama ha,
3: bir şu bak söyleyeyim sana bir katil İsrail yapar o da Amaleklerin emzikli bebekleri dahil. Hepsini öldürün şeyi motivasyonu sebebiyle.
1: Evet.
3: Anladın mı beni? Amaleklerin emzikli bebekler dahil hepsini öldürün diyor ya tahrif edilmiş kitaplarında. Bir onlar yapıyor. Bir de ben inanamadım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Kuyucak Belediye Başkanı yapıyor. Babasına kızıyor. 23 madalyalı pırıl pırıl 13 yaşındaki bir karateci çocuğu takımdan kovuyor. Kovduruyor. Hayırdır?
1: Ya, hocam yapar ya. Bunlar
3: gücü imkanı hocam, ele geçirince şimdi, silindir gibi ezip geçer mi? İşte evet. Görüyoruz geçiyor.
1: Şimdi hep diyoruz ya mesela bu depremden sonra Edirne Belediyesi hatırlamıyorum. Neydi? Oy çıkmadı. Oy çıkmıyorsa.
3: Tekirdağ Belediyesi.
1: Tekirdağ Belediyesi olsun. Oy çıkmadıysa Tekirdağ'ın konuk evinden ya da otelinden depremzedeleri kovdular ya. Bir gün sonra seçim oldu, bitti. Dediler ki yani bu adamlardan gene oy çıkmadı. Ne yapalım? Vuralım tekmeyi. Böyle gaddarlık bir tek CHP'de olur. Bak bu gaddarlık CHP'de olur. Ahlak meselesinden bahsediyoruz. Biraz önce verdin ya, CHP Kadın Kolları Başkanı Özkan Yılım'ı savunuyor. Tamam mı? Havlulu adamı savunuyor. Bir tek CHP'de olur bu. Peki sormak lazım şimdi bunlara. Hatta ona da soralım. Niye ihraç ettiniz peki?
3: Ha işte o kadar özveri
1: değil mi?
3: Seninle aynı fikirde değil. İhraç oldu. O zaman senin de partinle aynı fikirde olmadığın yani gözüküyor. Yani, oradan kalk o koltuktan o zaman ya.
1: Niye 110 bin euro açığını ihraç ediyorsunuz? Onu bunu ahlaksızlık yap. Kaç tane adam ihraç etmek zorunda kaldılar. Doğru mu?
3: Doğru.
1: Gittiler. El hak ettiler. Geçen onunla ilgili bir yazı yazarken bakayım dedim. İhraçlara baktım. Hırsızlık, ya ihraçlar standart. Şu standardı. CHP standardı. Taciz, tecavüz, taciz, çocuklara pedofili tacizi, kadınlara sarkıntılık otobüslerde. Tamam mı? Sakın böyle şok geçici gibi dinlemeyin. Vallahi şaka yapmıyorum, yemin ettim. Girin bakın. Taciz, tecavüz, çarpma, çırpma, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, İrtikap.
3: Kaçakçılık da var. Kaçakçılık. Bir tane milletvekili var. Kaçakçılık. Kaçakçılık.
1: Bunların hepsi oldu. İhraç da ettiniz. Bir tek İmamoğlu çok süper adam değil mi?
3: Tabii. Ne diyordu?
1: Öyle mi?
3: Sütte leke olur, İmamoğlu'nda olmaz. Namusum kadar güveniyorum diyor.
1: Bu kadro İmamoğlu'nun kadrosu. Bu kadro siz yapmadınız ki. Özgü Özel başta, birinci eğreti başkan. Parayla satılmış, delegelerle pavyonda... Acıtsın biraz. Pavyonda pazarlık yaparak, ben değil, şoför gibi. Özgün şoförü gibi. Duydum abi. 3 milyon istedi, verdi adam. O buna verdi, buna verdi. Taktılar birbirlerine. Gördüm abi. Üçgen şekilde takıyorlar birbirlerine. Hop tak tak tak bir tur atıyorlardı abi. Kim? Nerede? Gördüm, duydum. Bu adam, para da burada. Hepsi CHP'li. İtirafçılar CHP'li. Gelinler CHP'li. Böyle tıynetli bir partiden ne bekliyorsun? Efendim kızmış babası atacak. Ya sen dua et. Bak bu vicdanlı davranmış. Yani CHP'den artık bundan sonra, dediğim gibi, bu bir patolojik sorundur. CHP'den her türlü melanet, her türlü musibet beklenir. Yaparlar mı diye sormuyorum. Yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Pembe, turuncu bilmem ne yetmekle lan. Lan belediye başkanının oğluna bak. Milyonlarca dolar para havada geziyor, takla atıyor.
3: Şimdi şaka mısınız siz ya? Gökhan Böceğin iki eşine de, hem eski eşine hem şimdiki eşine sormuş.
1: Artık. Gökhan Böceğin eşi...
3: Gökhan Böceğin bir boşandığı eşi var.
1: Bir de yeni eşim var.
3: Bir de yeni eş
1: var. Aradakiler bilmiyoruz tabii.
3: Onları bilmiyoruz.
1: Abi, bizi ilgilendirmez.
3: Eşiniz demiş. Hani birine de olunca. Eski eşiniz demiş. Nasıl geçinir bilmiyorum demişler. Nasıl yani? Nasıl geçinir? Bilmiyorum. Babası bakıyor.
1: Aykut Erdoğdu geçen gün eşi biliyorsun savaş ilan etti. Yani CHP evet. Tıynetini anlamak istiyoruz. Bakın, evet. CHP'nin ne olduğunu. Bak babadan kökten Halk Partisi diye var ya tipler hala. Vardır bak. Biz öyle gördük çok. Hani eskiler Cumhuriyet Halk Partisi demezlerdi. Biz de Halk Partili izlerlerdi. Bak bu tıynet, bu zihniyetin ne olduğunu buradan baktığın zaman, zerre kadar vicdan sahibiysen, zerre kadar akıl sahibiysen baktın mı dersin ki ya CHP'de bazı işler çok kötü gidiyor. Bak bırak at demiyorum. Bazı işler iğrenç hale geldi. Bu kadar CHP'li donla mı geziyordu kardeşim? Bu kadar CHP sadece işleri bu muydu? Sadece heykel mi? İçmek mi? Evet. Sadece heykel, içmek ve dışkılamaktı. Ve şu anda sadece iyi ki demişim. 2019. İyi ki yazmışım. Hala söylemeye devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne birazcık daha güç vehbettiğin zaman, yerel seçimlerde birinci parti çıktığı zaman, yani İstanbul, Ankara ve birçok şehri yönetmeye başladığı andan itibaren nasıl kadrolaştığı, nasıl para yediğini
3: görünür olduğu zaman.
1: Çok daha fazla görünür oldu. Çok daha fazla görünür hali bu. Fakat hala tam görünmedi. Yani bizim gördüğümüz sadece CHP'lilerin itirafları. Şoförünün, sıvacısının, bilmem işte gelininin itirafları.
3: Eyvallah.
1: Ama gerçek manada baktığı zaman eğer bu şey gibi düşün. Nedir o 6 gün üstü görünmeyen buzdağı. Buzdağın altında o dava devam ediyor. Hala da savunmuyor kendilerini. Sadece kargaşa çıkartmaya çalışıyor. Çünkü suçlular.
3: Tamam, yarın devam edelim.
1: Çaldılar, hepsi oradaydı.
3: Yarın devam edelim. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik. Hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede...

Neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken, Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Sartek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 5 Mayıs Salı Mercek programıyla birlikte sizlerleyiz. Gündemi konuşacağız yine. Yine önemli gelişmeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerilim artıyor. Karşılıklı tehditler dolu aslında mesajlar açıklanıyor. Şimdi neler oldu kısaca bir bakalım. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş kilitlenmiş durumda. ABD Hürmüz'den ticari gemileri geçirmek için operasyonunu sürdürürken karşılıklı restleşmeler de devam etti. Hürmüz yakınlarında bir Amerikan tanker uçağının radardan kaybolduğu öne sürüldü. Bu önemli bir gelişmeydi çünkü İddiaya göre Hürmüz yakınlarında ABD'nin tanker uçağı sinyal verdi, acil durum sinyali verdi ve ardından da radar ekranından kayboldu. İddiaya göre yine aynı bölgede ikinci bir vaka daha yaşandı. Yine ABD'ye ait bir tanker uçağı acil durum sinyali verdi. Konuyla ilgili çok fazla da detay yok açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'dan da olayla ilgili bir açıklama yok. Biz de takip ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Sert açıklamalarda bulundu Donald Trump. Konuşacağız, tartışacağız hepsini ama sivil gemileri Hürmüz'den geçirmek için de operasyon başlatmıştı. İlk LNG tankerinin de bugün Hürmüz'den geçtiği öne sürüldü. Danimarkalı küresel bir şirkette bir konteyner gemisinin boğazdan geçtiğini duyurdu. Hürmüz'le ilgili özellikle gelişmeler neler olacak? Bundan sonraki süreçte hem İran kanadından hem de ABD'den yapılan açıklamaları değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump ayrıca yine yaptığı bir açıklamada kendilerine müdahale etmeye çalışan 6 botu da batırdıklarını açıkladı efendim. Şimdi önemli başka gelişmeler de var. Özellikle Trump'ın İran'a Amerikan medyası üzerinden mesaj göndermesi dikkat çekiciydi. Onlar için en iyi şey bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır dedi. Bu arada İran dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 füze atmıştı. İsrail füzeleri emirliklere gizlice gönderdikleri demir kubbe ile hava savunma sistemi ile düşürdüğünü öne sürmüştü. Emirliklerin de İran'da bazı noktalara saldırı düzenlediği ifade edilmişti. Şimdi karşılıklı gergin açıklamalar var. Hexet açıklamalarda bulundu. Onları da konuşacağız, tartışacağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Tüm bu gelişmeleri kiminle konuşacağız? DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk hocam, sağ olun.
0: Şimdi önemli açıklamalar var. Önce şunu sormak isterim. Bu karşılıklı gerilimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne de yapılan saldırılar. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne aslında bundan 2 hafta önceydi büyük ihtimalle maddi yardımda bulunacağı ile ilgili Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tabii ki OPEC'ten çıkması en önemli gelişmeydi. Suudi Arabistan'la arasında bitmeyen bir gerginlik var ve bu açıkçası savaş sürdükçe tırmanmaya da diğer açıdan devam ediyor. Ben genel olarak geldiğimiz bu noktada bir yandan hani ateşkes masasını konuşurken, hı hı, diğer taraftan

0: Da bu gerginliği ve tanker uçağının işte vurulması ile ilgili iddialar, acil durum sinyalinin verilmesi, sonra tanker uçağının ortadan kaybolması ve iki taraftan da aslında doyurucu net bir açıklamanın da gelmemesi. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi hocam aslında iki tarafın da elini kuvvetli tutma çabası masada. Yani bunu açık şekilde görüyoruz. Hürmüz burada çok önemli bir koz olmaya hala devam ediyor. Ama bunun belli bir limiti var tabii, konuşuruz onu. Ama bu süre içerisinde bu kozdan fedakarlık yapmak istemiyor İran. Amerika da onun bir ucundan tuttu. O da artık burayı bırakmak istemiyor. O yüzden bu gerginlik ilk geri adım atanın savaşı kaybedeceği mantığı İki tarafta da hakim olduğundan adım adım ilerliyor. Şimdi en çok korkulan, hepimizin korktuğu şey müzakerenin siyasi kısmının ikinci aşamasının başlamaması.
0: Evet.
1: Siyasi kısım diye altını çiziyorum. Çünkü aslında diplomatik kısım arka kapıdan devam ediyor. Hı hı. Biz bunu görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz zaten yaşananlardan. Bazı konular ya çözüldü ya çözülmeyeceği fark edilip ileriye bırakıldı. Bu mesela füze menzili konusu vesaire, artık konuşmuyoruz biz bunları İran özelinde. O yüzden şimdi bu siyasi kısım eğer yeniden başlamazsa, yani yeni bir masa görmezsek veya olumsuz sonuçlanırsa, işte o zaman biz ikinci aşamayı konuşmaya başlayacağız. Ki ikinci aşama dediğimiz şey aslında bir bölge savaşı. Bunu açıkçası İran da Amerika da istemiyor. Biz zaten istemiyoruz bölge ülkeleri. Ama şimdi konu oraya kadar da gelirse, orada da iki tarafta o savaşı da yönetmek istediğini anlayabiliyoruz zaten. O yüzden yani bugünden yarına hani hep şey konuşuyoruz ya, yani böyle rejim çöktü vesaire, İran'ı hala baskılayacak şeyler yapmaya çalışıyor Amerika. Neden? Aslında hani bugünkü cepheyi ilgilendirmeyecek adımlar da atıyor. İşte aslında hepsi o ikinci aşama söz konusu olursa Amerikan tarafının elini kuvvetlendirmek için yapmaya çalıştığı şeyler tüm bunlar. Yani Trump çoğu zaman mantıklı konuşmuyor ama konuştuğu şeylerin altında mantık noktalarını bulursanız aslında o içerideki gerilimi, içeride varılmaya çalışılan yeri de bir şekilde gösteriyor. Şimdi tanker uçağı konusu aslında dün sabahtan beri, yani biz de doğal olarak takip ediyoruz. Yani iki takip ettiğimiz site var. Biri hava radarı, diğeri deniz radarı. Dün sabahtan beri 4 veya 5 tane tanker uçağı körfezin üstünde uçmaya başladı ve devamlı. Şimdi bu kadar tanker uçağının havada olmasının iki nedeni olabilir. Ya radarları kapatılmış, yani radarda görünmeyen jetlerin devamlı olarak bölgede olması ve onlara bir yakıt ikmali yapma zorunluluğu, ya da bu tanker uçakları sinyal değiştirdi. Yani aslında bunlar tanker uçağı değil, istihbarat toplamak üzere bölgede uçan başka türlü uçaklar. Her durumda da aslında bu özgürlük operasyonu, özgürlük projesi dedikleri şeyin de ilk aşamasıydı. Bölgede bir Amerikan hakimiyeti kurmak. Ve bugün de Hexet'in açıklamalarıyla aslında yine çok ayağa yere basan açıklamalar değildi. Ama böyle bir projenin artık hayata geçtiğini, en azından en somut olarak bunu artık görebiliyoruz. Ha, ilk başta söyledikleri şey mi yapıyorlar? Hayır. Yani ilk başta böyle bir şey gerçekleştirmek için 15 bin asker, 100'den fazla uçak, bölgedeki irili ufaklı birçok deniz aracının Hürmüz'e yığılması vesaire gibi bir büyük bir çerçeve çizilmişti bu özgürlük operasyonu için.
0: Evet.
1: Ama bugün sahanın öyle olmadığını daha görüyoruz.
0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii.
0: Hexet demişken, şimdi Hexet'in açıklamaları önemli. Çünkü dedi ki Pete Hexet, ABD Savunma Bakanı, İran'ın saldırganlığına karşı deniz taşımacılığını Amerika Birleşik Devletleri korumak istiyor dedi. Beraberinde yine İran boğazı kontrol etmiyor mesajı vardı Hexet'in. Boğazın üzerine bir kubbe kurduk dedi. İran hava sahasına veya sularına girmemize gerek yok ifadesini kullandı Hexet. Ve İran gemilerine, İran eğer gemilerine saldırırsa ABD'nin, ya da oradan geçen ABD'nin kontrolünde geçecek olan gemilere saldırırsa ezici şekilde cevap vereceklerini ifade etti. Dünyanın ayağa kalkmasını bekliyoruz dedi. Bu önemli. Yani hem dünya çokça görmüştük bunu. Donald Trump'ın özellikle NATO ülkelerini, Avrupa ülkelerini ve küresel bir soruna dönüştürerek dünyada bu konuya dahil olabilecek, belki bölge ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeyi burada ABD'nin yanında İran'a karşı toplamak ve Hürmüz düğümünü de birlikte çözmek istedi. Mayın temizlemesinden itibaren, aslında savaşın başından itibaren Donald Trump

0: Trump'ın açıklaması buydu. Hexet'te dünyanın ayağa kalkmasını bekliyoruz dedi ve yakında Boğaz'ın sorumluluğunu dünyaya devredeceğiz dedi. Ben özellikle bunu sormak istiyorum hocam. Çünkü deniz ablukasının devam ettiğini söyledi. Tam anlamıyla devam ediyor dedi. Ateşkes bitmedi dedi. İran'ın anlaşma yapma kabiliyeti var. Ama anlaşma olursa Boğaz'ı açmaya hazırız dedi. Bu da önemli. Şimdi dünyaya devretmek ne demek, Boğaz'ı dünyaya devretmek? Neyi hedefliyor ABD?
1: Şimdi Trump hatırlarsanız bölgedeki problemi uluslararasılaştıran ilk kişi Trump'tı. Yani benim buradan çok bir kazancım yok. Buradan kazancı olan dünya bana yardım etsin noktasına getirmişti. Aslında orada amacı şuydu. Uluslararası toplumu bir şekilde burayı uluslararasılaştırarak kendi üstünden de yükü almak. Ama çok hızlı şekilde şunu fark etti. Eğer uluslararası toplum, yani diğer üçüncü taraf ülkeler diyelim, bölgeye gelirse Amerika'nın çok da istemeyeceği bir noktada bölgeyi tutmak isteyebilirler. O da savaş öncesi durum. Evet. Şimdi bunu Amerika istemiyor, Trump yönetimi. Çünkü bölgede yeni bir rejim, geçiş rejimi oluşsun istiyor. Çünkü İran bunu yaptıysa bu olabilir. Doğal olarak Amerika da buradan payını alsın noktasındaydı Trump. Ama bunu fark ettiği anda çok hızlı bir geri dönüşü oldu. Ve hemen şunu söylemeye başladı hatırlarsanız. NATO gelmiyor, işte üçüncü ülkeler gelmiyor. Zaten bu saatten sonra gelmesinler. Çok hızlı geldi buraya. Ve en sonunda da aslında geçen gün, birkaç gün önce İngiltere Kralı'nın Amerika'yı ziyareti. Şimdi bu çok önemli görüyorum ben. Çünkü İngiltere hala bütün denizlerin kendi hakimiyetinde olduğunu iddia eden diyelim bir ülke. Ve açıkçası İngiliz lordunun da yani bütün dünya üzerindeki deniz yollarını bir şekilde de denetimini elinde tuttuğunu, bir şekilde elinde tuttuğunu da görüyoruz. Ve buradaki seyri sefer güvenliğinin sağlanması, ki bu seyri sefer güvenliğinin altına artık parantez açıp birçok şey de ekleyebiliyoruz. Yani uluslararası ticaret güvenliği, çevre güvenliği, enerji, arz güvenliği gibi konular da artık buranın içerisinde. Ve İngilizler burayı özellikle bu kalemde güvenliğini sağlayabilir. Yani bu savaş öncesi duruma getirebilir formatta bir nokta olduğunu biliyoruz. Ve İngiltere Kralı ziyaret ettiğinde Trump'a bir zil hediye etti hatırlarsanız.
0: Evet.
1: HMS Trump diye eski bir geminin zili. Ve aslında burada hala deniz yollarının İngilizlerin hakimiyetinde olduğunu mealen de söyledi.
0: Sembolik olarak da ifade etmiş oldu. Evet.
1: Ve bu saatten sonra yeniden Amerika'nın buradaki sorunu uluslararasılaştırıp, uluslararası sistem içerisinde çözüp buradan çekilme arzusunun yeniden hayata geçtiğini gördük. Özellikle de Hexet'in ağzında. Ve burada aslında tam da Hexet'in söylediği gibi buradaki sistem savaş öncesi duruma dönmek zorunda. Yoksa herhangi bir şekilde iki ülkenin kafa kafaya verip bir çözüm bulması Hürmüz için bunun geçerli olmadığını biz zaten hani iki aydır söylüyoruz. Çünkü eğer böyle bir şey olursa bugün bu sistemi aralarında anlaşıp Amerika burada ya da işte uluslararası bir konsorsiyum mu olur, iki ülke mi olur artık ne kafasında ne vardıysa böyle yapıp gittiği anda ertesi gün bölgede farklı bir kriz patlak verecek. Bunu zaten öngörüyorduk ve Amerika da artık bunu öngörmüş ki artık savaş öncesi duruma getirmek gibi bir noktaya Amerika'da geldi. Doğal olarak Amerika'nın özellikle ablukadan sonra elini zora sokan bu konu elinden çıkmış oldu. Bu Amerika'nın lehine. Ama İran tuttuğu yerden bırakmıyor. Yani buranın hakimiyeti tek başına olmasını istiyor. Bu da az önce konuştuğumuz o Hürmüz'ün kapalı kalmasının optimum süre seviyesine yaklaştığımız bir dönemde hala bunu iddia etmesi sıkıntı yaratıyor. Optimum süreden kastım şu. Buranın kapalı kalması Körfez ülkelerini ayrı tetikliyor. Üçüncü ülkeleri, burayı kullanan ülkeleri ayrı tetikliyor. Ve doğal olarak hepsi yavaş yavaş İran'a karşı sözlerini yükseltmek üzere sanki biraz artık son demlerini duruyorlar. Yani İran'la yani gerilmemek için özel çaba sarf ediyorlar şu anda. Bir ülke hariç Birleşik Arap Emirlikleri ve bu Füceyra Limanı üzerinden özellikle Hürmüz'ün bypass edilme süreci İran'ı artık İran'la karşı karşıya getiriyor. Şimdi şu ayrımı yapıp kısaca size bırakayım tekrar. Şimdi Suudi Arabistan'da Doğu Batı petrol boru hattı var biliyorsunuz. Hı hı. Yani 7 milyon varile kadar kullanabiliyor ama 4.8'i geçmedi. Burayı daha büyük, daha geniş hale getirmek

0: yatırım gerektiriyor. Öyle bir süre yok elimizde. Burası kenarda duruyor. Ama Fücera Limanı boru hattı olarak baktığınızda çok daha küçük olmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin batı sınırından limanlara Basra Körfezi içerisindeki tankerlerin petrolü getirip boşaltması, karayoluyla Fücera'ya taşınması ve Fücera'dan da dünyaya yeniden buradan akması olasılığı var. Şimdi bu Hürmüz'ü bypass etmek demek, evet. İran'ın elindeki kozu almak demek. Bu İran'ı son derece rahatsız etti. Tüm diğer konuların haricinde, yani biliyorsunuz ada mevzusu var Hürmüz'de, emirliklerin İsrail'le Amerika'yla daha yakın ilişkilerini kurması ve bunu artırma çabası var. Tüm bunların yanında somut saha gerçekliği olarak İran'ın kozunu elinden almaya çalışan bir emirlikler var. Doğal olarak da bugün değilse yarın zaten karşı karşıya gelecekler.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Yani bu İran Hürmüz'ü kendine bir, şimdi İran'ı köşeye sıkıştırdı Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Ve bu saldırılar sonrasında da İran Hürmüz kartını çok net ve hani geri adım da atmayarak, hı hı, masaya koydu. Şimdi Hürmüz'ün bütün dünyaya aslında küresel bir güvenlik ve ekonomik bir krize dönüşmesi dünya açısından. Çünkü petrol fiyatları artıyor. Petrol fiyatları arttıkça marketten, hı hı, konut fiyatlarına kadar birçok alanda etkisi var. Sadece bu değil, aynı zamanda işte gübreyle ilgili, gıda ile ilgili, hı hı, de yine fiyatlara ve aslında onların varlığına, kıtlığa kadar gidebilecek bir süreç var. Bir tehlikeli dönem var beklenilen. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Hürmüz'den geçiş içinde İran bu sefer dedi ki para istiyorum. Çünkü ambargo koydunuz, mallarını dondurdunuz, geçim kaynağı yok. Bu insanlar, yani İran halkı da bir şekilde bir devlet olarak da para kazanmak, hı hı, zorunda. Ve İran'ı da buna itti Amerika Birleşik Devletleri. Bu böyle bir talep üretmeye ve istemeye itti. Bunu istediği anda da haksız duruma düştü.
0: Doğru.
1: Yani aslında böyle bir kurgunun içerisinde İran bunu istediği, yani para istediği anda ve bu güvenlik sorunu küresel boyuta taşındığı anda zaten buradan geçecek olan gemilerin alternatif yol üretmesi söz konusu değil miydi? Söz konusuydu. Hı hı. Bu noktada İran elindeki gücü de kaybederse, çünkü bu çokça konuşuldu ve gerçekten alternatif yollar, işte Türkiye'yi de ilgilendiren aslında çeşitli alternatif yollar var. Tabii ki hayata geçmesi zaman alacaktır ama alternatiflerin değerlendirilmeye başlaması İran'ı hani Hürmüz konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ile karşı karşıya getirmekten ziyade çok daha kaotik bir durumun içine, hı-hı, sürükler mi? Yoksa bu çok uzun bir zaman alır ve dolayısıyla bu süreç içerisinde de bir anlaşma olup Hürmüz tekrar eski güvenli geçiş haline döner mi?
0: Şimdi Hürmüz konusunu sanki İran savaşın ötesine taşıma niyeti, evet, var. Yani bunu buradaki mevcut rejimi devam ettirmek istiyor. Yani her durumda. Hatta bunun artık resmi böyle haritalar vesaire, doğru, yayınlanmaya başlandı ki bu haritalarda yani yine hem Körfez'deki hem üçüncü ülkeleri de rahatsız etti artık. Çünkü resmi olarak geçiş yollarının belirlendiği, hı-hı, vesaire haritalar yayınlandığı zaman bu sadece bir bölgenin kapatılmasından ziyade artık buranın genel denetiminin ele alınması anlamına geldi. Şimdi bu uzun vadeye yayılması halinde bir kere bunu kimse kabul etmeyecek. Ve bu uzun vadeye yayıldığı zaman da o işte korktuğumuz bölgesel çatışma, savaş, evet, ihtimalini çok somut hale getirir. Yani şunu söyleyelim, Körfez ülkeleri İran'la karşı karşıya gelmemek için elinden geleni yaptı.
1: Yapar,
0: bunu,
1: doğru,
0: görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani vuruldular, günlerce vuruldular, ona bile cevap vermediler. Ama bu kadar artık hem girişi hem çıkışı kapatıp, yani bu kadar zenginliğin üzerinde oturup da açlıkla sınanan ülkeler haline gelmeleri, bunun cevabını verirler bu bir tarafta. Diğer tarafta alternatif arama noktasında aslında bir süredir bu alternatifi arıyor İran. Yani abluka başlamadan önce sanki benim duyduğum ve gördüğüm, İran böyle bir abluka olabileceğini fark etmiş. Ve buradan alternatif yollar arıyor ki bu alternatif yollar da maalesef Türkiye'yi içermiyor. Hı hı. Yani Pakistan üzerinden ya da Kafkas...
1: İran'ın aradıkları içermiyor. Evet.
0: Ya işte Pakistan üzerinden alacağı bazı işte yollar, hı hı, belirlendi. Hem demir yolu hem karayolu, Pakistan limanlarından taşınacak şeylerin gelmesi. Veya Hazar üzerinden, hı hı, yine belli rotalar belirlendi. Ve

0: Buralardan da ihtiyacı olan, en azından yani ihtiyacı olan gıda gibi böyle acil ihtiyacı olan konuları buralardan hızlı şekilde alabileceği bir ortam oluştu. Pakistan'da bunun anlaşması yapıldığını dair bazı bilgiler var.
1: Evet.
0: Ve bu anlaşma yapılırsa halihazırda Çin'in parasını verdiği o liman ve yollar üzerinden İran kendine bir soluk borusu açmış olacak. Bu da Amerika'nın aslında hiç istemediği bir şey. Çünkü elindeki kozu düşürmüş olacak, azaltmış olacak önemi. Ama bu ne kadar sürdürülebilir? Yani Pakistan'ın veya Hazar üzerinden taşınacak olan diğer mallardaki kaynak ülkenin niyetine bakmak lazım. Burada da işte İran'ın bu ülkelerle ilişkileri veya Amerika'nın bu ülkelerle ilişkileri, baskıları üzerinden konuşmak gerekecek. Ben burada da Çin konusuna tam bu noktada girileceği kanaatindeyim. Yani ben yakın vadede Amerika ile Çin'in karşı karşıya geleceğini düşünmüyorum.
1: Ha, yok, evet.
0: Yani hem askeri olarak belki uzak vadede bile çok karşı karşıya geleceğini zannetmiyorum. Çünkü yani Çin o şeyi oluşturamayacak.
1: Evet.
0: Ama ekonomik olarak da kolay kolay karşı karşıya gelmeyecekler. Çünkü iki tarafta birbirleriyle işbirliği yaptığında daha fazla kazanacaklarının farkında.
1: Farkındalar. Bir de görüşmeleri var zaten.
0: Tam da bu ay içerisinde hem işte sanırım İran'da... Arakçı gidiyor.
1: Donald Trump'tan önce Arakçı gidecek, bir görüşme olacak, sonrasında da Donald
0: Trump gidecek ve
1: olacak.
0: İran iki tarafla da düzeltiyorum. Aynen. Çin iki tarafla da görüşmüş olacak. Tam burada işte Çin'in Çin'e karşı Amerika'nın daha ne kadar jest yapacağını göreceğiz. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda bir jest yaptı, Çin gemilerinin bazılarına izin verdi. Pakistan konusunda Çin'e bir alan açtı. İran'da Çin destek veriyor mu sorusuna ilk Trump cevap verdi. Hayır, Çin bölgede değil diye. Yani bu ilişkiler somut bir yere bağlanacak gibi görünüyor.
1: Peki şimdi yönetmenimden rica edeyim, Donald Trump'ın o sert açıklamalarını alalım. Kısaca onlar üstünde de konuşalım hocam. Donald Trump çünkü aslında Arakçı ile de karşılıklı açıklamaları var. Buyurun isterseniz geçelim böyle. Donald Trump İran'a sert tehditte bulundu. İran'ı yeryüzünden sileriz dedi. İlk açıklama değil tabii ki bu. Biliyorsunuz taş devrine döndürürüz yani. Açıklaması da vardı. Hürmüz'e ABD gemilerine saldırırlarsa karşılık veririz. İran'ı yeryüzünden sileriz dedi ABD Başkanı Donald Trump. İran limanlarına yönelik abluka tarihin en büyük askeri manevrası dedi. Abluka sonrası İran müzakerelerde daha esnek hale geldi açıklamasında bulundu. Şimdi Donald Trump'ın kısaca bir değerlendirmenizi alayım. Neden? Çünkü çok iddialı açıklamaları var ama sahadaki durum ve hani lider açıklamaları zaman zaman birbiriyle %100 örtüşmez. Daha içeriye dönük de bir takım mesajlar veriyor olabilir. Ama Donald Trump'ın bu tehditlerinin devam etmesini süreç açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Trump aslında genel olarak hep böyle söylemle politika inşa eden bir lider. Yani önce bir şey söyleyip daha sonra arkasını doldurmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: İran konusunda da bu savaş içerisinde de defaatle bunu yaptı. Ama burada yani savaşın şimdi bazı haklı olduğu yerler var. İran mesela daha uzamasını istiyor savaş vesaire dedi. Evet doğru, İran daha uzamasın istiyor ama Amerika da istiyor bunu.
1: Evet.
0: Ve ikisi de evet bunu istiyorlar ama masaya oturduklarında karşı tarafa bunu söylemiyorlar. Önemli olan nokta bu. O yüzden şimdi bu daha esnek hale geldi kısmı da tabii yani süreç... gittikçe iki tarafı da esnemeye itiyor ama İran ne kadar esneyebilir burada?
1: Doğru.
0: Bunu bir kenara not etmek lazım. Burada esnetenin belki de karşılıklı ülkeler değil, Pakistan gibi bir ara bulucunun iki tarafı da esnetmeye çalıştığını göz ardı etmemek lazım.
1: Diplomasinin oradaki önemini görüyoruz. Peki bir de Arakçı ile Donald Trump'ın açıklamaları devam ediyor. Arakçı'nın da açıklamaları, Kalibaf'ın da açıklamaları var. Çok özür diliyorum, onlara da bakalım. Meclis Başkanı Kalibaf'ta mevcut durum ABD için sürdürülemez açıklamasında bulundu. ABD ile müttefikleri ateşkesi ihlal ederek ve abluka uygulayarak deniz taşımacılığını, enerji güvenliğini tehlikeye attı. Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denge kurulma aşamasında mevcut durumun devamı ABD için sürdürülemez dedi. Aslında konuştuğumuz şey yani her iki ülke için de sürdürülebilir olma ihtimali yok zaten bu durumun. Donald Trump da bir açıklamada daha bulundu. Dedi ki İran savaşı 3 hafta daha sürebilir. İran'a yönelik yönelik operasyonlar henüz tamamlanmadı. 2 ila 3 hafta daha sürebilir. Ne olursa olsun biz kazanacağız dedi Donald Trump. Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanırız dedi.

0: askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanabilecek durumda olduğunu her zaman söylüyor Donald Trump. Evet. Ama aslında o kadar da kolay olmadığını görüyoruz.
1: Yani şimdi şunu söylemek lazım. İlk başta bu kadar İran'ın direnemeyeceğini tahmin

0: Gemi burada. İkisi Umman Denizi'nde olmak üzere uçak gemileri burada vesaire. Yani Hexet bugün şunu söyledi. Amerikan ordusu savaşın ilk gününe göre bugün daha güçlü dedi. Şimdi bu tabir yani yarın öbür gün çok tartışılacak. Çünkü Amerikan ordusu dediğiniz şey eğer 60 gün önce daha az güçlüyse bugünden doğal olarak o süper güç Amerika'nın demek ki her yerde her zaman da çok güçlü olmadığı algısı oluştu. Bu da Trump'a iyi yazmadı. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim ve karşılıklı açıklamalar bundan sonrasında ne getirecek tartışacağız, konuşacağız. Ama biraz da gelin milli bir gurur yaşayalım. Ben yönetmenimden rica edeyim Baykar'la ilgili olan ledimizi. Çünkü Baykar yine dünya basınındaydı. İngiltere merkezli Middle East Eye Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımları ele aldı. Baykar'ın K2, Sivrisinek ve Mızrak adlı platformlarına detaylı olarak yer verdi. Bakalım yapay zeka destekli yeni platformlar, koordineli sürü operasyonları, hassas vuruş kabiliyeti ve elektronik saldırılara karşı direnç sağlıyor. Bu özellikler Türkiye'ye modern savaş alanında önemli bir üstünlük kazandırıyor. Türk havacılık şirketi Baykar'ın K2 kamikaze dronu küresel seyir sefer uydu sistemlerini kullanmadan hassas vuruş gerçekleştirebiliyor haberi vardı Middle East Eye dergisinde. Ne dersiniz hocam? Yani çok güzel gelişmeler ve hakikaten bir gurur haline
0: Evet.
1: geliyor tüm bu haberler. Şimdi hem kamikaze drone'u hem sivrisinek hem mızrak bunlar da gerçekten bugün ben de çok fazlaca açıklama ve haber dinledim. Baykar'ın geliştirdiği tüm bu sanayideki attığı adımlarla ilgili neler söylersiniz?
0: Yani
1: Onları bir
0: burada
1: paylaş.
0: özellikle bu yeni atılan adımlar bir kere şunu açık şekilde söyleyebiliyoruz. İnsansız hava araçları artık savaşlarda yeni cephe, yeni bir platform. Bunu İran'da gördük ki İran'ın da yani nispeten başarılı olduğu bazı noktalarda sahada çok etkili elinin etkili olmasını sağladı. Ama burada özellikle bu haberde üstünde durulan birkaç nokta önemli. Bunlardan birincisi yani kamikaze dronların sürü harekatı yapması çok önemlidir. Bunu dünyada yapan ülkeler bunun ne kadar etkili olduğuna dair analizleri de yapıyorlar. Bu bir kenara not etmek lazım. Ama belki de burada önemli olan bu küresel seyir sefer yani GPS sistemlerinin dışında hareket ediyor olması. Bu neden önemli? Çünkü hatırlarsanız İran mesela İsrail'e attığı füzelerde bu GPS sistemleri haricinde bir yol bulması gerekiyordu. Çin burada destek verdi. Çünkü ancak o şartlarda hedefi vurabilirdi İran'ın elindeki bu hem İHA'lar hem füzeler. Şimdi bu İHA GPS sisteminin dışına çıkarılıp sadece saha haritalamasıyla yolunu bulabiliyor olması aslında bir şekilde o konumlama sistemlerinin de kendini dışarına çıkarıyor. Böylece de bir bağlantı noktasından da koparıyor. Bu önemli.
1: Çok önemli. Bir de Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı bir video vardı. Onu da vermek isteriz, paylaşmak isteriz. Efes 2026 tatbikatına katılan TB3 SİHA. Burada görüyoruz hocam. Şöyle döneyim ben de. Şöyle tam ekran verebilirsek biz de. Türkiye'de düzenlenen en büyük askeri tatbikatlardan bir tanesi Efes 2026. Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı etkinliği gerçekten çok önemli. Yani gurur dolu gelişmeler. Bunları izledikçe hem sanayi alanında ne kadar geliştiğimizi hem de dünyadaki aslında hem bölgede hem de dünyadaki yerimizi nasıl algılandığını da çok
0: gösteriyor.
1: daha net olarak görüyoruz.
0: Bununla ilgili şunu hatırlatacağım hocam eğer müsaade ederseniz. Bir NATO tatbikatında hatırlarsanız Baltık Denizi'ne gitti. Hem TCG Anadolu gemisi ve üstünde de yine bu İHA'larla. Ve bu İHA'lar o dalgalı Baltık Denizi'nin kuzey denizinde, o büyük

0: dalgalı Kuzey Denizi'nde Anadolu gemimize iniş ve kalkışı sorunsuz gerçekleştirebildi. Bunu da yapabilen işte nadir ülkeler var. Onun da başarısını göstermiş olduk NATO üzerinde.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun efendim. Mercek programının sonuna geldik. Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibimize de çok teşekkür ediyoruz. Perşembe akşamı tekrar burada olacağız yeni gündem konularıyla. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam İran'ı konuşacağız komşumuz ama aslında İran'ı ülke olarak konuşmayacağız. Daha doğrusu coğrafyamızı, bu toprakları ister istemez bizi de konuşacağız. Çok kıymetli bir hocamızla Hasan Nuri Yaşar'la. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hasan Bey, biz komşularımızla ilgili çok okuyan yazan bir millet değiliz. Yeni yeni galiba biraz okur gibiyiz. İran da bunlardan biri. Bugünlerde savaşla birlikte şöyle bir şey işitiyoruz. 2500 yıllık bir medeniyet diye. Bunu Batı medyasında da işitiyoruz. Türkiye'deki medyada da işitiyoruz. Üstelik mollalar falan diye atıp tutan siyasi görüşten bakan insanlar bile bunun altını çizerek vurguluyor. 2500 yıllık medeniyet derken de insana ister istemez İran'da şu anda gördüğümüz insanların aslında 2500 yıldır burada medeniyet üzerine medeniyet inşa ettiği zanlı da doğabiliyor. Şöyle sorayım, ne demek istiyor bu cümle ve bu topraklardan bugün İran dediğimiz ve daha da geniş bir coğrafyadan aslında söz ederken kimler geldi, kimler geçti, neyden söz ediyoruz?
2: Şimdi,
0: ve niçin böyle söylüyoruz tabii?
2: Evet. Yani insanların İran'dan 2500 yıllık bir medeniyet, medeniyet kelimesini bir taraf bırakalım da bir ülke, bir
0: devlet,
2: kültür,
0: o da
2: devlet
0: söyleniyor
2: olarak söylemeleri, hani kesintileri bir tarafa bırakalım da yani Perslerin bu bölgeye geldiği, çünkü Persler bu bölgenin insan değiller. Bu bölgeye Hindistan'dan geldiler. Bu bölgeye geldi, devlet kurdukları tarihten itibaren 2500 yıl geçti gerçekten. Dolayısıyla bu bakımdan 2500 yılda bir yanlışlık yok. Hı hı. Ama buradaki şaşırtıcı, yani burada garip olan şey şu. Yani 7000 yıllık bir medeniyetin içerisine gelip bana ben 2500 yıllık medeniyetim demenin bir manası yok. Çünkü bu bölgenin zaten medeniyeti minimum 7500 yıllık bir medeniyet var. Orada 2500 yıl demek dünkü çocuk demek yani. Avrupalılar için bunun önemi var. Çünkü Avrupalılar çok eskiden beri özellikle 18. yüzyılda okuyan, yani bütün modern tarihin ortaya çıkıştığını sağlayan her şey 18. yüzyılda oldu. Bunu bir defa oturup çalışmak lazım. Yani 18. yüzyıl hep bugün yaşadığımız her şeyin başı, hatta belki de sonu oldu yani. Dolayısıyla bütün arkeolojik kazılar, işte şeylerin, hierogliflerin okunması, çivi yazıların okunması, işte İran'ın ilk defa varlığının İranlılar tarafından değil de bu çivi yazılardan itibaren ortaya çıkması, yani bu aslında onların da öğrendiği bir hikaye, bildikleri bir hikaye değil yani çok fazla yani. İşte biraz şeyden, Şehname'de ortaya konulan ama esas itibariyle bu keşiflerle ortaya çıkıyor, arkeolojik keşiflerle. Batılılar bu bölgeyle, yani medeniyet özellikle zenginleşip dünya üzerinde bir egemenlikleri de oluşunca

0: İnsanlar tabii her zaman tarihe bakar. Yani yaşlı insanlar, belli bir kültüre oluşmuş insanlar bir müddet sonra tarihçi olur her yerde yani neredeyse. Bu medeniyetler içinde böyle yani kültürler içinde böyle. Batılılar da bu işler ortaya çıkıp da ya binlerce yıl önce bizim bildiğimiz her şeyi biliyorlarmış insanlar. Biz hiçbir şey bilmiyormuşuz. Bizde bir yanlışlık yok. Bu mutlaka biz bu unsur oranın bir parçası olmalıyız iddiasıyla kendilerine birçok bölgede bir kök aramaya girdiler. Mısır'la uğraştılar. Mısır'dan bir şey çıkmadı. Mezopotamya'ya getirdiler. Asurlarla dil bağlantısı kurmaya çalıştılar. Hatta Avrupa dillerinin Sami dilleriyle bir ortaklığı olduğu iddiasını vardırdılar. İşte o da fos çıktı. O da gerçekleşmedi. Sonra acaba daha derine inip acaba Sümerler ve Elamlarla bir bağımız var mı dediler. Oradan da bir şey çıkmadı. Dolayısıyla ortaya çıktı ki ilk medeniyetin kurulucusu olan Turani kavimler, ilk yazıyı bulan Turani kavimler, sonra bu kavimlerin yakınında olduğu için ve işgalci bir güç olarak bölgeyi istila eden Sami kavimler ve onlardan sonra bölgeye ilk gelen ve halen de burada kalan Hindistan üzerinden gelip kalan İrani topluluklar var. İrani toplulukların dilleriyle yani onların Hint Avrupalı unsurlar olduğu ortaya çıkınca yani Romanya üzerindeki Romanya bozkırlarından veya düzlüklerinden Ural dağlarını geçerek bu bölgede işte Hintliler Hindistan'da, İranlılar da bu tarafa doğru geldiler. Bu milattan önce 1500'lü yıllarda gerçekleşti. İranlılarsa bölgeye milattan önce 8. yüzyıl civarında geldiler. Yani bugünkü Basra Körfezi'nde bulundukları yere, İran coğrafyasına. Böyle bir ilişki kurunca o zaman ve bunların böyle olunca Avrupalılar pek sevmeseler de bugünkü halini İran'ın yine de bu eski Pers topluluğuyla yani bugünkü Farslarla değil geçmiş Pers topluluğuyla kendilerine medeniyeti yakınlık bakımından bir ilişki şeyi bulabildiler. Bir link attılar buradan yani. Dolayısıyla bununla medeniyetin kurulduğu bölgede var olduklarını gösteren bir işaret vermek istiyorlar insanlara. Başka bir bağ kalmayınca yani. Onun için İran tarihi üzerine büyük bir şeyle gidiyorlar. Bunu açığa çıkarıyorlar. Böylece kendilerinden bir toplumun orada olduğu. Yani Hint-Avrupa araştırmaları var dünyanın her tarafında. Çin'e gidiyorlar. Burası Hint-Avrupalılar tarafından kuruldu diyorlar. Oraya gidiyorlar. Mesela Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidiyorlar. Burası Hint-Avrupalılar tarafından kuruldu diyorlar. İşte bunu Sümerler falan yapacakken yapamadıkları ortaya çıkınca bu İran'la yetinmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla buna bir vurgu yapıyorlar. Ama bu vurgu Avrupa'ya göre daha derin ve eski olduğunu göstermek için yapılan bir şey. Çünkü bölgenin dediğim gibi tarihi milattan önce 5. yüzyıldan beri yazı 4. yüzyılda özellikle şey var. 4000. yılda yazı keşfedildiği için milattan önce. Yani Perslerin gelişinden 3000 yıl önce orada zaten medeniyet tekamül etmiş. Yani bu eskilik Avrupalıların kendilerinden olan bir parça için bir övgü. Kendilerine yaptıkları bir vurgu aslında yani. Bir bağ kuruyorlar bölgenin. Kadim medeniyetiyle bir bağ kurma bakımından böyle. Ama bunu İranlılar söylerse biraz tabii ayıp olur. Çünkü neticede bunu söyledikleri bölgedeki insanlar İranlılar gelmeden 5000 yıldan beri orada yaşıyorlar. Mesela Bahreyn'i düşünün. Bahreyn Dilmun eski ismi. Yani o bölgenin en eski, en tüccar unsurları onlar. Yani daha İranlılar belki ticaretten bilmiyorken bile, göçebe çobanlarken belki de bozkırlarda, onlar oradan Hindistan'dan
1: adı
0: ticaret yaparak.
1: Adı hala aynı değil mi? Efendim? Adı hala aynı.
0: Tabii yani yine o bölgeye Dilmun deniyor ama, yani mesela şimdi Bağdat'ın bulunduğu Diyala bölgesi, ondan sonra Umman mesela bulunduğu bölge. Bu bölgeler hep en başından beri, yani milattan önce 4000 yıllarında bölgenin coğrafyasının, medeniyet unsurlarının bütün tam anlamıyla tekemmül etmesini yol açan ticari zenginliği oluşturan yerler aynı zamanda.
1: Aslında getirdiğiniz haritayı da koyalım bazen.
0: Bence evet koyalım oraya yani.
1: Evet ledlerde görsel olarak zihnimizde
0: bir birinci harita yani şekillensin. İki harita vardı bir tanesini koyalım önce.
1: Olur.
0: Orada kim varmış?
1: Peki.
0: 1200 milattan önce 1200'lü yıllarda orada kim varmış?
1: 1200 demeden kabaca hatırlayalım diye sorarsam kimler geldi, kimler geçti? Yani Elamlılar, Medler. Ne söylersiniz?
0: Efendim bölgenin, kim ne bıraktı? Bölgenin medeniyet kurucu unsurları Zagros dağlarından inen topluluklar, Turan toplulukları bunlar. Yani Sümerler bunların dilleri zaten dil üzerinden yapılan tartışmada hiçbir dile uymadığı için sorun çıktı. Yani başlangıçta bunu Samilere mal edilecekti. Akat öyle olmadı orada çünkü akatlarla ancak bir bağlantı kurulabiliyor. Halbuki akatlar zaten işgal ettikleri coğrafyada medeniyet tekemmül etmiş. Hem Sümerler hem Elamlar var orada yani. Onlar Zagros dağlarından inen halklar peş peşe iniyorlar. Yani biri gidiyor birisi geliyor yani. Orada sürekli biçimde o dağ ve vadilerde, ormanlık alanlarda topluluklar bir müddet sonra çoğalıp aşağı iniyorlar. Orada zaten madencilik yapıyorlar. Ondan sonra seramik işleri, bir sürü şey var. Zenginlik var o bölgede.
1: Su yolları.
0: Yani. Su yolları, her şey var orada yani. Dolayısıyla onu bir müddet sonra ovalara taşıyorlar ve ovalarda şehirler kurup şehir devletlerle yani bir federasyon biçiminde yaşayan orada bir kültür var. Onun için ilk imparatorluk kurmuş bir insanlar değiller bunlar. Ama ilk devletleri, şehir devletlerini kurmuş ve onları federasyon biçiminde yöneten bir sert bir federasyonla yöneten bir medeniyet var orada.
1: Ama biz mesela işte böyle az buçuk malumat varış konuşmaya girişildiğinde işitiyoruz ki mesela eyalet de aslında Perslerin insanlığa katkısı gibi.
0: O tabii şey yani bu çalışmaların Persler üzerinden yürütülmesinden kaynaklanan bir şey. Mesela bizde idari hukuk tarihinde eyalet sisteminin ilk defa Persler tarafından satraplık olarak kurulduğunu biliyoruz, söylüyoruz.
1: Bu akademide de var.
0: Bu tabii.
1: Yani bu sanki ben şey gibi anladım. Yani çok da bildiğim mevzular değil ama tıpkı bu 2500 yıllık medeniyet hikayesi gibi.
0: Evet,
1: bu da
0: evet.
1: Acaba
0: şimdi
1: şey mi demiştim?
0: Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, siz şaşıracaksınız.
1: Ha, değil, buyurun.
0: Biz bu satraplıkların oradan olduğunu nereden biliyoruz? Herodot tarihinden biliyoruz. Hı. Herodot diyor ki ilk diyor valilikleri oluşturup satraplıkları kuranlar Persler diyor. Ve bu hikaye alınıp tabii sonuçta geniş bir şeye. Arkeolojik kazılar yapılıp da ortaya çıkınca Perslerin idari dilinin yaklaşık 150 yıl boyunca Elamca olduğu, bütün kayıtların Elamca tutulduğu.
1: Yani Persçe olmadı.
0: Tabii Persçe olmadı. Yani ticari ve idari kayıtların tümünün Elamca olduğu ve dolayısıyla Elam idari yapılaşmasının bir anlamda Persler tarafından devralınarak sürdürüldüğü ve Elamların da kendi içinde zaten eyaletler biçiminde örgütlenmiş. Zaten dediğim gibi birazcık sert ama yani yine de şehir devletler biçiminde hepsinin başında bir enki bulunan, enki deniyor onlara. Valilerin bulunduğu yapılar tarafından yönetiliyor. Yani merkezde bir primus inter pares bir şey var. Kral var. O krala bağlı valilikler var. Eyaletler var aslında yani. Eyaletler var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu duruma benzer biçimde yönetiliyorlar yani sistem. Onu devraldığı zaman İran bunu çok merkezileştiriyor. Çünkü feodal bir toplum. Onlar feodal toplumlar değiller. Yani medeniyeti kuranlar feodal toplum değiller.
1: İran derken Persler diyorsunuz.
0: Tabii Persler
1: artık
0: feodal bir toplum. Hindistan'dan gelmişler zaten. Hindistan kültürü de öyle, Avrupa'nın kültürü de öyle. Yani Hint-Avrupa kültürü feodal bir kültür zaten. Dolayısıyla onun bu yumuşak taraflarını ortadan kaldırıp sert bir merkezi yapı kurmuşlar. Bir imparatorluk kurmuşlar. Oradaki medeniyetin çöküş anına geldiği için de aslında çok büyük savaşlar vermeden bütün bölgeye hakim olmuşlar.
1: Peki bu Büyük Kiros falan değil mi?
0: Evet, evet.
1: O dönem mi?
0: Evet, Büyük Kiros tabii o zamanlar tarih olarak şöyle söyleyelim. Aslında bizi ilgilendiren bölüm o bence. Bilmiyorum bizim tarihçiler üzerinde duruyorlar mı, duracaklar mı? Milattan önce 653 yılında Asur kralı 2. Asurbanipal ile Elam kralı Teoman, bakın Teoman diyorum yani, Teoman arasında çok büyük bir savaş ortaya çıktı oldu. Bu savaşta Elam kralı yenildi. Oğluyla birlikte öldürüldü. Böylece bütün o bölgenin Zagros dağlarından aşağı inen bütün o Turan ırklarının tümünün neredeyse bir 1000 yıl kadar geriye gideceği bir şeye, faciayla sonuçlandı bu iş. Muazzam bir facia. Dolayısıyla insanların büyük bir çoğunluğu Turan ülkesinin kuzey kesimlerini göç etmek zorunda kaldılar. Daha da kuzeye gittiler. Çünkü Asurluların özelliği şuydu. Asurlular dünyanın en zalim teşhir ülkesi. Hiçbir kimseyi bulunduğu yerde tutmuyor. Bütün insanların yerlerini değiştiriyor. Yani o meşhur Yahudilerle ilgili olan işte Babil sürgününü de onlar yapıyorlar. Mesela yakaladı diyelim şeyleri, elhamları. Elhamları Mısır'a gönderiyor. Mısırlıları bugünkü İran bölgesine gönderiyor. Oradan bir ulus buluyor, onları işte Fergana'ya gönderiyor. Bir kısmını Hindistan'a, Hindistan'dan bir şey buluyor, buraya getiriyor. Öyle bir şey yapıyor ki imparatorlukta hiç kimse oturduğu yerin gerçek sahibi değil. Dolayısıyla aslında paradoksal bir biçimde Asurlar kendi kuyularını kazmış oluyorlar. Çünkü bir dış saldırıya maruz kaldıklarında topraklarını savunacak kadar henüz yurt edilmemiş oluyorlar.
1: Bu arada haritada geldi.
0: Evet. Bakın burada milattan önce 1200 yılında Mezopotamya'da kimler varmış? Hitit İmparatorluğu, Hatti İmparatorluğu, Huritler var yukarıda. Onların şimdi Ermeniler ama aynı zamanda Çeçenler olduğu konusunda şey var. Şu Vasyukani denilen o şehir halkı Turani ırk ama yönetici kesimi Hint-Avrupalı olan, yani Mitanni bölgesinin kurulduğu yer. Aşağısı zaten Babilon, yani Babil. Yukarıda Asurlar var. O daha sonra buraya egemen olacaklar. Aşağıda Elam var. Bakın burada herhangi bir biçimde, hiçbir biçimde bir İrani unsur yok. Hiç kimse yok. Yani İranlılar bu bölgeye...
1: Milattan önce 1200.
0: Milattan 1200 yıllarında buraya gelmiş değiller. Henüz onlar Hindistan tarafındalar. Belki bir ölçüde de birazcık da Afganistan taraflarındalar. Yani bugünkü Pakistan o civarlarda henüz şeyi halletmekle meşguller. Medeniyetini orada boğmakla meşguller yani. Orası tamamlandıktan sonra bu tarafa geliyorlar. Yani orada Hindistanların gelişi oradaki medeniyeti sona erdirdi. Bu oradaki medeniyet sona erip artık Zintekin ölü medeniyet haline geldikten sonra başka bir şey orada oluşmadı. Yani yeni bir medeniyet doğmadı. Oradan kalan kırıntılarla bir şey ortaya çıktı.
1: Ama zaten
0: o toprakta hep bu bölgeye böyle... geldi. Bu bölgenin ölümüne yol açtı yani.
1: Öyle bir şansı oluyor galiba Perslerin, değil mi? Yani gelip
0: şimdi uluslar vardır.
1: Ölme zamanına denk düşmelerinden, evet, söz edebilir miyiz?
0: Yani bölgenin tabii
1: kendinden bütün öncekinin.
0: En son artık yani Asurlarla medeniyetin son noktasına geldiğinde son darbeyi vuranlar İrani halklar oluyor bölgeye. Yani uluslar vardır medeniyet kurar. Uluslar vardır medeniyetleri dağıtır. Sağdan sola götürür. Aşılar. Mesela Türkler için öyle söylenir yani. Ben ona katılmıyorum da. Bazı uluslar vardır medeniyet düşmandırlar. Öldürürler bulundukları yer. O farklılıkları ayak uyduramayınca onları yok etmek isterler. Yani oradan alıp onu büyütmezler. Onu çoğaltmazlar. Yani.
1: Bunu neye koyuyorsun?
0: Bu Hindistan'da da burada da iki medeniyetin ölümüyle sonuçlanan bir gelişmeye yol açıyor. Çünkü oradan yeni bir şey ortaya çıkmıyor. Yeni bir dil yok, yeni bir yazı biçimi yok. Halbuki o tarihlerde Yunanistan'da aynı anda düşünebiliyor musunuz? Yunan felsefesinin en muhteşem insanları ortaya çıkmış durumda. Onların bir benzerinin İran'da olduğunu göremiyoruz. Yani bir müddet sonra mesela Sokrat, Platon benzer devirlerde yaşıyorlar yani. İran'dan bizim elimize öyle bir eser kalmış değil yani. Henüz İran'a uygun bir ortama gelmiş değil. Yani yeni bir büyük bir medeniyetin ele geçirilip onun organizasyonuyla meşgul olan bir feodal kültür. Şimdi ikincisinde bakın geldiğinde oldu?
1: İkincisi.
0: İran gelmiş artık. Persler aşağıdan gelmişler. Aşağı yerleşmişler. Med kavimleri yukarıda. Bu artık şeye gelmiş. Herod tarihine yaklaşmışız. Yani Yunan.
1: Şimdi kaç yüzyıl birden gittik?
0: 600 yıl daha ilerledik. Yani 600 yıl daha yaklaştık bu tarafa. Yaklaştığımızda
1: çünkü
0: İran'da,
1: bizim maksadımız Persleri konuşmak.
0: Evet, Persler. Persler aşağıdan gelip Körfez'e yerleşmişler. Tabii burada şimdi burada bu kadar medeniyet var adı Basra Körfezi'yken, yani İran'ın buraya ta medeniyetin sonunda gelip buraya Pers Körfezi ismi vermesi biraz garip olmuş ama herhalde harita hatası olsa gerek. Orasında da bizi her zaman biz oraya Basra Körfezi diyoruz yani.
1: Evet, kim? Bu Fransız haritası.
0: O önemli değil yani.
1: Hayır, öyle gözüküyor. Demek ki Pers demişler.
0: O benim söylediğim yani eski o Persçilik ve medeniyetle bir bağlantı kurma unsurunun sonucu olarak oraya verilen isim, Persleri şu anda beğenmişseler bile yine de bir Fransız için tercih edilen isimdir yani. O öyle düşünüyor.
1: Şimdi onu biraz ileride konuşuruz belki.
0: Biliyoruz yani.
1: Düşmanımın düşmanı. Evet. Dostumdur hikayesi gibi bir şey herhalde bu.
0: Yani,
1: biraz da. Yani böyle bir motivasyon. Hint Avrupacılık.
0: Yani nasıl, evet, ki? Biraz mesela bugün Samiler konusunda aralarında müthiş bir itilaf var değil mi? Yahudilerle Arapların arasında. Yani Sami ulus arasında müthiş bir itilaf var.
1: Evet.
0: Normalde bu Sami ulusların iki ayrı medeniyet kavgası yapmalarından kaynaklanan bir şey. burada iki ayrı medeniyet değil, geçmiş bir medeniyet ortaklık yapmak amacıyla oluşan bir birliktelik.
1: Yani bir tarih yazımı
0: evet,
1: söz
0: yani
1: konusu.
0: Şöyle düşünün mesela, bakın Herodot diyor ki Medlerle Persler diyor birbirine yakın bir dil konuşuyorlardı diyor. Bunu söylüyor. Peki Herodot neticede o da Hint Avrupa dili konuşuyor. Niye demiyor ki bizimle İranlılar yakın bir dil konuşuyoruz demiyor. Yani Hint, Medlerle onunkinin arasındaki yakınlığı görüyor da.
1: Halbuki bugün, ya bugün değil,
0: Yunanca'yla
1: uzun süredir bu,
0: niye görmüyor?
1: Bu sanki varmış gibi bir
0: tabii
1: algı.
0: Tabii düşmanca bakıyor ya oraya.
1: Yönetiliyor. Evet.
0: Onu kendinden saymamak için uzaklaştırıyor. Ama aslında bildiği halde şey yapıyor. Mesela şimdi şeyler söylerler biliyorsunuz. İşte 18. yüzyılda bir İngiliz yüzbaşısı. 19. yüzyıl işte 18'de 19. yüzyılda. İşte birdenbire Hintçenin İngilizceye yakın olduğunu anlamış. Birdenbire anlamış yani. Şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? Belli ki o yakınlığın hiçbir önemi taşımadığı bir dönemde o konuyla ilgilenmemişler. Ama birdenbire o önem kazanmış. Bu yakınlık acaba işimize yarar mı deyip birdenbire Hintçenin aslında nasıl da İngilizceye yakın bir dil olduğunu hemen ortaya koymuşlar. Ve o bir bağlantı hikayesiyle o iş belli bir noktaya kadar yaşamış. Yani bunlar böyle olacak şeyler mi yani birdenbire? Ya adam her gün yanında kulağında söylüyor zaten, duyuyorsun yani. O gün senin ses benzerliğini kuracak şeyin yok mu? Hani iz diyelim metnine bakma diye. Bunlar hep siyasi şeyler. Dolayısıyla bu artık değerli hale gelince bu bağlantı, birdenbire bu bağlantı hemen şey yapıyor, işlevsellik kazanıyor. Körfez'e yerleşiyor, Körfez isim vermeye başlıyor. Oraya yerleşiyor şey olarak yani. İşte Hindistan'daki Hintliler arasında, işte Hintlilerin aslında Avrupalı olduğu dolayısıyla nüfus toplamında birer bir şey çıkarsa, dolayısıyla Hint Avrupalılarının dünyanın dörtte üçünü neredeyse kapsamış olacağı şeyi gerekirse oradan hemen hareket ediliyor. İşte Ari ırk tartışmaları, Aryan tartışmaları oradan başlıyor. Yani meşhur Hitler'in kurduğu Aryan tartışmaları. Ne bir şeye ihtiyacınız olduğunca şeyi genişliyor.
1: Ama İran'da buranın Aryan'ı diye görülüyor.
0: Tabii İran'da şey zaten ismi oradan geliyor. Yani İran ismi Aryan kelimesinden oluşturulmuş. Dolayısıyla İran'ın bir Aryanlıkta bir şeyi yok. Ama o sorun daha yok. Önce ondan ilgilendiği bir şey değildi. Yani bu medeniyet tartışmalarıyla bölgeye bir link atmak gerektiğinde bunu kullanmaları ihtiyaç hissettiler, onu söylemek istiyorum. Yani mesela Hindistan'la bir link kurmak istedikleri zaman da birdenbire Hintçenin İngilizceye yakın olduğunu keşfettiler. Yani bu keşif Batılıların tarihin siyasi amaçlar için kullanılmasının örneklerinden bir tanesi yani.
1: Yani bu biraz siyasi yazım tabii. Gibi bir şey mi?
0: Evet. Mesela ben şundan eminim. Eğer Osmanlı İmparatorluğu bu olayların olduğu dönemde yaşanmış olayları geriye almış alsaydık sıfıra doğru, hatta 1071'e katsa gitseydik, biz Orta Asya'da İran'da kalsaydık, ben çok eminim arkeolojik, yani bunu düşünüyorum yani, bu arkeolojik kanıtlar sonucunda aslında o medeniyetlerin kurucusunun Türkiye Turan ulusları olduğunu söyleyeceklerdi. Ama yani kendilerini bu kadar çok çektirmiş, üstüne üstlük ta işin içerisine kadar gelmiş bir milleti küçümsemeye çalışırken onu yüceltmek istemedikleri için önce ya bunları Turan uluslar kurmuş, bu yazıları keşfetmiş, bu milletleri kurmuş dedikten sonra birdenbire bu kararı değiştiriyorlar. Ne diyorlar? Bunlar herhangi bir dille bağımlı, bağı olunmaya izole diller diyorlar, izole kültürler. Birdenbire her şey izole olmaya başladı, sıfır. Mesela izole olan şeylere bakalım. Basklar izole. Şeyde. İspanya'da. Onun İtalya'da Etüskler izole. Hiç izolasyondan çıkamıyorlar yani. Her şey keşfediliyor, okuluyor. Bunların izolasyonu. Yani Latince'yi getirmiş, Latin yazısını getirmiş adamlar izolasyondan kurtulamıyorlar yani. Arkasından Sümerler izole oldu. Elamlar izole oldu. Kasitler izole oldu. Hep izole oldular. Bunların hiçbir yerle bağlantısı yok. Yani bir tanesinin mi bir bağlantısı yok yani? Hepsi birlikte mi bağlantısız yani? Bakın bunların hepsinin ortak dil yapısı bizimki gibi. Aynen bizimki gibi. Yani aglutinatif dedikleri eklemeli dil ailesine mensup bu dillerin. Günü. Sadece bu Turan dillerinin özelliğidir yani. Mesela Hindistan'da Tamillerin dili de budur. Böyle konuşurlar yani. Onlarınki de böyledir. Yani bir

0: dilin yaygınlaşması, geniş coğrafyalara dağılması sebebiyle aralarında bağlantı var. Mesela en komik olanlardan bir tanesi de şudur. Birçok bağlantı ve benzerlik olmasına rağmen ben size demin Teoman'ı söyledim. Bu Teoman'ı biz sonra nerede görüyoruz? 300 yıl sonra Çin sınırında görüyoruz. Mete'nin babası olarak görüyoruz. Değil mi? Teoman'ın oğlu o da Mete. Babasını tahttan indiriyor. Hatta öldürerek indiriyor. Ve onun yerine geçip Hun İmparatorluğunu kuruyor. Oradaki, o da Teoman yani. Oradaki Teoman bir isim değil. O günkü Hakan'ın ünvanı o. Ünvan o. Yani el amca kökeni olan bir şey. Şu birkaç örnek daha da vereyim. Mesela bazı sözcükler var bizde. Deniyorlar ki bunlar Türkçe değil. Bunlar Persçeden alınmış diyorlar. Farsçadır diyorlar. Mesela Asena kelimesi. Niye peki Asena kelimesi şey oluyor? Yani ne ilgisi var yani? Diyorlar ki bununla yine bu Batılılar. Türkler böyle büyük devlet kuracak yeteneğine sahip değillerdir. Aslında bunlar Perslerin yönetici ailelerinden bir sınıf gitmiş. Orada Türklerin dilini öğrenip Türkleri yönetmeye başlamış. Onun adı da Asena klanı olmuş. Dolayısıyla aslında bunlar Perslerdir diyorlar şey. Yönetici sınıfa diyorlar. Bununla ilgili çok makale var yani. Öyle şaka falan değil yani. Sonra anlıyoruz ki bu kelime Persçe değil. Yani kelimenin Persçe'den geçmiş olmasından hareket ediyorlar. Sonra anlaşılıyor ki bu Persçe değil. Bu Elamca bir kelime.
1: Perslere de Elamlardan geçmiş.
0: Elamca kelime bu. O meşhur onların Bisutun diye bir şeyleri var. Tabletler var şeyde şeyden kalmak, Pers İmparatorluğundan kalmak. Üç dilde yazılmış orada. Orada diyor ki Pers kralı ben Asena, isyancı Asena klanı üzerine üç defa sefer yapmak zorunda kaldım diyor. Yaptığı klan bir Elam klanı. Yani isyancı adamlar yani. Perslere sonuna kadar kalanlar da isyan etmeye devam ediyorlar yani.
1: Yani biz Perslere baktığımızda Elamlıları mı görüyoruz?
0: Biz Perslerin bize anlatılan büyük taraflarında gerçekte Elamları görüyoruz aslında. Yani idari yapıları ve ticaretle ilgili bütün yapıları aktarılmış olan kavramların tümünü Elamlardan aldıklarını görüyoruz. Çünkü zaten kendileri aslında şöyle bir şey de var yani birazcık haksızlık etmeyelim. Neticede Pers devleti çok uzun sürmedi.
1: El almış gibiler mi Elamlılardan?
0: Yani bütün şeyler ödünç aldılar. Çünkü öyle bir medeniyet yönetici kültürleri yoktu yani. Oradan göçebe çobanlar olarak geldiler. Bu medeniyetin unsurlarını aldılar, kullandılar, güzel bir devlet kurdular. Bunda bir itiraz yok. Ama bu devletin kendi unsurlarını muhtemelen kattılar buna. Ona da bir itiraz edemeyiz. Fakat çok uzun sürmedi. Yani İskender daha 300 yıl dolmadan bu devleti yıktığı için kısa bir şey oldu yani. Yani devleti öğrenmeleri, kurmaları ve tamamlamaları ve çok da savaşla geçtiği zaman büyük ölçüde savaşlar yaptılar yani çok fazla. Ta Tuna Nehri'ne kadar yani şey Macaristan'a kadar gittiler oralara yani.
1: Peki biz şimdi bugün baktığımızda yani bu konuları çalışan tarih kitaplarına Perslerin üzerindeki Elam etkisi nedir diye şöyle hızlı bir geçiş yaptığımızda bürokrasiyi görüyoruz. Yazı evet. Kültürünü görüyoruz.
0: Yazıyı görüyoruz.
1: Kıyafeti görüyoruz.
0: Evet.
1: Başka ne görüyoruz?
0: Mimariyi görüyoruz. Orada mimariyi almış, mimari görüyoruz.
1: Evet. Evet görüyoruz. Hatta dini bir takım motifler de
0: yok, dini geçtiği motifler söyleniyor. Şey şöyle. Çünkü İranlılar zaten bölgeye gelince kendi dinlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. O bölgenin şeyine uyum sağlıyorlar yani.
1: Kurban ve sunu mesela demişler. Efendim? Kurban. Onu ama bilmiyorum. Ne şekilde geçiyor bilmiyorum. Önemi yok. Mimari ve yani şehir planlama dediğiniz gibi. Yine ünvanlar ve devlet yapısı.
0: Evet geçiyor doğru.
1: Vekil harçlık mesela.
0: Evet. Ama şöyle düşünün zaten bu ilk kurul yani devlet yapısı. Şimdi şöyle düşünün. Sümerler devleti kurup da.
1: Pardon onun yanında şunu da sorayım hepsini birlikte söyleyin. Böyle bakınca. Bizdeki zan galiba baktığımızda medeniyet kurucu bir unsur gibi görüyoruz. Ama siz diyorsunuz ki medeniyet kurucu değil bunlarla birlikte yani bu saydığımız unsurlar Elam'dan ona geçmiş ve o yürütebilmiş.
0: Efendim
1: öyle mi?
0: Ya Willy Durant bu medeniyet tarihçisi, ünlü medeniyet tarihçisi zannediyorum ki merhum Hamaney'in de çok sevdiği birisi çok okumuş onu. O diyor ki zaten kitabında biz Hint

0: Avrupalılar medeniyet kurucusu bir millet değiliz diyor. Öyle bir şeyimiz yok zaten. Biz medeniyet kurmuyor. Hiçbir yerde yok. Yani Yunanlar'ın da kurduğu bir medeniyet yok. Mısır'dan ve Mezopotamya'dan sentezlenerek alınan şeyler üzerinden yeni bir soluk getiriyoruz olaylara, bakış açısı getiriyoruz. Dolayısıyla İranlıların orada zaten bir medeniyet kurucu olma vasfı yok. Kurulmuş bir medeniyetin bütününü kolay bir savaşla hatta ele geçirerek, çünkü o daha önce Asur İmparatorluğu yıkılmıştı. Medler orayı bir vekil gibi aslında idare ediyorlardı. Belki de İran'ın bu vekil kullanma yeteneği buradan da kaynaklanmıyor olabilir. Bir müddet sonra onların elinden burayı aldılar. Hatta bir saray darbesiyle. Herodot öyle anlatıyor. Ve birden herhangi büyük bir meydan muharebesi yapmadan, olağanüstü bir karşılaşmayla kalmadan, ki ben size söylüyorum ki herkesi tehcire tabi tuttukları için insanlar topraklarını savunmuyorlar. Çünkü o toprağa yeni gelmişler zaten.
1: Vatanlaştıramıyorlar.
0: Evet, hatta şöyle bekliyorlar. Belki adam gelse de bizi eski yerimize gönderir. Nitekim değil mi? Gelince Pers Kralı ilk başta gönderiyor.
1: Yani vatan diye benimseyemiyorlar.
0: Yahudileri tekrar Kudüs'e gönderiyor mesela yani.
1: Vatan diye benimseyemiyorlar.
0: Benimseyemiyor çünkü herkesin yerini değiştirmiş yani. Hiçbir kimseyi toprakla bağ olup da isyan etmesinler diye herkesi dağıtınca kimse bir toprağa savunması hale gelmiş. Yani bunun da ne kadar önemli olduğunu.
1: Sahipsiz kalmış gibi.
0: Yani öyle bir durum. Herkes bulunduğu yerde garip duruma düşmüş yani. O bakımdan büyük bir şey olmadan birdenbire bütün bir coğrafya İran'ın eline kalmış. Perslerin eline kalmış yani.
1: Katiplik geleneği.
0: Almışlar bunu ama güzel biçimde.
1: Katiplik geleneği.
0: Evet o. Çünkü yine Elam'dan. Beri, tabii. Ama şöyle diyelim yani. Her devlette mutlaka belli ölçüde katiplik geleneği olur. Yani şimdi biz Persler bu katiplik geleneğinden önce zabıt tutmayı bilmiyorlardı dememeliyiz. Çünkü neden? Onlarla bazı insanlarla uzlaşıyorlar. Bazı insanlarla bir anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmaların saklanması için mutlaka bir katip olması gerekir. Yani o kadar söylememek lazım oraya.
1: Ama yine de onlara atfediliyor.
0: Ama kurumsallaşmış biçimde bir devlet sistemi içerisinde oluşması, bu kayıt sisteminin oluşmasını sağlayacak entelektüel birikimi Elam kültüründen alıyorlar. Bu kesin yani.
1: Ama şunu kesin biliyoruz ki Elam kültürü Pers dediğimizde üzerinde çok etkili. Ondan bir geçişkenlik var yani, ondan çok şey geçmiş ve onu sürdürülebilir kılmış. Öyle
0: evet
1: mi?
0: Yani burada şöyle bir insanların aklına bir şey gelir. Hani hep Sümer deniyor da niçin biz Elam diyoruz? Hı. Çünkü Sümer kültürü Akat saldırılarıyla büyük ölçüde Akat ve Mısır'ın içerisinde daha sonra neredeyse absorbe edilerek onların yönetiminde geçti. Fakat Elamlar hem Sümerlerden önce başlamışlardı hem de Perslerin bölgeye ele geçirişine kadar yaşadılar. Bağımsız olarak kendilerini korudular. Korudukları için bölgenin bütün mirasını Perslere aktardılar. Yani aktarma imkanı buldular. Hatta ben size söyleyeyim. Yani bir rivayete göre İslam Ansiklopedisi'nin bir bu Hollanda'da yayınlanmış olan sayılarında çok güzel bir bu konularla ilgili bir çalışma var. Mesela oradaki Turan maddesinde bugünkü Huzistan bölgesinde İslam fetihlerinin bulunduğu dönemde bile Huzistan'da bazı köylerde Elamca'nın konuşulduğu yazılıyor orada. Yani Arap yazarlar onu görmüşler.
1: Not düşmüşler.
0: Yani. O zamana kadar bile yaşamış yani. O kadar dirençli bir kültür yani.
1: Peki şimdi Elamlardan aldıkları bir bürokrasi şeyi var, formu var.
0: Evet.
1: Yanlış söylemiyorum değil mi?
0: Evet, aynen öyle.
1: Bu bürokrasi formu ama mesela Abbasilerle Persler arasındaki ilişkide önem kazanıyor.
0: Efendim, tabii ki şöyle Abbasilerin nezdinde. Onlar bunu alıyorlar. Sonra buna İskender'le birlikte Yunan formu da ekleniyor. Birazcık. Sonuçta İskender de o çağda Roma'da olanları da görüyor. Yani Roma'da da Etrusk etkisiyle orada bir başka bir yine Mezopotamya'dan aşılanmış bir kültür yükseliyor orada. Bir devlet yükseliyor. Yani bu Etrüsklerin oraya taşıdığı bir devlet geleneği yavaş yavaş orada oluşuyor yani. Hatta o kurttan emen çocuklar değil mi yani ki kurucusu Roma'nın o bile bölgenin Etrüsklerin getirdiği bir şey. Dolayısıyla orada yükselirken orada da bir bürokrasi oluşuyor. Hem Antik Yunan'ın kendi başarılarından, Mısır'dan gelen yine içeride üretilmiş Sonuçta krallıklar bunlar. Onlar da bunu eklenince böylece İran'da biraz da bir karma bir şey devlet yapısı oluşuyor. Ve bu devlet yapısı bu Pers İmparatorluğu'nun birincisi ortadan kalkınca onun yerini ikinci bir Pers diyelim ki kabilesi olan Partlar alıyor.
1: Bu arada kılıç Arapların, kalem Perslerin gibi bir şey var, deyim var. O da yani, bu bürokrasiyle mi yani alakalı bu yoksa bu da onu sormak istiyorum. O siyasi yazımın bir şeyi mi?
0: Efendim bakın bütün bunların sebebi, yani Müslümanlığın sonuçta Arapların medeniyet kurma vasfı Hazreti Peygamber'le ilgili birlikte ortaya çıkan bir şey. Yani daha önceden Asurlar ve Akatlılar, Sümerler ve İlamlar tarafından kurulmuş bir medeniyetin tarafı. Yani İslam medeniyeti başlı başına bir harika. Başlı başına bir
1: muhteşem.
0: Muhteşem bir şey. Dolayısıyla bunun Araplar bununla yükseldikleri zaman tabii ki yani savaşmak için diyorum ki İran'a gittiklerinde savaşı fethi için. İran'da uzun zamandan beri o demin söylediğim geleneği tevarüs ederek kurulmuş bir düzen var ya orada yazılıyor, çiziliyor, idari yapı var, mahkemeler var, kayıtlar var. Yani artık oluşmuş
1: devlet
0: yani.
1: Çünkü o zaman da İslam devleti çok uluslu hale geliyor değil mi?
0: Tabii hem böylece oradan
1: genişliyor ve çok uluslu hale geliyor.
0: Hem İslam devleti İran'daki bu gelenekten devlet yönetimine ilişkin bir takım unsurlar alıyor. Ama aynı zamanda Bizans'tan da alıyor. Mahkemelerin bir kısmının kullanılması Roma İmparatorluğu'nun yapısının içerisinde gelişmiş olan mahkeme düzeni. Yani bunların bir şey yok ki. Açık daha önceden belirlenmiş hali. Yani arazi yapılanması birdenbire değişiyor. Arazi paylaşımları, kadastrolar çıkıyor.
1: Çünkü toprak genişliyor.
0: Tabii genişliyor.
1: Devasa genişliyor.
0: Hukuk sistemi, bunlara ilişkin kurallar. Yani önceden nasıl yapılıyordu? Bir de kayıtlar ele geçiriyor. Kayıtlara bakılıyor vesaire falan derken İslam kültürü bir taraftan Sasanilerden, bir taraftan da Bizanslardan elde ettiği olağanüstü iki birikimi sentezleyerek kendine özgü tabii kendi temel İslam prensiplere uygun olmak suretiyle bir hukuk ve siyasal düzen ortaya çıkarıyor. Ama burada Perslerin elinde o geçmişten gelen birikimi kabul etmek gerekir. Yani.
1: Bu şey Bermekiler nedir? Bürokrasinin efsanevi ailesi diye tarif edilen.
0: O konuda da bir tartışma var. Yani Bermekiler Afganistan'da
1: evet.
0: Bir aile ve Sasanileri diyelim ki.
1: Hayır, yani eskiden Perslerden konuşurken niye Bermekilerden de konuşuyoruz?
0: Şundan konuşuyoruz. Aslında Afganistan'daki onlar da Belucilerler de onlar da hep Hint Avrupalı topluluk. Bunlar aynı benzer dilleri konuşuyorlar yani. Hmm. Dolayısıyla mesela bugün Afganistan'da ne konuşuluyor? Konuşulandır. İran bir dinin bir şeyi.
1: Yani bunlar Budistler sonra Müslüman evet. Oluyorlar.
0: Bunlar evet yani bu sonradan Müslüman olmuş Hint Avrupalılar ama Bermekilerin Türk olduğunu söyleyen de var. Yani ta Kuşanlardan beri devlet hizmetlerinde olan Kuşan İmparatorluğu var Hunlardan sonra kurulmuş. O devletin içinde de bunların var oldukları çok daha eski bir aile oldukları söyleniyor. Hayır Afganistan'da Sasaniler döneminden sadece işte onların bir kısmından hareket edilerek veya o bölgedeki işte küçücük devletçiklerde idari görevler yapmaktan dolayı hep tecrübeli bir aile oldukları söyleniyor. Yani üzerlerinde çok spekülasyon var. Ama kesinlikle yani önemli bir aile. Hala üzerinde son derece çok roman yazılıp okunacak bir şey yani. Yani Abbasileri büyük ölçüde onlar
1: yönettiler. Harun Reşit.
0: Yani. Harun Reşit kendisinin memleketi yönetmediğini anlayıncaya kadar epey bir vakit geçirdi yani.
1: Şimdi heyecanlı konulara geleceğiz. İkinci bölümde daha çok galiba bir araya gideceğiz.
0: Peki.
1: Asırlarda gezindik ama şimdi biraz daha bildiğimiz zamanlara geleceğiz galiba ikinci yarıda. Küçük bir ara birazdan buradayız.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Tabii şöyle sorayım, Persler ve Müslümanlık, İslam. Çünkü bizim şöyle bir zannımız var İran'la ilgili. Biz İran hep Şii zannediyoruz.
3: Evet.
2: Halbuki İran Şii değil. Yani 16. yüzyıldan beri Şii, değil mi? 15-16 mı? Şii topluluklar var ama evet. İran Şii değil, Sünni. Evet. Hatta Sünniliğin önemli bir merkezi konumunda.
3: Yani İran... İran şöyle bir özelliği var, onu kabul edelim. Yani İran bölgeye geldiğinde henüz yazılı kayıtları olmasa da bile, daha sonra yazılı kayıtları hale getirilse bile, Zerdüştlük diye bir dini şey vardı.
2: Ha, bir yani, de ondan geçenler var.
3: Tabii bir peygamberi vardı sonuçta Zerdüşt diye. Bu Zerdüşt aslında tek tanrı dinlere yakın bir şey var.
2: Hatta şey rivayeti de var. Yani deforme edilmekle birlikte zamanında...
3: Yani zamanında ilahi dinlere yakın
2: evet.
3: Birçok şey var. Hatta o şeyde yani söyleminde Perslere hiç alınım değilse temizlik bakımından Türkler örnek alsanız iyi olur diye tavsiyeleri de var yani. Hı. Öyle bir karışık.
2: Öyle
3: ben
2: mi?
3: De onun Avesta üzerine yapılan çalışmaların bir şeyi var, arşivi. Onlar üzerinde bir şeyim de var, hazırlığım var ama bakalım nasıl olacak. Yani ben bunları
2: toparlayayım. Bu cümleyi tekrar eder misiniz?
3: Efendim?
2: Şu söylediğiniz cümleyi tekrar eder misiniz? Tavsiyesini.
3: Pers kabilelerine Türkler kadar birazcık temizliğe riayet etsiniz diyor.
2: Kim diyor?
3: Zerdüşt söylüyor. O da temiz birisi. Temizlik konusunda ısrar ediyor. Biliyorsun İslam'da temizlik konusunda ısrar vardır yani. Onun. Dolayısıyla onun da böyle bir ilahi bir şeyi var yani. O klasik sanki bir nasıl söyleyelim hani belki de öyle bir kaynağı varsa bilmiyoruz şey geçmişleri ama ben başka bir şey söylemek istiyorum.
2: Buyurun.
3: O da şu, bu bilgi birikimiyle birlikte olunca yani bir din normal paganist bir toplum değil yani onu demek istiyorum. Mesela Avrupa'da Hristiyanlık ton derece pagan bir toplum içerisinde yayıldı. Yani bir anlamda onları insanleştirme şeyi gördü. Halbuki İslam medeniyeti Pers milliyetçiliği dışında İranlılarla karşılaştığında veya Perslerle karşılaştığında aralarında yüksek bir çatışma olmadı. Yani şey çatışması. Çünkü neticede İslam yüksek bir kültür iddiasıyla yani nitekim öyle olabilecek ve bir müddet sonra da öyle ona dönüşen bir şey getirdi. Bir ilham verdi bütün bu müminlere, inananlara. İran onun bir parçası olduktan sonra bu kültür içerisinde kendi en parlak insanlarını ortaya çıkardı. Yani biz bugünlere kadar İran'ın biz geçmişte konuşup da işte bir Aristos'u yok, Platon'u yok, Brahman falan dedik geçtik ya geçmişte. Yazısı yok, hiçbir şey yok vesaire
2: demedik.
3: Falan
2: filan. Aslında mirasçı. Bu yayında demedik. Sohbet
3: ama Müslüman
2: ederken
3: olduktan
2: dedik.
3: Sonra.
2: Sohbet ederken demiştik onu.
3: Evet.
2: Onun için siz tekrarlayın.
3: Yani Müslüman oluncaya kadar İran'ın krallarının dışında hiç ismini bilmiyoruz kimsenin varlığını. Sadece bir Herodot tarihinde bir konuşma geçiyor. Demokrasiye geçelim mi geçmeyelim mi toplanıyorlar böyle aristokratlar bir karar veriyorlar. Demokrasi bize uygun değildir deyip devam ediyorlar. Onun dışında bir başka söz sahibi insan varmış gibi görünmüyor.
2: Yani şunu mu diyorsunuz? İnsanlığa katkıda bulundu, şunu getirdi dediğimiz bir şey yok.
3: Müslümanlıktan itibaren başlıyor.
2: Müslümanlığa kadar.
3: Şimdi insanlık demeyelim yani insanlık sonuçta.
2: Hayır, o tarihi...
3: adil bir devlet yönettikleri zaman olduğunda insanlığa katkıdır yani.
2: Hayır, bu böyle doğru, haklısınız ama şöyle diyeyim. Tarihte yani şunun...
3: Yani onlardan insanlar miras kalan bir şey olarak bir şey yok. Ama ne zaman ki Müslüman oluyorlar ve İslam dünyası içerisinde o geniş bilim merakı, öğrenme merakı, işte ilmin içinde olsa bile gidip alınmasına ilişkin hadis-i şerif vesaire o ortam birdenbire İranlılarda, özellikle daha sonra Türklerin yönetiminde, muazzam bir entelektüel patlayışa yol açıyor. Şimdi muazzam bu, yani inanılmaz yani.
2: Buna da yabancıyız.
3: Burada saygı yani, duymak lazım çok.
2: Daha doğrusu idrakında değiliz. Yani Türkler o toprakları yönetti diye şimdi sorsak herhalde sokakta karşımıza
3: bilmez insanlar tabii.
2: Pek bilen yani, çıkmaz.
3: Mesela Gazneli Mahmud'un normalde bir Samani şeyiyken, Memluku'yken oradan ayrılıp işte Gazneli Devleti'ni kurup bütün bölgeyi ele geçirdiğini,
2: Hindistan'a kadar 17 sefer yaptığını,
3: yönettiğini, en sonunda bütün İran'ı zaten yönettiğini ve buna pek kalbi dayanmayan işte Firdevs'in o muazzam
2: koskoca
3: Şehnami'yi sadece bunun için neredeyse yazıp ona, İran'ın da yani öyle zannetme yani, hatta daha da çizilen eski ve üstün diyecek bir şeyname ortaya koyması ve Gazneli Mahmud'un da birazcık buna sinir olması, yani kendisine veya Türklere yönelik bu küçümseme bakıştan dolayı onu ödüllendirmekten vazgeçmesi,
2: altın yerine gümüş vermesi,
3: tarihsel anekdot olarak evet. Ya öyle dedi ama hiçbir şey vermedi diyenler var yani. O da gidiyor gittiği yerde
2: millete dağıtması.
3: Gazneli Mahmud'un aleyhine şey, o da başka şiirler yazmaya başlıyor yani.
2: Ve Hindistan'a gidiyor galiba.
3: Evet, ama orada işte gördüğümüz şey nedir? Bugün İran'ın o orgöy yani gurur duyacağı tarihinin aslında bütün unsurları Şehnameye'de evet. Firdevs tarafından
2: İran,
3: oluşturulmuş.
2: İran Firdevs'iye
3: yani.
2: Çok şey borçlu değil mi?
3: Evet, kesinlikle öyle yani. Yani İranlılar Firdevs'in ne kadar kalkıp gurur duysalar
2: azdır.
3: Azdır. Biz Firdevs'iye ne kadar kısak tarihi çarpıttığı için o kadar azdır yani.
2: Evet.
3: Çünkü kurduğu kurgu.
2: Eliyle iten insanlar var artık evet, akademide. Yani. Halbuki bak adam Şehname ile kaç asır götürüyor.
3: Tabii Şehname ile bütün
2: dünyaya. Evet. İran... Öbür tarafta da mitolojiyle götürüyor. Burada da çocuklara kadar menkıbeler
3: evet, kesinlikle öyle yani. Yani
2: kesinlikle
3: şöyle
2: şart.
3: Benim çocukken bizim TRT'de, yani bizim TRT'de enteresan bir şeydi. Doğru dürüst bir Dede Korkut veya hatta Mete Han'la ilişkin veya başka neyse işte yani Karahanlılar'a ilişkin diyelim ki bir şey yayınlamazken sürekli sabahları şey yayınlanır. Zal Olur Üstem hikayeleri yayınlanırdı.
2: Öyle mi?
3: Tabii 1970'li yıllarda
2: Allah Allah.
3: Türkiye TRT Radyosu'nda.
2: 70'li yıllar yani 79 mu?
3: 70 yok 71, 72,
2: yönetmenim 73, 74, 75. Yönetmenim diyor ki Sovyet yapımı.
3: Zal Olur Üstem hikayeleri anlatılırdı ve biz hep Zal Olur Üstem hikayeleriyle TRT yüzünden daha çok şey ünsiyetimiz var. Boğaçan'a göre Zal Olur'a daha yakınız yani. Sebebi de bizim TRT'dir. Bunları hangi akıla hizmet yapmışlar?
2: TRT'nin o zamanki idarecileri herhalde kimmiş, seçiyordu değil mi?
3: Bilmiyorum yani. Öyledir yani. Yani Zal Olur Üstem'in normalde biliyorsunuz şey esası.
2: Söyleyeyim.
3: Bizzat Alper Tungo'ya karşı yani şeyin deyimiyle. O orada bak bu isme bir dikkat edelim. Alper Tunga'nın öldürülmesine hikayesinin parçası zaten. Onu öldüren kim?
2: Tekerleme şey olarak. Söylerdik. Efendim? Alper Tunga
3: öldü mü? Issız acım kaldım diye.
2: Evet.
3: Ya da şeyi de ben bu demin buradaki medeniyetin doğuran kaynağın Turani halkları olduğunu söylediğim de bunu size de söylemiştim. Bir Fransız bu İkinci Nebukadnezar'ın şeylerini yazışmalarını çeviren Fransız başta zaten o da söylüyor bunu. Bu metinler, bu yazılar bunlar o buradan çıkma. Yani İran'ın bizimle ilgisi yok diyor. Araplarla ilgisi yok diyor. Böyle anlatıyor. Şimdi bu Şehnamede de Alper Tungo'ya verilen isim çok ilginç yani. Bakın bunun da aslında örtülü olarak Firdevs'i meseleyi bize önümüze koymuş. Ama dediğim gibi bizim insanlarımız yani genel olarak bizim içinde yetiştiğimiz kültürün son bir yüzyılı enteresandır yani. Mesela isim Özbekistan'a gittim bir tren var şeyde. İşte Taşkent'e gittik Buhara'dan. Trenin adı Afrasiyap. Yani Alper Tunga treni yani. Afrasiyap ne demek Afrasiyap? Bir insanlar üzerinde düşünüyorlar mı acaba? Yani alıp yazıyorlar. Firdevs ne demek istemiş Afrasiyap? Bu ismi nereden koymuş?
2: Evet bilmiyorum.
3: O ki Alper Tunga ismini efendim burası Afrasiyap. Asya, Afrika demek. Asya, Afrika'nın birleşimi. Nasıl ki şimdi Avrasya diyoruz ya. Hı. O zaman Avrasya denmiyormuş. Çünkü Avrupa diye bir şey yok zaten yani. O isim sonradan ortaya çıkan bir şey. Ama asıl kıta olarak o bir bütün sayılıyor çünkü. Yarıda bir kesinti yok ki. Çin'den girip şeyden çıkabilirsin İspanya'dan yani. Hı. Ama kesinti olan yer Afrika ile Asya arasında. Dolayısıyla o Afrika ve Asya'nın kralı. Afrasiyap. Afrika ve Asya'nın kralı. Afrika'yı yani kastedilen şey ise bugünkü işte Orta Doğu coğrafyası ve onun devamı olan ta şeye kadar, aşağıda Sudan'a kadar giden bölgeye kastediliyor o kadar yani. Dolayısıyla isim de öyle. Onu da öyle vermiş. Nitekim o oradaki savaşların da zannedildiği gibi Orta Asya'da geçmediğini ve bunların büyük ölçüde Diyala bölgesinde geçtiğini kabul etmek lazım.
2: Peki mesela şöyle şeyler de var. Yine Kiros döneminden işte oradaki fetih yani aldığı yerlerdeki insanlara dokunmaması, işte köleliği yasaklaması, hatta Yahudileri Babil esaretinden kurtarması. O yüzden galiba Netanyahu para bastı onun res-

0: ismiyle değil mi?
1: Bir süre yani hem, önce. Evet öyle basıyor hem de sonra. Bir de bir gün kutluyorlar biliyorsunuz.
0: Bizzat onun için.
1: Bir Pers vezirinin bütün Yahudileri öldürmeye çalışan bir projesini ortadan kaldıran bir kadını saraya sokup onun öldürülmesine yol açtıkları da 15-20 gün önce kutladılar yani. Hmm. İkili olay var orada yani. Bir taraftan müteşekkirler, diğer taraftan bir nefret duyguları var Perslere karşı.
0: Bugün de biraz öyle.
1: İşte bugün siz de zaten söylüyorum.
0: Hayır hem şey hem öyle hem böyle yani.
1: Şimdi Perslerin tabii ki bir şey hoşgörüş şeyi var. Çünkü neticede onlar oraya gelmişler ve yerleşik çok büyük bir medeniyetin başına gelip onlara bir şey öğretecek halleri yok zaten yani. Orada yapacak şey insanları kendilerine bırakıp mı? Vergileri toplayıp ülkeyi yönetmek yani.
0: Sürdürülebilir. Onun. Ve onun için yine deniyor ki mesela ilk insan hakları beyannamesi de Kiros'un eseri diyorlar.
1: Yani öyle.
0: Yani bunların hepsi şunun için soruyorum. Böyle baktığımızda anca şimdi televizyon yarışmalarında falan arada işittiğimiz şeyler. Fakat savaşla birlikte Batı basınında da böyle İran'la ilgili bir şey var. Ne diyelim? Hafıza tazeleme ya da.
1: Evet öyle öyle. İyi bir şey yani. İyi bir şey. İran çünkü bu bölgede değişik sebeplerle her zaman kendine özgü bir inanç sistemi olmuş. Demin onun için bir şeyi söyledim. Yani Zerdüştü. Bir takım inançları sürekli kendisi oluşturuyor. Dolayısıyla her kendi kimliğini inancıyla bütünleştiren bir inanç sistemine bugün Şiilikle de yapıyor işi zaten yani öyle bir şey var. O yani Şiilik dinince mesela Müslümanlık denince bugün Mekke akla gelmez yani. Herkes Müslüman artık yani. Cezayirli de öyle. Yani Mekke bizim hepimizin ortak.
0: Mekke'si.
1: Yani Mekke, Medine yani. Ama Şiilik deyince İran akla gelir. Çünkü İran milli kimliğiyle bütünleşmiştir yani. Bir Şii olursanız kesinlikle İran'a bağlı olmak zorundasınız yani. Halbuki bir Müslümanın Suudi Arabistan'a bağlı olması gerekmez bir sünnini yani.
0: Biraz daha açtıracağım onu size ama biz hala biraz İran, İslam'da kalalım. İslam olduğu İran'da ve Sünni İran'da.
1: Evet, evet.
0: Çünkü o pek kafamızda oturmuş değil. Aslında mevzu bahis olan o topraklar. O topraklar da yöneticiler ana caddeden hareket ediyordu İslam görüşünde. Ve buradan baktığımızda yani Harezmi, değil mi Cebir'in babası?
1: Tabii yani birçok şey var.
0: İbni Sina, işte İbni Heysem, Şadis Şirazi, Hafız, İslam mimarisi deyince aklımıza gelecek örnekler. Bugün yani hala
1: oradan kaynaklanan
0: harika
1: örnekler.
0: Ve güzel. Evet. Sonra Selçukluların ünlü veziri Nizamülmülk.
1: Evet.
0: Siyasetname. Fakat bir yandan da aslında sonra Şah İsmail ile birlikte göreceğimiz İran'ın nüveleri, antiteleri o zaman da vardı. Ve biraz daha değişik olsa bile Nizamülmülk'ü de yeni şeyler yapmaya, idarede bir takım şeyler yapmaya iten bir hikaye de var orada.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi İran'ın Sünniliği de Şiiliği de Türklerle çok ilişkili. Sünniliği bizimle çok ilişkili. Çünkü biz İslam'ı İranlılar üzerinden öğrendik. Dolayısıyla Sünni henüz daha zaten Şiilik diye bir şey henüz daha oluşmadan İran'ın öğrendiği yani fetih çünkü o olaylardan önce gerçekleşti. Hazreti Ömer döneminde ve büyük ölçüde tamamlandığında İran'ın oradaki İslam'ın bütün şeyi bizim Karahanlılar da döneminde Müslüman olunduğunda bize geçti. Biz bugün oruç, namaz hep bunlar şey değil ki Araplar namaz demiyorlar ki salat diyorlar biz namaz diyoruz. Niye? Çünkü İran

0: Bunlar geldi, bunlar gitti, onlardan el aldı, şunu sürdürülebilir kıldı bir tarih var. Ve kesintisiz bir devletten söz etmiyoruz bu arada, değil mi?
1: Tabii tabii,
0: kesinlikle. Defalarca öyle. Kesintiye uğruyor. Evet. Çünkü böyle 2500 yıllık devlet deyince bir de insanın zihninde ister istemez kesintisiz devam eden, arada isim değiştirse de var olan bir şeyden, bir formdan bahsettiğimiz, evet, zannedilebilir. Öyle değil. İslam olduktan sonra ama çok mümbit bir yere mi dönüşüyor?
1: Mümbit bir yere dönüşüyor. İslam olmadan önce Türklerle arasında çok büyük kavgalar varken, yani Göktürklerle Sasaniler arasında olağanüstü büyük çatışmalar var. Hatta Göktürkler Bizans'a bir elçi gönderiyorlar, beraber buna karşı hareket edelim diye. Yani o zaman bir işbirliği kurmak istiyor. Onlar da Türklere karşı yapıyorlar. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey de var. Bak, aklımıza gelmişken onu da söyleyeyim. Belki dağılacak konu ama bence önemli. Şimdi Bizanslılar Sasanileri yeniliyorlar. Bu Mekke'de çok büyük üzüntüye yol açıyor insanlar. Müslümanlar şeye düşüyorlar. Yani nasıl olur da ilahi işte, yani Hristiyan sonuçta bir İncil'e ilahi bir inanca bağlı olan bir şey, böyle pagan bir kültüre. Sonra Hazreti Peygamber
0: hadis-i şerifi söyleyeceksiniz.
1: Hadis-i şerifte evet yani.
0: Hazreti Ebu Bekir hatta bahse giriyor.
1: Evet.
0: Bundan yola çıkarak.
1: Rumlar galip girecektir. Daha o ayet-i kerime olarak ortaya çıkıyor. Bir müddet sonra bu olay nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Normal olarak birincisinde Türkler İstanbul'u 6-7 defa Türkler kuşattı tarihte. Yani Fatih aldı ama ondan önce 6-7 defa, çok daha 15 defa diyen bile var yani, ama ben 6 tanesini biliyorum yani. O kuşatma da Perslerle birlikte hareket edildiği için gerçek. Daha sonra bu Türklerin, Göktürklerin şeye karşı, Perslere karşı yaptığı mücadelede Persler zayıf düşünce Bizanslılar Persleri yendiler. Yani o hadis-i şerifi ve ayet-i kerimeye denk gelen zafer aslında Türklerin katkısıyla olan bir şey. Bir gerçek yani. Onunla ilgili hiç çok önemli, önemlidir o yani. Dolayısıyla aslında o kadar düşmanlık var. Ama Müslüman olduktan sonra onu söyleyeceğim. Türklerle Persler arasında o düşmanlık ortadan kalkıyor. Hatta daha kolay Müslüman olmalarını sağlayacak ilişki gerçekleşiyor.
0: Ama sonra da Türkler Türklere karşı gibi olacak.
1: O oluyor öyle şeyler. Değil mi? Hep gerçekleşir yani. Yani neticede şöyle düşünelim.
0: 16. yüzyılda.
1: Yani Türkler öyle değil.
0: Hayır, tam öyle değil ama bir neticede idare eden.
1: Yani şimdi onun netice itibariyle İranlılar da Amerikalılara karşı. Hani onlar da şey, aynı Hint Avrupalıyız diyorlar yani. Böyle şeyler olur. Timur'la biz savaştık.
0: Evet.
1: Yani tarihsel böyle olaylar gerçekleşir. Ben onların üzerinde çok şey yapmamak lazım yani.
0: Durmamak
1: ama lazım. Bizim buradaki, sizin söylediğiniz sorudaki esas olan Türklerle Türkler meselesi değil. Asıl sorun burada Şiiliğin radikal bir üslup takınıp, yani daha önce Osmanlı İmparatorluğu tarafından sorun görülmeyecek, sorun edilmeyecek bir Şiilik varken Şah İsmail tarafından inanılmaz derecede sekter bir Şiilik oluşturularak nihayetinde kendisini de neredeyse Tanrı yerine koyacak bir noktaya getirmesi sebebiyle oluşan ortamdan Osmanlı İmparatorluğu son derece rahatsız oluyor. Yavuz özellikle. Hatta daha önce Şiiliğe ilişkin güzel şiirler yazmasına rağmen artık buna dayanılacak gibi değil deyip, nitekim Çaldıran Savaşı'ndan sonra da sonuçta Şah İsmail de şair olmaya karar veriyor. Bir daha o işleri bırakıyor yani. Yani Şah Abbas'ın, daha sonra Şah Tahmasp'ın giderek kendilerini Persleştirdiğini görüyoruz.
0: Şimdi çok hızlı geldiniz şeye, Şah İsmail'e. Yani,
1: ama siz onu söylediğiniz için geldiğimi,
0: evet,
1: zannettim.
0: Bir cümlede Şah İsmail'i bitirdiniz. Birazcık açalım.
1: Peki.
0: Açmadan önce yine sizin sözlerinizden not etmiştim bunu ben sohbette. Bu birinci bölümü bitirmek adına İslamlaşmadan önce İran hikayesinde. Sonuçta Elamlılar İran coğrafyasında, onlara devlet nasıl yönetilir, kayıt nasıl tutulur, kurumlar nasıl inşa edilir, bu soruların cevabını bırakmış bir topluluk oldu.
1: Evet.
0: Onlar da peşinden işte Perslerin şeyini inşa edebilir.

0: Yani onlar neticede eylemlerden merkezi bürokrasi ve ticaretin yapılaşmasını ve yazışmalarını, arşiv tutulmalarını, kayıtların yönetilmesini öğrendiler. Sonra Mısır'a hakim oldular. Mısır'da tutulan sistemi gördüler. Hı-hı. Yani bunlardan bir sentez çıkararak birazcık kendilerine dikkatli şeyler vardır. Onu bir şey söylemek muhakkak zaten diye. Dolayısıyla ortaya bir Pers yönetim biçimi çıktı. Ama bu Pers yönetim biçimi sanki bölgede, yani bölgede kendisinden önce kurulmuş bir sürü imparatorluk var. Bak, devlet değil, imparatorluk. Asurlar iki defa imparatorluk haline geldiler. Akatlar kocaman imparatorluklar kurdular o bölgede. Zaten Mısır var. Yani çok var yani orada. Şey. Orada
1: bir de bir tek ırk yok. Bir
0: yani
1: sürü ırk var.
0: Ondan bir şey öğrenecek bir şey yok yani. Efendim?
1: Bir ırk yok, bir sürü ırk var ve alt alta üst üste.
0: Evet yani. Herkes eline fırsat geçirdiğinde. Hammurabi'nin mesela kocaman bir devleti var yani. Hı hı. O bölgeyi işgal ediyor. O da bir geriye kocaman bir hukuk düzü şeyi bırakıyor. Kodu bırakıyor yani. Orada dolayısıyla insanlar, yani Persler gelsin de bize bir şey öğretsinler diye değil. Persler gelip bizden bir şey öğrensinler durumuna düşmüşler. Persler de öğrenmiş. Daha sonra bunu geliştirerek bölgede kendileri için kullanmışlar. Bu güzel bir şey yani. Osmanlı da öyle nitekim yani.
1: Şehname üzerinden konuşurken de görüyoruz. Şehname oturup okumadım ben de. Hani şeylerini biliyorum. İşte başlıklarını.
0: Ne okudum ben de. Ortaokuldan beri 6 cilt haline vardır.
1: Tebrik
0: yani.
1: Ediyorum. Ama Şehname üzerine yazılan makalelerden bildiklerimiz kadarıyla, yanlış söylersem düzeltin. Sonuçta biz 2000-2500 yıllık İran'dan söz ederken aslında sınırları değişse de, işte resmi dili değişse de, belki sanatı değişse de, yemek kültürü de değişse de falan, bir sürü değişkenlerle birlikte bir de sürekli devralan ve var olan sürdürülebilir bir hat da var. Bunu da galiba bu hatta, onu sormak istiyorum, bu hatta sıkıntı varsa, bazı boşlukları varsa onları da Şehname dolduruyor galiba.
0: Yani onlara öyle bir tarih sundu onlara, yani kocaman bir tarih.
1: Çok hazır.
0: Evet, hazır. Yani mesela bizim kendi menkıbelerimiz veya şeyler, Dede Korkut gibi işte destanlarımız bize bütünsel bir tarih vermiyor. Parça parça belli bir dönem yani. Ama Şehname gerçekten bu bakımdan olağanüstü. Yani ama Şehname'nin özelliği şu, yani Şehname'yi yazanı da biliyoruz. Yazılışını da biliyoruz. Her şey biliniyor. Yani genel olarak bu tip destanlara bir gizem katılmak için yazar ortadan kaybedilir. Efendim işte yani nasıl çıktığı mesela, şimdi düşünün ki Alman destanları var. Değil mi? Nemlengen, bir işte şeyler var kuzeyin. Yani bu destanların neredeyse en önemli özellikleri sanki ta ebediyetten geldikleri havası veriliyor. Öyle bir şey yok yani. Bunlar yazılmış sonradan. Peki, bunlar ama kim kayıp? Ya anonim görünüyor sürekli.
1: Halbuki burada değil.
0: Şehname anonim değil yani.
1: Melifi belli. Bu akşamın konusu
0: büyük
1: değil
0: başarı.
1: Ama Allah rahmet eylesin, Teoman Hoca Harf İnkılabı'na karşıydı ve biliyorsunuz çok da sert tenkit ederdi. Bizim yayınımızda da şeyi söylemişti. Pehlevi'nin babası cahil bir adamdı dedi. Gerçekten cahildi dedi ve böyle vurgulayarak.
0: Torun da öyle.
1: Atatürk dedi, ona teklif etti dedi. Sen de harf inkılabı yap diye. Ama o cahil adam dedi. Bir daha böyle şey yaparak. O cahil adam dedi. Böyle bir şey yaparsan Firdevsi'yi nasıl okuyacaklar dedi. Bir basiret gösterdi demişti.
0: Yani bu da muhtemelen bir efsane de.
1: O söylenebilir. Yani,
0: çünkü netice...
1: yani onun üstünden çarpıcı olduğu için bu örneği verirsin.
0: Efendim,
1: ama.
0: Bakın yani dil meseleleri, yani alfabe bu... meseleleri. Tabii ki Türkiye, bakın alfabenin bizim için önemi Müslümanlıkla ilgili olan bölümü. Çünkü şu anda bizim Türkler zaten, yani Dede Korkut Latin harfleriyle yazılıyor. Hepimiz Latin harflerini okuyabiliyoruz diye. Böyle milyonlarca satmıyor yani.
1: Evet, ama mesele yani sadece o değil yani zaten. Sadece burada çarpıcı bir örnek olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, örnek yani, bakın.
1: Ve şeyin, Pehlevi'nin Şehname'ye verdiği önemi de gösteriyor. Yani İranların Şehname ne kadar önemli.
0: Ben daha radikal bir şey vereyim. Aslında bunu söylemek istemiyorum ama. O
1: buyurun
0: geldi.
1: Söyleyin.
0: Bakın, neticede Türklerin kendilerine özgü bir alfabesi vardı. 7. yüzyılda. Hatta bu 6. yüzyıldan beri süren bir alfabe. Anıtları da var. Göktürk'ün anıtları var yani. İran'ın böyle bir alfabesi yok ki. Yani İran sonuç itibariyle
1: Arap
0: daha önce